0: yönelik politikasını da anlattı.
1: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
2: Mutlak mutlağın tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
3: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
4: Hep beraber. CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
5: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
4: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutansa, butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayrak Tutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi.
6: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
7: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
6: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
7: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
6: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
7: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi, parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
2: Koç topluluğunun 100. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da geniş kapsamlı bir resepsiyon düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri Ato Kongrezyum'da bir araya geldi. Gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak ediliyordu. İki isim beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi.
0: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
4: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
8: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir, aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
4: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye 100 yılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ato Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
2: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İBB davasının 45. gününde söz alan Ekrem İmamoğlu, aylık değerlendirilen tutukluluk incelemesinin daha sık yapılmasını istedi. Görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününde mahkeme salonunda yaşananlar sonrası bazı jandarma personeline idari soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Duruşmada iş insanı Hüseyin Köksal ve suçlamaları reddeden sanık Sinan Sepetçi savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da sanıkların sağlık ve maaş gibi mağduriyetlerinin gözetilmesini talep etti. Ayrıca aylık yapılan tutukluluk değerlendirme kuralının da değiştirilmesini istedi. Silivri'de devam eden davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. İstanbul Bölge Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarihi Sarnıç uzun zamandır mülkiyet taşınmaz tartışmalarının merkezindeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak kendi adına tescil işlemi gerçekleştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşımış, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak itiraz süreçleri sonrasında Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde devrine karar verilmişti. 2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşti ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi Sarnıcı'nın İBB'den vakıflara devri yeniden değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müçteba Hamane ile görüşebilirim dedi. Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını söyledi. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair açıklamalarını yineledi. Uranyumu elde etmek için İran'la bir anlaşma yapmak zorunda olmadıklarını söyledi. İran, dini lideri Müçteba Hamane ile şu aşamada görüşmek istemediğini, ancak bir anlaşma yapılması durumunda görüşmenin gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi. Hamane'in en sevdiği kişi olmayabilirim ama kendisi de muhtemelen bir profesyonel dedi. ABD Başkanı savaşı sahada ya da masada mutlaka kazanacaklarını öne sürdü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ulusal birlik çağrısı yaptı. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı mesaj yayınlayan Hamane, savaş alanında yenilen düşman halkın direncini zedelemeyi ve iç bölünmeler yaratmayı amaçlıyor dedi.
9: İran'ın düşmanları savaşta büyük bir darbe aldı. Şimdi halkın direncini zayıflatarak İran'da iç bölünmeye yol açmaya çalışıyorlar. Bu mesaj İran'ın dini lideri Müçteba Hamane'den geldi. Hamane, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Mesajı Hümeyni'nin mozolesinde düzenlenen törende Cuma namazı imamı Muhammed Ekberi okudu. Hamane mesajında ülkesinin düşmanlarını halk arasında şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmekle suçladı. Müçteba Hamane düşmanlarının sinsi planlarını etkisiz hale getirmek için birlik çağrısında bulundu. Hamane halk arasında karamsarlık ve hayal kırıklığına neden olan her türlü eylem düşmana yardım etmenin bir biçimidir ifadesini kullandı. Babasının öldüğü İsrail ve ABD saldırısından yaralı kurtulan Müçteba Hamane, ülkenin liderlik koltuğuna oturduğundan beri kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Şubat'ta İran savaşının ilk gününde konutuna düzenlenen saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamane, Hümeyni'nin ölüm yıl dönümü törenlerine düzenli olarak katılırdı. Bu yıl boş kalan sandalyesine fotoğrafı yerleştirildi.
2: Ankara 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilecek. Giriş çıkış yasaklanacak. Zirve boyunca kamu çalışanları izinli, başkentte hava savunma sistemleri de devreye alınacak.
10: Ana yollar kapatılacak. Ankara hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Başkent NATO Liderler Zirvesi için teyakkuzda. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı.
11: Etimesgut Havalimanı yıllarca askeri ve küçük sivil uçaklara hizmet verdi. Ancak şimdi NATO Liderler Zirvesi için çehresi tamamen değişti. Başta ABD lideri Trump'ın uçağı olmak üzere pek çok dünya liderinin uçağı arkamdaki bu havalimanını kullanacak. Bu nedenle pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı. Yeni bir terminal binası inşa edildi.
10: Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Ankara genelindeki MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözlü kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.
11: Zirve kapsamında en yoğun havalimanı elbette Esenboğa Havalimanı olacak. Zaten yoğun bir havalimanı. Esenboğa'da yeni bir pist inşa edildi. Yeni bir uçuş kontrol kulesi yapıldı. Yeni park alanları yine inşa edildi. Uçakların NATO liderlerinin rahat rahat havaalanına iniş yapabilmesi için artık her şey hazır.
10: Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez geçide görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak.
2: Çankırı'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi vurdu. Ekili alanlar su altında kaldı. Ekim sezonu gecikti. Çorum'da da şiddetli yağış sele yol açtı.
12: Çeltik tarlaları göle döndü, toprak ağırlaştı. Çiftçiler ekim çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı.
13: Erken ekimimiz gecikti. Bilmiyorum son aylarda yani 10. aylarda 9. ay sonlarında havalar nasıl gider? Yarışır mı? Yarışmaz mı?
12: Çankırı Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri. Ancak Kızılırmak ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar üreticileri zora soktu. Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan ilçede ekim çalışmaları Haziran ayının sonuna ertelendi.
13: Bu sene her yıl bu kadar değil ama çok yağmur yağdı. Maliyetlerimizi çoğalttı. Yakıtın masrafımız çoğaldı. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık.
12: Burası da Çorum'un Alaca ilçesi. Şiddetli yağış sele yol açtı. İbrahim ve Kara Mahmut köylerinde ekili alanlar su altında kaldı. Bölgede ulaşım da aksadı. Sanayi sitesi kavşağı trafiğe kapandı. Ekipler bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
2: Gamze Yıldız grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de bir tıp merkezinde verilen serum sonrası hayatını kaybetti. Ailesi Yıldız'ın ölümünde ihmal olduğunu söyleyerek 19 gündür eylem yapıyordu. Özel Sağlık Kuruluşu bakanlık kararıyla kapatıldı.
14: 28 yaşındaki Gamze Yıldız grip şikayetiyle İstanbul Ümraniye'deki özel bir sağlık merkezine gitti. İddiaya göre alerjisi olduğunu söylemesine rağmen kendisine serum takıldı. Kısa süre sonra fenalaştı. Haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra geçen ay hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı söz konusu merkezin kapatılmasına karar verdi.
15: 19 günlük eylemimizin sonunda zafere ulaştık çok şükür. Tepe tıp gördüğünüz gibi kapatıldı. Her şey durduruldu. Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama tabii ki bir nebze de olsa içimize bir su serpti. Tabii ki şu an adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
14: Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürüldü.
15: Bir hanım daha geldi. Kızı da buna benzer bir şey yaşamış ama çok şükür kaybetmemiş çocuğunu. O birçok yere de şikayette bulunmuş.
14: Gamze Yıldız'ın ailesi, akrabaları eylem öncesinde ve eylem sırasında tehdit edildiklerini, bazı kişilerin kendilerine polis süsü verdiğini de iddia etti.
16: Eylemimiz başlamadan önce ablam oraya gittiğinde orada bir beyefendi silahını gösterdi. Ben polisim, seni vururum, git buradan diye. Şu mesafeden bizi tahrik etmeye çalıştılar. Yani gidin diyoruz, yanımızdan gitmiyorlar. Bir daha gelmeyin diyoruz. 3 kere, 4 kere yanımıza geldiler.
14: Sağlık merkezindeki ölümle ilgili adli tıp raporu bekleniyor.
2: İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan bir trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Kaçan şüpheli aranıyor.
4: Maddi hasarlı trafik kazası cinayetle son buldu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. 2 araç 75. yıl mahallesinde çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Kazaya karışan araçta bulunan 25 yaşındaki Baran Fakhani, kardeşi ve babasının diğer araçtaki sürücüyle tartışması kavgaya dönüştü. Bir süre sonra araç sürücüsünün yakınları da olay yerine geldi. Kavga büyüdü. Çıkan kavgada baba hakim Fakhani ve 2 oğlu bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan Baran Fakhani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin tedavisi sürüyor. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: İstanbul'da yangından dönen bir itfaiye aracı devrildi. 3 itfaiye eri yaralandı. Esenyurt'ta çıkan fabrika yangınına müdahale ettikten sonra dönüş yoluna çıkan itfaiye aracı Bağcılar'da kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen su ikmal aracındaki 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. yaralılar. İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın CİMER'e renk kat resim yarışmasında ödül kazananlar belli oldu. 1300 başvurunun yapıldığı yarışmada 6 öğrenci ödül aldı.
10: Kimi bir ağaç, kimi bir güvercin olarak çizdiği resimlerle anlattı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasında kazananlar belli oldu.
11: İletişim Başkanlığı olarak Çocuk CİMER platformunu hayata geçiriyoruz. Cumhur Dede kitabımız var. Onu güncelledik. Ve çocuklara özel 25 soruda CİMER kitapçığımızı yayınladık.
10: Yarışmaya 1300 başvuru geldi. Yarışma sonucunda ilkokul kategorisinde 3, ortaokul kategorisinde 3 olmak üzere toplamda 6 çocuğa ödül verildi.
11: Gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler. İşte sizlerin o fikirleriyle katkılarını bekliyoruz.
10: Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocuklara dijital dünyayı dikkatli kullanmaları konusunda da çağrı yaptı.
11: Eğer çok fazla dijital dünyaya bağımlı olursak bir takım sahte ve zararlı içeriklerden tehlike içinde oluruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dijital mecraların kontrolsüz, başı bozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakmayacağız.
2: Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
17: Doktor bana doğruyu söyle.
18: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyatı olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
17: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. Yakın plan başlıyor.

0: İyi akşamlar. NTV'de yakın planla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararının ardından başlayan kriz karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Tartışma kurultay talebi üzerinden bir ana eksene oturmuş gibi. Özgür Özel ve ekibi delegelerden imza topladı. İlk parti meclisinden kurultay kararı çıkarılmaya çalışılıyor. Yani tüzüğün işaret ettiği bütün yollara başvuruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalarsa kurultaya gideceğiz ama önce arınma gerçekleşecek şeklinde. Bu durumda tabii Özel cephesinin bir an önce kurultay talebiyle çelişiyor. Bir yandan Yargıtay'ın butlan kararı ile ilgili vereceği karar merak edilirken bir taraftan da bu kararın krizi çözmeye yeterli olmayacağına dair yorumlar yapılıyor. Haftaya salı grup toplantısında kimin konuşacağı ayrı bir tartışma konusu. Tarafların sıradaki adımı ne? Bir uzlaşı hala mümkün mü? Yeni bir parti ihtimali kuvvetleniyor mu? Gibi birçok soruyla karşı karşıyayız. Bu çok bilinmeyenli denklemi okumak, takip etmek ve ne olacağını anlayabilmek de kolay değil. İşin uzmanlarıyla tüm bu konuları konuşacağız bu akşam yakın planda. İstanbul stüdyomuzda Ali Saydam bizlerle, iletişim uzmanı, yazar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ali Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz Kemal Bey.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun da bu akşam yakın planda konuğumuz olacak. Kemal Bey, şimdi sizle başlayalım. Bir genel çerçeve çizmenizi rica etsem. Mesele nereye gidiyor? Sizin cephenizden nasıl gözüküyor gelişmeler?
2: Şimdi ben karar çıktığı andan itibaren iki yol vardı önümüzde. Birisi birleşecekler, işte ortak bir karar alacaklar şeklinde. İkincisi de hani ayrışma aslında çok akla gelmiyordu o zaman. Fakat ilk günkü tepkiler, tutumlar, yapılanlar, sonrasında genel merkezde yaşananlar bunu görünce ben kesin bir ayrılık olduğuna kanaat getirdim. Yani görüşmek, buluşmak, konuşmak ve bir araya gelmek isteyen bir yapı genel merkeze barikat kurmaz. Yani içeriden barikatlar kuruldu. Ya da konuşmak isteyen, görüşmek isteyen, buluşmak isteyen birisi sabahın 7.30'unda kapıya avukatlarını dayandırmaz, göndermez yani. Dolayısıyla benim kanaatim kesin. Ben yeni bir parti kurulacağına eminim. Birleşmelerini imkansız görüyorum. İletişimleri çok problemli. Sonuç odaklı değiller. Ve krizi yönetmekten ziyade yeni krizler eklemleyerek kendi hedeflerine ulaşma arzusundalar. İki konu gözüküyor. Birisi Yargıtay kararı. Yargıtay'ın kararında da bir karışıklık var. Temize gidildi, gidilmedi, öbürü gitti, bu taraf geldi. O Yargıtay kararı olmaz diyor. Onu hocamız bizden daha iyi yorumlar. İkincisi delege yapısındaki karmaşa. Ben bu konuyu özellikle Gürsel Tekin'le konuştum. Bir tweet attı biliyorsunuz delege yapısındaki durumu anlatan ve ben onu okuyunca gerçekten de durumun son derece karmaşık ve tuhaf olduğunu gördüm. Şimdi 1200 delegesi var CHP'nin ve o delege içerisinde yaklaşık 400'e yakınında problem var. Mesela onun müsaadenizle şeyini de okuyayım.
0: 196 İstanbul delegesi.
2: Evet, şöyle diyor. Bu Gürsel Tekin'in, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının açıklaması. 196 delege ihtiyati tedbirle katılamaz. 44 delege tutuklu. 21 delege AK Parti'ye geçmiş. 5 delege istifa etmiş. 14 delege ihraç edilmiş. 163 delegenin adı soruşturma dosyasında. Böyle bir delege yapısıyla seçime gidemeyiz diyor Gürsel Tekin. Ama karşı taraf imzaları topladı. Buradaki rakamları alt alta topladığınızda 350'den fazla delege soruşturma içinde, hapiste, ihraç edilmiş, bir kargaşa var orada. Şimdi bunların haricinde geri kalanlar, yani 900 kişi diyelim, 850 kişi kurultay yapsa delegenin toplam iradesini yansıtır mı? Yansıtmayacak. Yansıtmaz yani. Ama Özgür Özel cephesi imzayı topladı. Onun sonucunda bilmiyorum ne yaptılar mesela. İmzayı topladılar, ne oldu?
0: Yani şu an 800'ü geçtiklerini söylüyorlar tamam. imzada ama 800 yeterli oluyor. Yani
2: 601
0: götürmek için yeterli. Yani
2: 1200'ün yarısından bir fazlası. Evet.
0: Ama hani bunu götürüp şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu an hani kabul de etmedikleri için henüz bekliyorlar o konuda.
2: Yani mesela o da değil mi, ne kadar tuhaf bir şey. Yani delegeler topladı, 800 tane yetiyor. Kurultaya gidilecek, gidemiyor. Şimdi bu benim anladığım şey şu. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek için iç hukuk yollarının hepsini tüketmek gerekiyor. Bana göre Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeni parti kurmak için bütün yolları tüketmek için yapıyor bunları. Yani mesela polis marifetiyle genel merkezi devretmeyi de buna dahil sayıyorum ben. Mesela çok üzücü bir şey bu. Ben El Cezire'de yazıyorum ve El Cezire Katar'dan beni arayıp iktidar genel merkeze polis baskını mı yaptı diye. Çünkü Reuters öyle verdi, AP öyle verdi, BBC öyle verdi. Türkiye'nin demokrasi görünümü açısından çok kötü bir tabloydu. Ve İçişleri Bakanı ile röportaj yaptım o talep üzerine. Niye böyle bir tablo çıkarttınız diye. Yani mahkeme kararını uygulayalım diye Cumhuriyet Halk Partisi bize başvurdu. Evet. Hukuku uygulamamız gerekiyor dedi ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Kurultaydan sonra ihbarda bulunan Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemeyi açan Cumhuriyet Halk Partililer, belgeleri, bilgileri toplayıp mahkemeye sunan Cumhuriyet Halk Partililer, karardan sonra polisi çağıran Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tablosu içerisinde çok kötü bir şey. Yani karakolluk olmak, buna bizim Anadolu'daki tabirle, değil mi? Karakolluk oldular yani. Hani kendi aralarında mesela bütün bunları iktidar planlıyor diyor ya Özgür Özel ve ekibi. İktidar planlıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi... Evet. Ha, bir de televizyon kanalını ekledi. Burası planlıyorsa mesela, iktidar sizi bölmek istiyorsa, iktidar sizi baskı altına tutmak istiyorsa, neden birleşip iktidara karşı direnç göstermiyorsunuz? Değil mi? Burada büyük bir çelişki var. Çünkü kendi içlerinde bir grup bütün bu yolsuzluklara, rüşvete, yargı süreçlerinin hepsine inanıyor. Zaten bu süreçlerin ivmelenmesini sağlayan da yine Cumhuriyet Halk Partililer. Yani itiraf edenler, belge sunanlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde ciddi bir krizi var. Evet. Bu krizi de çözeceklerini düşünmüyorum. Yeni bir partinin doğacağını düşünüyorum.
0: Yeni bir partiye doğru gidiyor. Daha biraz daha ayrıntılı da konuşacağız bu yeni parti meselesini birazdan. Şimdi Ankara'dan Özgür Akbaş bir bilgi göndermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir uzlaşı arayışını sürdüren milletvekilleri de var. İşte Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay bir müzakere heyeti gibi çalışmaya başlamıştı taraflar arasında. Onlar genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bugün görüştüler. Şu sıralarda da mecliste Özgür Özel'le bir araya gelmişler. Bakalım oradan bir eğer yeni bir bilgi gelirse bize tabii paylaşırız. Şimdi Selami Hocam, şunu sormak istiyorum. Çünkü her meselede karşımıza bu çıkıyor. Şu tedbir meselesi. Yani işte az önce Kemal Bey de söyledi. İmzayı topladılar. İmza toplanmasına genel merkez diyor ki tedbir kararı var, imza toplasanız da. Parti meclisten bir karar çıkartabilir miyiz? Yine tedbir kararı var diyorlar. Tedbir kararı gerçekten her şeyi engelleyebilecek bir karar mıdır? Yoksa bu genel merkez bunu böyle mi yorumluyor?
1: Tabii tedbir kararıyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Ben de takip ediyorum. Esas itibariyle şunu söylemek lazım. Çok kısa ve net. Tedbir kararının kapsamı ve içeriğine bakılması lazım. Yani biz hukukçu olarak önce bir karar verilmişse o kararla ilgili kurulan hükmün cümlelerine, kelimelerine kadar, satır aralarına kadar incelenmesi lazım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele aslında hukuki bir bölümü itibariyle, önemli bir bölümü itibariyle tabii ki hukuki bir kriz. Ve hukukçular arasında da ayrışma var. Ona da değinmek isterim ben hukukçu kimliğimle. Ama bundan da daha fazla siyasi bir kriz, derin bir kriz olduğu da ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir siyasi partinin içerisinde daha önce de biz ayrışmalara, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki mücadeleye, kavgaya çok şahit olduk. Ayrılanlar oldu vesaire. Ama ilk kez bu kadar çok net, çok derin bir ayrışma ve ayrışma noktası da bakın altını çiziyorum. Hukuki olmaktan ziyade, hukuki olmak, hukuki olduğunu altını çiziyorum önemli bir bölümünün. Ama ziyadesine bakınca daha çok partinin kimliği, partinin kodları ile ilgili bir ayrışma olduğunu ben kendim gözlemleyebiliyorum. Çünkü daha önceki ayrışmalarda daha çok parti içi mücadele eden ideolojik bir ayrılma, parti programı, parti Türkiye'nin ve dünyanın genel meselelerine bakış. Şimdi bir tarafta işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu kanadı, diğer tarafta Kılıçdaroğlu, işte partinin temizlenmesi, arınması iddiası var, söylemi var. Bunlar çok farklı bir şeyi çıkartıyor ortaya. Hukuki boyutu itibariyle söyleyeyim, sizin sorunuza çok net yönelik olarak. İki hafta önce de ben sanıyorum burada da söyledim, tedbir kararı yeni çıkmıştı. Ben tedbir kararının tek başına kurultay yapılmasının önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü tedbir kararının içeriğine ve kapsamına baktığımızda orada gayet açık. Tedbiren verilen bir karar var. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bir karar. İstinaf Mahkemesi'nin kararı da öz itibariyle nedir? Çok kısa net cümlelerle ilk derece mahkemesinin kararını kaldırıyorum diyor. İlk derece mahkemesinin kararı neydi ki bana göre daha hukuki, daha çözümleyici. Çünkü hukukun şöyle bir şeyi var sevgili Burak. Hukuk sorun çözmek üzere burada. Yani toplumsal barışı ve toplumsal istikrarı korumak üzere. Şimdi biz siyasi partiler kanununa bakıyoruz. Orada 21. madde var. Seçim hukuku yargısı ile ilgili ki Özgür Özel ve ekibinin yanında olan hukukçuların veya diğer bir takım hukukçuların savunduğu odur. Sadece seçim hukuku yargısı geçerlidir diyor. Diğer tarafta da ama siyasi partiler kanununa bakıyoruz. 29. madde var ve 121. madde var. Orada da hukuk mahkemelerine bir atıf var. Medeni hukuk ve dernekler hukukuna bir atıf var. Dolayısıyla medeni hukuk yargısı da var. Burada sorun nerede çıkıyor? İşte buradaki hukukçuların bakış açılarında da çıkıyor. Bana kalırsa bu konunun net ve kesin çözümü, bakın burada yasa koyucuya da bir şeyimiz olsun, talebimiz olsun bu yönde. Bu meselenin önümüzde Türk siyasi hayatına, bakın altını çiziyorum, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu ama önümüzdeki 10 yıllarda siyasi partiler kanunun 121. maddesinin 1. maddesinde revize yapılması lazım. Bir revizyon yapılması lazım. Ya netleştirilmesi ya da kaldırılması lazım. Seçim hukuku yargısı mı, medeni hukuk yargısı mı? Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki efendim işte orada iradenin fesada uğraması meselesi var. İşte bu, bütün bunlar masaya yatırılacak. Yoruma açık bırakmayacak çünkü siyasi partiler önemli demokrasilerde. Yani siyasi parti kongresini yapar. Orada 21. madde diyor ki ilçe seçim kurulları yetkilidir. İlçe seçim kurulunun kararına il seçim kurulu ve son olarak da yüksek seçim kurulu anayasanın 79. maddesinde son merci ve kesin karar veren merci olarak kararlarına da itiraz edilemeyeceği açık olarak düzenleniyor. 29. maddeye geliyorsunuz. Orada hukuk, medeni hukuk ve dernekler kanunu atıfta bulunuyor. Ve ondan sonra bazı bir bölüm hukukçu da diyor ki efendim orada işte iradenin fesada uğradığı tehdit veyahut da belli menfaat karşılığı iradesi fesada uğramış kişiler varsa işte kongrenin medeni kanunun, dernekler kanunun hükümleri, analog hükümleri uygulanarak burada hukuk mahkemeleri de iptal kararı verebilir. İşte bu paradoksun, bu keşmekeşliğin, karışıklığın ortasına geçmek için çok net söylüyorum. 40 yıllık hukukçuyum ve bu konuda söylediğim de bir siyasi tarafla da ilgili değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi değil, başka bir parti de olabilirdi.
0: Hukukun işleyişi açısından.
1: Hukuk mantığı açısından, hukuk felsefesi açısından ve hukuk sistematiği açısından siz seçim hukuku yargısı diyorsanız bu konuyla ilgili olarak siyasi partiler kanunumuzun 121. maddesinde nasıl, ne kapsamda nasıl olur, parlamentonun işi. Konuşur. O benim değil. Ama benim buradaki bu arızaya işaret etme bir evet. hukukçu kimliğimle bu sorumluluğum benim kayıtlara geçmesi açısından. Bundan kim istifade eder, kim zarar görür ona bakmam. İşin siyasi boyutuna, kurultay boyutuna gelince bana kalırsa şimdi ilk derece mahkemesi ne yaptı onu da çok kısa söyleyeyim. İlk derece mahkemesi dedi ki ya tamam, ilk derece mahkemesi ile istinaf mahkemesinin kararı birçok noktada olgular açısından ortak.
0: Evet.
1: Yani diyor ki belirli bir kısım delegenin iradeleri fesada uğradı. Para karşılığı, menfaat karışı, bu tespiti de yapıyor ilk derece mahkemesi. Ama ondan sonra diyor ki, o da ilk derece mahkemesi de bağımsız, tarafsız Türk yargısını temsil ediyor. O da diyor ki tamam, burada bir arızayı ben tespit ettim. Ama bu sorunun çözümü açısından daha sonra yapılan ve arızalı, iradesi fesada uğrayan delegasyonun, İstanbul delegeleri kastediliyor, 190 sanıyorum, 190
0: 194.
1: Delege, onların katılmadığı
0: bir kurultay
1: yapıldığı için daha önce benim tespit ettiğim arıza giderilmiş oldu. Dolayısıyla dava konusuz kaldı ve medeni yargılama hukukunun ilgili maddesi gereğince karar verilmesine yer olmadığına dair dosyayı kapat. Bu istinafa gitti. İstinaf da bunu tamamen kaldırdı. Şimdi istinaf mahkemesine sizin sorunuzu hemen cevaplandırayım. Baktığım zaman diyor ki orada tedbiren görevden alınan ve tedbiren göreve getirilen bir yönetim var. Dolayısıyla benim yorumum orada 38. kurultay dava konusu olduğu için oradaki delegasyonla değil 37. kurultayda, olağan kurultayda oy kullanan delegasyonun katılımıyla, iştirakiyle bir kurultayın önü açıktır.
0: Açık.
1: Yani tedbir kararı kurultay yapılması önünde engel olmadığı kanaatindeyim ben.
0: Şimdi Ali Bey, Kemal Bey siyasi boyutunu meselenin değerlendirdi. Hocamız hukuki bölümünün sadece bir kısmına ilişkin yorumunu bizimle değerlendirmesini paylaştı. İşin başka hukuki boyutları da var çünkü. Ya şunu soracağım, işin kriz diyoruz da bir de iletişim krizi var bunun içinde. Yani biz bile takip etmekte çok zorlanıyoruz. Her gün yeni açıklamalar, her gün yeni adımlar, teknik boyutu var, hukuki boyutu var, siyasi boyutu var. CHP gerek Özgür Özel tarafı, gerek Kemal Kılıçdaroğlu tarafı meseleyi anlatabiliyor mu insanlara?
3: Bu sorunuzun yanıtı çok basit aslında. Hemen şöyle bakın, iletişimin yönetimi var, iletişimin şusu var, iletişimin busu var. Bir de esas iletişimin mühendislik kısmı var. Nedir o iletişim mühendisliği? Ölçme. Sürekli ölçmen lazım. Yani neyi ölçeceksin? Algılamayı ölçeceksin. Bunun da yöntemi çok basittir aslında, biliyor musunuz? Hem insan için, hem kurum için, hem şirket için çok basit. Fazla bir soruya gerek yok çünkü itibar ölçeceksiniz, algılama ölçeceksiniz, beğeni ölçeceksiniz ki bunları birleştirdiğiniz zaman size bir sonuç verecek. Çok basit bir soru. Kemal Öztürk deyince aklınıza ne geliyor diye sorsanız.
4: Açık uçlu mu?
3: Açık uçlu. İlk üç kavramı söyle. Diyelim ki işte büyük bir holding. O holding deyince aklınıza ne geliyor? Veyahut da işte bir bisküvi firması. O bisküvi firması adını söylediğinizde aklınıza ne geliyor? İşte o aklınıza gelen ilk üç şey, hatta birincisi onun itibarıdır. Ve o itibar her şeyi belirler. Hani ünlü bir beyaz eşya Alman firması için derler, sahibi demiş yani.
0: İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih
3: ederim demiş. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Ve soralım. Cumhuriyet Halk Partisi denildiği zaman aklına ne gelecek insanın? İlk aklına gelen üç kavramı say desen. İşte Cumhuriyet'in kurucu partisi, Atatürk'ün kurduğu parti, efendim çok iyi yönetilen bir parti, Türkiye'nin geleceğini teslim edilmesi, alması gereken bir parti. Bunlar mı geliyor acaba akla? Ölçsünler ya, basit bu yani. Yoksa suistimal, irtikap, belediyelerde çeşitli güven olmayan işler, yok delegelerle ilgili bir şey. Hani şuyu hukukundan beter der ki ya halkımız, yani öyle bir ortam var ki bunu en iyi Ali Haydar Fırat var, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi. Onun bir ifadesi var, diyor ki bu şaibelerin onda biri benim ile ilgili ortaya çıksa derhal partiden ayrılırım, istifa ederim partiden ve bunu da şöyle gerekçelendiririm. önce şu arındırayım, temizleneyim ve de ondan sonra tekrar, yoksa partiye zarar veririm. Şimdi hocamın, Kemal kardeşimin de ifade ettiği şey aslında bu. Şimdi meselenin bir tartışılan televizyonlara baktığımız zaman iki tane boyutu tartışılıyor değil mi? Siz de çok güzel ifade ettiniz. Şöyle kelimelerle ifade edebilir miyiz? Bir tanesi maddi boyut, bir tanesi manevi boyut. Bir tanesi hakikat, yani hocamın ifade ettiği hukuki alan, işin hakikati. Bir de işin öbür taraftan algılama boyutu var. Yani siz istediğiniz kadar haklı olun değil mi? İnanılmaz derecede haklı olabilirsiniz, fakat bu sizin müthiş aleyhinize çalışabilir. İşte şu'yu hukukundan beter dediğimiz olay devreye girebilir. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan şey biraz bu açıdan bakmak lazım, ya bu ikilem açısından. Yani Kemal dediğine %100 katılıyorum. Yani şöyle bir senaryo yazalım. Özgür Bey geldi mahkeme kararını karşısında yırtacağına, dedi ki hukukun üstünlüğü, kararı beğenirsiniz beğenmezsiniz ama adaleti tartıştırmayız biz bu toplumda. Adalet herkese lazım.
4: Mahkeme... Ya da onu da eleştirebilir. Fakat polise barikat kurmak çok,
3: eyvallah,
4: çok yanlış.
3: Hayır, ben burayı terk etmiyorum. Gelsinler çıkarsınlar lafı var ya.
4: Yani ben kararı eleştiriyorum, doğru bulmuyorum, eleştiriyorum ama polise direnmem.
3: Eleştirilerine problem değil. Yok hükmündedir diyor. Ben saymam diyor. Yani. Yırtıyor mahkemenin kararını.
1: Çok özür dilerim. İlk derece mahkemesi de karar verdiği zaman lehine olduğu için şunu söylemişti. Ankara'da hakimler var. Türkiye'de yargı bağımsız. Yani evet. Mesele burada yatıyor aslında.
3: Evet, evet.
1: Tabii bunu... kararı eleştirebilirsiniz. Peki, topluma karşı... olarak ama hukuka uymak.
3: Evet, topluma karşı duyarlılığınız ne yapacaksınız? Benim 15 yaşındaki oğlum var. Yani nasıl izah edeceğim? Yani yok hükmündedir, ben tanımıyorum demesini nasıl izah edeceğim? Yani böyle bir enteresan durum var ortada ve de hani devletin temeli adalettir. Bir de devletin temeli kültürdür diye bir laf var ama devletin, adalet mülkün temelidir. Buradaki kastedilen mülk devlettir değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
1: Doğru doğru.
3: Adalet mülkün temeli.
4: Devletin dini adalettir diye Hazreti Ali'nin evet, de bir sözü var.
3: Nereden tutsak, dinden de tutsak, laik bir bakış açısıyla, sekülerden de, nereden bakarsan bak. Adalet sistemi son ve Türkiye'de bu hasarlı. Yapılan iki tane araştırma, bir Cumhuriyet Halk Partililerin yaptırdığı bir araştırma var, bir de AK Partililerin yaptırdığı araştırma var. Birinde -74, yani adalet sistemine güven, -74. %74'ü güvenmiyor adalet sistemine Türkiye'de.
0: Maalesef.
3: Ötekilerin ölçüsünde %82 çıktı. Çok kısa bir süre, 6 ay önce falan. Şimdi bunu hasarlamanın kime faydası var ya? Ben adalet şeyi tanımıyorum, mahkemelerin kararını tanımıyorum falan. Şöyle bir senaryo geldi. Özgür Özel dedi ki biz kesinlikle tasvip etmiyoruz bu kararı. Gerekli bütün hukuki yollara başvuracağız. Ama madem bu böyle bir karar alınmış, biz karara devletin bir organ olarak saygı duyuyoruz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Allah kolaylık versin. Dese gitse, şu anda ne CHP bölünüyordu, ne bu tartışmaları yapıyorduk şu anda burada. Yani bir bu. İki, şunu da arz edeyim. Çok konuştum galiba. Öyle bakıyorsun bana.
0: Yok
3: hayır. Hemen kesiyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şu sıra çok fena kafayı taktığım bir konu var da. Bu kavramla ben yeni tanıştım ama çok sene, 10 sene olmuş akademilerde, üniversitelerde, Amerika'da öğretildi. Mana yönetimi diye bir kavram. Coordinated Management of Meaning diye. Onun üzerine şimdi bir makale çalışması yapıyorum inşallah. Sizlere de gönderirim. Yani bu mana yönetimi denen hadise son derece kritik. Yani eğer bir kurum, bakın ne tavsiye ediliyor. Olabilir. Manadan sapabilir. Varoluş nedeni. Simon Sinek diye bir adam var, onu anlatıp duruyor. Varoluş nedeni. Bir şirket kar etmek için var olmaz sadece. Onun varoluş nedeni olması lazım. Bir parti sadece iktidar olmak için var olmaz. O diyelim ki milli mesela, bakın Atatürk'ün varoluş nedenine veya manasına, bu topluma kattığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bakın bir mana var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu manada bir kayma var. Bunu tekrar yerine oturtamazlarsa aynen Kemal'in dediği gibi başka bir partide kurulur vesaire. Fakat bunu tartışacağız herhalde. Türkiye'de örneklere bakacak olursak bir partinin içinden çıkmış, başarılı olmuş bir tek AK Parti var yani Refah Fazilet içinden gelen. Onun dışında bütün...
0: Bir de Demokrat Parti.
1: Demokratik Sol
3: Demokrat
1: Parti de.
3: Var, evet.
1: O biraz ayrılış, fazla yok ayrılış yani. Farklı
2: Demokrat
1: ama.
2: Parti dediğim Menderes'in partisi.
0: Menderes. Yani neticede CHP'nin içinden sayarsanız.
2: Son dönemi.
3: Evet, son dönemde üstadım.
0: Son dönemde. Son zaten dönem. İki parti var toplamda. Belki DSP sayılabilir.
1: Ya. AK Parti dışında.
3: Yok yani iki tane. Anında, hadi iki tane yani, kabul ettim. Var.
1: Ana gövdeden ayrılıp da başarılı olan bir siyasi parti,
3: parti
1: yok.
3: Parti yok. İktidar olmuş olan var mı? Yani tek başına iktidar olmuş. Yok yani bu o kadar kolay bir karar değil öyle. Küsü parti.
0: Tabii.
3: Bu nedenle bu iki boyutu yönetmesi lazım. Yönetiyorlar mı? Hayır. Evet. Kesin katılıyorum Kemal kardeşime. Böyle bir iletişimi yönetme durumu yok yani. Maddi ve manevi efendim yasal süreci yönetme ve de iletişimi yönetme konusunda çok ciddi hasarlı. Bence iki tarafta.
0: İki tarafta. Tanju Tosun, hocam hoş geldiniz tekrar. Aslında
5: merhabalar, iyi günler.
0: Genel bir soru yönelteyim yine size de ilk turda. Kemal Bey'e de sorduğum gibi sizce mesele nereye doğru gidiyor? Yani burada iki konuğumuz da işin bir ayrılığa doğru ilerlediğini görüşünde. Bugün hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan bazı köşe yazarlarının, gazetecilerin de benzer yazıları mesela yazdığını gördük. Hani işin bir ayrılığa doğru gittiği şeklinde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
5: Tabii bugün öğlene kadar olan fotoğraf o yana doğru bir gidişatın ağır bastığına işaret ediyordu. Fakat sizin de açılışta belirttiğiniz gibi özellikle kamuoyuna tarafsız konumlarıyla yansıyan Gürsel Bey, Ali Bey ve Engin Bey'in Kemal Bey'le görüşmeleri, ondan önce yanılmıyorsam Özgür Bey'le telefonla görüşmeleri, yani medyaya yansıdığı kadarıyla bildiğimi söylüyorum. Şimdi bir uzlaşı arayışı var. Bu uzlaşı arayışı nereye doğru evrilebilir? O son derece önemli ama tablo tabii önemli ölçüde berrak görünüyor. Hangi anlamda? Mesela parti içinde bugün Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi konusunda da bir farklı bakış açısı ortaya çıktı. Yani Özgür Bey ve Kemal Bey taraftarlarının YDK üyelerinin görevlendirilmesi konusunda bir anlamda çok farklı düşünüyorlar. Yani parti tüzüğündeki hükümlere istinaden. Diğer yandan tabii ki özellikle önümüzdeki hafta Salı günü grupta kimin konuşacağınla ilgili yeni bir tartışma var. Yani bu tür tartışmaların olması aradaki duvarların, setlerin halen çok yüksek ve sert olduğuna işaret ediyor. Şimdi buradan bir iletişim kanalı açılıp bir uzlaşıya doğru gidilir mi? Yani bugünkü o 3 milletvekilinin görüşmesi, yani 3 siyasetçinin görüşmesi bir anlamda yani bir pozitif olarak değerlendirmeye imkan kılıyor. Ama diğer yandan dediğim gibi bu YDK üyelerinin görevlendirmeleri ve önümüzdeki hafta grup konuşmasıyla ilgili tartışmalar yani bu uzlaşının oldukça zor olacağına işaret ediyor. Yani bölünmeye doğru gidip gitmeyeceğini bir süre gözlemlemek gerekiyor. Ondan sonraki süreçte tabii herhangi bir çıkış yolu bulamadığı takdirde Özgür Bey ve destekleyen milletvekilleri yani kaçınılmaz olarak bir bölünmeye doğru gidebilir ama şimdi tabii yani bir bölünmeden yola çıkarak yeni kurulacak bir partinin geçmişte Türkiye merkez sağ ve merkez soldaki bölünmelere referans alarak başarısız olacağını iddia etmek en azından bölünmelerin birbirlerinden farklı olduğuna da vurgu yapmamızı gerektiriyor. Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dörtlü takviyle ayrılıp kurulan Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortanın sol politikalarına karşı parti içindeki ideolojik ayrışmanın sonucunda kurulan Güven Partisi, Cumhuriyetçi Parti. Buralarda bir tabii ekonomik sınıfsal, Demokrat Parti örneğinde, Güven Partisi örneğinde de bir ideolojik ayrışma vardı. Zaten teorik olarak siyaset biliminde parti bölünmelerinin sağlıklı olabildiği ve partilerin bölünme sonucunda da yaşayabildiği örnekler bir sosyal bölünmeye dayandığı örnekler. Yani bir sınıfsal, bir ekonomik, bir dini, mezhepsel, yani kültürel bir takım sosyal bölünmeler olacak. O bölünmelerin sonucunda bir parti bölünmesi olursa siyasal hayatta daha kurumsallaşma yönünde sağlam adımlar atmasına yol açabilir. Şimdi geçmişte merkez sol örneğine bakıldığında, şimdi 90'lı yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açıldıktan sonra bir CHP örneği var. CHP'nin yeniden açılması, ama ilk girdiği seçimde %2, %3 civarında bir oy alması. Yani bölünen parti, yeni kurulan parti açısından ciddi bir başarısızlık. Ama burada ana partinin bir örgüt yapısı önemli. Bir topluma ne söylediği önemli. Bir de seçmen nezdindeki algısı son derece önemli. Oradan şeye gelirsek, güncel meseleye gelirsek, işte Cumhuriyet Halk Partisi bölündüğü takdirde, yani a priori olarak yeni kurulacak partinin siyasal hayatta tutunamayacağına ilişkin güçlü argüman yok elimizde. Neden yok? Çünkü her ne kadar ideolojik, her ne kadar sınıfsal, her ne kadar ekonomik bir ayrışmaya dayalı bir bölünme olmasa da, bugün gelinen noktada mevcut CHP yönetiminin geçmişteki seçim performanslarına ilişkin bir şey var. Veri var elimizde ve bu veri seçmen nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi mi, potansiyel bir bölünme sonucunda yeni kurulacak bir partiye doğru bir geçiş mi konusunda bizi ipucu veriyor bize. Ve asıl önemlisi olan, son yerel seçimlerde özellikle Özgür Bey ve ekibinin göstermiş olduğu performans. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde, şimdi teorik olarak bir siyasal partinin tarihsel kimliği, o kimliğe ilişkin seçmenle kurmuş olduğu aidiyet ilişkisi, özdeşlik ilişkisi son derece önemlidir. Ama ondan da önemlisi, seçmen için bu tarihsel kimliğin, ideolojik kimliğin, referansın kendi siyasi beklentilerine uyup uymadığı. Öyle olsaydı mesela Cumhuriyet Halk Partisi yeniden kurulduğunda Deniz Bey'le birlikte siyasal yaşama girdiği ilk seçimlerde

0: bakıyorlar. Evet. Bir de geçmişte ki seçim performansına bakıyorlar. Dolayısıyla yani eğer bir bölünme gerçekleşirse bu bölünenlerin kaderi ne olabilir değerlendirirken bence bu kriterler de son derece önemli.
1: Peki hocam, bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz.
2: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo. Hava durumu.
3: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'ya yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Amerikan vatandaşlarının bölgeye seyahatlerini gözden geçirmesi talep edildi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirin denildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen içinse Amerikan vatandaşlarına yönelik seyahat etmeyin uyarısı da yinelendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa müçteba Hamane ile görüşebilirim dedi. Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını söyledi. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair söylediklerini yineledi. Uranyumu elde etmek için İran'la bir anlaşma yapmak zorunda olmadıklarını belirtti. İran dini lideri müçteba Hamane ile şu aşamada görüşmek istemediğini, ancak bir anlaşma yapılması durumunda görüşmenin gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi. Hamane'nin en sevdiği kişi olmayabilirim ama kendisi de muhtemelen bir profesyonel dedi. ABD Başkanı savaşı sahada ya da masada mutlaka kazanacaklarını da öne sürdü. İran savaşı yeniden başlayabilir mi? Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre bu sorunun yanıtı hayır. Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığı belirtildi. Gazeteye göre Trump danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün savaşı yeniden başlatmayacağını söyledi.
1: İran Amerikan askerlerini öldürürse ateşkesi sona erdirmeyi gözden geçiririm. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına bu mesajı ilettiği belirtiliyor. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından

0: gündeme getirildi. Gazete haberini Amerikalı yetkililere dayandırdı. Wall Street Journal, Trump'ın savaşı yeniden başlatmaktaki isteksizliğinin Orta Doğu'da daha geniş çatışmalardan kaçınmak istediğini gösterdiğini yazdı. Trump'ın bunun için haftalarca hatta aylarca sürecek küçük çaplı çatışmalara katlanmaya istekli gözüktüğü belirtildi. Ancak küçük çaplı saldırıların Trump'ın üzerindeki baskıyı artırdığı ve ateşkesin uzun vadeli sürdürülebilirliğine gölge düşürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir yandan da İran'la anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını dile getiriyor. Ancak New York Post gazetesine verdiği demeçte anlaşma yapmak için acele etmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının Eylül'e kadar sürebileceğini de belirtti. Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Cuma günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda İran'dan gelen son teklifi reddettiğine dikkat çekti. Trump'ın yardımcılarına İran'ın uzun bir süreye yayarak değil, baştan ciddi tavizler vermesini istediğini iletti. Bunu yapmadığı sürece İran'ın hiçbir fayda sağlamaması gerektiğini belirtti. Ancak İran bunun tam tersi bir tutum içinde. Tahran savaşın sonucunun kendisine müzakerelerin içeriğini ve sürecini şekillendirme olanağı sağladığı görüşünde. Her teklif ve karşı teklifin müzakeresinin günlerce sürdüğüne dikkat çekiliyor. Yeni metinlerin İran'ın parçalanmış liderlik yapısının onayına sunulması süreci hem uzatıyor hem karmaşıklaştırıyor. Bir yandan Trump'ın sürekli kesintiye uğrayan müzakerelerden sıkıldığı da belirtiliyor. Merkezi New York'ta bulunan Düşünce Kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin Orta Doğu uzmanı Stephen Cook, İranlılar teslim olmadılar. Bu da Trump'ı zor duruma sokuyor dedi. Trump'ın savaşı sona erdirmek istemesi halinde bunu hızlıca yapabileceğine de dikkat çekildi. Ancak bunu yapabilmek için İran'ın nükleer programı ile ilgili kesin taahhütler içermeyen bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiği belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran müzakerelerindeki temel anlaşmazlık noktalarından biri İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğu. ABD ve İsrail İran'ın bu uranyumla nükleer bomba yapabileceğini düşünüyor. Tahran yönetimi böyle bir niyeti olmadığını dile getirse de ABD ve İsrail buna ikna olmuş değil. Peki İran'ın elindeki uranyum nerede bulunuyor? Bu uranyumun akıbeti ne olacak? Ayrıntılar haberimizde.
0: Washington-Tahran müzakerelerinde üzerinde en çok tartışılan başlıklardan biri İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın elinde %60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum var. Bu uranyumun yaklaşık 10 nükleer bomba yapmaya yeteceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in en büyük endişesi de İran'ın nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahip olması. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump defalarca İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. İran'ın uranyumu nerede tuttuğu da bir muamma. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun büyük bir kısmını yüksek ihtimalle İsfahan nükleer kompleksinin yakınlarında yer altında saklamaya devam ettiğini söyledi. Bu malzemenin nükleer silahta kullanılabilir hale gelmesi için yalnızca birkaç haftanın yeteceği belirtiliyor. Washington merkezli Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nün analizine göre uranyum İsfahan'da dağın derinliklerine gömülmüş durumda ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin sığınak dedici bombalarının menzilinin ötesinde bulunuyor. Washington yönetiminin bu uranyumu ele geçirmek için planları daha önce kamuoyuna yansısa da henüz bu planların hiçbiri uygulamaya konmadı. Zira olası bir Amerika Birleşik Devletleri operasyonu büyük riskler barındırıyor. Trump yönetimi İran'ın elindeki nükleer malzemeyi Tahran yönetimine verilecek teşvikler karşılığında teslim etmeye ikna etmeye yönelik diplomatik çabalara yoğunlaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye yoğunlaşmış olsa da İran'ın nükleer tesislerini korumaya çalıştığı uydu fotoğraflarına yansıyor. Geçen yıl hasar gören İsfahan tünel girişlerinin yeniden toprakla kapatılarak kamufle edildiği görülüyor. Ayrıca Fordo ve Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı yeraltı tesislerinin çevresine yeni askeri bariyerler, güvenlik duvarları ve olası bir kara operasyonunu yavaşlatacak engeller inşa edildiği de uydu fotoğraflarına yansımış durumda. Zenginleştirilmiş uranyumun İspahan, Natanz ve Fordo'ya ek olarak bilinmeyen ayrı bir yerde saklanması da ihtimal dahilinde. Uzmanlar bunun hükümetin işbirliği olmadan İran'ın stokunun geri alınmasını veya imha edilmesini daha da zorlaştırabileceğini söylüyor. Analistler, Tahran yönetiminin elindeki nükleer stoku taşınabilir tüplere bölerek ülkenin dört bir yanına dağıtmış olabileceğini belirtiyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'nın ardından İsveç'te bir dizi görüşme yaptı. Kurtulmuş NATO'nun en son üyesi İsveç'in parlamento başkanı Andreas Norlen'le bir araya geldi. Kurtulmuş'un temasları meclis başkanı düzeyinde 15 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Kurtulmuş Norlen tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmede savunma sanayi, yüksek teknoloji, terörle mücadele gibi alanlarda işbirliğini geliştirmenin önemi vurgulandı. Numan Kurtulmuş, Türkiye, Finlandiya, İsveç ortak mekanizmasıyla teröre karşı ortak mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türkiye için Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedef olduğunu yineledi. AB, Türkiye ilişkilerinin Avrupa'nın geleceği ve güvenliği bakımından da öneminin arttığına dikkat çekti. Meclis Başkanı Kurtulmuş görüşmenin ardından İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamladı ve bir süre çalışmaları takip etti. Kurtulmuş İsveç Parlamentosu Başkanı Andrea Norlen'le birlikte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla düzenlenen konseri izledi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen konserde bestekar Osmanlı padişahlarının besteleri icra edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye ve Kanada'yı da kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısı yaptı. Stubb, güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiği konuştu. Helsinki'de bir enerji konferansında konuşan Avrupa Birliği'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu. Birliğin genişlemesini Avrupa'nın en iyi politikası şeklinde nitelendirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, AB üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli. Türkiye, İngiltere, Norveç ve İzlanda'nın büyük olasılığını üyelik olasılığını dile getirdi. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret etti. Stubb, Türkiye'yi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerekiyor ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'de düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Ayrıca Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerine dair de önemli mesajlar verildi.
2: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
0: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'deki 2. ana jet üssünde düzenleyen bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silah alımlarını artırmasını da değerlendirdi.
3: Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
0: Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk son 2 haftada 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bugüne teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü nedeniyle Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali de düzenleyecek. Festivale öğrenciler ve veliler davetli. Festivalde statik uçak sergileri, paraşüt atlayışları, simülatör deneyimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak.
1: Ege Denizi'nde Deniz Aslanı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 askeri personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği kazazedeler kurtarıldı.
4: yerleri uçakla tespit edildi. Batmakta olan gemi mürettebatıyla yangın çıkan yolcu motorundaki kazazedeler kurtarıldı. Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat iki senaryo halinde yapıldı. İlk senaryo kapsamında batmakta olan bir ticari gemiden gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Helikopterler, uçaklar ve sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi. Kazazedeler arama kurtarma kiti atılarak kurtarıldı. Tatbikatın ikinci senaryosunda ise bir yolcu gemisinden yangın ihbarı alındı. Denize düşen kazazedeler ekipler tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 5000 askeri personelin katıldığı tatbikat 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci tarafından takip edildi.
1: Askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. AK Parti bu düzenlemenin de olduğu yeni bir kanun teklifini meclise sunmaya hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinde sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Ayrıca denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenmesi ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulanmasının uzatılması maddeleri de var. Teklifle vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel, yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edilecek. Tütün ürünleri ve şekerli gıdalardan sağlıklı hayata katkı fonu alınacak. Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ve okullardaki beslenmeyi desteklemek amacıyla bir fon üzerinde çalışıyor.
0: Şekerli içeceklerden, tütün ürünlerinden, atıştırmalıklardan, nişasta bazlı şeker içeren gıdalardan kesinti yapılacak. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu kurulacak. Fon, kamu tüzel kişiliği olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak. Yönetim kurulu kararıyla harcama yapacak. Amaç genel sağlığın korunması olacak. Bu kapsamda proje bazlı çalışılacak. Okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk obezitesinin izlenmesi, diş sağlığı taramaları, okul kantinlerine destek, gıda sanayinde şeker azaltma ve ürün formülasyonu için Ar-Ge çalışmalarına kaynak verilecek. Ayrıca beslenmede tüketici farkındalığı için reklam ve tanıtımlara para aktarılacak. Tütün karşıtı reklam ve kampanyalarda desteklenecek. Belediyelerin sağlıklı yaşam projeleri kapsamında park, yürüyüş yolu, spor sahası, okul salonlarının modernizasyonuna para verilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre ürünlerden alınacak paylar, üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilecek. Katkı paylarının ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Tutarların her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacağı belirtiliyor.
1: Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunan meslektaşlarıyla bir araya geldi. İki ülke arasında kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, müze işbirlikleri ve ortak sergiler gibi alanlarda işbirliğinin artırılması hedeflendi.
0: Kültürel mirasın korunması, kaçakçılıkla mücadele ve dijital kültür çalışmaları. Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nda iki ülke arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesi için birçok konu ele alındı.
5: Kültür varlıkların korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda yürütülebilecek her türlü işbirliği sadece ülkelerimiz için değil, insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için de bir kazanım olacaktır.
0: Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu Nevşehir'de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi. Toplantı sonunda ortak bildiri imzalandı. İki ülke arasında 2013'ten bu yana yasa dışı kazı ve kaçakçılığa karşı işbirliği yürütülüyor. Bakan Ersoy, etkinliğin iki ülke arasındaki kurumsal işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağına inandığını söyledi.
5: Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikke Türkiye'ye iade edilmiştir.
0: Yunanistan Kültür Bakanı Dina Mendoni ise Türkiye'de yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Programda Türkiye-Yunanistan Kültür Forumu'nun kalıcı hale getirilmesi ve dönüşümlü olarak iki ülkede düzenlenmesi kararlaştırıldı.
1: Edirne'nin Enez ilçesinde Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samotraki ve Taşoz adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
0: Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor. Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de gümrük limanı projesinde sona gelindi. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samotraki ve Taşoz olmak üzere Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enez, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.
1: Erzurum lezzetleri İstanbul Bakırköy'de görücüye çıktı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki etkinlikler pazar akşamına kadar sürecek.
6: Kadayıf dolması, cağ kebabı, kuru fasulyesi, balı, küflü peyniri, ketesi ve daha niceleri. Yöresel ürünleriyle Erzurum Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında kapılarını açtı.
7: Bak hiç kabuk bırakmaz. Bunda bir kaşık bile salça yok yani. Kendi özünden yapılır yani.
6: Tanıtım günleri Erzurum Konfederasyonu tarafından düzenlendi. Memleket hasreti çekenler gittikleri alanda yöresel ürünlerin tadına bakma imkanı da buldu.
8: Erzurum'un göğermiş peyniri. Bu aynı zamanda antibiyotik penisilin. Ben de yiyorum şu anda.
6: Kültürel ve gastronomi zenginliklerinin sergilendiği etkinlikte özellikle cağ kebabı ve kadayıf dolması damakları şenlendirdi.
9: Bu ette kuzunun kol, but, kaburga kısmını kullanıyoruz. Sinir bırakmıyoruz. Kuyruk yağı kullanmıyoruz. Etin kendi yağından yapıyoruz.
6: Davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlik 7 Haziran'a kadar devam edecek.
1: Günün öne çıkan sanat olaylarından derlediğimiz haber turuyla veda ediyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
10: R&B müziğin efsanevi sesi Peabo Bryson 75 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi şarkıcının birkaç gün önce felç geçirdikten sonra yaşamını yitirdiğini duyurdu. Disney filmlerinde seslendirdiği tema şarkılarıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı, Güzel ve Çirkin'de Celine Dion'la, Aladdin'de ise Regina Bell'le yaptığı düetlerle akıllara kazındı. Luther, Hızlı ve Öfkeli, The Suicide Squad gibi filmlerin ünlü aktörü İdris Elba, Sir ilan edildi. Elba, gençlere yaptığı hizmetler nedeniyle bu unvana layık görüldü. 53 yaşındaki aktör, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle Kral Charles tarafından yeni unvanıyla onurlandırıldı. Yeni filmi Office Romance ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Jennifer Lopez, New York metrosunda görüntülendi. Genellikle lüks araçlar ve korumalar eşliğinde seyahat eden Lopez'in metro kullanması, şehirde ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Hayatının aşkı olan eşi Matias Ripa'nın ölümünden bir yılı aşkın bir süre sonra üzüntüden hayatını kaybetti. Yakınları ölüm haberini böyle duyurdu. İran asıllı sanatçı Marjane Satrapi, 56 yaşında Fransa'da hayatını kaybetti. Marjane Satrapi 22 Kasım 1969'da dünyaya geldi. Oradaki Fransız okuluna gitti ve okul yıllarında Şah'ın düşüşü, Hümeyni rejimi ve İran-Irak Savaşı'nın ilk yılları gibi önemli politik olaylara tanıklık etti. 1983'te 14 yaşındayken ailesi tarafından rejimin baskısında yaşamaması için Viyana'ya gönderildi. Daha sonra film haline de getirilen otobiyografik romanı Persepolis'e göre lise yıllarında orada yaşadı ve üniversite eğitimi için İran'a geri döndü. Satrapi 1994 yılında Fransa'ya yerleşmiş, 2006 yılında ise Fransız vatandaşlığı almıştı. Ancak her açıklamasında İranlı olduğunu hatırlattı. Satrapi'nin hayatının aşkı olarak tanımladığı İsveç asıllı yapımcı, oyuncu ve senarist Ripa 2025 yılında hayatını kaybetti. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Satrapi, dünya çapında büyük övgü alan otobiyografik grafik romanı Persepolis'le tanındı. Animasyona da dönüşen eser, Satrapi'nin 1979 devriminin ardından İran'ın İslami yönetiminin dayattığı kısıtlamalar altında Tahran'daki çocukluk ve ilk gençlik yıllarını ve ardından ailesi tarafından sürgün hayatına başlamak üzere Avrupa'ya gönderilişini anlattı.
11: Doğa Takvimi. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Dünya Çevre Günü bugün. Tahminlere göre önümüzdeki 25 yıl içinde dünya nüfusunun 1/4'ünden fazlası kuraklıktan etkilenecek. Zaman daralıyor ve dünya acil durum noktasında. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek gerekiyor. Önlem alınmazsa kritik eşiğin üstündeki hava kirliliği gelecek 10 yıl içinde %50 artacak. Su ekosistemlerine karışan plastik atık miktarı da 2040 yılına kadar 3 katına çıkacak. Dünya bize sinyaller gönderiyor ve 2026 Dünya Çevre Günü'nde rotamızı değiştirmek için hala zamanımız olduğunu hatırlatıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu yılki küresel kampanyayı "Şimdi iklim için harekete geç" sloganıyla hazırladı. Unutmayın, herkesin sorumluluğu var. Evdeki elektrik tüketiminizi ve seyahatlerinizi düşünerek, yemek masanızı kontrol ederek işe başlayabilirsiniz. Unutmayın, her adım önemli.
11: Doğa Takvimi.
13: Radyo Diagnosu.
14: Sağlık.
13: Yemek tarihi.
14: Doğa.
13: Gıda.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan devam ediyor efendim NTV'de. Ali Bey az önce söylemiştim. Şimdi acaba iletişim konusunda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bir problem yaşadığını düşünüyor musunuz diye soracaktım. Çünkü Kemal Bey'i bugüne kadar 3 kere duyduk mutlak mutlak kararının ardından. Bir kez gazetecilerle bayramda buluştu evinin önünde. Ardından genel merkezdeki konuşması var. Bugün çok kısa grup toplantısına katılacak mısınız diye sordular. Umarım hep beraber diye yanıt verdi. Ve çok fazla Kemal Bey'e yakın isimlerden açıklamalar duyuyoruz.
2: Kılıçdaroğlu yani. Diyelim de Kemaller karışmasın.
1: Peki, doğru söylüyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler açıklamalar yapıyor. O isimler de kim olduğu da açıklanmıyor. Bu biraz sorun yaratıyor galiba değil mi?
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok basit bir iki...
2: Yani Kılıçdaroğlu daha mı çok konuşmalı sizce?
3: Konuşmalı derken ne konuşacağı önemli. Yani, onu arz edeceğim. Şimdi bir numaralı düşmanı algılamanın, iletişim yönetiminin bir numaralı düşmanı nedir ha? Biliyor musunuz? Çok basit şey belirsizliktir. Müpemiyet. İnsan ilişkisinde de böyledir ya. Eşinle, çocuğunla.
4: İnsan olan, doğasında.
3: Doğan, evet. Yani ne yapar? Belirsizlik derhal güvensizliği getiriyor peşinde. Şimdi bakın yaratılan belirsizliğe bakın iki tarafta birden ya. Yani o onu yapacak mı, bunu yapacak mı, parti mi kuracak, onu mu edecek, bunu mu edecek? Evet, yani Türkiye'nin gelecek tasarımı ile ilgili hangi ideolojik çizgide yeni kuracaksa ne olacak? Kesin dibine kadar müpemiyet. Kemal Bey, yani Kılıçdaroğlu'nun tarafına bakalım. Aynı müpemiyet devam ediyor. Şu önümüz 3 gün sonra Salı günü orada mı konuşacak, bahçede mi konuşacak, almayacaklar mı içeri, kapıyı mı kilitleyecekler mecliste? Yani müthiş bir müpemiyet var. Yani burada çizilen tablo şu. Sırtını şeye dayamış yasal süreçleri ki o yasal süreçler %100 katılıyorum hocam. Yani orada bile müpemiyet var yani. Yani şunu yani biz burada sırf yasalarla hareket etmeyiz. Burada halkımızın tercihleri Cumhuriyet Halk Partilerinin duruşları bizim için çok daha önemlidir diyen var mı? Birazcık Kemal şey diyor, Özgür Özel diyor bunu hafif. İşte bütün şeylere soralım vardı değil mi?
1: Bütün üyelere.
3: Bütün şeylere, parti üyelerine vardı. Soralım. Bu bir bu. Kötü yönetildiğine dair. Kesin yani dibine kadar müpemiyet var. Bakın başka kimde yoksa müpemiyet. İş yerine bakın ya. Gelecek ay aylığımızı ödeyebilecek mi? Yok efendim işte ben kariyer yapabilecek miyim? Terfi alacak mıyım? Bilmem bir sürü. Bunlarda sana müpemiyet yaratan bir yönetim kesinlikle güven oluşturamaz. İkincisi de vaat meselesidir, vaat. O vaatin gerçekçi olması lazım ve yerine getirilecek bir güven ortamına yönelmesi lazım. Lütfen söyleyin ya. Hakikaten ben bazen böyle şey moralim bozuluyor. Nedir vaadi ya şeyin?
4: Özgür Özel'in iktidar olacağız vaadi var.
3: Böyle bu vaat midir bu? Ben bu ya herkesin var. Siyasi partinin kuruluş nedeni iktidar olma. Yani bu hayır ben iktidar olmak istemiyorum diye bir parti olabilir mi ya?
4: Yetmez diyorsunuz.
3: Yeter mi ya? Yani vaat değil ya. Zaten siyasi parti kurduğun anda amacın ne?
4: Varlık sebebi o.
3: Varlık sebebin iktidar olmak, ülkeyi yönetmek. Yani ya koalisyon ortağı olarak ya doğrudan doğruya. Şimdi burada bunu oysa bunu ifade etmiyorsan, bununla ilgili bir fikrin yoksa sadece mesele o Kılıçdaroğlu'na işte hükümetin adamı değil mi? Hain. Hükümetin adamı çünkü hükümet onu yönetiyor falan filan. Öbür tarafta diyor ki esas Ekrem yönetiyor. Silivri'den yönetiyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Orada bir müpemiyet. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? AK Parti tarafından böyle bir tereddüt, bir müpemiyet yok. Öbür tarafta kim olacak? Özgür Özel mi olacak?
4: Mansur Yavaş.
3: Evet. Mansur Yavaş mı olacak? Şu anda biraz daha öne çıktı Mansur Yavaş falan. Mansur Yavaş da Cumhuriyet Halk Partili değil. Orada bir müpemiyet var değil mi? Yani kökeni Cumhuriyet Halk Partili. Gelelim
4: bir de yeni partiyi geçmeyeceğim diye bir şeyi de var.
3: Eyvallah. Bakın vaadi. Bakalım vaadi gene. Yani siyasi olarak hangi vaadi var ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Hem Kemal Bey'in hem Özgür Bey'in ne vaadi var? Allah'ını severseniz söyleyin. Ötekiler bir vaat var. Diyor ki Orta yani, Doğu'ya ben hükmedeceğim. Yok.
5: Mağduriyet bir kaldıraç olabilir mi yeni partide?
3: Mağduriyet önemlidir. Bakın bizim şöyle ifade edeyim. İletişimde evrensel kurallar vardır ama geçerli değildir bak. Şöyle ifade edeyim sana. Ortak ruhu şekillenme diye işte mana yönetiminde çok önemli olan bir şey. Ortak ruhu şekillenmemizde ben sana 10 tane 15 tane kavram sayarım. İngilizcesi, Almancası yok. Vicdan kavramının Almancası yok. İngilizcesi yok. Gönül, helal olsun yok. Falan. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bizim hayatımızda her gün bizi belirleyen şeyler yok. Şimdi bunları üzerinden operasyon yapılan bir ülkede vaat meselesinin çok iyi tasarlanması ve onun etrafında iletişim yapılması lazım. Ortada yapılan iletişim o onu şey yapıyor, öteki onu. Peki bu mağduriyet tabii ki etkilidir ama o mağduriyet yetmez. Doğru. İşte senin söylediğin şey gelir o. %20'yi korur. %21-22 olur. Ama yani hani
5: genel seçmen üzerinde bir mağduriyet duygusu yarattığı kanaatinde değilim ben.
3: Yok, hayır, yaratmıyor canım.
5: Bence
3: hayır,
5: yaratmıyor.
3: O zaman neden yaratmıyor? Regresif olsa affedersiniz olacak yani. Agresifin tersi regresif ya.
1: Evet.
3: Yani agresif olmasa böyle şey olsa, biraz mağdur olsa, hakikaten görüntü mağdur değil ki ya. Görüntü aynen hocanın dediği militan efendim 68 kuşağı işte yok orada boykot, burada bilmem ne, bahçede yaparım. Oradan kalkalım yürüyelim. Cebinden prudeleyi çıkart. Atatürk'ün huzurunda oradaki görevliyi de itiş kakış elinden
5: Tomanın al. Üstüne çık.
3: Üstüne, evet, bravo. Yani olacak işler değil bunlar ya. Yani hakikaten şeyin Türkiye'de siyasete ve adalete olan güvenin bu kadar sarsılmamıştı, öyle söyleyeyim yani. Hı hı. Darbelerde bile ya. Bu işte kaç tane darbe ben yaşadım, sen de bir miktarına tanık olmuşsundur. 60, 80, 12 Mart değil mi, 71. Bunlar da 15 Temmuz.
6: Çok özür dilerim. Darbelerdeki şey şu, yani öyle şimdi düşündüm. Aslında darbelerde bütün siyasi partilerin tüzel kişiliği mağdur oldu. Yani tüm siyasi partilerin sağdan da soldan da. Ama az önce de siz de söylediniz. Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi içindeki bu ayrışma aslında parti içi kavganın, mücadelenin bir büyüyerek yansıması. Ya, yani
3: maalesef,
6: şikayet evet. eden, şikayet edilen davacı, davalı Cumhuriyet Halk Partili işte yargıya gidiyorlar. Yargıyı eleştiriyorsunuz. İşte ilk derece mahkemesi karar verince çok iyi karar verdi diyor. İşte istinaf aksi bir yönde karar verince böyle diyor. Oradaki tezatlık aslında biraz sorunlu.
1: Çok doğru ya. Kemal Kılıçdaroğlu da yargı kararı karşısında işte Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı almış.
6: Evet. Hayır, yargı kararı bakın eleştirilir. AİHM kararı, Anayasa Mahkemesi kararı. Ben eleştirilmesin demiyorum. Ama Türkiye'de şöyle bir şeyimiz de var. Açık söyleyelim, bir toplumsal şeyimiz. Yargı karar verdiği zaman işimize geliyorsa, kendi yani bize dokunmuyorsa evet. herkes diyor ki yargı tarafsız ve bağımsız. Ama binlerce yargı mensubu gerçekten anayasaya, kanunlara ve vicdanına uyarak yapıyor. Eksik, hatalı, teknik anlamda yanlış verilebilir mi? Verilebilir. O da yani müsaade edin de onu da hukukçular eleştirsin. Evet. Şey
3: bir parantez açabilir miyim ya? Bak çok basit bir şey göndermiş arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak kurulan partiler, bir hatırlayalım ya. Milli Kalkınma Partisi 1945, Başkanı Nuri Demirel. Demokrat Parti 1946, Adnan Menderes. Güven Partisi 1962, Turan Feyzioğlu. Cumhuriyetçi Parti 1972, Kemal Satır. Demokratik Sol Parti 1983. Sosyal Demokrat Halk Partisi 2002. Yeni Parti 2008. Halkın Partisi, Halkın Yükselişi Partisi Yaşar Nuri Öztürk. Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan, Yenilik Partisi 2018 Öztürk Yılmaz, Türkiye Değişim Partisi 2020 Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi 2021 Muharrem İnce.
1: 12.
3: Saydım
1: ben size, var 12 tane.
6: Ama şöyle, ben orada çok özür dilerim. Yani buradaki yani ayrılanların ayrılış yani. Sebebiyle şimdiki ayrışma
1: çok
6: olursa...
1: Çok farklı sebepler.
6: Çok farklı. Bakın ben şunu tekrarlayayım. Biz hukukçular hukuk teknik ayrıntılarla ilgileniriz. Birçok siyasetçiler. Ama seçmen, CHP'li seçmen hukukun teknik ayrıntılarıyla ilgilenmez.
1: Tabii.
6: Der ki işte az önce Kemal Bey'in söylediği gibi, ya burada bir mağduriyet mi var? Burada bir şey mi var? Duygusal bir reaksiyon gösterebilir. Onu da söyleyelim.
1: Evet. Tanju Hocam, şimdi şunu sormak istiyorum. Yani az önce de ifade ettiğim, aslında Ali Bey'e de sorduğum sorunun bir devamı gibi de biraz. Şimdi Yetkin Report'ta, Murat Yetkin'in internet haber sitesinde Muharrem Sarıkaya'nın bir yazısı yayınlandı. Yine orada Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden aldığı bilgileri paylaşıyor. Çok çarpıcı ifadeler var orada. İşte partiyi hırsızlardan temizlemeden kurultaya gitmeyeceğini söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine. O villaları kim nasıl almış, onların hepsini tek tek sıralayacağım diyor. Zenginleşmesinin kaynağını açıklayamadığı için muhasebe ofisini yakan bir insandan söz ediyor. Bir partiliden, bir Cumhuriyet Halk Partili'den söz ediyor. Hani buna şunu da ekleyebiliriz. İşte genel merkezdeki o FETÖ, partiye sızan FETÖ ajanları meselesi. Şimdi bunların hiçbirinde özne yok. Çok ciddi iddialar, çok ciddi suçlamalar, ama kim bu insanlar? Ne zaman var oldular? Ne kadar partiyi etkilediler? Bunları açıklayacak mı sizce Sayın Kılıçdaroğlu?
7: Kemal Bey, geçen cumartesi günü bayramlaşmadan önce vermiş olduğu bir beyanattı. Hatırladığım kadarıyla biraz daha ayrıntılı bilgi vereceğine işaret etmişti. Fakat ayrıntıya girmedi. Kanımca ayrıntılı bir değerlendirme, bir açıklama yapmayacak. Şimdi Kemal Bey, aslında bu tırnak içinde arındırma söylemini bir politik stratejiye dayandırmak istiyor ve geçmişle özellikle 1980'li yılların sonundaki Demokratik Sol Parti ile bir bağ kurmak istiyor. Benim anladığım kadarıyla, yani rastgele seçilmiş bir kavram ve onun içeriğini içine doldurma olarak okuyamayız bunu. Şimdi şeye baktığımızda Cumhuriyet Demokratik Sol Parti, yani Raşan Ecevit ve Bülent Ecevit'in kurduğu siyasal yaşamlarında adeta mesela Sosyal Demokrat Halkçı Parti gibi özellikle merkez solda güçlü bir parti karşısında neredeyse sıfırdan yola çıkıyor ve kademe kademe, mesela 1987'de 8.6 oy alıyor, 91'de 10, 95'te 14, sonra 99'da 22. Kademe kademe özellikle merkez sol seçmeni kendi yanına çekmeyi başarıyor. Şimdi Ecevitlerin DSP'nin bu solun çekim merkezi olmasında ki söylemi dikkate aldığımızda 90'lı yıllardaki bu 1993'te yanılmıyorsam İSKİ skandalında SHP'nin oy kaybetmesi ile DSP'nin yükselişi arasında bir şey var, bir paralellik var. Benim anladığım kadarıyla burada inşa etmeye çalıştığı özellikle parti içindeki diğer gruplara karşı algıdan yola çıkarak uzun ince 1990'ların DSP'si ve Ecevit'ine öykünme gibi bir arayış içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Nitekim söylemine bakıldığında çok çağ, özellikle bu temiz siyaset, işte arındırma kavramını kullanıyor. Yani siyasal stratejisinin bir ayağını özellikle hem sol hem merkez sol seçmene yönelik böyle bir söylemi stratejik olarak kullanıyor. Şimdi biraz önce Kemal Bey dedi, evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yaklaşımı Cumhuriyet Halk Partisi'ne farklı toplum kesimlerinden gelen desteğin artmasına yol açtı. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde %48,5'luk oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik oyu değil, çok farklı kesimlerden gelen destekle oy oranına ulaşmıştı ve burada helalleşme kavramı önemli bir kavramdı. Yani Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu oy oranına yükseltmesi de bu bir ittifak oylarıydı ama yani oyları da sonuçta %25'lerden %30'lara doğru gelmişti. Şimdi burada bir strateji izlendiği kanaatindeyim. Bunun içini söylem anlamında, özne anlamında doldurur mu? Doldurursa bunun riskleri ne olur? Faydası ne olur? Artık politika yapıcıların Cumhuriyet Halk Partisi içinde karar vermesi gerekiyor. Ama diğer yandan seçmen nezdinde bu nasıl algılanıyor? Bir de ona bakmak gerekiyor. Şimdi biraz önce Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının yükselmediğinden bahsetti. Katılıyorum ama mesela bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yargılamalara rağmen oylarında beklenen oranda bir düşme de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik seçmeni çok sadık bir biçimde parti ile bir bağ kurmuş. Artı Kemal Bey döneminden, Kemal Kılıçdaroğlu Bey döneminden gelen özellikle merkez seçmen partide halen tutunuyor. Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki günlerde yapılacak kamu araştırmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik seçmen desteği ne oranda olacak? Şimdi ciddi anlamda bir gerileme olursa mesela bu son gelişmelerin etkisi doğrudan ve bir hayli yoğundur diyebileceğiz. Ama böyle bir düşme gerçekleşmez ise, şimdi düşmenin gerçekleşmemesini şu anlamda kullanıyorum. Yani ya mevcut CHP ya da Özgür Beyler bir parti kursa o partiye yönelecek desteğin toplamı olarak ifade ediyorum ben. Yani %30-32 bandı olarak ifade ediyorum. Yani bu bandın üzerine çıkabilmesi için bizim siyasal yelpazemizde ya da parti sistemimizde oy bagajlarını partiler doldurmuş durumda. Adalet Tanju ve Kalkınma Hocam, Partisi'nin kontrol...
1: Tabii buyurun.
5: Evet. Tanju Hocam, sizin kanaatiniz CHP'nin o kemik %20'lik oyu yeni bir parti kurarsa Özgür Özel oraya gider mi yoksa CHP'de yine sadık kalır mı?
7: Şimdi gitme olasılığı var diyorum. Ben neye bakarak söylüyorum bunu? Mesela 1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal partinin başına geçtikten sonra parti adı CHP olmasına rağmen %4.6 oy aldı Türkiye genelinde CHP. Buna karşılık Sosyal Demokrat Halkçı Parti %15.1 oy aldı. Ama şimdi gidip gitmemenin koşulları var. Şimdi o koşullardan bir tanesi bu tartışmalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemine CHP seçmeni ne ölçüde sahip çıkacak? Bu bir. İkincisi şimdi son genel cumhurbaşkanlığı ya da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş fakat kendisini CHP'li görmeyen seçmen nasıl bir pozisyon alacak? Yani CHP'den geri mi çekilecek? Bir başka partiye mi yönelecek? Yani bu bir başka parti hangi parti olacak şimdi? Yani burada yine siyasal yelpazede oy bagajlarının artma potansiyeli olan partiler de var. Yoksa mesela bu seçmen içinde bir kısım seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni sınırlı da olsa daha ziyade bir miktar İyi Parti seçmeni idi. Şimdi bu seçmenlerin nasıl hareket edeceklerini önümüzdeki günlerde yapılacak araştırmalar ve bu araştırmalarda çıkacak tabloya göre konuşmak gerekiyor. O açıdan bakıldığında yani rastgele Kemal Bey'in kullandığı bir söylem olarak ben bunu şey yapmıyorum, yorumlamıyorum. Belirli bir stratejiye oturtmak istiyor bunu.
1: Evet.
7: Ama bunun tutup tutmayacağı aynı şekilde özellikle Özgür Beylerin işte son yerel seçimlerdeki performansından ne ölçüde seçmen geri çekilecek yani CHP'ye ya da Özgür Beyler partinin olası bir oluşumuna destek olma anlamında. Şunu da belirteyim, mesela sosyal medyadan biraz önce takip ettiğim kadarıyla bu bölünmeden ziyade tarafların yani bölünmeme eğiliminde olduklarını biliyoruz. Yani hiç kimse bir şekilde bölünmek istemiyor. Yani ne Kemal Bey taraftarları ne de Özgür Bey taraftarları. O açıdan uzlaşı arayışı artmış görünüyor ve yine yeni bir haber olarak en azından sosyal medyaya düşen tarafların Eylül ya da Ekim ayında bir kurultaya gitme konusunda en azından uzlaşı yolunun açık bırakıldığına ilişkin bir değerlendirme de var. Son bir şey söylemek istiyorum. Bu Selami Hoca olayın hukuki boyutuna değindi. Yani konuşmalarında gerçekten son derece haklı. Biraz da sorun bizde şuradan kaynaklanıyor. Yani şimdi dernekler kanunu ile bir siyasi partinin içindeki bazı problemlere o hukuki metine referans verdiğiniz zaman bu tür tartışmalar ortaya çıkıyor. Aslında 1961 Anayasası'nda özellikle 56. ve 57. maddeden referans alarak Türkiye'de 1965 yılında yanılmıyorsam 648 sayılı bir siyasi partiler kanunu çıkarıldı. Daha önce 1965'ten önce Türkiye'de siyasi parti rejimi tamamen dernekler kanunuyla işliyor idi. Evet. 1965'te bu yasal düzenlemeyi getirdik. Fakat halen dediği gibi hocanın işte dernekler kanunu, bedeni kanundaki bazı maddeler siyasal partiler kanunu, siyasi parti rejimi içinde uygulanıyor. Dolayısıyla böyle bir hukuki sorun ortaya çıkıyor. Ama şu da hukukçular tarafından dile getiriliyor. Özellikle dernekler kanununda bu konuda düzenlem olsa, siyasi partiler kanunu, dernekler kanunuyla medeni kanuna referans gösterse bile herhangi bir konuda özel bir şey varsa, kanun varsa genel kanundan önce gelir. Yani hukukçuların ifadesiyle bu konuda da dikkate alınmadığına ilişkin bir tartışma var. Yani son yargı kararlarının, onu belirteyim.
1: Peki hocam. Kemal Bey, şimdi bir de bir fezleke meselesi var. Yani iki gün önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işte Özgür Özel hakkında, Veli Ağbaba hakkında, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan hakkında Ankara bu illerdeki soruşturma dosyaları fezleke hazırlanması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şimdi Antalya'da bugün Muhittin Böcek de yine bir ek ifade verdi. Şimdi yine ciddi iddialar var burada. Özgür Özel'in talimatıyla vefat eden, Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha, Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro verdiğini söylüyor. Oğlunun Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın araması neticesinde genel merkeze 1 milyon euro götürdüğünü söylüyor. Yine oğlunun Özgür Özel'e 200 bin dolar verdiğini söylüyor. Ki kendisi daha önce para vermediğini söylemişti. Bugün ek ifadeyle para verdiğini söylüyor. Hem bu iddiaları soruyorum size, yani bunları nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bu iddiaları dillendiren Muhittin Böcek'e bu paraları nereden buldunuz diye sormak da gerekmez mi?
5: Bu da güzel. Değil mi?
1: Ve nasıl, niye verdiniz
5: nasıl,
1: ve nereden
5: nasıl buldunuz? Nasıl muhasebeleştiriyor bir de?
1: Evet.
5: Değil mi? Yani belediyenin 1 milyon eurosunu çıkarırken nasıl muhasebeleştiriyor yani?
1: Toplamda 2 milyon euro artı 200 bin dolar.
6: Mahalli idareler ayrı bir paradan mesele, ayrı bir tartışma konusu. Ya.
5: Şimdi ben CHP seçmeninin bunlara inandığını düşünmüyorum. Yani bir şekilde inanmak istemiyor yani. İnanmak istemeyince de inanmazsınız. Fakat mesela Muhittin Böcek, yani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, bunları niye söylüyor? Ceza almamak için, yani ya da cezasını indirim olsun diye.
1: Etkin pişmanlıktan, etkin pişmanlıktan faydalanıyor. CHP tarafı da bu arada, yani Özgür Özel'e yakın olan tarafta bunları baskı altında söyledi.
5: Evet. İlerisi. Şimdi baskı altında olduğunu düşünelim. Diğer belediye başkanları da baskı altında mıdır? Evet. Onlar içerisinde hiç böyle suçlamalar yöneltmeyen var mı? Var. Yani Demek ki baskıya direnen, Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini savunan efendim birileri varsa buna karşılık veren birileri de var anlamına geliyor bu. Yani şunu diyeceğim, işkenceyle yapmıyorlarsa bu konuyu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin davalarının tamamı Cumhuriyet Halk Partili kişilerin verdiği ifadeler, belgeler sonucunda büyüdü. Yani Beykoz Belediyesi'nin mahkemesinin başlangıç sebebi de başkan yardımcısının gidip belge bilgiyi mahkemeye vermesidir. Uşak'ta böyledir, Antalya'da böyledir, İstanbul'da böyledir. Şimdi bir tanesine inanmayın. Mesela Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Kazanacaktı seçimi. O yüzden başına bunlar geldi deniyor. Bir tanesine inanmayın diyelim. Buna inanmayın da Uşak'a mı da inanmayacaksınız? Beykoz'a mı, Beşiktaş'a mı, Üsküdar'a mı, Mersin'e mi? Akla zarar. Sayı inanılmaz. Ve daha vahimi şu. Yazışmalar, yani WhatsApp yazışmaları, video görüntüleri, kamera çekimleri, tüm bunlar ateş olmayan yerden duman çıkmaz. CHP'li olup, belediye olup, hakkında hiç böyle iddialar olmayan dünya kadar belediye var, değil mi? Cumhuriyet Halk Partili bunlarda. Niye buralardan çıkmıyor da diğerlerinden çıkıyor? Ve daha vahimi şu, biliyor musunuz? Bütün bu soruşturmalar oluyor. Yeni rüşvet yakalanıyor. Yani belediye hala rüşvet istemeye devam ediyor.
8: Tabii.
5: Daha vahimi bu. Yani hiç kimse ders almamış. Ya bir dakika, bizi gözlüyorlar, izliyorlar. Yargı var, şu var, bu var. Bakın bunların başına bu geldi. Biz yapmayalım, rüşvet istemeyelim, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmayalım. Hiç böyle düşünmeyen, fütursuzca bunları devam edenler var. Şimdi biz gazeteci olarak yargı tekniği kısmına bakmıyoruz yani. Biz iddiaya ve o iddianın belgesine bakıyoruz gazeteci olarak. Sanırım yargı da etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorsun. Para verdim diyorsun ama bunun belgesini istiyor.
1: Tabii.
5: Değil mi hocam? Bunu belgelendirmek, etkin pişmanlık,
6: salt beyan yeterli değil.
5: Bakın bu çok kritik bir konudur. Çok da es geçilen bir konudur. Bir kişi yolsuzluk mesela soruşturma var. Ben etkin pişmanlıktan faydalandım. Özgür Özel'e 1 milyon lira verdim dese bu tek başına yetmiyor. Ya yargıda da yetmiyor.
1: Dosyalarda çok çok söyleyip serbest bırakılmayan çok kişi görmüş.
5: Evet.
1: Çünkü.
5: Bu yargıda da yetmiyor. Biz gazeteciler için de yetmiyor. Ne oldu? Belge istiyoruz. Bunu delillendirecek bir şey istiyoruz. O da diyor ki, bakın WhatsApp yazışmalarında Özgür Özel diyor ki, mavi çantanın içine koy, benim bagajımın bilmem nesine koy. Belgem bu diyor. Oğlumun WhatsApp'ı. Ben götürdüm, şöyle bir çantaydı, şuraya gittim, bunu yaptım. HTS kayıtlarıma bakarsanız o tarihte oradayım, genel merkezde kutunun içerisinde verdim. Şimdi bu belgeleri mahkeme kabul ederse Özgür Özel'in dokunulmazlıkları kalkar. Bunlar ciddi iddialar. Evet. Ben ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla ilgili Tansu Hoca üzerinde durdu. Ben başından beri o gün ekranda yorum yaparken de ısrarla söyledim. Kılıçdaroğlu'nun 4 konu başlığı saydı. FETÖ'yle iltisak, eski yönetimi FETÖ'yle iltisak suçlaması yaptı. Yurt dışındaki odaklarla iltisak, para, genel merkezde para dağıtımı, pavyon masalarında meze yapmak falan. Şimdi üçü suç değil mi hocam? Bir terör örgütüyle birlikte hareket etmek demek suçtur. Bir yabancı devletle, oradaki güçlerle, odakla ilişki kurmak suçtur. Kutular içerisinde para dağıtmak suçtur. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunları belgelemesi lazım. Ben evet, bir gazeteci olarak bunu talep ediyorum ama yargı da bunu talep ediyordur. Belgesi olması lazım. Bilgisi neyse onların, bunları delillendirmesi lazım. Öbür türlü adalet arayışı zedelenir. Ben Kılıçdaroğlu'ndan bunun belgelerini görmezsem bundan sonraki her iddiasında o şüpheyle bakarım. Bir dakika. bu suçlamayı yapıyorsan belgesini göster. Bu suçlamayı yapıyorsan bunun bir delili olması lazım. Bunlar ufak tefek iddialar değil Burak Bey. Özgür Özel çok eleştiren birisiyim ama onu yabancı bir odakla işbirliği yapmakla suçlamak vatan hainliği demektir. Öyle basit bir şey değil bunlar. Bu cümleleri böyle basitçe kurmamamız lazım. Yarın Özgür Özel için söylendi, bugün öbür gün başkası için de söylenir. Böyle alıp gider bu iş. Yani buna çok dikkat etmek lazım. O belgeleri görmek lazım. Kılıçdaroğlu'nu bunu soruyorum ben her yayında. Bekliyoruz da gazeteci olarak. Sanıyorum yargı da bekleyecektir. NTV Radyo.

0: olanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
1: Hava durumu. Sura sura.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl?
4: Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
5: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim.
2: Bunu mu demek istedin?
5: Bu mesajın etkisi ne olacak?
2: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
1: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'yi ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma da imzalandı.
1: Ankara, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
2: Merhaba, askerim.
1: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
3: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
3: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
4: Other tip de materyal.
5: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
3: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
0: Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
6: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
7: Hep beraber.
8: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
9: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler.

0: doğrultusunda tecelli edecektir.
1: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'sa butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
2: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri Ato Kongrezyum'da bir araya geldi. Gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi.
3: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
1: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
4: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
1: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye yüzyılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ata Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
2: Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de madencileri ziyaret etti. Özgür Özel, madenci arkadaşlarımız alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız dedi. İşçilere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başla, İyi Parti, DEM Parti ve bazı sendika temsilcileri de destek verdi. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarına paraların yatmaya başladığını ama bazı ödemelerin eksik olduğunu, bu nedenle eylem yaptıklarını dile getirdi. Nisan ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,1 puan arttı, %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında işsizlik arttı. Cinsiyet dağılımına göre bakıldığında erkeklerde %6,8, Kadınlarda %11 oldu. Genç işsizliğinde ise düşüş var. Bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak %14.5 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan bu grupta işsizlik oranı erkeklerde %12, kadınlarda %19,4 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı da 0.6 puan azaldı, %52,4 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın etkilerine rağmen ekonomi programını uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Uygulanma hızı etkilenebilir ama yönümüz aynı, dedi.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yılı %20'li seviyelerde tamamlayacağını söyledi. Bakan Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Yatırım Forumu'na katıldı. Burada yabancı yatırımcılara seslenen Şimşek, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Buna rağmen ekonomide hedeflerin korunduğunu dile getirdi.
6: Türkiye'nin bulunduğu coğrafya şoklara açık. Gelişmeler programın uygulanma hızını etkileyebilir. Ancak yönünü değiştirmesi olası değil.
5: Türk lirasına güvenin arttığını belirten Şimşek, belirli bir kur seviyesi hedeflemiyoruz dedi. Risklere rağmen dezenflasyonun sürdüğünü ifade etti.
6: Büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlamasını bekliyoruz.
5: Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılar için hayata geçirilen yeni uygulamaları da anlattı. Hizmet ihracatlarında tam vergi istisnası uygulanacağını vurguladı.
2: Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç organizasyonlarından Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınmasında ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemlerle afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin üyesi olacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müçteba Hamane ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. ABD Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak. Oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini de kullandı.
7: Görüşmek istiyor değilim. Ancak bir anlaşma yaparsak onunla görüşmem olası. Ama eğer görüşürsem bundan onur duyarım. Bu benim için sorun olmazdı.
8: Gazeteciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısında babası, eşi ve çocuğu öldürülen İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamane'in böyle bir görüşmeyi isteyip istemeyeceğini sordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı netti.
7: Onun en sevdiği insanın ben olmadığımı söyleyebilirim ama kendisi muhtemelen bir profesyonel. Bazı çevrelerde aslında çok iyi bir itibarı var.
8: Basın toplantısında ABD'nin İran'a bir daha hangi şartlarda saldırabileceği de soruldu. Trump, bir Amerikan askerinin öldürülmesinin kırmızı çizgi olduğunu belirterek, dürüst olmak gerekirse buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim dedi. İran'la süren müzakereye de değinen Trump, bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasının şart olduğunu yineledi. Trump'ın hedefinde sadece Tahran değil, Küba da vardı. İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız diyen Trump, Havana'daki sosyalist yönetimin çöktüğünü iddia ederek o rejimden kurtulmak istiyoruz diye konuştu. Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'le ailesi ve eski lider Raúl Castro'nun yakınlarına yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Küba lideri Canel ise yaptırımlara, emperyalist saldırıya direneceğiz sözleriyle tepki gösterdi.
2: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ulusal birlik çağrısı yaptı. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı mesaj yayınlayan Hamaney, savaş alanında yenilen düşman halkın direncini zedelemeyi ve iç bölünmeler yaratmayı amaçlıyor dedi.
9: İran'ın düşmanları savaşta büyük bir darbe aldı. Şimdi halkın direncini zayıflatarak İran'da iç bölünmeye yol açmaya çalışıyorlar. Bu mesaj İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'den geldi. Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Mesajı Hümeyni'nin mozolesinde düzenlenen törende Cuma namazı imamı Muhammed Ekberi okudu. Hamaney mesajında ülkesinin düşmanlarını halk arasında şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmekle suçladı. Müşteba Hamaney düşmanlarının sinsi planlarını etkisiz hale getirmek için birlik çağrısında bulundu. Hamaney halk arasında karamsarlık ve hayal kırıklığına neden olan her türlü eylem düşmana yardım etmenin bir biçimidir ifadesini kullandı. Babasının öldüğü İsrail ve ABD saldırısından yaralı kurtulan Müşteba Hamaney, ülkenin liderlik koltuğuna oturduğundan beri kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Şubat'ta İran Savaşı'nın ilk gününde konutuna düzenlenen saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney, Hümeyni'nin ölüm yıl dönümü törenlerine düzenli olarak katılırdı. Bu yıl boş kalan sandalyesine fotoğrafı yerleştirildi.
2: Almanya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamada seçilemedi. Almanya'nın İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarını hukukun ihlali olarak tanımlamamasının bu sonuçta etkili olduğu yorumları yapıldı. İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu.
10: Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bize oy kaybettirmiş olabilir. Mevcut hükümetin belirli politikalarını zaman zaman eleştirsek de tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.
5: Bu sözlerin sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul. Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda tarihinde ilk kez Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Güvenlik Konseyi'nin Batı Avrupa grubuna iki üyelik için oylama düzenlendi. Ancak bu kez Berlin yönetimi için işler yolunda gitmedi. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oy aldı. Almanya ise sadece 104 aldı. Böylece Portekiz ve Avusturya 2022'de başlayacak üyelik için Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Oysa ki Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in adaylığını desteklemek amacıyla New York'ta hem diplomatlar hem de hükümet destekçileriyle yoğun görüşmeler yürüttü. Oylama sonuçlanana kadar da iyimserdi. Wadephul, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'e en çok mali katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Ancak diplomatik çevrelerin Berlin'in İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarını uluslararası hukukun ideali olarak tanımlamamasına eleştiriler gözde yaklaştığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu. Diğer yandan Rusya'nın da Almanya aleyhine lobi faaliyeti yürüttüğü aktarıldı. Wadephul, Ukrayna'ya verilen desteğinde oy kaybetmelerine neden olduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi toplam 15 üyeden oluşuyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Kalan 10 üye farklı dünya bölgelerine ayrılan kontenjanlara göre 2 yıllık kademeli dönemler için seçiliyor.
2: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı.
11: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2 artı ve 3 artı 1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2 artı 1 için 2,1, 5,4 milyon lira arasında değişecek. 3 artı 1 için de 2,7, 6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
11: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
12: TOKİ tarafından inşa edilen bu örnek daire gibi bir konuta sahip olmak istiyorsanız ve ödemeyi peşin yapmayı tercih ederseniz %25 indirim uygulanacak.
5: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
11: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
5: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
2: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptalinin ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin de bir hazırlığı var. Yeni düzenleme ile süresiz nafaka sona erecek ancak nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
5: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
13: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
5: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
2: Burdur'daki bir kız öğrenci yurdunun 6. katından düşen 22 yaşındaki Zehra Kaçar hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Zehra Kaçar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda kalıyordu. Yurt binasında metrelerce yüksekten düştü. Durumu görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Genç kadın kazara mı düştü yoksa biri tarafından mı itildi henüz belli değil. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Gamze Yıldız grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de bir tıp merkezinde verilen serum sonrası hayatını kaybetti. Ailesi Yıldız'ın ölümünde ihmal olduğunu söyleyerek 19 gündür eylem yapıyordu. Özel sağlık kuruluşu bakanlık kararıyla kapatıldı.
14: 28 yaşındaki Gamze Yıldız grip şikayetiyle İstanbul Ümraniye'deki özel bir sağlık merkezine gitti. İddiaya göre alerjisi olduğunu söylemesine rağmen kendisine serum takıldı. Kısa süre sonra fenalaştı. Haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra geçen ay hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı söz konusu merkezin kapatılmasına karar verdi.
15: 19 günlük eylemimizin sonunda zafere ulaştık çok şükür. Tepe tıp gördüğünüz gibi kapatıldı. Her şey durdu. Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama tabii ki de bir nebze de olsa içimize bir su serpti. Tabii ki şu an adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
14: Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürüldü.
15: Bir hanım daha geldi. Kızı da buna benzer bir şey yaşamış ama çok şükür kaybetmemiş çocuğunu. O birçok yere de şikayette bulunmuş.
14: Gamze Yıldız'ın ailesi, akrabaları eylem öncesinde ve eylem sırasında tehdit edildiklerini, bazı kişilerin kendilerine polis süsü verdiğini de iddia etti.
16: Eylemimiz başlamadan önce ablam oraya gittiğinde orada bir beyefendi silahını gösterdi. Ben polisim, seni vururum, git buradan diye. Şu mesafeden bizi tahrik etmeye çalıştılar. Yani gidin diyoruz, yanımızdan gitmiyorlar. Bir daha gelmeyin diyoruz. 3 kere 4 kere yanımıza geldiler.
14: Sağlık merkezindeki ölümle ilgili adli tıp raporu bekliyor.
2: Bursa'nın merkezinde silahlı kavgada karı koca polis.
6: NTV Radyo.
2: YD ve da bilinmeyen neden çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla HD ve YD'ye ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Bursa'da 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan çocuk özel ekibin araştırması sonucu 7 yıl sonra bulunmuştu. 8 yaşındaki çocuğun yıllarca alıkonmasına ilişkin baba annesi ve 5 sanığa dava açıldı. Sanıklar 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
9: Ekipler onu bulduğunda depoyu andıran bir odadaydı. Gerçek adını bile bilmiyordu. Ağzından çıkan ilk söz "benim adım Ahmet" olmuştu. 7 yıl kayıp olarak arandıktan sonra Bursa'da bulunan çocuğun babaannesi ve 5 kişi hakkında dava açıldı.
17: Korkmayacak. Güzel mi?
9: İddianamede babaanne Hanife S'nin çocuğu yıllarca sakladığı, bu süreçte de yakını olan diğer sanıklardan yardım aldığı belirtildi. Metinde Nazar adlı çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesine de yer verildi. Çocuk hiç okula gitmediğini, evden çıkmadığını anlattı. Recai dayı dediğim kişi beni dövüyordu dedi. Biri tutuklu 6 sanık için 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmasına Temmuz ayında Mustafa Kemal Paşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 8 yaşındaki Nazar, Alman uyruklu annesi Rebecca S'nin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarıyla 10 Mart günü bulunmuştu. Çocuğun velayeti DNA testiyle biyolojik annesi olduğu tespit edilen Rebecca S'ye verilmişti.
2: Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, konumlar, videolar hiç düşünülmeyen olaylara neden olabiliyor. Buna son örnek sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın paylaştığı videolar oldu. Çete üyesi olduğu belirtilen saldırgan Polat'ın yerini bu görüntülerden buldu. Koruması Can Polat'ı öldürdü. Aslında benzer çok sayıda vaka var. Uzmanlar herkese açık hesapların büyük risk barındırdığına dikkat çekiyor.
9: Sosyal medya ünlüleri Dilan Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatil yapıyordu. Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında konum belirtmesi suç örgütünün radarına takıldı. Yeri sosyal medyadan tespit eden saldırgan ateş açtı. Koruma Can Polat öldü. Sosyal medyadan konum paylaşılması üzerine gerçekleşen polisiye olaylar sadece bu örnekle sınırlı değil. Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yumruk atan saldırgan futbolcunun yerini sosyal medyadan bulmuştu. 2022'deki Pınar Damar cinayetinde, 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in öldürülmesinde de katiller yine konumdan iz bulmuştu.
18: Yaptığımız paylaşımdan çok kimlerle paylaştığımız, buna çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Eğer tanınmış bir kişi değilsek ya da bir ürün ya da markayı temsil etmiyorsak, sadece sosyal medya hesabımızın arkadaşlarımıza açık olması, tanımadığımız insanlara açık olmaması gerekiyor. Herkese açık yaptığımız paylaşımlarda yaptığımız en büyük hata şu oluyor: herkese anlık olarak olduğumuz yerle alakalı net bir fotoğraf veriyoruz ve lokasyon paylaşıyoruz. O lokasyonu paylaşmasak bile o fotoğraf karesine giren lokasyondaki mekan mekanlardan da yine olduğumuz yer rahat bir şekilde tespit edilebiliyor.
9: Uzmanlar sosyal medya uygulamalarında başka zafiyetlerin de olacağı görüşünde.
18: arkadaşım ne paylaşmış ve bunu gizli bir şekilde paylaşmış. Ben bunu görmek istiyorum. Uygulamaları aslında sizin kullanıcı adı ve şifrenizi farklı bir platforma vermeniz ve o platforma üye olan diğer kişilerin de sizin arkadaş listenizdeki gizli profilleri görebilmesi anlamına geliyor.
9: Bilişim uzmanlarına göre herkese açık profiller risk taşıyor. Seyahate gidildiğinde tatil fotoğrafları paylaşmakta eve girebilecek hırsızlara davetiye çıkarıyor.
2: Yurt genelinde sıcaklık artarken Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Gümüşhane'de sağanak sonrası dereler taştı. Heyelan sonucu evler zarar gördü. Bolu Gerede'de de manzara aynıydı.
5: İki saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Heyelan sonucu evler, arabalar zarar gördü. Görüntüler Gümüşhane'den. Kent merkezinde sağanak kırsal kesimlerde dolu etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.
19: Çamurun içinde daha çıkamıyor da. O arabalar da hep onları bekliyor şu anda.
5: Kırsal Çamlıca Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir apartmanın ikinci katındaki daireye isabet etti. Şans eseri yaralanan olmadı. İnönü Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir ev ve ahır zarar gördü. Sele kapılan dört araç moloz yığınlarının altında kaldı.
20: Allah muhafaza, büyük bir afet var. Sel her tarafı aldı götürdü böyle.
5: Burası da Bolu'nun Gerede ilçesi. Sağanak sonrası Sadur köyünden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle tarla, bahçe ve ahırları su bastı. Bazı evler zarar gördü. Bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması başlattı.
2: Çankırı'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi vurdu. Ekili alanlar su altında kaldı. Ekim sezonu gecikti. Çorum'da da şiddetli yağış sele yol açtı.
21: Çeltik tarlaları göle döndü, toprak ağırlaştı. Çiftçiler ekim çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı.
22: Erken ekimimiz gecikti. Bilmiyorum, son aylarda yani 10. aylarda 9. ay sonlarında havalar nasıl gider? Yerişir mi? Yerişmez mi?
21: Çankırı Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri. Ancak Kızılırmak ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar üreticileri zora soktu. Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan ilçede ekim çalışmaları Haziran ayının sonuna ertelendi.
22: Bu sene her yıl bu kadar değil ama çok yağmur yağdı. Maliyetlerimizi çoğalttı. Yakıtım, masrafımız çoğaldı. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık.
21: Burası da Çorum'un Alaca ilçesi. Şiddetli yağış sele yol açtı. İbrahim ve Kara Mahmut köylerinde ekili alanlar su altında kaldı. Bölgede ulaşım da aksadı. Sanayi sitesi kavşağı trafiğe kapandı. Ekipler bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
2: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 derece aşabileceğini belirtiyor.
5: Bu yaz Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl sıcaklıkları ülkeyi etkisi altına alacak. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler 40 dereceyi aşabilir.
23: Maalesef bir fırın içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır.
5: Peki bu kavurucu sıcakların arkasında küresel bir hava olayı olan El Niño mu var? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre El Niño şu an etkisiz durumda ve yaz aylarında doğrudan bir etkisi yok. Türkiye'yi asıl vuran Azor yüksek basıncı, sera gazları ve metropollerdeki betonlaşmanın yarattığı ısı adaları.
23: İstanbul genelinde betonlaşma safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklığı tabii ki yüksek olacaktır. Yani 36-38 gibi sıcaklığa ulaşma imkanı olacaktır.
5: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Türkiye genelinde önümüzdeki ayların kurak geçmesi de bekleniyor.
2: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Arkadaşlarıyla serinlemek için Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltoğulları bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları 112 acil hattını arayarak yardım istedi. Ekiplerce suda bulunan çocuk hastaneye sevk edildi ancak kurtarılamadı. Boğulma vakalarında artış var. Bu haberde Şanlıurfa'dan, Şanlıurfa genelinde suya girmek yasaklandı. Şanlıurfa'da bu yıl 9 kişi suda boğularak hayatını kaybetti. Can kayıplarının önüne geçmek için valilik bazı önlemler aldı. Kent genelindeki tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler gibi alanlarda suya girilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında para cezası uygulanacağı bildirildi. Yasağın uygulanması için denetimler de arttırıldı. İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan bir trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaçan şüpheli aranıyor.
0: Maddi hasarlı trafik kazası cinayetle son buldu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki araç 75. yıl mahallesinde çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Kazaya karışan araçta bulunan 25 yaşındaki Baran Fakhani, kardeşi ve babasının diğer araçtaki sürücüyle tartışması kavgaya dönüştü. Bir süre sonra araç sürücüsünün yakınları da olay yerine geldi. Kavga büyüdü. Çıkan kavgada baba hakim Fakhani ve iki oğlu bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan Baran Fakhani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin tedavisi sürüyor. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Usta gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da son yolculuğa uğurlandı. Muhtar kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi. 66 yaşında vefat eden Muhtar için Muhtar bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
1: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
14: 1990'lı yıllara damga vuran gazetecilerdendi. Kendine has sunuculuğu, farklı soruları ve izleyiciyle kurduğu diyalogla televizyon dünyasının unutulmaz isimleri arasına girdi. 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılım yoğundu.
3: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
4: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
24: Yaklaşık biz 6 yıldır Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
14: Reha Muhtar 3 çocuk babasıydı. Oyuncu Deniz Uğur'la Poyraz ve Mina Deniz adında 2 çocukları bulunan Muhtar, sanatçı Nilüfer'le kızları Ayşe Nazlı'yı da henüz 4 aylıkken evlat edinmişti.
25: İnanılmaz üzücü, şu an tarif edemiyorum duygularımı. Çok şey öğrendik. Meslek hayatıma çok büyük katkısı oldu.
26: Reha Muhtar'ın adı işte her nerede yaşatıyorsan ve yaşatılıyorsan Türkiye cümlesini unutmadım. Kaç yıldır ekranlarda değil Reha Muhtar ama hala biliniyor, hala konuşuluyor.
14: Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Muhtar, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bakım alınmış. 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
27: Ellerine dikkat edin abi.
2: Edirne'nin Enez ilçesinde Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samotraki ve Taşoz adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
5: Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor. Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de gümrük limanı projesinde sona gelindi. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samotraki ve Taşoz olmak üzere en izden Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enes, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak. Edirne valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.
2: Konya'da uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazdığı iddia edilen psikiyatristin cezası belli oldu. Sanık doktor, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
5: İddiaya göre uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazıyordu. Psikiyatrist 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Olay 2 yıl önce Konya'nın İhsaniye Mahallesi'nde yaşandı. Psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşıldı. Doktorun bu şekilde 7000'e aşkın reçete yazdığı iddia edildi. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 21'i tutuklu toplam 74 sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan doktor ifadesinde amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum dedi. Sanık psikiyatrist için karar açıklandı. Ferit Karaduman 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2: Yazın gelmesiyle birlikte hızlı kilo vermek isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Onlardan biri de zayıflama iğneleri. İşe yarıyor ama beraberinde riskleri de var. Profesör Doktor Cihan Uras zayıflama iğnelerinin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.
5: Yaz geldi. Zayıflamak isteyenler hızla çözüm arıyor. Bu senenin gözdesi ise aslında diyabet tedavisinde kullanılan zayıflama iğnesi. Reçete zorunluluğu olmadığı için erişimi kolay. Ancak hızlı kilo vermek için yüksek dozla başlanırsa sorunlara neden olabiliyor.
7: Bir kere eczaneden alıp herhangi bir doktor kontrolünden geçmeden böyle bir iğnelere başlamak son derece yanlış. Hekimin söyleyeceği dozda bir takım analizlerden geçtikten sonra kilosuna göre dozu ayarlanmalı.
5: NTV yayınına katılan Profesör Doktor Cihan Uras'a göre iğneye başlamadan önce analizler yapılması gerek.
7: Sağlık durumu değerlendirilmeli hastanın. Karaciğer fonksiyon testleri, pankreasının durumu incelenmeli. Safra kesesinde bir problem var mı, buna bakılmalı. Aynı zamanda tiroid problemi var mı? Kan analizleri yapılıyor. Şu an mevcut olduğu kiloya ve durumuna göre karar veriliyor.
5: Zayıflama iğnelerinin bilinçsizce kullanımı birçok riski de beraberinde getiriyor.
7: Bulantılar, kusmalar gibi yan etkiler gündeme gelebiliyor. Örneğin safra kesesinde taşları olan hastalarda safra kesesi atakları gelişebiliyor. Yüksek proteinli bir diyetle beslenerek bu hastaların kas kaybı da kesinlikle önlenebilir. Spor önerilerinde de bulunuyoruz bu hastalara. Bunlar çünkü kan şekerini düşürürken özellikle yağları yakıyorlar bu ilaçlar. Diyetinin de buna göre ayarlanması gerekiyor.
2: Motosiklet, bisiklet endüstrisi ve aksesuarları fuarı Ankara'da açıldı. Motosiklet ve bisiklet tutkunlarını bir araya getiren fuarda 200 aşkın firma yeni ürünlerini beğeniye sundu.
8: MotoBX 26 fuarının ikincisi Altınpark Anfa Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Fuarda motosiklet ve bisiklet tutkunları yeni ürünleri inceleme fırsatı buluyor. Konsept ürünler, yeni projeler, modifiye edilmiş araçlar da bu fuarda yer alıyor.
10: Fuarımızda 60 stand ve 200'ün üzerinde marka yer almakta. Çok yeni, çok güzel, farklı modeller mevcut.
8: Fuarda motosiklet ve bisikletlerin yanı sıra hobi ürünleri, outdoor malzemelerle doğa sporları ekipmanları da bulunuyor.
11: Ankara Motosiklet Fuarı'nın bu sene ikincisini düzenliyoruz. Altınpark Fuar alanında gerçekleşecek fuarımız 4 gün boyunca devam edecek. Tüm motosiklet sevenleri bekliyoruz.
8: MotoBX Fuarı pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
2: Mersin'de yaban keçisi vuran iki kişiye 1 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Silifke ilçesi kırsalında denetim yapıyordu. Yasa dışı avlanan iki kişi tespit edildi. Yaban keçisi vuran şüphelilere 981 bin lira para cezası kesildi. Yetkililer yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere aktarmak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Yozgat'ta 4 gün önce vücudunda kene yapışan bir çocuk hayatını kaybetti. Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya 4 gün önce ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yatağında ölü bir kene bulundu. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi ancak 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. İstanbul Sarıyer'deki bir mahallede de kene paniği yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan keneler yüzünden hiç kimse evinden dışarı adım atamıyor. Bir haftadır ilaçlama yapılmasını bekleyen mahalleli ellerinde cımbızla kene avlıyor.
6: Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık.
0: Herkesi kene paniği sardı. İlaçlama yapılmayınca mahalleli cımbızla kene avına çıktı.
9: İnanmıyorlardı bana. Kene olduğuna dair sokaktan geçenler topladım kavanoza koydum cımbızla. Bir tane kene kendini kendi paçamda hissettim böyle yani yürüdüğünü. Ondan sonra ben sağa sola baktık. Her taraf kene.
0: İstanbul Sarıyer'de Ayaz Ağa Mahallesi sakinleri bir haftadır diken üstünde.
12: Biz de yani bir haftadır falan görüyoruz ama bayağı bir var. Özellikle akşamları daha çok çıkıyor hava serinleyince.
6: Bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük burada. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor artık, millet evinden dışarıya çıkamıyorlar.
13: 45 senedir buradayım, şimdiye kadar böyle bir kene falan görmedim. İşte ormandan mı geliyor, birisi mi attı, ne yaptı belli değil yani.
0: Dışarı çıkanlar ısırılma korkusuyla sürekli üstlerini kontrol ediyor. Muhtarlığa ve belediyeye başvuran mahalleli hızlı bir çözüm bekliyor.
2: Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak.
5: Dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Antalya'nın plajlarında sigara yasaklandı.
15: Kaputaş o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş plajında bugün itibariyle başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında 15 tane plajı var biliyorsunuz. İlk etapta 3 plajda başlatıyor.
5: Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmaları sürüyor. Plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında dumansız plaj uygulaması başlatıldı. Uygulama ilk olarak Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirildi.
15: Mevzuat geliyor, Sağlık Bakanlığımız çalışıyor, bir taslak var. Ama mevzuata gerek olmadan biz kendi hassasiyetimizi gösterelim.
5: Plajlardaki sigara kısıtlaması Konyaaltı sahilinde de kademeli hayata geçirilecek. Pilot olarak başlatılan uygulama zaman içinde Antalya'daki tüm plajlarda yaygınlaştırılacak. Kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında işlem uygulanacak. Vali Hulusi Şahin özel plaj işletmelerine de sigara kısıtlamasının uygulamaları için çağrıda bulundu.
2: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Peki Ankara'daki zirvenin gündemi ne olacak ve Ankara için zirvenin önemi ne? Bu soruların yanıtını Hasan Karyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'dan dinleyelim. Ardından saat başında haberlerde tekrar burada olacağız.
16: Bu yıldan itibaren NATO zirvelerinin aralıkların artırılmasına yönelik bazı fikirler de dolaşıyor. Ancak sonuçlandırılmış değil. Bu noktadaki asli çıkış noktası da Trump'ın sonraki seçimlerinin sonrasına NATO zirvesine atabilmek. Ancak geldiğimiz aşamada böyle bir kesin karar alınmış değil ve bir Trump gerçeği var. Ama Trump'ın bu zirveye katılması hem ittifak açısından hem Amerikalılar açısından hem de genel olarak küresel güvenlik açısından önemli bir girdi ve bu nedenle zaten beklenen bir durumdu. Bu zirvenin Türkiye'de şu an yapılması gerçekten çok kritik, önemli. Bunun birinci nedeni Rusya-Ukrayna Savaşı'nın biliyorsunuz 5. yılına girmiş olması. İkincisi Körfez bölgesindeki gerginliğin artık küresel ekonomiyi ve hatta istikrarı etkileyecek bir duruma dönüşmüş olması. Ve daha da önemlisi bu savaş ve çatışmaların ötesinde özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabete paralel olarak Avrupa ile Amerikalılar arasında bir gerilim var. Şimdi bütün bunları yan yana koyarsanız NATO'nun ne kadar fonksiyonel olduğuna dair Amerikan eleştirilerinin yoğunlaştığı bu yıl içerisinde bu zirvenin yapılması Türkiye açısından hem bir prestij hem de bir risk. Bir prestij çünkü sorunların çözülmesi, Ankara'da çözülmesi önemli bir dönüm noktası. Hem bir risk, ola ki Trump'ın kendi kişisel özelliklerinden kaynaklı eğer bir iniş çıkış söz konusu olursa herhalde tarihe geçecek bir Ankara zirvesi olacak. Yani Ankara ismini farklı bir şekilde gelecekte hatırlayacağız. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli. Başarıyla bitirilmesi bu zirvenin bence en önemli öncelik olması gerekiyor şu an için. Bence bu zirvenin gündemi burada öncelikle ele alınmalı ve ona göre küresel bir değerlendirme yapılmalı. Şu an için gündemi iki farklı parametreden değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi ittifakın gündemi, diğeri ise üye ülkelerin gündemi. İttifakın gündemi aslında gayet açık. Geçtiğimiz sene icra edilen Lahey zirvesinde ve daha sonra hatırlarsanız İsveç'te bakanlar düzeyinde bir toplantı yapıldı. Üç temel parametre üzerinden NATO'nun bu yıl içerisinde atması gereken adımlar net olarak ifade edildi. Nedir bunlar? İşte 2035 yılına kadar gayri safi milli hasılaların %5'ine yakın savunma harcaması isteniyor. Savunma sanayilerin birbirine yaklaştırılması isteniyor. Ve aynı zamanda yeni tehditlere yönelik olarak burada özellikle Rusya ön plana çıkarılıyor. Hazırlık düzeyinin artırılması ön planda. Bu nedenle bu zirvede bu geçmiş alınan kararların bir gözden geçirilmesi, eğer ilave karar alınması gerekiyorsa NATO karargahında daha önce yapılmış görüşmeler istikametinde yeni kararların alınması beklenmeli. Ancak ikinci konu başlığı daha da önemli çünkü burada Avrupa Amerika Birleşik Devletleri gerginliği ön plana çıkıyor. Üye ülkeler arasındaki gündem. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an Savunma Bakanı Yardımcısı Colby'nin NATO 3.0 diye bir görüşü var. Bu NATO 3.0 gereği 3 alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki varlığı teminat altına alıyor. Nedir bunlar? Nükleer caydırıcılık, stratejik istihbarat ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasındaki farklı minvalde varlığını devam ettirilmesi. Ancak NATO 3.0'da öncelikli tehdit Amerikalılar açısından ne Orta Doğu, ne Avrupa, ne Rusya ama Çin. Çin söz konusu olduğunda da Hint Pasifik ön plana çıkıyor. Ve dolayısıyla Colby'nin daha önce 2022 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam yazmış olduğu bir kitap var. The Strategy of Denial, yani engelleme stratejisi. Ve bu noktada Avrupa kendi güvenlik yükünü kendisi üstlenmeli. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki varlığını azaltmalı gibi son dönemde duyduğumuz argümanlar o kitap içerisinde geçiyor. Ve bu NATO 3.0 konseptine de geçiyor. Dolayısıyla bu zirvede büyük bir ihtimalle Trump bu NATO 3.0 söylemlerini gündeme getirecek. Şu an bir küskünlük var dedim Avrupa'ya yönelik olarak. Bunun birkaç farklı nedeni var. Bunlardan birincisi Amerikalıların Körfez'de İran'a karşı NATO'dan destek görmediğine dair argümanları. Burada küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Ocak ayında Trump çok ilginç bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz NATO'nun 5. maddesi ilk defa 11 Eylül'den sonra çalıştırılmıştı. 5. maddenin tekrar Meksika sınırının güvenliği için çalıştırılması söylemini seslendirdi Trump. Bu çok radikal bir söylem. Çünkü bir ülkenin kendi hudut güvenliği için NATO'yu davet etmesi çok farklı bir olay. Buradaki tabii Trump'ın söylemi biraz kinaye. Yani NATO'ya başka bir mesaj vermeye çalışıyor. Amaç hudut güvenliği değil ama nedir? NATO'yu daha aktif olmaya çekmek. Ben bu noktada iki farklı açıdan yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bazı hususlar var. Trump haklı. Bazı hususlar var. Haksız. Haksız olduğu taraf NATO'dan beklentileri. NATO'nun sistemini eğer bir insan çok iyi biliyorsa, Körfez'de İran'a karşı NATO'nun hareketlenmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan mümkün olmayacağını bilmesi gerekir. Güvenlik Konseyi kararının da Rusya ve Çin engeline karşılaşacağını düşünmesi gerekir. Bir taraftan haklı savunma harcamaları konusunda Avrupa şu ana kadar refah toplumu olmak adına güvenliği geri plan attı. Silah üretti ve sadece sattı ama envanterini güçlendirmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an için bütçesi 980 milyar dolar civarında. Bu bütçe ilginç bir şekilde %2002 ile karşılaştırdığınızda %3.6'dan 3.2'ye inmiş. Yani Amerikalılar Avrupalıları savunma bütçesini artırmamakla suçlarken kendileri aslında bilakis savunma bütçesini gayri safi milli hasılaya vurduğumuzda karşılaştırdığınızda azaltmış. Ama Almanya, Fransa, Birleşik Krallık bu üçünü yani Avrupa'nın üç büyük devletini bir araya koyduğunuzda Amerikalılar bu üç ülkenin toplamından dört kat fazla savunma harcaması yapmış. Bu üç ülkeyi ayrı ayrı incelemek istedim. Bakın burada çok ilginç bir durum var. Almanya %1.5'tan %2.4'e çıkarırken savunma harcamasını, Fransa ve Birleşik Krallık %2'ler seviyesinde yatay seyretmiş. Dolayısıyla Amerikalıların bir taraftan Avrupa'ya yönelik eleştirisi normal, savunma harcaması yapmamışlar ve bazıları hala yapmıyorlar. Bir taraftan da kendisi aslında düşürüyor. Dolayısıyla burada maksat savunma ise NATO'nun o somut kabiliyetlerinin artırılmasında sadece Amerikan değil Avrupa ve hatta Türk savunma sanayinin de devrede olması gerekir. Ve aynı zamanda Amerikalıların da bu %5 hedefine yürümesi gerekir. Gelecek yıl Amerikan savunma bütçesinin belki de bu nedenle 1,5 trilyon dolara çıkarılacağını burada ifade etmek isterim. Türkiye'nin savunma sanayi harcaması an itibariyle %3'lerin üzerinde, %3,5'lara yakın. Bu NATO ortalamasının çok üzerinde. Muhtemelen 2035 yılına kadar da %5'lik hedef tutturulacak. Çünkü Türk savunma sanayi maliyet etkin bir şekilde sadece personel giderleri değil ama daha çok Ar-Ge ve savunma sanayi alımlarına kaynak aktarıyor. Bu miktar da 31 milyar dolar. Bu rakam çok büyük bir rakam, onu bir kere ifade edeyim. Ama burada ilginç bir karşılaştırma yapmak isterim. Lüksemburg, biliyorsunuz Lüksemburg'un silahlı kuvvetleri, daha doğrusu güvenlik kuvvetleri sayısı sadece 900 kişi. Ve kişi başına düşen milli geliri dünyada bir numara, yaklaşık 178 bin dolar civarında. Gayri safi milli hasılası 110 milyar dolar. Şimdi Lüksemburg'un harcadığı para %2'lerde, yani 1.2-1.3 milyar dolar civarında. Ama aldığı silah kullanacak insanı yok. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Eğer NATO'nun savunma kabiliyeti burada önemliyse, sadece harcanan para değil, bu paranın nereye harcandığı, aynı zamanda asker sayısı dahil olmak üzere muharip unsurların durumu gibi farklı parametrelerin de ön plana çıkarılması lazım. Keşke bu NATO zirvesinde sadece bütçe değil, çünkü savunma ihracı burada Amerikalılar açısından önemli, ama aynı zamanda savunma kapasitesinin farklı dinamiklerini de ileri sürülmesi, tartışılması mümkün olsa.
1: NTV Radyo. Hava durumu.
17: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul ve Bursa bulutlanacak. İstanbul 30, Bursa hafif yağmurlu 31 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Ankara 29 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. İzmir 32 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Ispartepe, yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğuda Erzurum-Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
1: Hava durumu.
3: Doğa takvimi. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
18: Dünya Çevre Günü bugün. Tahminlere göre önümüzdeki 25 yıl içinde dünya nüfusunun 1/4'ünden fazlası kuraklıktan etkilenecek. Zaman daralıyor ve dünya acil durum noktasında. Küresel ısınmayı 1,5

0: şimdi iklim için harekete geç sloganıyla hazırladı. Unutmayın, herkesin sorumluluğu var. Evdeki elektrik tüketiminizi ve seyahatlerinizi düşünerek, yemek masanızı kontrol ederek işe başlayabilirsiniz. Unutmayın, her adım önemli.
1: Doğa takvimi.
2: Radyo diagnozu.
3: Sağlık.
2: Yemek tarihi.
3: Doğa.
2: Gıda.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısı yaptı. Stubb, güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerek dedi. Helsinki'deki bir enerji konferansında konuşan Stubb, Avrupa Birliği'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savunduğu birliğin genişlemesini Avrupa'nın en iyi politikası şeklinde nitelendirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, AB üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli dedi. Türkiye, İngiltere, Norveç ve İzlanda'nın üyelik olasılığını dile getirdi. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Stubb, Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerekiyor ifadelerini kullandı. Stubb'un bu sözleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Helsinki'de görüşmesinden bir gün sonra geldi. Kurtulmuş, Finlandiya temaslarında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği AB'nin güvenliğiniz içindir demişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müşteba Hamaney'le görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını söyledi. ABD Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak dedi.
1: Görüşmek istiyor değilim. Ancak bir anlaşma yaparsak onunla görüşmem olası. Ama eğer görüşürsem bundan onur duyarım. Bu benim için sorun olmazdı.
2: Gazeteciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısında babası, eşi ve çocuğu öldürülen İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamaney'in böyle bir görüşmeyi isteyip istemeyeceğini sordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı netti.
1: Onun en sevdiği insanın ben olmadığımı söyleyebilirim. Ama kendisi muhtemelen bir profesyonel. Bazı çevrelerde aslında çok iyi bir itibarı var.
2: Basın toplantısında ABD'nin İran'a bir daha hangi şartlarda saldırabileceği de soruldu. Trump, bir Amerikan askerinin öldürülmesinin kırmızı çizgi olduğunu belirterek, dürüst olmak gerekirse buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim dedi. İran'la süren müzakereye de değinen Trump, bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasının şart olduğunu yineledi. Trump'ın hedefinde sadece Tahran değil, Küba da vardı. İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız diyen Trump, Havana'daki sosyalist yönetimin çöktüğünü iddia ederek o rejimden kurtulmak istiyoruz diye konuştu. Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'le ailesi ve eski lider Raúl Castro'nun yakınlarına yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Küba lideri

0: Canel'se yaptırımlara, emperyalist saldırıya direneceğiz sözleriyle tepki gösterdi.
1: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ulusal birlik çağrısı yaptı. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı mesaj yayınlayan Hamaney, savaş alanında yenilen düşman halkın direncini zedelemeyi ve iç bölünmeler yaratmayı amaçlıyor dedi.
2: İran'ın düşmanları savaşta büyük bir darbe aldı. Şimdi halkın direncini zayıflatarak İran'da iç bölünmeye yol açmaya çalışıyorlar. Bu mesaj İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'den geldi. Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Mesajı Hümeyni'nin mozolesinde düzenlenen törende Cuma namazı imamı Muhammed Ekberi okudu. Hamaney mesajında ülkesinin düşmanlarını halk arasında şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmekle suçladı. Müşteba Hamaney düşmanlarının sinsi planlarını etkisiz hale getirmek için birlik çağrısında bulundu. Hamaney halk arasında karamsarlık ve hayal kırıklığına neden olan her türlü eylem düşmana yardım etmenin bir biçimidir ifadesini kullandı. Babasının öldüğü İsrail ve ABD saldırısından yaralı kurtulan Müşteba Hamaney, ülkenin liderlik koltuğuna oturduğundan beri kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Şubat'ta İran Savaşı'nın ilk gününde konutuna düzenlenen saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney, Hümeyni'nin ölüm yıl dönümü törenlerine düzenli olarak katılırdı. Bu yıl boş kalan sandalyesine fotoğrafı yerleştirildi.
1: Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grupta konuşacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
3: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
4: Hep beraber.
5: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
6: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
5: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutansa, butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayrak Tutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
1: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri Ato Kongrezyum'da bir araya geldi.
3: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
5: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
4: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
5: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye yüzyılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ata Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
1: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilecek. Giriş çıkışlar yasaklanacak. Zirve boyunca kamu çalışanları izinli olacak. Başkentte hava savunma sistemleri de devreye alınacak.
7: Ana yollar kapatılacak. Ankara hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Başkent NATO Liderler Zirvesi için teyakkuzda. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı.
8: Etimesgut Havalimanı yıllarca askeri ve küçük sivil uçaklara hizmet verdi. Ancak şimdi NATO Liderler Zirvesi için çehresi tamamen değişti. Başta ABD lideri Trump'ın uçağı olmak üzere pek çok dünya liderinin uçağı arkamdaki bu havalimanını kullanacak. Bu nedenle pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı. Yeni bir terminal binası inşa edildi.
7: Esenboğa Havalimanı'yla zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Ankara genelindeki MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözlük kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.
8: Zirve kapsamında en yoğun havalimanı elbette Esenboğa Havalimanı olacak. Zaten yoğun bir havalimanı. Esenboğa'da yeni bir pist inşa edildi. Yeni bir uçuş kontrol kulesi yapıldı. Yeni park alanları yine inşa edildi. Uçakların NATO liderlerinin rahat rahat havaalanına iniş yapabilmesi için artık her şey hazır.
7: Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez geçide görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'de düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Ayrıca Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerine dair de önemli mesajlar verildi.
9: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
7: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'deki 2. ana jet üssünde düzenleyen bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silah alımlarını artırmasını da değerlendirdi.
10: Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
7: Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 2 haftada 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bugüne teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü nedeniyle Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali de düzenleyecek. Festivale öğrenciler ve veliler davetli. Festivalde statik uçak sergileri, paraşüt atlayışları, simülatör deneyimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak.
1: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurası satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı.
11: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
7: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1-5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7-6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
11: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
12: TOKİ tarafından inşa edilen bu örnek daire gibi bir konuta sahip olmak istiyorsanız ve ödemeyi peşin yapmayı tercih ederseniz %25 indirim uygulanacak.
7: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
11: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
7: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
1: Kredi faizlerindeki artış, yükselen fiyatlar, gayrimenkulde son 5 yılın en düşük satışı yapıldı. Gerilemenin nedeni arsa ve tarla talebinin azalması.
7: Arsa tarla alımı azaldı. Gayrimenkulde satışlar 5 yılın en düşük seviyesine indi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgiye göre yılın ilk 5 ayında 1 milyon 29 bin gayrimenkul satıldı. Satışlar geçen yıla göre %13,9 azaldı.
13: Mevduat faiz oranları yüksek. Mevduat faiz oranlarının yüksek olduğu ortamlarda da tapu gayrimenkul satışlarında hep bir gerileme gelir. Çünkü tasarruf sahibi daha fazla getirisi olan mevduat faizine yönelir böyle dönemlerde.
7: Gerilemenin en büyük nedeni arsa ve tarlaya azalan talep. konut satışlarında ivme kaybı yok.
13: Gayrimenkulde sadece konut değil, arsa, arazi fiyatlarında da, dükkan, ofis rakamlarında da oldukça yükselme söz konusu. Dolayısıyla o yüksek fiyat da artık erişilebilir gayrimenkul sayısını olumsuz anlamda etkiliyor. Kredi politikası daha genişleyici olduğu dönemlerde insanlar kredi kullanarak gayrimenkul ve konut alıyordu. Dolayısıyla böyle bir dönemin içinde değiliz.
7: Satışlar azalsa da harç gelirlerinde çok yüksek oranda artış kaydedildi. Gelir %69,5 yükselerek 87 milyar 112 milyon liraya çıktı. Tutarın 82,7 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.
1: TOB Nefes Kredisi %34 faizle yeniden başlıyor. Yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 Pazartesi itibariyle başlayacak. TOB, KGF ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanacak. Geçen yıl kullandırılan nefes kredilerinde limit 1,5 milyon liraydı. Faiz 24 ay vadeye kadar yıllık %36, 24 ay vade üzerindeki vadelerde ise %34 olarak uygulanacak. Kredi 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil. Toplam azami 48 ay vadeli olacak. Yeni nefes kredisiyle reel sektöre toplam 25 milyar liralık kaynak aktarılacak. Mayıs ayında ihracat %9,3, ithalat %10,7 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini Ankara'da açıkladı. Bolat Mayıs ayında resmi tatillerin ihracattaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.
14: Bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. İthalatta %10,7 azalış oldu ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. İhracatta 2,3 milyar dolar azalış olurken ithalatımızda 3,4 milyar dolar azalış oldu.
7: Mayıs'ta ihracat azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı ve resmi tatillerin takvim etkisinin ihracata olumsuz yansıdığını söyledi.
14: Geçen yıl Mayıs ayında 20 iş günü çalışılırken bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu ve bu da tabii ki ihracata olumsuz etki yaptı. 6 iş günü kaybının takvim etkisi Mayıs ayında 4,5 milyar dolarlık bir ihracat azalması olarak hesaplanmıştır.
7: Bakan Bolat, Körfez ülkeleriyle ticaretteki tabloyu da anlattı.
14: Körfez ülkelerine ihracatımızda savaşın ilk ayı olan Mart ayında bir şok dalga vardı. Ve burada aylık %30 ihracat azalması olmuştu Körfez ülkelerine. Ama Nisan ayında toparladık ve artış oldu. 2 milyar dolar toplama ulaştık Körfez ülkelerine.
1: CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalas hakkında 2 yıl önce sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifini protesto ederken kullandığı ifadeler nedeniyle dava açıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Talat Yalas'a halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik suçlaması yöneltildi. Metinde Yalaz'ın 2024 yılında düzenlenen bir basın açıklamasında sarf ettiği sözler suç unsuru olarak yer aldığı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. Hatay'da 5 yavru köpeği kamyonetle sulak alana bırakan 2 kişi 540 bin lira para cezası aldı. Görüntüler Samandağ ilçesindeki Mileyha sulak alanında kaydedildi. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında olan alana kamyonetle 5 yavru köpek bırakıldı. Çevredekiler tarafından telefonla kaydedilen o anlar tepkilere neden oldu. İki şüpheli bina sakinlerinin hayvanlardan rahatsız olduğunu ancak köpeklerin henüz yavru oldukları için barınağa alınmadığını öne sürdü. Bu nedenle yavruları sulak alana bıraktıklarını anlattı. Şüphelilere köpek başına 108 bin lira olmak üzere toplam 540 bin lira para cezası kesildi. İzmir Şeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması kaldıkları otelin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yakalanan saldırganın otel ve çevresinde müşteri gibi saatlerce keşif yaptığı, çeteden talimat aldığı belirtildi. Engin Polat da ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti.
7: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Yakalanan saldırganın cinayet öncesi 5 saat otel çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat Alaçatı'da bir otelde tatil yapmıştı. Çiftin korumalığını yapan aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat otelden çıkış hazırlığı yapıyordu. O sırada silahlı saldırı düzenlendi. Serhat Ağa, 37 yaşındaki Can Polat'a tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan çocuklar olayı geri almadan atlattı. Ancak durumu ağır olan Can Polat hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçla bölgeden uzaklaşan 23 yaşındaki saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Serhat Ağa'nın olay öncesi uzun süre otel çevresinde bulunduğu, bölgedeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığı belirlendi. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını ifade etti. Can Polat, İstanbul'da Küçük Bakkalköy Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: Samsun'daki geri dönüşüm tesisinde facianın eşiğinden dönüldü. Fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda kurşunlar kimyasal dolu depolara isabet etti. Olaya müdahale eden 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
2: Geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar kimyasal dolu depoya isabet etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
15: Yaklaşık 80-100 ton civarında tiner bazlı hem ürün var hem de atık var. Yani Allah'tan burası alev almadı, yoksa burada yanmamış dükkan kalmazdı.
2: Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Bir plastik firması sahibi tabancayla tesise ateş açtı. Yaralanan olmadı, ancak kurşunlar kimyasal maddelerin bulunduğu depolara isabet etti. 4 deponun delinmesi sonucu zehirli gaz tesise sızmaya başladı. Silah sesleri üzerine tesise ilk giden ekipteki 6 polis sızan gazdan etkilendi. Daha sonra bölgeye AFAD sevk edildi. Koruyucu kıyafetler giyerek sızıntıya müdahale etti.
15: İçeride çalışan şahsın herhangi bir yerine gelse kurşun öldürürdü. İşte sacı delmiş, içerideki tanklara girmiş.
2: Olayın ardından saldırgan yakalandı. Sızan gazdan etkilenen 6 polisin sağlık durumu iyi.
1: İstanbul'daki özel İtalyan lisesinde öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin başlattığı grev 123 günün ardından sona erdi. Taleplerinin karşılandığını belirten öğretmenler dersliklerine döndü.
7: Dört aylık grev bitti, okul önünde kutlama yapıldı. Özel İtalyan lisesi öğretmenlerinin 123 gün süren mücadelesi sonuçlandı.
16: 123 gündür her sabah umutla koştuğumuz okulumuzun önünde bugün yüreğimizde bambaşka bir coşkuyla, tarifsiz bir heyecanla duruyoruz.
7: Lisede 20 Türk öğretmenin başlattığı grevin sebebi İtalyan öğretmenlerin onlardan daha iyi şartlarda çalışıyor olmasıydı. Türk öğretmenlere göre İtalyan öğretmenler 6 kat daha fazla maaş alıyordu. Şubat'ta başlayan grev aylarca sürdü. 20 Türk öğretmen derslerine girmedi.
16: Bizler mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık. Bugün uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız.
7: Öğretmenlerin maaşlarında ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
16: Haklarımızı yasal temelleri oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik.
7: Öğretmenler 4 Haziran itibariyle dersliklerine geri döndü.
1: Usta gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 66 yaşında vefat eden Reha Muhtar bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
17: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
18: 1990'lı yıllara damga vuran gazetecilerdendi. Kendine has sunuculu, farklı soruları ve izleyiciyle kurduğu diyalogla televizyon dünyasının unutulmaz isimleri arasına girdi. 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılım yoğundu.
19: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
20: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
21: Yaklaşık biz 6 yıldır Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
18: Reha Muhtar 3 çocuk babasıydı. Oyuncu Deniz Uğur'la Poyraz ve Mina Deniz adında 2 çocukları bulunan Muhtar, sanatçı Nilüfer'le kızları Ayşe Nazlı'yı da henüz 4 aylıkken evlat edinmişti.
22: İnanılmaz üzücü, şu an tarif edemiyorum duygularımı. Çok şey öğrendik. Meslek hayatıma çok büyük katkısı oldu.
23: Reha Muhtar'ın adı işte her nerede yaşatıyorsan ve yaşatılıyorsan Türkiye cümlesini unutmadı. Kaç yıldır ekranlarda değil Reha Muhtar ama hala biliniyor, hala konuşuluyor.
18: Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Muhtar, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bakım alınmış. 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
24: Ellerine dikkat edin abi.
1: Kansere karşı modern tıbbın en büyük silahlarından immünoterapi ne yazık ki her 3 hastadan ikisinde sonuçsuz kalıyor. Çünkü tümörler kendilerini gizlemeyi başarıyor. İngiltere'de geliştirilen yeni bir akıllı ilaçsa tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçış yolunu kapattı. Yeni tedavi nasıl işliyor ve ilaç denemelerinde hangi sonuçlar alındı, ayrıntılara bakalım.
7: Tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçmasını engelliyor, immünoterapinin etkinliğini kat kat artırıyor. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen yeni ilacın 6 farklı kanser türünde etkili olduğu tespit edildi. Geliştirilen molekül İngiltere, Fransa, İspanya ve Avustralya'da hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 83 hastada son şans olarak denendi. Hastalara 3 haftalık kürlerle verilen akıllı ilaç immünoterapiye ek olarak uygulandı. İlk sonuçlar son derece umut verici. 6 farklı kanser türünde tümörlerin %30 oranında küçüldüğü gözlendi. En başarılı sonuçlarsa akciğer ve bağırsak kanseri vakalarında alındı. Görünenlerin yarısında hastalığın ilerleyişi 6 ay boyunca tamamen durdu. Vücudun bağışıklık sisteminin kanserli tümörlerle savaşmasını sağlayan immünoterapi hayat kurtarabiliyor. Ancak hastaların 3'te 2'sinde etkisiz kalıyor. Bunun nedeni ise tümör yüzeyindeki bir enzimin kanseri bağışıklık sisteminden gizlemesi. Yeni ilaçsa tümörleri görünmez hale getiren ERAP1 adlı enzimi etkisiz hale getiriyor. İngiliz bilim insanları yeni yöntemi daha fazla hasta üzerinde denemek için hazırlıklardan şimdiden başladı. Uzmanlar immünoterapiye ek olarak geliştirilen tedavinin kansere karşı büyük bir silah olabileceğini söylüyor.
1: Tütün ürünleri ve şekerli gıdalardan Sağlıklı Hayata Katkı Fonu alınacak. Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında kamu, kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ve okullardaki beslenmeyi desteklemek amacıyla bir fon üzerinde çalışıyor.
7: Şekerli içeceklerden, tütün ürünlerinden, atıştırmalıklardan, nişasta bazlı şeker içeren gıdalardan kesinti yapılacak. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu kurulacak. Fon, kamu tüzel kişiliği olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak. Yönetim kurulu kararıyla harcama yapacak. Amaç genel sağlığın korunması olacak. Bu kapsamda proje bazlı çalışılacak. Okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk obezitesinin izlenmesi, dil sağlığı taramaları, okul kantinlerine destek, gıda sanayinde şeker azaltma ve ürün formülasyonu için ARGE çalışmalarına kaynak verilecek. Ayrıca beslenmede tüketici farkındalığı için reklam ve tanıtımlara para aktarılacak. Tütün karşıtı reklam ve kampanyalarda desteklenecek. Belediyelerin sağlıklı yaşam projeleri kapsamında park, yürüyüş yolu, spor sahası, okul salonlarının modernizasyonuna para verilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre ürünlerden alınacak paylar, üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilecek. Katkı paylarının ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Tutarların her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacağı belirtiliyor.
1: Çocuk ve gençlerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali başladı. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona pek çok kuruluş geliştirdikleri çevreci projelerle katılıyor. Festivalin ilk günü yoğun ilgiye sahne oldu.
0: Fidanlarda atıldı, doğayı koruyan projeler anlatıldı, sıfır atık bilinci aşılandı. Çevreci bir nesil oluşturup farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen Sıfır Atık Festivali başladı.
3: Sıfır atıkla ilgili her şeyi öğrendik.
4: Bu bir domates fidanı. Ben bunu ekip büyüteceğim, domateslerini yiyeceğim. Evet.
0: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonu düzenleyen Sıfır Atık Vakfı ve çok sayıda kuruluş festivale çevreci geri dönüşüm projeleriyle katılıyor.
5: Enstitümüzde yaptığımız çalışmalarda evsel ve sanayi tipi atık yağlardan jet yakıtını biz burada elde ettik ve bunu ticarileştirilebilecek, ürüne dönüştürülebilecek hale getirmiş bulunmaktayız.
6: Biz burada geri dönüşüm camları kullanıyoruz. Bir pota içerisine yerleştiriyoruz. Burada sıcaklıkla birlikte eriyen camlarımız bu görmüş olduğunuz fiber haline getiriliyor.
25: Plastik su şişesi kapakları Türkiye'nin her yerinde, evlerde, okullarda, ofislerde biriktiriliyor. Sıfır Atık Festivali'nde o kapakların nasıl dönüştüğü de anlatılmış. Bu şekilde granül haline getiriliyor. Ardından bu plastik granüller ham maddesi plastik olan leğenden terliğe hemen her şeyde kullanılabiliyor. Burada da çocuklara hediye edilmek üzere birer topaca dönüşmüşler.
0: Etkinlikte kuraklık ve küresel ısınmaya karşı geliştirilen topraksız tarım projeleri de anlatılıyor.
26: Burada amaç insanların evde yetiştiricilik yapabilmesini sağlamak. En önemlisi suyu efektif ve ekonomik kullanıyorsunuz. 250 metrekarelik alanın karşılığı yaklaşık 3-4 dönüm.
0: Sıfır Atık Festivali pazar gününe kadar devam edecek.
1: Çin kariyer ve network sitelerinde sahte hesaplarla casusluk faaliyeti yürütüyor. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 5 ülkenin istihbarat servislerinden geldi.
7: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda istihbaratları ortak uyarı yayınladı. Uyarı Çin istihbaratının yapay zeka kullanarak yürüttüğü casusluk faaliyetlerine dair. Batılı istihbarat servislerine göre Çin, LinkedIn gibi kariyer ve network platformlarını casusluk için kullanıyor. Sahte profiller ve iş teklifleriyle hassas bilgilere erişimi olan subayları ve casusları hedef alıyor. Çinli istihbarat elemanları, özel danışmanlık ya da insan kaynakları şirketlerinin çalışanları gibi davranarak iş ilanları veriyor. Bu ilanlarda amaç, devletin gizli bilgilerine sahip kişilere ulaşmak. Çin'in ilanlarına yanıt verenler, kamuya açık olmayan bilgileri açıklamaları için giderek artan baskılara maruz bırakılıyor. Ya da çoğu zaman, düşünce kuruluşları için olduğuna inandırıldıkları raporlar üretmeleri karşılığında çevrim içi ödemeler yapılıyor. 5 ülkenin istihbarat paylaştığı Five Eyes adlı grup, daha önce de Çin'in siber tehditlerine ve fikri mülkiyet hırsızlığına dair uyarı yayınlamıştı. Ekim'de İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5, parlamento üyelerini Çin, Rusya ve İran'dan gelen casusluk tehditleri hakkında uyarmıştı. Bu ülkelerin sosyal medya platformlarını e-posta, kimlik avı ya da hackleme için kullandıkları, bu sayede elde ettikleri bilgilerde İngiliz parlamenterlere şantaj yapabilecekleri belirtilmişti.
1: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ünal, Bronz Süvari isimli bir kitap kaleme aldı. Ünal kitabında hakikatle yapay gerçeklik arasında insan neye dönüşür sorusunun yanıtını aradığını anlattı.
27: Bir dönüş teklifinde bulunuyoruz. Bir nostaljik geriye dönüş teklifi değil bu. Yeniden insanın değerlerine dönüşünü, hakikate dönüşünü, hikmete dönüşünü sorumluluğa dönüşünü. Hakikat dediğimiz şey üretilirse, gerçek dediğimiz şey üretilirse, yani yapay bir hakikat, yapay bir gerçeklik ve yapay bir doğruluk içerisinde insan neye dönüşür sorusunun da cevabını arıyoruz.
8: AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal'ın kaleme aldığı Bronz Süvari kitabı raflardaki yerini aldı. Modernliğin uzun zamanı, hakikat sonrası ve insanın krizi. Kitap bu başlıkları ele alıyor. Türkiye Araştırmalar Vakfı bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle yapılan 12 haftalık atölye çalışmasının sonucu olan kitapta gerçeğin önemine dikkat çekiliyor.
27: Bundan 5 yıl sonra insanlar yapay zekaya Gazze'de ne oldu diye sorduklarında, eğer bilgi havuzunda Gazze ile ilgili bilgi yoksa diyecek ki herhangi bir soykırım yaşanmadı, sizin gördüğünüz yapay zeka ile üretilmiş görüntülerdi. Dolayısıyla gerçeklik kaybının geldiği noktayı düşünmek açısından da bu son derece tehlikeli.
8: Kitap Ünal'ın çocukluğunda hafızasına yer eden iki plastik leğen karşılığında satılan antik bir bronz süvari anısı ve sembolize ettiği değişim üzerinden şekilleniyor. Felsefi ve sosyolojik bir inceleme kitabı. İnsanın dönüşümünü konu alıyor.
27: İnsanlığın üzerinde yükseldiği bu birikim, bu değerler bize hakikatin ne olduğunu, gerçeğin hakikatle uyumlu olup olmadığını, doğru dediğimiz şeyin de gerçeğe uygun olup olmadığını bize gösterir. Biz kitapta hakikati, gerçeği ve doğruyu ayrı ayrı ele alarak bu meseleyi de açıklıyoruz.
1: Evet, gündemde Cumhuriyet Halk Partisi var ve gözler de salı günü yapılacak grup toplantısında olacak. Kim konuşacak bu grup toplantısında merak edilen sorulardan biriydi. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler NTV'deki Yakın Plan programında da değerlendirildi. Bir bölümü paylaşacağız sizlerle. Saat başındaysa güne başlarken de Osman Girgin karşınızda olacak. Hoşçakalın.
9: Karar çıktığı andan itibaren iki yol vardı önümüzde. Birisi birleşecekler, işte ortak bir karar alacaklar şeklinde. İkincisi de hani ayrışma aslında çok akla gelmiyordu o zaman. Fakat ilk günkü tepkiler, tutumlar, yapılanlar, sonrasında genel merkezde yaşananlar bunu görünce ben kesin bir ayrılık olduğuna kanaat getirdim. Yani görüşmek, buluşmak, konuşmak ve bir araya gelmek isteyen bir yapı genel merkeze barikat kurmaz. Yani içeriden barikatlar kuruldu. Ya da konuşmak isteyen, görüşmek isteyen, buluşmak isteyen birisi sabahın 7.30'unda kapıya avukatlarını dayandırmaz, göndermez yani. Dolayısıyla benim kanaatim kesin. Ben yeni bir parti kurulacağına eminim. Birleşmelerini imkansız görüyorum. İletişimleri çok problemli. Sonuç odaklı değiller. Ve krizi yönetmekten ziyade yeni krizler eklemleyerek kendi hedeflerine ulaşma arzusundalar. İki konu gözüküyor. Birisi Yargıtay kararı. Yargıtay'ın kararında da bir karışıklık var. Temize gidildi, gidilmedi, öbürü gitti, bu taraf geldi. O Yargıtay kararı olmaz diyor. Onu hocamız bizden daha iyi yorumlar. İkincisi delege yapısındaki karmaşa. Ben bu konuyu özellikle Gürsel Tekin'le konuştum. Bir tweet attı biliyorsunuz delege yapısındaki durumu anlatan ve ben onu okuyunca gerçekten de durumun son derece karmaşık ve tuhaf olduğunu gördüm. Şimdi 1200 delegesi var CHP'nin ve o delege içerisinde yaklaşık 400'e yakınında problem var. Mesela onun müsaadenizle şeyini de okuyayım.
10: 196 İstanbul delegesi.
9: Evet, şöyle diyor. Bu Gürsel Tekin'in yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının açıklaması. 196 delege ihtiyati tedbirle katılamaz. 44 delege tutuklu. 21 delege AK Parti'ye geçmiş. 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş, 163 delegenin adı soruşturma dosyasında. Böyle bir delege yapısıyla seçime gidemeyiz diyor Gürsel Tekin. Ama karşı taraf imzaları topladı. Buradaki rakamları alt alta topladığınızda 350'den fazla delege soruşturma içinde, hapiste, ihraç edilmiş bir kargaşa var orada. Şimdi bunların haricinde geri kalanlar, yani 900 kişi diyelim, 850 kişi kurultay yapsa delegenin toplam iradesini yansıtır mı? Yansıtmayacak. Yansıtmaz yani.
2: Tedbir kararıyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Ben de takip ediyorum. Esas itibariyle şunu söylemek lazım. Çok kısa ve net. Tedbir kararının kapsamı ve içeriğine bakılması lazım. Yani biz hukukçu olarak önce bir karar verilmişse o kararla ilgili kurulan hükmün cümlelerine, kelimelerine kadar, satır aralarına kadar incelenmesi lazım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele aslında hukuki bir bölümü itibariyle, önemli bir bölümü itibariyle tabii ki hukuki bir kriz ve hukukçular arasında da ayrışma var. Ona da değinmek isterim ben hukukçu kimliğimle. Ama bundan da daha fazla siyasi bir kriz, derin bir kriz olduğu da ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir siyasi partinin içerisinde daha önce de biz ayrışmalara, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki mücadeleye, kavgaya çok şahit olduk. Ayrılanlar oldu vesaire. Ama ilk kez bu kadar çok net, çok derin bir ayrışma ve ayrışma noktası da bakın altını çiziyorum. Hukuki olmaktan ziyade... Hukuki olmak, hukuki olduğunu altını çiziyorum önemli bir bölümünün. Ama ziyadesine bakınca daha çok partinin kimliği, partinin kodları ile ilgili bir ayrışma olduğunu ben kendim gözlemleyebiliyorum. Çünkü daha önceki ayrışmalarda daha çok parti içi mücadele eden ideolojik bir ayrılma, parti programı, parti Türkiye'nin ve dünyanın genel meselelerine bakış. Şimdi bir tarafta işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu kanadı, diğer tarafta Kılıçdaroğlu, işte partinin temizlenmesi, arınması iddiası var, söylemi var. Bunlar çok farklı bir şeyi çıkartıyor ortaya. Hukuki boyutu itibariyle söyleyeyim, sizin sorunuza çok net yönelik olarak. İki hafta önce de ben sanıyorum burada da söyledim, tedbir kararı yeni çıkmıştı. Ben tedbir kararının tek başına kurultay yapılmasının önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü tedbir kararının içeriğine ve kapsamına baktığımızda orada gayet açık. Tedbiren verilen bir karar var. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bir karar. İstinaf Mahkemesi'nin kararı da öz itibariyle nedir? Çok kısa net cümlelerle ilk derece mahkemesinin kararını kaldırıyorum diyor. İlk derece mahkemesinin kararı neydi ki bana göre daha hukuki, daha çözümleyici? Çünkü hukukun şöyle bir şeyi var sevgili Burak. Hukuk sorun çözmek üzere burada. Yani toplumsal barışı ve toplumsal istikrarı korumak üzere. Şimdi biz siyasi partiler kanununa bakıyoruz. Orada 21. madde var. Seçim hukuku yargısı ile ilgili ki Özgür Özel ve ekibinin yanında olan hukukçuların veya diğer bir takım hukukçuların savunduğu odur. Sadece seçim hukuku yargısı geçerlidir diyor. Diğer tarafta da ama siyasi partiler kanununa bakıyoruz. 29. madde var ve 121. madde var. Orada da hukuk mahkemelerine bir atıf var. Medeni hukuk ve dernekler hukukuna bir atıf var. Dolayısıyla medeni hukuk yargısı da var. Burada sorun nerede çıkıyor? İşte buradaki hukukçuların bakış açılarında da çıkıyor. Bana kalırsa bu konunun net ve kesin çözümü, bakın burada yasa koyucuya da bir şeyimiz olsun, talebimiz olsun bu yönde. Bu meselenin önümüzde Türk siyasi hayatında, bakın altını çiziyorum, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu oldu ama önümüzdeki 10 yıllarda siyasi partiler kanunun 121. maddesinin 1. maddesinde revize yapılması lazım. Bir revizyon yapılması lazım.
11: İletişimin yönetimi var, iletişimin şusu var, iletişimin busu var. Bir de esas iletişimin mühendislik kısmı var. Nedir o iletişim mühendisliği? Ölçme. Sürekli ölçmen lazım. Yani neyi ölçeceksin? Algılamayı ölçeceksin. Bunun da yöntemi çok basittir aslında, biliyor musunuz? Hem insan için, hem kurum için, hem şirket için çok basit. Fazla bir soruya gerek yok çünkü itibar ölçeceksiniz, algılama ölçeceksiniz, beğeni ölçeceksiniz ki bunları birleştirdiğiniz zaman size bir sonuç verecek. Çok basit bir soru. Kemal Öztürk deyince aklınıza ne geliyor diye sorsanız.
12: Açık uçlu mu?
11: Açık uçlu. İlk üç kavramı söyle.
27: diyelim ki işte büyük bir holding. O holding deyince aklınıza ne geliyor? Veyahut da işte bir bisküvi firması. O bisküvi firması adını söylediğinizde aklınıza ne geliyor? İşte o aklınıza gelen ilk üç şey, hatta birincisi onun itibarıdır. Ve o itibar her şeyi belirler. Hani ünlü bir beyaz eşya Alman firması için derler sahibi demiş yani.
10: İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih
27: ederim demiş. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Ve soralım. Cumhuriyet Halk Partisi dendiği zaman aklına ne gelecek insanın? İlk aklına gelen üç kavramı say desen. İşte Cumhuriyet'in kurucu partisi, Atatürk'ün kurduğu parti, efendim çok iyi yönetilen bir parti, Türkiye'nin geleceğini teslim edilmesi, alması gereken bir parti. Bunlar mı geliyor acaba halka? Ölçsünler ya, basit bu yani. Yoksa suistimal, irtikap, belediyelerde çeşitli güven olmayan işler, yok delegelerle ilgili bir şey. Hani şuyu hukukundan beter der ya halkımız. Yani öyle bir ortam var ki, bunu en iyi Ali Haydar Fırat var, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi. Onun bir ifadesi var, diyor ki bu şaibelerin onda biri benimle ilgili ortaya çıksa derhal partiden ayrılırım. İstifa ederim partiden ve bunu da şöyle gerekçelendiririm. Önce şu arındırayım, temizleneyim ve de ondan sonra tekrar, yoksa partiye zarar veririm. Şimdi hocamın, Kemal kardeşimin de ifade ettiği şey aslında bu. Şimdi meselenin bir tartışılan televizyonlara baktığımız zaman iki tane boyutu tartışılıyor değil mi? Siz de çok güzel ifade ettiniz. Şöyle kelimelerle ifade edebilir miyiz? Bir tanesi maddi boyut, bir tanesi manevi boyut. Bir tanesi hakikat, yani hocamın ifade ettiği hukuki alan, bir işin hakikati. Bir de işin öbür taraftan algılama boyutu var. Yani siz istediğiniz kadar haklı olun, değil mi? İnanılmaz derecede haklı olabilirsiniz. Fakat bu sizin müthiş aleyhinize çalışabilir. İşte şu'yu hukukundan beter dediğimiz olay devreye girebilir. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan şey biraz bu açıdan bakmak lazım. Yani bu ikilem açısından.
12: Tabii bugün öğlene kadar olan fotoğraf o yana doğru bir gidişatın ağır bastığına işaret ediyordu. Fakat sizin de açılışta belirttiğiniz gibi özellikle kamuoyuna tarafsız konumlarıyla yansıyan Gürsel Bey, Ali Bey ve Engin Bey'in Kemal Bey'le görüşmeleri, ondan önce yanılmıyorsam Özgür Bey'le telefonla görüşmeleri, yani medya yansıdığı kadarıyla bildiğimi söylüyorum. Şimdi bir uzlaşı arayışı var. Bu uzlaşı arayışı nereye doğru evrilebilir? O son derece önemli ama tablo tabii önemli ölçüde berrak görünüyor. Hangi anlamda? Mesela parti içinde bugün Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi konusunda da bir farklı bakış açısı ortaya çıktı. Yani Özgür Bey ve Kemal Bey taraftarlarının YDK üyelerinin görevlendirilmesi konusunda bir anlamda çok farklı düşünüyorlar. Yani parti tüzüğündeki hükümlere istinaden. Diğer yandan tabii ki özellikle önümüzdeki hafta Salı günü grupta kimin konuşacağınla ilgili yeni bir tartışma var. Yani bu tür tartışmaların olması aradaki duvarların, setlerin halen çok yüksek ve sert olduğuna işaret ediyor. Şimdi buradan bir iletişim kanalı açılıp bir uzlaşıya doğru gidilir mi? Yani bugünkü o 3 milletvekilinin görüşmesi, yani 3 siyasetçinin görüşmesi bir anlamda yani bir pozitif olarak değerlendirmeye imkan kılıyor ama diğer yandan dediğim gibi bu YDK üyelerinin görevlendirmeleri ve önümüzdeki hafta grup konuşmasıyla ilgili tartışmalar, yani bu uzlaşının oldukça zor olacağını işaret ediyor. Yani bölünmeye doğru gidip gitmeyeceğini bir süre gözlemlemek gerekiyor. Ondan sonraki süreçte tabii herhangi bir çıkış yolu bulamadığı takdirde Özgür Bey ve destekleyen milletvekilleri yani kaçınılmaz olarak bir bölünmeye doğru gidebilir. Ama şimdi tabii yani bir bölünmeden yola çıkarak yeni kurulacak bir partinin geçmişte Türkiye merkez sağ ve merkez soldaki bölünmelere referans alarak başarısız olacağını iddia etmek, en azından bölünmelerin birbirlerinden farklı olduğuna da vurgu yapmamızı gerektiriyor.
13: NTV Radyo.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: şekilli, çeşitli boyutlarda ve tarzlarda güneş gözlükleri çarşıda da pazarda da karşımıza çıkabiliyor. Birçok kişinin imaj için kullandığı bu gözlükler havalı bir görünüm verse de göz sağlığı açısından tehlikeli. Peki neden güneş gözlüğü seçerken şekle değil kaliteye bakmamız gerekiyor? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Erarslan anlatıyor.
1: Unutmamalıyız ki eğer güneş gözlüğünün kalitesi iyi değilse burada aslında sıfır numara olması gereken güneş gözlüğümüz ufacık astigmatik, ufacık miyop veya hipermetrop numaralarla karşımıza çıkabiliyor. Bu da ihtiyacı olmayan bir göze sizin gereksiz yere bir gözlüklü bir güneş gözlüğü, numaralı bir güneş gözlüğü kullanmanız anlamına geliyor ve bu da aslında gözü hem gereğinden fazla yorarak hem de aslında göz numarasını değiştirerek karşımıza aslında istemediğimiz bir tabloyla gelmesine neden olabilir hastaların.
0: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Erarslan NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap,

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul ve Bursa bulutlanacak. İstanbul 30, Bursa hafif yağmurlu 31 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Ankara 29 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. İzmir 32 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Ispartepe, yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Van arasında görülecek yağış, Ağrı, Kars çevresi.

0: Gotham'da ise Bahçeşehir Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 5 Haziran Cuma. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. İki ülke arasında 4 anlaşma da imzalandı. CHP'de 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? Mutlak butlan tartışması bir taraftan devam ederken diğer yandan da bu soru kulislerde konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili dün yeni bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor, dedi. Akşamsa iki isim Koç grubunun 100. yılı etkinliğinde bir araya geldi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi. Program sırasında yan yana oturdular, uzun sohbet ettikleri öğrenildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de madencileri ziyaret etti. Özgür Özel, madenci arkadaşlarımız alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız, dedi. Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme red kararında davacıların feragat etmesini gerekçe olarak gösterdi. 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve devam eden bir dava süreci olduğu belirtildi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek, seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. İBB davasının 45. gününde söz alan Ekrem İmamoğlu, aylık değerlendirilen tutukluluk incelemesinin daha sık yapılmasını istedi. Duruşmada iş insanı Hüseyin Köksal ve suçlamaları reddeden sanık Sinan Sepetçi savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da sanıkların sağlık ve maaş gibi mağduriyetlerinin gözetilmesini talep etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarihi Sarnıcı'nın İBB'den vakıflara devri yeniden değerlendirilecek. Amerika ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken Amerikan Başkanı Donald Trump, anlaşma için İran lideri Müşteba Hamene ile görüşebileceğini söyledi. Trump, onunla görüşmek istemiyorum ama tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim, dedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'ya yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Amerikan vatandaşlarına Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirin denildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen içinse Amerikan vatandaşlarına yönelik seyahat etmeyin uyarısı da yinelendi. Yurt genelinde sıcaklıklar artarken Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Gümüşhane'de sağanak sonrası dereler taştı, heyelan sonucu evler zarar gördü. Bolu Geride'de de manzara aynıydı. Çankırı'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi vurdu, ekili alanlar su altında kaldı. Çorum'da da şiddetli yağış sele neden oldu. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor. Pelin Sultanları voleybol

0: Futbol Milletler Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Milli takım Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Milletler Ligi ikinci maçı yarın saat 21.30'da İtalya'ya karşı oynanacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye Afrika'nın kara gün dostu manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Tijani'yi Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'in atılım içinde olduğunu belirterek net mesaj verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de sabahın manşetinde yer buldu. 18 bin lira taksitle ev alma fırsatı bir diğer başlık. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu kuralsız satışa çıkaracak. Konut kampanyasının detaylarını bakan kurum açıkladı. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan projede konutların çoğu bitti. %25 indirim sağlanan peşin satışlarda fiyat 2.1 milyon liradan başlayacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlıyor dedi. Bakan kurumun sözleri sabahın ilk sayfasında yer buldu. Sıfır atık festivali çocuklarla şenlendi bir diğer başlık. Atatürk Havalimanı'nda başlayan sıfır atık festivaline çocukların ilgisi büyük oldu. Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen festival kapılarını açtı. Festival alanına akın eden çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı. Anadolu'nun israf etmeyen kadim kültürünü yeni nesil çevre teknolojileri ile buluşturan festivalin ilk gününde Masar Alanson ve Rafet Edroman sahne aldı diyor bugün Sabah gazetesi. Milliyet gazetesi Ankara'da Müttefikler Savaşı manşetiyle çıkıyor. NATO'nun Ankara zirvesi son dönemde yaşanan savaşlar, Amerika'nın değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle soğuk savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerden biri olacak diyor. NATO Ankara zirvesini bu şekilde anlatıyor Milliyet gazetesi manşetten bugün. Bahçeli'den Özel'e sert sözler bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri Türk Gün'e değerlendirdi. Özel, CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır diyen Bahçeli, Özel'e destek veren muhalefet partilerine işaret ederek yeni parti senaryoları çerçevesinde bir nifak ittifakı oluşabileceği öngörüsünde bulundu diyor bugün yine Milliyet. Beş aşamalı yol haritası bir diğer başlık. CHP'de Kılıçdaroğlu'yu ilk MYK yönetimsel hakimiyet açısından 5 aşamalı bir yol haritası belirledi. Buna göre genel merkez, meclis grubu, belediye başkanları, parti örgütleri ve kamuoyu sıralamasıyla yol haritası izlenecek. Çetin mücadeleye sahne olacak parti meclisi ise 11 Haziran'da toplanacak. İstifalar, vefatlar, tutukluluk gibi durumlar nedeniyle 56 üyesi kalan parti meclisinde tüzük gereği karar yeter sayısı 31 olarak uygulanacak deniliyor. Bugün yine bu haberde Milliyet'te yer buluyor. Hürriyet gazetesi nafaka için top mecliste diyor manşetten. Anayasa Mahkemesi, boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model konuşuluyor deniliyor. Bugün Hürriyet'te bu haberi manşetten veriyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek bir diğer başlık. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine destek geldi. Stubb, Türkiye'nin üye olmasını savundu diyor bugün Hürriyet. Zeyre 950 bin euro verdim bir diğer başlık. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir ifade verdi diyor yine Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesi de aynı ifadeyi bugün manşetten veriyor. Böcek'ten yeni bomba başlığıyla yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yılında aday olabilmek için Özgür Özel'e ödediği paranın miktarı artıyor. Daha önce 1 milyon avro ve 200 bin dolar teslim ettiğini anlatan Böcek, savcıya yeni bilgiler verdi. Özel'in talimatıyla Manisa'ya aday gösterilen Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro nakit para bıraktım dedi. Ve Yeni Şafak gazetesi de bu manşetle çıktı bugün. Ankara kırmızı alan bir diğer başlık. Ankara 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Bir bölümü Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkları aynı merkezde buluşturan Ay Yıldız karargahında yapılacak zirve için olağanüstü tedbirler alınıyor. Birçok bölge kırmızı alan ilan edildi. Buralarda araç ve yaya girişi kontrollü olacak. 40 bin polis ve jandarma sahada olacak. Esenboğa Havalimanı'na uçuşlar kısıtlanacak. 9 ilçede 6-12 Temmuz arası kamu personeline idari izin verildi. Kamu kurumlarında bu tarihlerde sınav ve tören yapılamayacak. Bazı düğünlerde izne tabi olacak diyor bugün Yeni Şafak. Cumhuriyet'in manşeti hedef sandık güvenliği. CHP'de mahkeme kararıyla yönetime atanan Kemal Kılıçdaroğlu kanadı parti kurultaya gitmezse seçime girme yeterliliğini kaybeder uyarısını gerçekçi bulmayarak yorumun siyasi olduğunu savunuyor. Özgür Özel kanadı ise kurultay talebinin parti meclisinde dile getirileceğini belirterek parti seçimsiz yönetilemez diyor bu haberde. Bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Özel'e yeni fezleke bir diğer başlık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait telefon incelemeleri ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda CHP lideri Özgür Özel hakkında rüşvet iddiasıyla fezleke süreci başlatıldığını duyurdu. Dosyanın Ankara'ya gönderildiği belirtildi deniliyor bugün yine Cumhuriyet'te. Akşama bakalım. TOKİ'den satılık 20 bin ev manşetini görüyoruz. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 55'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak 3 ayrı seçenek sunacak diyor. Bugün akşam gazetesi de yine bu manşette çıkıyor. Postaya da bakalım. Doktor Ölüm yine sahnede manşetini görüyoruz. Doktor Öner Özsayer'in 2020'de İstanbul'da kalça dolgusu yaptığı Kübra Boyraz bir gün sonra ölmüştü. Bu davadan aldığı 6 yıl hapis cezası Yargıtay'da onanmayı beklerken aynı doktor İzmir'de ortaya çıktı ve bu kez yine kalça dolgusu yaptığı Melike Çiftçi'nin ölümüne sebep oldu diyor. Bugün yine Posta gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
2: Reklam. Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Baba bu ne bayramı?
6: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Filonuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TakoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: işte bulacaksın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. Kilometrelerinde ve İzmit-Yalova yolunun 33-35. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma da imzalandı.
10: Ankara, Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
11: Merhaba Asker!
10: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
12: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
12: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
13: Other type de material.
14: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
10: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
12: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
9: Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
15: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
16: Hep beraber.
17: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
18: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
17: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutansa, butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayrak Tutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili dün yeni bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özel'i eleştirmişti. O açıklamada ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi.
0: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
14: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
0: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
14: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
0: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
14: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi, parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
9: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi dün. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri Ato Kongresyum'da bir araya geldi. Gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi.
4: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
17: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
16: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
17: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye 100 yılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ato Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
9: Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de madencileri ziyaret etti. Özel, madenci arkadaşlarımız alınlarının terinin karşılığını istiyor. Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız dedi. İşçilere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başla, İyi Parti, DEM Parti ve bazı sendika temsilcileri de destek verdi. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarına paraların yatmaya başladığını ama bazı ödemelerin eksik olduğunu, bu nedenle eylem yaptıklarını dile getirdi. Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme red kararında davacıların feragat etmesini gerekçe olarak gösterdi. 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve devam eden bir dava süreci olduğu belirtildi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. Böcek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İBB davasının 45. gününde söz alan Ekrem İmamoğlu, aylık değerlendirilen tutukluluk incelemesinin daha sık yapılmasını istedi. Görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun doğum gününde mahkeme salonunda yaşananlar sonrası bazı jandarma personeline idari soruşturma başlatıldığı da ortaya çıktı. Duruşmada iş insanı Hüseyin Köksal ve suçlamaları reddeden sanık Sinan Sepeçi savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da sanıkların sağlık ve maaş gibi mağduriyetlerinin gözetilmesini talep etti. Ayrıca aylık yapılan tutukluluk değerlendirme kuralının da değişmesini istedi İmamoğlu. Silivri'de devam eden davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yere batan sarnıcının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarihi sarnıç uzun zamandır mülkiyet tartışmalarının merkezindeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak kendi adına tescil işlemini gerçekleştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşımış, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak itiraz süreçleri sonrasında yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde devrine karar verilmişti. 2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşti ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi sarnıcın İBB'den vakıflara devri yeniden değerlendirilecek. Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç organizasyonlarından Türkiye'ye olan veya olağanüstü hallerde gelen ani ve nakdi yardımların alınmasında ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemlerle afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil personel alan, personele de nakdi tazminatı ödenecek. Bilfi görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin üyesi olacak.
19: NTV Radyo.
9: Amerikan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'ya yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Amerikan vatandaşlarının bölgeye seyahatlerini gözden geçirmesi talep edildi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebileceği gerekçesiyle Orta Doğu'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirin denildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise Amerikan vatandaşlarına yönelik seyahat etmeyin uyarısı da yinelendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müşteba Hamane ile görüşebilirim dedi. Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını söyledi. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair söylediklerini de yineledi. Uranyumu elde etmek için İran'la bir anlaşma yapmak zorunda olmadıklarını dile getirdi. İran dini lideri Müşteba Hamane ile şu aşamada görüşmek istemediğini ancak bir anlaşma yapılması durumunda görüşmenin gerçekleşebileceğini ifade etti. Hamane'in en sevdiği kişi olmayabilirim ama kendisi de muhtemelen bir profesyonel dedi. Amerikan başkanı savaşı sahada ya da masada mutlaka kazanacaklarını öne sürdü. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısında bulundu. Stubb, güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerek dedi. Helsinki'de bir enerji konferansında konuşan Avrupa Birliği'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu Stubb. Birliğin genişlemesini Avrupa'nın en iyi politikası şeklinde nitelendirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli dedi. Türkiye, İngiltere, Norveç ve İzlanda'nın üyelik olasılığını dile getirdi. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Stubb, Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerekiyor ifadelerini kullandı. Stubb'ın bu sözleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Helsinki'deki görüşmesinden bir gün sonra geldi. Kurtulmuş, Finlandiya temaslarında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Avrupa Birliği'nin güvenliğimiz içindir dedi. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilecek. Giriş çıkış yasaklanacak. Zirve boyunca kamu çalışanları izinli. Başkentte hava savunma sistemleri de devreye alınacak.
0: Ana yollar kapatılacak. Ankara hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Başkent NATO Liderler Zirvesi için teyakkuzda. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı.
20: Etimesgut Havalimanı yıllarca askeri ve küçük sivil uçaklara hizmet verdi. Ancak şimdi NATO Liderler Zirvesi için çehresi tamamen değişti. Başta ABD lideri Trump'ın uçağı olmak üzere pek çok dünya liderinin uçağı havalimanını kullanacak. Bu nedenle pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı. Yeni bir terminal binası inşa edildi.
0: Esenboğa Havalimanı'yla zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Ankara genelindeki MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözlü kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.
20: Zirve kapsamında en yoğun havalimanı elbette Esenboğa Havalimanı olacak. Zaten yoğun bir havalimanı. Esenboğa'da yeni bir pist inşa edildi. Yeni bir uçuş kontrol kulesi yapıldı. Yeni park alanları yine inşa edildi. Uçakların, NATO liderlerinin rahat rahat havaalanına iniş yapabilmesi için artık her şey hazır.
0: Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez geçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak.
9: Usta gazeteci Rehan Muhtar İstanbul'da son yolculuğa uğurlandı. Muhtar kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kendisine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi. 66 yaşında vefat eden Muhtar bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
21: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
22: 1990'lı yıllara damga vuran gazetecilerdendi. Kendine has sunuculuğu, farklı soruları ve izleyiciyle kurduğu diyalogla televizyon dünyasının unutulmaz isimleri arasına girdi. 66 yaşında hayatını kaybeden Rehan Muhtar son yolculuğa uğurlandı. İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılım yoğundu.
23: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
24: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı. Ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
25: Yaklaşık biz 6 yıl Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
22: Reha Muhtar 3 çocuk babasıydı. Oyuncu Deniz Uğur'la Poyraz ve Mina Deniz adında 2 çocukları bulunan Muhtar, sanatçı Nilüfer'le kızları Ayşe Nazlı'yı da henüz 4 aylıkken evlat edinmişti.
26: İnanılmaz üzücü. Şu an tarif edemiyorum duygularımı.
1: Çok şey öğrendik. Meslek hayatıma çok büyük katkısı oldu.
2: Reha Muhtar'ın adı işte her nerede yaşatıyorsan ve yaşatılıyorsan Türkiye cümlesini unutmadım. Kaç yıldır ekranlarda değil Reha Muhtar ama hala biliniyor, hala konuşuluyor.
22: Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Muhtar, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bakım alınmış. 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
9: Çankırı'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi vurdu. Ekili alanlar su altında kaldı. Ekim sezonu gecikti. Çorum'da da şiddetli yağış sele yol açtı.
3: Çeltik tarlaları göle döndü, toprak ağırlaştı. Çiftçiler ekim çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı.
5: Erken ekimimiz gecikti. Bilmiyorum son aylarda yani 10. aylarda 9. ay sonlarında havalar nasıl gider? Yarışır mı? Yarışmaz mı?
3: Çankırı Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri. Ancak Kızılırmak ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar üreticileri zora soktu. Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan ilçede ekim çalışmaları Haziran ayının sonuna ertelendi.
5: Bu sene her yıl bu kadar değil ama çok yağmur yağdı. Maliyetlerimizi çoğalttı. Yakıtım, masrafımız çoğaldı. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık.
3: Burası da Çorum'un Alaca ilçesi. Şiddetli yağış sele yol açtı. İbrahim ve Kara Mahmut köylerinde ikili alanlar su altında kaldı. Bölgede ulaşım da aksadı. Sanayi sitesi kavşağı trafiğe kapandı. Ekipler bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
9: Diğer yandan Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor.
0: Bu yaz Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl sıcaklıkları ülkeyi etkisi altına alacak. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler 40 dereceyi aşabilir.
6: Maalesef bir fırın içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır.
0: Peki bu kavurucu sıcakların arkasında küresel bir hava olayı olan El Niño mu var? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre El Niño şu an etkisiz durumda ve yaz aylarında doğrudan bir etkisi yok. Türkiye'yi asıl vuran Azor yüksek basıncı, sera gazları ve metropollerdeki betonlaşmanın yarattığı ısı adaları.
6: İstanbul genelinde betonlaşma safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları tabii ki yüksek olacaktır. Yani 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır.
0: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Türkiye genelinde önümüzdeki ayların kurak geçmesi de bekleniyor.
9: Çocuk ve gençlerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali başladı. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona pek çok kuruluş geliştirdikleri çevreci projelerle katılıyor. Festivalin ilk günü yoğun ilgiyle karşılaştı.
8: Fidanlarda atıldı, doğayı koruyan projeler anlatıldı, sıfır atık bilinci aşılandı. Çevreci bir nesil oluşturup farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen Sıfır Atık Festivali başladı.
26: Sıfır atıkla ilgili her şeyi öğrendik.
27: Bu bir domates fidanı, ben bunu ekip büyüteceğim, domatesini yiyeceğim. Evet.
8: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonu düzenleyen Sıfır Atık Vakfı ve çok sayıda kuruluş festivale çevreci geri dönüşüm projeleriyle katılıyor.
28: Enstitümüzde yaptığımız çalışmalarda evsel ve sanayi tipi atık yağlardan jet yakıtını biz burada elde ettik ve bunu ticarileştirilebilecek, ürüne dönüştürülebilecek hale getirmiş bulunmaktayız.
29: Biz burada geri dönüşüm camları kullanıyoruz. Bir pota içerisine yerleştiriyoruz. Burada sıcaklıkla birlikte eriyen camlarımız bu görmüş olduğunuz fiber haline getiriliyor.
30: Plastik su şişesi kapakları Türkiye'nin her yerinde, evlerde, okullarda, ofislerde biriktiriliyor. Sıfır Atık Festivali'nde o kapakların nasıl dönüştüğü de anlatılmış. Bu şekilde granül haline getiriliyor. Ardından bu plastik granüller ham maddesi plastik olan leğenden terliğe hemen her şeyde kullanılabiliyor. Burada da çocuklara hediye edilmek üzere birer topaca dönüşmüşler.
8: Etkinlikte kuraklık ve küresel ısınmaya karşı geliştirilen topraksız tarım projeleri de anlatılıyor.
31: Burada amaç insanların evde yetiştiricilik yapabilmesini sağlamak. En önemlisi suyu efektif ve ekonomik kullanıyorsunuz. 250 metrekarelik alanın karşılığı yaklaşık 3-4 dönüm.
8: Sıfır Atık Festivali pazar gününe kadar devam edecek.
9: Yazın gelmesiyle birlikte hızlı kilo vermek isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Onlardan biri de zayıflama iğneleri. İşe yarıyor ama beraberinde riskleri de getiriyor. Profesör Doktor Cihan Uras zayıflama iğnelerinin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.
0: Yaz geldi. Zayıflamak isteyenler hızla çözüm arıyor. Bu senenin gözdesi ise aslında diyabet tedavisinde kullanılan zayıflama iğnesi. Reçete zorunluluğu olmadığı için erişimi kolay. Ancak hızlı kilo vermek için yüksek dozla başlanırsa sorunlara neden olabiliyor.
4: Bir kere eczaneden alıp herhangi bir doktor kontrolünden geçmeden böyle bir iğnelere başlamak son derece yanlış. Hekimin söyleyeceği dozda bir takım analizlerden geçtikten sonra kilosuna göre dozu ayarlanmalı.
0: NTV yayınına katılan Profesör Doktor Cihan Uras'a göre iğneye başlamadan önce analizler yapılması gerek.
4: Sağlık durumu değerlendirilmeli hastanın. Karaciğer fonksiyon testleri, pankreasının durumu incelenmeli. Safra kesesinde bir problem var mı? Buna bakılmalı. Aynı zamanda tiroid problemi var mı? Kan analizleri yapılıyor. Şu an mevcut olduğu kiloya ve durumuna göre karar veriliyor.
0: Zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımı birçok riski de beraberinde getiriyor.
4: Bulantılar, kusmalar gibi yan etkiler gündeme gelebiliyor. Örneğin safra kesesinde taşları olan hastalarda safra kesesi atakları gelişebiliyor. Yüksek proteinli bir diyetle beslenerek bu hastaların kas kaybı da kesinlikle önlenebilir. Spor önerilerinde de bulunuyoruz bu hastalara. Bunlar çünkü kan şekerini düşürürken özellikle yağları yakıyorlar bu ilaçlar. Diyetinin de buna göre ayarlanması gerekiyor.
7: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
9: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt-İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul Yol Durumu.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
11: Mobile Systems.
7: Reklam.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen ol.
18: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Basit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Arvento. Mobile Systems.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman akademisyen yazar Markus Graf'ın Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Emre Güler çevirmiş. Markus Graf 1974 doğumlu. Üniversitede plastik sanatlar ve sanat bilimi eğitimi aldı. Çeşitli sanat kurumlarında proje yöneticisi, küratör, eğitmen, yazar ve sanatçı olarak görev yaptı. Graf, akademik çalışmalarını 2003 yılından beri Türkiye'de sürdürüyor. Kendisi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı. Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli kitabında, sanat ve kültürün toplumsal eğitim ve modernleşme için hem Avrupa hem Osmanlı-Türk sergi tarihindeki önemine işaret ederken, Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat döneminden yani 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı'nın tekniği ve kültürüne uyum sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Aynı eğilim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da devam etti, diyor Graf. Devlet destekleri ve sergi dizileriyle ülkede reform yapmaya, ulusal bir kültür geliştirilmeye çalışıldı, diye de ekliyor. Sergi mekanı bilimsel bir konu olarak ele alındığında sanat tarihi, sanatın icrası ve algılanışında stratejik bir öneme sahip. Sergi dediğimiz hadise 1980'li yıllardan itibaren giderek artan biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika'da kültür ve sanat biliminin konusu haline geldi. Bu bağlamda Markus Graf kitabında Osmanlı ve Türk sergicilik tarihinin 19. yüzyıldaki başlangıcından günümüze uzanan gelişim sürecini, Avrupa ve Kuzey Amerika sergicilik anlayışında nasıl farklılaştığını ve onlarla ne tür paralellikler gösterdiğini ele almakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Milli takım Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Setleri 25-23, 25-17 ve 25-18 kaybeden milli takımda Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi ikinci maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk sözünü yineleyen Aziz Yıldırım, stadyum projesi için 50 milyon dolar harcayacaklarını söyledi. Yıldırım, seçim vaatlerini taraftarla paylaşarak yeni stat kapasite yükseltme çalışmalarının 11 ay süreceğini belirtti. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddialarına da yanıt verdi. Aykut Kocaman'la adaylığımı açıklamadan görüştüm. Seçim sonucuna göre konuşuruz dedim ama söz vermedim. Başka yabancılarla da görüşüyoruz. Bazı araştırmalar yapıyoruz. Bunu yönetimin hepsiyle oturdum, konuştum ama beraber oturup teknik direktörü konuşamadık. Seçimi kazandıktan sonra ilk hafta otururuz ve karar verir açıklarız dedi. Fenerbahçe'nin 100. yılındaki lig şampiyonluğunda başkan olan Yıldırım, 120. yılda da şampiyon olma sözünü verdi. Galatasaray Süper Lig'de elde ettiği 26. şampiyonluğu 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutladı. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Çaykur Rizespor'da yeni dönem resmen başladı. Kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Ali Zeki Saruhan, Karadeniz ekibinin yeni başkanı oldu. Saruhan, Çaykur Rizespor'da önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. Ali Zeki Saruhan, 4 yıldır kulüp başkanlığını sürdüren İbrahim Turgut'un aday olmaması sebebiyle seçime tek aday olarak girdi. Bayrak değişimiyle birlikte kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sportif başarılarının artırılması hedeflenirken yeni yönetimin yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarı final mücadelesi sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Gain'i 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu eşitledi. Akatlar'da oynanan maçta Beşiktaş Gain soyunma odasına 48-43 önde girdi. Üçüncü periyotta ritmi artıran Bahçeşehir Koleji üstünlüğünü maçın sonuna taşıdı ve karşılaşmayı 101-79 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Dünya Kupası'nın klasiklerinden kahin hayvanlar yeniden ortaya çıktı. İlk tahminler akvaryumdan geldi. Rio de Janeiro'da bir köpek balığı Brezilya-Fas maçının favorisini belirledi. İki ülkenin bayraklarının olduğu konservelerden Brezilya bayraklı olanı seçti. Tesisin genel müdürü bu etkinliği köpek balıklarına yönelik bakış açısını değiştirmek için yaptıklarını söyledi. Futbolun en dikkat çeken kahin hayvanı Ahtapot Pol'du. Hem 2008 Avrupa Şampiyonası hem de 2010 Dünya Kupası'nda başarılı tahminlerde bulunmuştu. Şansa kalmaz işimiz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
2: İstanbul kendi başına bitki çeşitliliğiyle Avrupa'nın birçok ülkesiyle yarışır vaziyette. Peki Avrupa yakasıyla Anadolu yakasında bitki çeşitliliği açısından bir farklılık var mı? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'na sorduk.
4: İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altında. Yani burada yağışın bol olduğu bir yerden bahsediyoruz. Güneye indiğimiz zaman iklim değişiyor. Güneye indiğimiz zaman artık Akdeniz iklimi etkisini hissettiriyor. Böyle olduğu zaman da doğal olarak bitki örtüsü de buna göre şekilleniyor. Mesela kuzeyde kumullardan çıktıktan sonra Belgrad Ormanı'na geldiniz. Belgrad Ormanı Avrupa yakasında. Bunun Anadolu yakasındaki karşılığı da Alem Dağı ormanlarıdır. Şimdi bu ormanlardaki baktığımızda hakim ağaç türleri meşedir. Yani yaprak döken ağaçlar vardır burada. Ve ancak rutubet ve nem isteği yüksek olan yerler olduğu zaman bu sefer ne karşımıza çıkıyor? Kayını görüyorsunuz, yürgeni görüyorsunuz, kestane çıkıyor, akça ağaç çıkıyor, kızıl ağaç gibi ağaçlar çıkıyor. İstanbul'un kuzey taraflarında. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İstanbul çok büyük bir kent ve çok eski bir yerleşim olması nedeniyle de kent çevresindeki ormanların gerçek karakteri bozulmuştur. Alanları çok daralmış. Baktığımızda şehir merkezinde neredeyse bir doğal yaşam alanı kalmadı. Mesela güneye girelim. Yine biraz önce bahsettiğim Aydos gibi. Burada daha kuru tabiatta ormanları görüyoruz. Yine meşe ormanlarını görüyoruz. Hele adalara gidin. Adalarda ne görüyoruz? Adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altında. Burada kızılçam ormanlarını görüyoruz. Ve kızılçam ormanları altında maki elemanları var. Yani Akdeniz, Ege'de gördüğümüz maki elemanları yukarıya doğru geliyor. Akdeniz ikliminin etkisiyle birlikte ve adalarda kızılçamla birlikte bulunuyor bunlar. Doğal olarak işte adaların en önemli bitki topluluğunu oluşturuyor kızılçamlar aynı zamanda. Tabii sadece bu odunsu taksonlardan bahsetmiyoruz. Bizim asıl zenginimiz otçu türler. Bu açık alanlarda. Orman atlarına çok fazla girmezler. Orman açıklıklarında ve biraz önce yine söyledim. Bizim boş alan, kıraç alan dediğimiz alanların bitki çeşitliliği, bitki zenginliği çok çok fazla. O yüzden bu alanlara boş alan gözüyle bakmamamız gerekiyor.
8: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
10: Mobile Systems. Reklam.

Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde ülkede sıcaklıklar gölgede 30'lu değerlerde. Termometrenin ölçtüğü değerler de gölgedeki sıcaklıklardır. Güneşin altındaysanız durduğunuz süreye de bağlı olarak sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilir. Asfalt ve beton gibi güneşi fazlasıyla çeken yerlerde ise sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkabilir. Aynı mekan asfalt değil de yeşil alan olsaydı sıcaklık 60'lı değerlerde değil 30'lu derecelerde olacaktı. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444 20

0: Gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Amerika ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşma için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşebileceğini söyledi. Trump onunla görüşmek istemiyorum ama tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'ya yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Amerikan vatandaşlarına Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirin denildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen içinse Amerikan vatandaşlarına yönelik seyahat etmeyin uyarısı yinelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. İki ülke arasında 4 anlaşma da imzalandı. CHP'de 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? Mutlak butlan tartışması bir taraftan devam ederken diğer yandan da bu soru kulislerde tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili dün yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi. Akşamsa iki isim Koç grubunun 100. yıl etkinliğinde bir araya geldi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi. Program sırasında yan yana oturdular, uzun uzun da sohbet ettikleri öğrenildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de madencileri ziyaret etti. Özgür Özel, madenci yakın arkadaşlarımız alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız dedi. Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38. olağan kurultayının iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme red kararında davacıların feragat etmesini gerekçe olarak gösterdi. 38. olağan kurultayın iptali istemiyle açılan ve devam eden bir dava süreci olduğu belirtildi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. İBB davasının 45. gününde söz alan Ekrem İmamoğlu, aylık değerlendiren tutukluluk incelemesinin daha sık yapılmasını istedi. Duruşmada iş insanı Hüseyin Köksal ve suçlamaları reddeden sanık Sinan Tepeci savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da sanıkların sağlık ve maaş gibi mağduriyetlerinin gözetilmesini talep etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yere batan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarihi Sarnıcı'nın İBB'den vakıflara devri yeniden değerlendirilecek. Yurt genelinde sıcaklıklar artarken Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Gümüşhane'de sağanak sonrası dereler taştı. Heyelan sonucu evler zarar gördü. Bolu, Gerede'de de manzara aynıydı. Çankırı'da ise son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi vurdu. Ekili alanlar su altında kaldı. Çorum'da şiddetli yağış sele yol açtı. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Milli takım Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Milletler Ligi ikinci maçı yarın saat 21.30'da İtalya'ya karşı oynanacak.
1: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
2: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yapay zeka, Artificial Intelligence veya kısaltılmış formuyla AI

0: kavramı hayatımıza bir girdi. Hani derler ya, bir girdi. Belki de insanlığın geleceğini, hepimizin ailesel istikbalini, kaderini, çocuklarımızın bundan sonraki hayat çizgilerini tayin edecek kadar önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Nasıl Türkçe'de hani halkla ilişkilere PR deniliyorsa, yavaş yavaş günlük hayatta da AI kavramı yapay zeka olarak kullanılıyor. Tabii bir güncel gelişmeyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerin birbiri ardı sıra mezuniyet törenleri oluyor. Adettendir mezuniyet törenlerinde. Önemli bir isim gelir ve mezuniyet konuşması yapar. Genellikle hem kutlama hem de bir parça işte hayat dersi, öğütler, genç mezunlara yol gösterme meselesidir. Bu son dönemde çok enteresan. Kendi ödevlerini yapmakta, kendi sınav kağıtlarını cevaplamakta, yapay zekaya başvurmaktan hiç de kaçınmayan ve bu çerçevede özellikle akademik dünyada etik tartışmaların önünü açan öğrencilerin veya genç mezunların ne zaman yapay zekadan bahsedilse, konuşmacılar ne zaman buna referans verse, protesto ıslıklarıyla karşıladıkları izleniyor, takip ediliyor. En son dakikalar evvel Arizona Eyalet Üniversitesi'nde aynı şey gerçekleşti. Yani acayip bir durum. Hani gençlerin böyle yapay zekaya en yakın durması, teknolojinin nimetlerine en çok taraftarlık göstermesi beklenilirken, yapay zekaya iş geldiğinde tabii özellikle istikbal ve uzun uğraşlar sonucu elde edilmiş, örneğin mühendislik becerileri, gençliğinizi harcayarak elde ettiğiniz hesaplama becerilerini yapay zeka yani böyle saniyelerle hesaplıyor. O zaman da tabii bu mühendislik eğitimi, onun prestiji, onun size getireceği ekonomik katkılar gibi konular sorgulanmaya başlıyor. Yani bu konuları daha çok konuşacağız. Ama ben bugün güncel birkaç gelişmeye dikkat çekmek istiyorum. Önce bir tespitle başlayalım. Yapay zeka, genel geçer bir ifadeyle, kendi yazılımının, kodunun %80'ini hallediyor. Kendi kendine yazıyor. Bu %100'e çıktığı zaman en büyük alarm zilleri burada çalıyor belki. Bu sefer insanın kontrolü ve insanın inisiyatifi ortadan kalkmış oluyor. Yani gelişmeler o kadar hızlı ki, mesela bundan 2-3 yıl evveline kadar Türkiye'de biliyorsunuz bir moda vardı. Çocuklarımıza kod yazmayı öğretelim, kod yazdıralım. Ne oldu? Hiç kimse bundan söz etmiyor. Çünkü bu kod yazma işi saniyeler içerisinde, yani yok denecek maliyetlerle artık yapay zeka tarafından hallediliyor. Şimdi tabii bu hafta içerisinde ayın ikisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok önemli bir başkanlık kararnamesine imza attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geçen Temmuz'da, 23 Temmuz'da özellikle Amerika'yı dünyada yapay zeka konusunda bir numara kılmak için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Orada genel yapı şu, yani özel sektör eliyle bu işler yürütülüyor biliyorsunuz. Büyük şirketler var zaten, bunların sundukları hayatımızda hani böyle leblebi çekirdek gibi adlarını söylediğimiz bir takım programlar var. Tabii bir parantez açalım, Türkiye'de en çok bu işler böyle dedikodu ve kader kısmet, işte değişik şeyler için, ne olacak ne bitecek gibi acayip şeyler için kullanılıyormuş. Yapay zekanın da müthiş bir elektrik tükettiğini biliyorsunuz. Parantezi kapatalım. Başkan Trump bu ilk orijinal kararnamesinde diyor ki hani kamu olarak, hükümet olarak biz bu işi serbest bırakacağız. Fakat bu 2 Haziran'daki geçtiğimiz günlerde imzaladığı kararname tamamıyla farklı bir pozisyonu ortaya getiriyor. Diyor ki siz diyor şirketlere bu çalışmalarınızı sürdürün, biz arkanızdayız, ha gayret. Ama diyor bu çalışmalarla ilgili bize önden bilgi verin ki biz de bu konuda güvenliği sağlayabilelim. Bir takım sıkıntılar ortaya çıkarsa bu konuda tedbir alalım, vaziyet edelim. Yani tabii çok tartışmalara söz konusu olabilecek bir gelişme. Ama esas iki önemli meseleyi vurgulamak istiyorum. Yapay zekanın, o Trump'ın hani önceden bize haber verin de bir duruma vaziyet edelim meselesine karşı hemen 2 gün sonra, bu kararnameden 2 gün sonra yapay zeka sektörünün 3 önemli oyuncusu Anthropic, Google DeepMind ve OpenAI patronları, yani bizzat patronları, CEO'ları, üst düzey yöneticileri bir ortak bildiri yayınladılar. Bunlar birbirleriyle kıyasıya rekabet eden ölesiye rakipler. Fakat buna karşın bir adeta bir memorandum, bir ortak metin kaleme aldılar. Ve orada diyorlar ki aman dikkat, biyolojik silah üretiminde kullanılabilir yapay zeka. Başımıza çok büyük sıkıntılar gelir, yeni pandemiler ortaya çıkar. Hatta insan ırkı silinebilir dünyadan diyorlar. Bu çok enteresan bir durum. Biliyorsunuz bu patojenler ve farklı protein yapıları vesaire. Şimdi bugün bir haber var. Onu da vurgulayarak tamamlayacağız ama ilk defa bir Ebola ve benzeri COVID benzeri pandemik risklere karşı yapay zekanın ürettiği aşılar ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani her alanda olduğu gibi biyoloji alanında da yapay zeka çok büyük katkılar sağlıyor. Uzmanlara kalırsa mesela yapay zeka öncesinde uzmanlar 50 bin farklı proteinin yapısını çözümlemiş ve haritalamışken yapay zekanın DeepMind'ın AlphaFold diye bir programı varmış. Orada bu protein çözümleme işini öyle bir ilerletmişler ki 50 binden 200 milyona çıkartmışlar. 200 milyon proteinin, patojenin yapısı biliniyor ve bundan sonra da tabii buna göre çalışmalar sürdürülüyor. Bu çok enteresan. Dikkatli olmak lazım. Gerçekten bu bir varlık sorunu. Hemen dakikalar önce de BBC'ye Anthropic'in biliyorsunuz çok önemli şirketlerden bir tanesi Claude marka bir AI sistemi var. Jack Clark bunun kurucularından bir tanesi, ortak kurucularından bir tanesi. Jack Clark diyor ki yapay zeka çok hızlı gidiyor. Gaz pedalına basıyoruz ama fren pedalı yok. Biraz yavaşlamamız lazım. Biraz yavaşlayalım çünkü bu iş felakete de gidebilir. Sıkıntılar ortaya çıktığında nasıl durduracağız, nasıl kontrol altına alacağız? Araç kontrolden çıkıyor mealinde BBC'ye özel bir beyanat veriyor. İlgilenenler BBC'nin sayfasından da okuyabilirler. Evet, yapay zeka hayatımızın içerisinde bize çok katkı sağlıyor. Hatta Türkiye'deki haliyle işte ne olacak halimiz, ne çıkacak falimiz gibi konularda yoğunlukla kullanılıyor. Ama latife bir tarafa işin bir yönü de insanlığın doğrudan geleceğini ilgilendiriyor. Yapay zekanın ekonomik veçeleri konusunu da tekrar konuşacağız. Bu pilav daha çok su kaldıracak. Yapay zeka pilavı, herkese afiyet olsun. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Sabahla başlıyoruz bugünün gazetelerine bakmaya. Türkiye Afrika'nın kara gün dostu manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Tijani'yi Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'in atılım içinde olduğunu belirterek net mesaj verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz diyor Cumhurbaşkanı. 18 bin lira taksitle ev alma fırsatı bir diğer başlık. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu kuralsız satışa çıkaracak. Konut kampanyasının detaylarını bakan kurum açıkladı. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan projede konutların çoğu bitti. %25 indirim sağlanan peşin satışlarda fiyat 2.1 milyon liradan başlayacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlıyor deniliyor bugün sabahta. Sıfır Atık Festivali çocuklarla şenlendi. Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne çocukların ilgisi büyük oldu. Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen festival kapılarını açtı. Festival alanına akın eden çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı. Anadolu'nun israf etmeyen kadim kültürünü yeni nesil çevre teknolojileriyle buluşturan festivalin ilk gününde Mazhar Alanson ve Rafet Elroman sahne aldı diyor Bugün Sabah gazetesi. Milliyete bakalım. Ankara'da müttefikler savaşı manşetini görüyoruz. NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, Amerika'nın değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle soğuk savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerinden biri olacak diyor. Bugün Milliyet veriyor bu haberi manşetten. Bahçeli'den özel eser sözler bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri Türk Güne değerlendirdi. Özel CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır diyen Bahçeli, Özel'e destek veren muhalefet partilerine işaret ederek yeni parti senaryoları çerçevesinde bir nifak ittifakı oluşturulabileceği öngörüsünde bulundu deniliyor. Bugün yine Milliyet gazetesi de Bahçeli'nin açıklamalarını ilk sayfadan veriyor. Hürriyet gazetesi nafaka için top mecliste manşetini atıyor. Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model konuşuluyor deniliyor. Bugün yine Hürriyet'te. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek bir diğer haber. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine destek geldi. Stubb, Türkiye'nin üye olmasını savundu diyor bugün Hürriyet. Yeni Şafak gazetesi böcekten yeni bomba manşetiyle çıkıyor bugün. Yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin 2024 yılında aday olabilmek için Özgür Özel ödediği paranın miktarı artıyor. Daha önce 1 milyon avro ve 200 bin dolar teslim ettiğini anlatan Böcek savcıya yeni bilgiler verdi. Özel'in talimatıyla Manisa'ya aday gösterilen Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro nakit para bıraktım ifadesi bugün Yeni Şafak'ın manşetinde yer buldu. Ankara kırmızı alan bir diğer başlık. Ankara 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Bir bölümü Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkları aynı merkezde buluşturan Ay Yıldız karargahında yapılacak zirve için olağanüstü tedbirler alınıyor. Birçok bölge kırmızı alan ilan edildi. Buralarda araç ve yaya girişi kontrollü olacak diyor yine Yeni Şafak. Cumhuriyet'e bakalım. Hedef sandık güvenliği manşetiyle çıkıyor Cumhuriyet gazetesi. CHP'de mahkeme kararıyla yönetime atanan Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, parti kurultaya gitmezse seçime girme yeterliliğini kaybeder uyarısını gerçekçi bulmayarak yorumun siyasi olduğunu savunuyor. Özgür Özel kanadı ise kurultay talebinin parti meclisinde dile getirileceğini belirterek parti seçimsiz yönetilemez diyor. Bu haberde Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Özele yeni fezleke bir diğer başlık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait telefon incelemeleri ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda CHP lideri Özgür Özel hakkında rüşvet iddiasıyla fezleke süreci başlatıldığını duyurdu. Dosyanın Ankara'ya gönderildiği belirtildi deniliyor yine Cumhuriyet'te. Akşama bakıyoruz. TOKİ'den satılık 20 bin ev manşetiyle çıkıyor Akşam gazetesi de. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak 3 ayrı seçenek sunacak deniliyor bugün yine Akşam'da. Varlık Barışı başladı. Varlık Barışı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yurt dışı kazançlar belli durumlarda 20 yıl vergiden muaf olacak diyor bugün Akşam. Postaya da bakalım. Doktor Ölüm yine sahnede manşetini görüyoruz. Doktor Öner Soyer'in 2020'de İstanbul'da kalça dolgusu yaptığı Kübra Boyraz bir gün sonra ölmüştü. Bu davadan aldığı 6 yıl hapis cezası Yargıtay'da onanmayı beklerken aynı doktor İzmir'de ortaya çıktı ve bu kez yine kalça dolgusu yaptığı Melike Çiftçi'nin ölümüne neden oldu diyor bugün Posta gazetesi. Yılın golü Arda'dan bir diğer başlık. İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Elçi'ye orta sahanın gerisinden attığı gol La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Arda Güler La Liga'nın 28. haftasında takımının 4-1 kazandığı maçın 89. dakikasında kalecinin önde olduğunu görerek kendi yarı sahasından yaklaşık 70 metre mesafeden gol kaydetmişti diyor bugün Posta Gazetesi, yine bu haberi manşetten ve ilk sayfadan veriyor.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 13.872 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.07, Euro 53.55'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.448 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.586, çeyrek altın 11.169 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 95 dolar.
1: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede günlerdir etkili olan Lodos, cumartesi günü yerini kuzeyli rüzgara bırakacak. Marmara geneli az bulutlu, Balıkesir'de hafif yağış var. Poyraz serinlik vererek esecek. İstanbul'sa az bulutlu bugün, sıcaklık 30 derece. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara sağanak yağışlı 28 derece. İzmir'de rüzgar artık karayel yönünden ve daha serinlik vererek esecek. Sıcaklık 32 derece. Akdeniz'de sahiller açık ancak yaylalarda sağanak geçişi olacak. Antalya güneşli 27 derece. Karadeniz'de, Bolu'da yine yağış var. Sahiller az bulutlu. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Güneydoğu'da Diyarbakır kısa süreli yağışlı 34. Gaziantep'se az bulutlu 32 derece olacak bugün.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Elbette bulacaksın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Mobile Systems.
8: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'ya yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Amerikan vatandaşlarının bölgeye seyahatlerini gözden geçirmesi talep edildi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebileceği gerekçesiyle Orta Doğu'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak seyahatleri yeniden de değerlendirin denildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen içinse Amerikan vatandaşlarına yönelik seyahat etmeyin uyarısı da yinelendi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'la bir anlaşma olursa Müştaba Hamane ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını söyledi. Amerikan Başkanı İran'dan sonraki hedef Küba olacak, oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı.
9: Görüşmek istiyor değilim. Ancak bir anlaşma yaparsak onunla görüşmem olası. Ama eğer görüşürsem bundan onur duyarım. Bu benim için sorun olmazdı.
10: Gazeteciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısında babası, eşi ve çocuğu öldürülen İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamane'in böyle bir görüşmeyi isteyip istemeyeceğini sordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı netti.
9: Onun en sevdiği insanın ben olmadığımı söyleyebilirim. Ama kendisi muhtemelen bir profesyonel. Bazı çevrelerde aslında çok iyi bir itibarı var.
10: Basın toplantısında ABD'nin İran'a bir daha hangi şartlarda saldırabileceği de soruldu. Trump, bir Amerikan askerinin öldürülmesinin kırmızı çizgi olduğunu belirterek, dürüst olmak gerekirse buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim dedi. İran'la süren müzakereye de değinen Trump, bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasının şart olduğunu yineledi. Trump'ın hedefinde sadece Tahran değil Küba'da vardı. İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız diyen Trump, Havana'daki sosyalist yönetimin çöktüğünü iddia ederek o rejimden kurtulmak istiyoruz diye konuştu. Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'le ailesi ve eski lider Raúl Castro'nun yakınlarına yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Küba lideri Canel ise yaptırımlara, emperyalist saldırıya direneceğiz sözleriyle tepki gösterdi.
8: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısını yaptı. Stubb, güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerek dedi. Helsinki'deki bir enerji konferansında konuştu. Avrupa Birliği'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu. Birliğin genişlemesini Avrupa'nın en iyi politikası şeklinde nitelendirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli dedi. Türkiye, İngiltere, Norveç ve İzlanda'nın üyelik olasılığını da dile getirdi. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret etti. Stubb, Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerekiyor dedi. Stubb'ın bu sözleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Helsinki'de görüşmesinden bir gün sonra geldi. Kurtulmuş, Finlandiya temaslarında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, Avrupa Birliği'nin güvenliğiniz için demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma da imzalandı.
0: Ankara Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
5: Merhaba Asker.
0: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
7: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
7: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
11: Other type de materiel.
12: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
0: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
7: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
8: Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Daha önce salı günü grupta konuşacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
13: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
14: Hep beraber.
15: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
16: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
15: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutansa, butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayrak Tutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirmişti. Ergen devrimciliği sorunlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi.
17: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
12: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
17: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
12: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
17: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
12: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi, parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
8: Akşamsa iki isim Koç grubunun 100. yıl etkinliğinde bir araya geldi. Bahçeli'nin Özer'e yönelik mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. Beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdiler. Program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettikleri öğrenildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi.
14: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
15: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
18: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
15: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye 100 yılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ata Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
8: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İBB davasının 45. gününde söz olan Ekrem İmamoğlu, aylık değerlendirilen tutukluluk incelemesinin daha sık yapılmasını istedi. İmamoğlu'nun doğum gününde mahkeme salonunda yaşananlar sonrası bazı jandarma personeline idari soruşturma başlatıldığı da ortaya çıktı. Duruşmada iş insanı Hüseyin Köksal ve suçlamaları reddeden sanık Sinan Sepetçi savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da sanıkların sağlık ve maaş gibi mağduriyetlerinin gözetilmesini talep etti. Silivri'de devam eden davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahsi teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saran, sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın reklam veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçundan 2,5 yıl hapisle 562 bin lira adi para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme diğer sanıklar Emre Eren'le Zeynep Haskal'ın aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Saran, dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok, yayını aldığımız gibi koyuyoruz, biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz ifadelerini kullanmıştı.
19: NTV Radyo.
8: Nisan ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,1 puan arttı, %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında işsizlik arttı. Cinsiyet dağılımına göre bakıldığında erkeklerde %6,8, kadınlarda %11 oldu. Genç işsizliğinde ise düşüş var. Bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan bu grupta işsizlik oranı erkeklerde %12, kadınlarda %19,4 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı da 0,6 puan azaldı, %52,4 oldu. TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu söyledi.
19: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
17: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+1 ve 3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1-5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7-6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
19: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
20: TOKİ tarafından inşa edilen bu örnek daire gibi bir konuta sahip olmak istiyorsanız ve ödemeyi peşin yapmayı tercih ederseniz %25 indirim uygulanacak.
17: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
19: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
17: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
8: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptalinin ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin bir hazırlığı var. Yeni düzenlemeyle süresiz nafaka sona erecek ancak nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
17: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
12: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
17: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin, belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
8: Mersin'de yaban keçisi vuran iki kişiye 1 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Silifke ilçesi kırsalında denetim yapıyordu. Yasa dışı avlanan iki kişi tespit edildi. Yaban keçisi vuran şüphelilere 981 bin lira para cezası kesildi. Yetkililer yaban hayatını korumak ve biyoçeşitliliği gelecek nesillere aktarmak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kabutaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlara da yaygınlaştırılacak.
17: Dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Antalya'nın plajlarında sigara yasaklandı.
1: Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş plajında bugün itibariyle başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında 15 tane plajı var biliyorsunuz. İlk etapta 3 plajda başlatıyor.
17: Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmaları sürüyor. Plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında dumansız plaj uygulaması başlatıldı. Uygulama ilk olarak Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirildi.
1: Mevzuat geliyor, Sağlık Bakanlığımız çalışıyor, bir taslak var. Ama mevzuata gerek olmadan biz kendi hassasiyetimizi gösterelim.
17: Plajlardaki sigara kısıtlaması Konyaaltı sahilinde de kademeli hayata geçirilecek. Pilot olarak başlatılan uygulama zaman içinde Antalya'daki tüm plajlarda yaygınlaştırılacak. Kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında işlem uygulanacak. Vali Hulusi Şahin özel plaj işletmelerine de sigara kısıtlamasının uygulamaları için çağrıda bulundu.
21: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
8: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere-Yenibosna, TEM'de ise Esenyurt-İkiterli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
21: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
22: Mobile Systems.
6: Reklam.
23: Sen de katıl derim, katılım evim.
6: NTV Radyo.
24: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
25: Para

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Salata yeşillikleri deyince benim aklıma roka geliyor. Roka yaz sofralarının lezzeti. Özellikle de ben roka, kırmızı soğan ve domates salatasına bayılıyorum. Ama tabii ki rokayı yaprak yaprak sofraya söğüş salatalık yer gibi de koyabiliriz. Ama rokayı aynı zamanda yemeklerde de kullanabiliriz. Onun için hemen İtalyan mutfağına bakmak lazım. Zaten roka kelimesi bütün dillere bir şekilde İtalyanca'dan geçmiş. Aslında kökeninde Latince eruca kelimesi var. İtalyanca'da roka, rucola. Şimdi rucola kelimesi Fransızca'ya geçmiş roket olarak. Oradan da İngiliz İngilizcesine geçmiş. Genellikle rocket leaves denir. Amerika'ya gidince olay tamamen başkalaşıyor. Yerel bir İtalyan diyalektinden hareket ederek arugula deniliyor. 1960'da New York Times'ın yemek sayfalarının editörü ve yemek yazarı Craig Claiborne arugula kelimesini kullanıyor. Hatta bunun üzerine sonradan bir kitap yapıldı. Amerika'da böyle entelektüel, işte gurme ve böyle bütün dünya kültürleri hakkında bilgi sahibi, İtalyan mutfağını da başka bir şekilde ele alan bir hareketin başlaması olarak The United States of Arugula diye, yani Amerika Birleşik Devletleri yerine Amerika Roka Devletleri diye bir kitap yazıldı ve bir anlamda Amerikan gastronomi dünyasında bir roka devrimi oldu. Biz de çok şanslıyız ki soframızda her zaman roka var. Şimdi rokayı yemeklerde nasıl kullanabiliriz deyince hemen gene İtalya'ya gidelim. Özellikle Roma'da muhakkak pizzanın üstüne son anda fırından çıktığı zaman roka yaprakları konulur. Bir yerde Roma'daki pizzanın imzası gibidir bu. Ama birazcık da Apulia bölgesine gidince onların cavatiedi diye bir yemeği var. Aslında makarna yapılıyor domatesli basit bir sosla. Fakat bunun içine sert keçi peyniri pecorino konuluyor ve sadece domates çektirilerek yapılmış basit bir domates sosu. Evet, o domates sosu keçi peyniri karışımına son anda sıcak makarnanın içine ufak ufak parçalanmış roka konuluyor. Ve roka adeta o karışımın içinde pişiyor. İşte size inanılmaz güzel bir İtalya tarifi. Tabii ki her türlü başka şekilde de yapıyorlar. Hatta domates sosu olmadan da yapıyorlar. Ama domatesle rokanın da son derece güzel bir lezzet uyumu var. Bir seferinde makarna yaptığınızda şöyle bol domates soslu, birazcık keçi peyniri veyahut da eski kaşar da olabilir, bir beyaz peynir de olabilir. O da çok yakışır ama böyle bir koyun keçi beyaz peyniri olsun. Onunla birlikte küçük küçük böyle kopardığınız veya doğradığınız roka parçalarını da bol miktarda makarnanın içine katın ve afiyetle yiyin. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: NTV Radyo.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerinde ve Elmalı-Finike yolunun 26-47. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Dünya Çevre Günü bugün. Tahminlere göre önümüzdeki 25 yıl içinde dünya nüfusunun 1/4'ünden fazlası kuraklıktan etkilenecek. Zaman daralıyor ve dünya acil durum noktasında. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek gerekiyor. Önlem alınmazsa kritik eşiğin üstündeki hava kirliliği gelecek 10 yıl içinde %50 artacak. Su ekosistemlerine karışan plastik atık miktarı da 2040 yılına kadar 3 katına çıkacak. Dünya bize sinyaller gönderiyor ve 2026 Dünya Çevre Günü'nde rotamızı değiştirmek için hala zamanımız olduğunu hatırlatıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu yılki küresel kampanyayı "Şimdi iklim için harekete geç" sloganıyla hazırladı. Unutmayın, herkesin sorumluluğu var. Evdeki elektrik tüketiminizi ve seyahatlerinizi düşünerek, yemek masanızı kontrol ederek işe başlayabilirsiniz. Unutmayın, her adım önemli.
8: Doğa Takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Lodos'un etkisiyle hava bunaltıcı olmaya devam ediyor. Sıcak çarpması riski var. İç ve batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanaklar kısa sürede kuvvetlenerek ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle açık alanda bulunacakların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar, Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
17: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam.
18: Her mevsimde, her havada.
19: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
20: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
21: Bugünlerde ülkede sıcaklıklar gölgede 30'lu değerlerde. Termometrenin ölçtüğü değerler de gölgedeki sıcaklıklardır. Güneşin altındaysanız durduğunuz süreye de bağlı olarak sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilir. Asfalt ve beton gibi güneşi fazlasıyla çeken yerlerde ise sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkabilir. Aynı mekan asfalt değil de yeşil alan olsaydı sıcaklık 60'lı değerlerde değil 30'lu derecelerde olacaktı.
19: Her mevsimde, her havada.
20: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim.

0: ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirin denildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen içinse Amerikan vatandaşlarına yönelik seyahat etmeyin uyarısı yinelendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müçteba Hamane ile görüşebilirim dedi. Trump, savaşı masada veya sahada mutlaka kazanacaklarını söyledi. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair söylediklerini yineledi. Uranyuma elde etmek için İran'la bir anlaşma yapmak zorunda olmadıklarını belirtti. İran dini lideri Müçteba Hamane ile şu aşamada görüşmek istemediğini, ancak bir anlaşma yapılması durumunda görüşmenin gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi. Hamane'nin en sevdiği kişi olmayabilirim ama kendisi de muhtemelen bir profesyonel dedi. Amerikan başkanı savaşı sahada ya da masada mutlaka kazanacaklarını da öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma da imzalandı.
1: Ankara, Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
2: Merhaba Asker!
1: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
3: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
3: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
4: Other tip de material.
5: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
3: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
0: Koç topluluğunun 100. yıl kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri Ato Kongresyum'da bir araya geldi. Gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi.
6: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
7: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
8: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
7: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye 100 yılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ato Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
0: Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diye yanıt verdi.

0: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
1: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
2: Hep beraber.
3: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
4: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
3: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutansa, butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayrak Tutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
0: İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 80 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zanlıların yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden kazanç elde ettiği belirlendi. Bu gelirleri kripto varlıkları üzerinden akladıkları belirlendi. İllegal para trafiğinin 192 milyar lirayı bulduğu anlaşıldı. Şüpheliler eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. 350 milyon lira değerindeki 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. Çeşitli banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi. Çankırı'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi vurdu. Ekili alanlar su altında kaldı. Ekim sezonu gecikti. Çorum'da da şiddetli hadiseler neden oldu.
5: Çeltik tarlaları göle döndü, toprak ağırlaştı. Çiftçiler ekim çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı.
6: Erken ekimimiz gecikti. Bilmiyorum son aylarda yani 10. aylarda, 9. ay sonlarında havalar nasıl gider? Yerişir mi? Yerişmez mi?
5: Çankırı Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri. Ancak Kızılırmak ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar üreticileri zora soktu. Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan ilçede ekim çalışmaları Haziran ayının sonuna ertelendi.
6: Bu sene her yıl bu kadar değil ama çok yağmur yağdı. Maliyetlerimizi çoğalttı, yakıtın masrafımız çoğaldı. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık.
5: Burası da Çorum'un Alaca ilçesi. Şiddetli yağış sele yol açtı. İbrahim ve Kara Mahmut köylerinde ekili alanlar su altında kaldı. Bölgede ulaşım da aksadı. Sanayi sitesi kavşağı trafiğe kapandı. Ekipler bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
0: Sıcaklıkların yükselmesiyle boğulma vakaları da artmaya başladı. Şanlıurfa genelinde suya girmek yasaklandı. Şanlıurfa'da bu yıl 9 kişi suda boğularak hayatını kaybetti. Can kayıplarının önüne geçmek için valilik bazı önlemler aldı. Kent genelindeki tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler gibi alanlarda suya girilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında para cezası uygulanacağı bildirildi. Yasağın uygulanması için denetimler de artırıldı. Edirne'nin Enes ilçesinde Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samotraki ve Taşos adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
7: Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor. Enes'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de gümrük limanı projesinde sona gelindi. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samotraki ve Taşoz olmak üzere Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak. Projenin tamamlanması ile birlikte Enez, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak. Edirne valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
17: Bursan Next. Ne var sırada, Denizbank burada.
18: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
19: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
17: Ne var sırada, Denizbank burada.
20: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
21: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir...

0: bilgisayar.com'da.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Filin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Milli takım Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Setleri 25-23, 25-17 ve 25-18 kaybeden milli takım da Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filin Sultanları Milletler Ligi ikinci maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk sözünü yineleyen Aziz Yıldırım, stadyum projesi için 50 milyon dolar harcayacaklarını söyledi. Yıldırım, seçim vaatlerini taraftarla paylaşarak yeni stat kapasite yükseltme çalışmalarının 11 ay süreceğini belirtti. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddialarına da yanıt verdi. Aykut Kocaman'la adaylığımı açıklamadan görüştüm. Seçim sonucuna göre konuşuruz dedim ama söz vermedim. Başka yabancılarla da görüşüyoruz. Bazı araştırmalarla yapıyoruz. Bunu yönetimin hepsiyle oturdum konuştum ama beraber oturup teknik direktörü konuşamadık. Seçimi kazandıktan sonra ilk hafta otururuz ve karar verir açıklarız dedi. Fenerbahçe'nin 100. yılındaki lig şampiyonluğunda başkan olan Yıldırım 120. yılda da şampiyon olma sözünü verdi. Galatasaray Süper Lig'de elde ettiği 26. şampiyonluğu 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutladı. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Çaykur Rizespor'da yeni dönem resmen başladı. Kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Ali Zeki Saruhan, Karadeniz ekibinin yeni başkanı oldu. Saruhan, Çaykur Rizespor'da önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. Ali Zeki Saruhan, 4 yıldır kulüp başkanlığını sürdüren İbrahim Turgut'un aday olmaması sebebiyle seçime tek aday olarak girdi. Bayrak değişimiyle birlikte kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sportif başarılarının artırılması hedeflenirken yeni yönetimin yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarı final mücadelesi sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Gain'i 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu eşitledi. Akatlar'da oynanan maçta Beşiktaş Gain soyunma odasına 48-43 önde girdi. Üçüncü periyotta ritmi artıran Bahçeşehir Koleji üstünlüğünü maçın sonuna taşıdı ve karşılaşmayı 101-79 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Dünya Kupası'nın klasiklerinden kahin hayvanlar yeniden ortaya çıktı. İlk tahminler akvaryumdan geldi. Rio de Janeiro'da bir köpek balığı Brezilya-Fas maçının favorisini belirledi. İki ülkenin bayraklarının olduğu konservelerden Brezilya bayraklı olanı seçti. Tesisin genel müdürü bu etkinliği köpek balıklarına yönelik bakış açısını değiştirmek için yaptıklarını söyledi. Futbolun en dikkat çeken kahin hayvanı Ahtapot Pol'du. Hem 2008 Avrupa Şampiyonası hem de 2010 Dünya Kupası'nda başarılı tahminlerde bulunmuştu. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. Kilometrelerinde ve İzmit-Yalova yolunun 33-35. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: NTV Radyo.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş'te konuşuyor, canlı olarak yayınlıyoruz.
1: İnşallah Sahra Hastanemizde ziyaret edeceğiz. Rohingyaların durumunun iyileştirilmesine yönelik insani yardımlarımızı sürdürürken güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönüşlerini desteklemeye de devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarı, güvenliği, huzuru ve refahının tesis edilmesi dış politikamızın Türkiye olarak en temel öncelikleri arasında yer almakta. Günümüzde bölgesel çatışmalar, küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Mevcut çatışmaların ve istikrarsızlığın tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için derin bir endişe kaynağı. Bu çerçevede İran Savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle bu konudaki istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden ayrıca zaman zaman görüyorsunuz derin endişe de duymaktayız. Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplumda savaşın sona erdirilmesi için ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Kıymetli basın mensupları, Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir. Değerli basın mensupları, Bangladeş'te çok boyutlu işbirliğimizin kapsamı, köklü tarihi bağlara sahip iki kardeş ülkenin ortak vizyonuna yakışır şekilde geniş bir yelpazeye yayılmakta. İlişkilerimizi yeni projelerle güçlendirmek ve Güney Asya'da istikrarı, huzuru ve refahı pekiştirmek için ortak irademizi somutlaştıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli kardeşim Sayın Rahman'a nazik daveti ve heyetime gösterilen içten misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
2: Thank you, Excellency. With that, we conclude our joint press conference today. I thank both the ministers for being us with us today.
3: Birlikte oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize de odada kalmanızı rica ediyorum, bakanlarımız ayrı.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını getirdik ekrana. Biz noktalıyoruz. Yayınımız geri sayımda devam edecek. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle.

0: İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenimiz bir erkek sigortalımız, 1969 doğumlu. Sigortaya ilk kez girişi, yani işe ilk başlangıcı 1994 yılı. Ancak bugüne kadar çok fazla prim biriktirememiş. Belki de kayıt dışı çalışmalar var, bunu bilemiyoruz. Kendisi 3600 gün prime sahip şu an için ve ne zaman emekli olurum diye bize sormuş. Bir defa dinleyenimiz için yaş haddinden emekli olmak en doğru yol. Çünkü 15 yıl sigortalılık, 3600 gün prim ve 60 yaş koşullarına tabi. Primini tamamlamış. Yani bundan sonra herhangi bir şekilde prim ödemese de sadece 60 yaşını dolduracağı Eylül 2029 tarihini bekleyecek ve o tarihte emekli olabilecek. Yine bir erkek sigortalı, bu sefer eşi için soruyor. Eşi 1971 doğumlu, sigorta başlangıcı 2016 yılı ve 3000 gün primi var. Doğumdan önce sigorta yok diyor. Eşinin doğum yaptığını ve ancak bu doğumdan önce herhangi bir sigorta başlangıcının olmadığını söylüyor. Ve eşi için ne zaman, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim diye ilave etmiş. Dinleyenimizin eşi yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 61 yaş koşullarına bağlı 2400 gün daha prim ödeyecek. Dolayısıyla primini 5400 güne tamamlayacak ve o tarihte emekli olabilecek. Bir başka dinleyenimiz ise malulen emeklilik için gerekli koşulları tekrar bize ifade eder misiniz diye söylemiş. Kısaca hemen ifade edelim. Bir defa malulen emeklilik sigorta başlangıcından sonra ortaya çıkacak bir iş kaybı, iş gücü kaybı çerçevesinde geçerli olan bir emeklilik türüdür. Bu bağlamda da 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü koşulları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki koşul yerine gelirse SGK'ya gönderilecek sağlık raporu ve ardından yapılan incelemenin neticesinde de emekli olmak mümkündür.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: filmleri izlerken hep benzer bir sahneyi görmüşüzdür. Ani ya da üzücü bir haber alan oyuncu acı çeken bir yüz ifadesiyle hemen göğsünü tutar ve sonra da kalp krizi geçirdiği anlaşılır. Filmlere bile bu kadar çok konu olan bu durum stres ve üzüntünün kalbe zarar vermesi. Peki kalbimiz üzüntülü bir haberde ya da stresli bir ortamda nasıl etkilenir? Stres kalbi neden bu kadar yorar ve etkiler? Kalp cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez anlatıyor.
1: Kalbin en büyük düşmanı adrenalin. Adrenalin vücudumuzdan salgılanan, stresi tolere edebilmemiz için, ayakta durabilmemiz için çok güçlü bir spazm yapan, nabzı ve tansiyonu yükselten bir hormon. Bu olmasa hayatta olamayız. Ama bunun bir dozu var. Aşırı dozda olursa tansiyon aniden çok yükselir, nabız çok yükselir, ciddi ritim bozukluğu olur ve ani ölüm bile olabilir. Onun için aşırı stres, ani haberler kalp hastaları için gerçekten çok sakıncalı. Adrenalin çok ciddi bir spazm yapan hormon ve tansiyon yükselten hormon. Aynı zamanda nabzı yükselten bir hormon ki bunlar kalbin çok aleyhinde çalışan şeyler. Yani 12 tansiyonla giden bir hasta birden 18 olursa bunu gerçekten damar sistemi tolere edemez. Nabız 80 iken 120-130 olursa ani ritim bozukluğu oluşur ki bunu tolere edemez ve bu esnada kalp krizi bile geçirebilir insanlar. Baygınlık, defeans geçirebilir. Damarların düzleşmesi söz konusu oluyor ve aşırı bir tempoya giriyor kalp. Dolayısıyla koşan kalp yorulur.
0: Kalp cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 5 Haziran 2026 Cuma günü sabahında, haftanın son işlem gününde geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan konuklarımızla gündemimizi değerlendireceğiz. Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Ekin Çınar'la Ekin Hanım'la değerlendireceğiz. Sonrasında da vergi konularını konuşacağız. Varlık barışını konuşacağız. Mahmut Aydoğmuş'la birlikte. Biraz geç girdik bu sabah, vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Öne çıkan satır başlarıyla. Yurt içinde gözler Mayıs ayı enflasyon verisinde olacak değerli izleyen. Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre Mayıs 2026 dönemine ilişkin aylık tüketici enflasyonu beklentisi %1,89 oldu. Resmi rakamlar saat 10'da belli olacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %29,5'e yükseltti. Para politikasının bu yıl sıkı kalmaya devam edeceğini belirtti. Bir diğer başlığımız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş 26 Mayıs haftasında da sürdü. Brüt rezervler 159,2 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 160,2 milyar dolar seviyesindeydi. Değerli izleyenler, TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik çözüme yönelik adımlar daha fazla atılır oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşmeyi teklif etti değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları bu şekildeydi. Şimdi hemen hızlıca piyasalara bakalım. BIST yüz endeksi dün %0,67 düşüşle 13.872 puandan günü kapattı. İşlem hacmi 210 milyar lira seviyesindeydi. 210,1 milyar lira seviyesindeydi. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira, euro 53 lira 59 kuruş seviyesinden yeni güne başlıyor. Hemen altın petrol sayfamız gelsin ekranlarınıza. Altının onsunda bu yeni güne başlarken 4447 dolar seviyesini görüyoruz. %0,62 aşağıda. Petrolde 94 dolar. Hizbullah'ın Amerika'nın ateşkes teklifini reddettiği yönünde gelen haberler bir miktar yukarıya doğru itmişti. 96 dolara doğru yaklaşmıştı. Yine hafif %0,20'lik bir geri çekilme var. Petrol fiyatlarında, yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6589 lira, 10774 lira çeyrek altın. Kripto para evreninde satışlar devam ediyor. Bu sabah Bitcoin %2 aşağıda 62 bin dolara kadar geri çekildi. Ethereum 1700 dolarda %5'lik kayıp var. Ripple Solana %5,5 aşağıda. Cardano'da da %10'u aşan kayıplar var. Şimdi efendim konuğumuza döneceğiz. İlk konuğumuz Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar. Ekin Hanım, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, merhaba,
1: yayınlar. Çok teşekkürler. Ekin Hanım, enflasyon rakamları açıklanacak yaklaşık işte 25 dakika sonra. İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları açıklandı. Orada da gıda tarafında, özellikle sebze tarafında en azından enflasyona düşük gelmesi anlamında pozitif katkı yapması bekleniyor. Ama bir taraftan da savaş devam ediyor. Sizin beklentiniz, sizin tahmininiz nedir acaba?
2: Biz %1,4 aylık tahmin atıldık anketlere. Piyasa medyanın %1,6 civarında, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru.
2: Ben kendi sesimi duyuyorum bu arada. Onun var şu an.
1: Şimdi Ekin Hanım, bir saniye müsaade edin. Yönetmenim hemen bir kontrol edebilirse. Hal olmuş, pekala, buyurunuz Ekin Hanım, dinliyoruz sizi.
2: Tamam. Mayıs'ta Mayıs ayında önemli bir sinirlenme inmeyi bekliyoruz. Bunun da temel sebebi aslında gıda fiyatları olacak. Hatta size şöyle söyleyeyim, biz 1,4 hesapladık ama bu riskler biraz aşağı yönlü. Yani riskler aşağı yönlü derken şunu demeye çalışıyoruz. Eğer bizim beklediğimiz gibi gelmezse daha düşük olur muhtemelen. Biz yılı gıda tarafında zaten çok umutsuz bir başlangıç yapmıştık. Daha savaş yokken dahi ortada atabilirsiniz. Ocak ayı ve Şubat'ın çok üstüne gitmişti. Savaşla birlikte Nisan'da çok olumsuz bir veri gördük. Beklentilerin çok üzerinde. Mayıs'ta biraz bunun geri alındığını gördük. Yani negatif bir gıda hesapladık. Gıda fiyatlarının, gıda talebinin Mayıs içerisinde bir gerileme kaydettiğini hesapladık. Ama yine de yıllık enflasyon yüksek almaya devam edecek. Yani 32,4'ten
1: Ekin Hanım çok özür dilerim. Seste yine bir problem yaşıyoruz. Sizden bir izin isteyeyim arkadaşlarım hemen düzeltecek onu. Biz Ekin Hanım'a neyi sorduk? Ekin Hanım'a Mayıs ayı enflasyon tahminini, beklentisini sorduk. Aylık olarak beklentiler %1,5 ile %1,6 arasında değişiyor. Değerli izleyenler, piyasa katılımcılarının tahminleri. Şöyle bir hatırlayacak olursak eğer Ocak ayında %4,84, Şubat ayında 2,96, Mart ayında 1,94 ve Nisan ayında da %4,18. Yani yılın ilk 4 ayında %14,64'lük bir enflasyon oluşmuş durumda. Bunun içerisinde elbette savaşın etkilerini özellikle Nisan ayı enflasyonunda gördük ama yılın başından bugüne, hatta geride bıraktığımız 2 yılı da sayacak olursak, gıda bizim en çok sıkıntı çektiğimiz, hizmet ve gıda bizim en çok sıkıntı çektiğimiz alanlardan birisiydi. İşte biz de onu sorduk. Acaba gıdadan bu ay pozitif bir etki bekler misiniz diye. Ekin Hanım yine bizimle birlikte. Ekin Hanım bu sefer telefonla devam edeceğiz bağlantımıza. Biz sizin söylediklerinizin bir kısmını anlayamadık. En baştan alabilirsek harika olur. Bu ay ilişkin enflasyon beklentileriniz nedir? Buyurun.
2: Tabii ki. Hızlıca toparlayayım ben. %1,4 bekliyoruz biz sadece yatırım olarak. Piyasa medyanı %1,6. Dolayısıyla piyasadan biraz daha iyimser bir beklentideyiz ama riskleri aşağı görüyoruz. Yani gerçekleşme beklentimizden daha farklı olursa aşağı yönlü olur diyoruz. Çünkü gıda fiyatlarında Mayıs ayı boyunca çok belirgin bir sönümlenme takip ettik. Hem hal fiyatlarını, hem taze sebze meyve fiyatlarını, hem de sent pazarlarını çok yakından izliyoruz. O yüzden de negatif bir gıda görme ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla gıdadaki sönümlenme aylık enflasyonu belirgin bir şekilde yavaşlatacak Mayıs ayında. Beklentimiz bu yönde. %1,4 diyoruz ama daha düşük gerçekleşme ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Yani 1,4'lük bir aylık gerçekleşme 32,4'ten 32,2'ye indirecek yıllık tüfeği. Yani hala yüksek seviyelerdeyiz. Ve bu yıl sonu için biz %28'le çalışıyoruz. Burada riskler yukarı yönlü. Yani yılın sonuna geldiğimizde buralardan çok çok daha aşağıda bir yerde olma ihtimalimiz zayıf. Şimdi biz daha önce bir dezenflasyon patikasından bahsediyorduk biliyorsunuz. Yani enflasyondaki düşüşün devamına yönelik uygulamalar ve beklentilerimiz vardı. Artık bu savaş ve yaşanan arz şoku sonrasında daha fazla yükseliş olmamasına yönelik uygulamalar ve beklentiler olacağını düşünüyoruz. Yani biraz o devam eden dezenflasyon süreci yavaş yavaş rafa kalkıyor. Burada özellikle yaz aylarındaki görünüm önemli olacak. Çünkü şunu unutmamak lazım. Aylık enflasyon dediğimiz fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre yüzdesel değişimi oluyor sepet bazında ve zincirlenmiş hacim endeksi bazında. Dolayısıyla da savaş üstlerindeki sönümlenme ve petrol fiyatlarındaki gerileme burada da bir miktar katkı sağlayabilir. Bir diğer nokta da şu, biz biliyorsunuz 3 yıla yakın bir zamandır dezenflasyon süreci çabası içerisinde bir program uyguluyoruz. Ama burada en fazla atalet gösteren kalem talep, iç talep ve tüketimle. Ama bu zamana kadar sönümlenmeyen tüketimin belki bu savaş ortamıyla birlikte hedeflendiği gibi sönümlenmeye başlayabileceğini de göreceğiz. Çünkü ilk çeyrek büyüme verileri her ne kadar yıllıkta 2,5'sa da çeyreklik veriler bana hiç olumlu bir resim vermedi. Hane halkı tüketimi %0,1 büyümüş çeyreklik. Yatırımlarda çeyreklik %2'nin üzerinde daralma var. Yani burada büyümedeki sönümlenme de daha sınırlı da olsa bir miktar dezenflasyona katkı sağlayacak bir unsur gibi duruyor. O yüzden de bugünkü verilerde yıllıkta bir miktar gerileme görmeyi bekliyoruz. Yılın son çeyreğinde birazcık daha belirgin bir düşüş bekliyoruz yıllık enflasyon. Ama dediğim gibi biz yıllıkta %28'e çalışıyoruz. Ama biraz riskler yukarı yönlü. Yıl sonu tahminimiz değil.
1: Peki hala kritik bir yolda iki ağzı keskin bıçak üzerinde yürümeye devam ediyor. Özellikle dezenflasyon programı, enflasyonla mücadele. Bu noktada bize çizdiğiniz bu çerçeve içerisinde yılın geri kalanında bu ayda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bu ay ve yılın geri kalanında nasıl bir faiz yolu patikası izleyeceğiz acaba?
2: Biz bir değişiklik beklemiyoruz gelecek hafta Perşembe günkü toplantıda. Zaten şu anda politika faizi aslında 37 ama piyasada öyle bir faiz yok. Piyasa faizleri %40'da. Aslına bakacak olursanız bunların eş olmalıydı. Yani biz bir önceki toplantıda en azından 37'yi 40'a getirip yani efektifli bir faiz artırımı yapmadan sadeleşmeye gitmesini beklerdik ama yapmamayı tercih etti. Yani savaş risklerini geçici görüyor muhtemelen ve yaz ayları sonuna doğru belki haftalık repolara başlayıp tekrar 40-37'ye çekme planı var diye okuyoruz. O yüzden bu gelecek haftaki toplantıda da bir değişiklik beklemiyoruz. Ama şu eleştiriler gelecektir. Yani piyasada faiz 40, 37 dediğimiz seviye savaş öncesi döneminin faizi. Ama Merkez Bankası'nın sitesine girip baktığınızda politika faizi 37 gözüküyor. İşte bu konu biraz tabii sadeleşmeden uzak bir noktayı ifade ediyor. Bu yakın dönemde %40 seviyesinde olan piyasa faizinde de biz hızlı bir geri çekilme beklemiyoruz. Biz bir süre %40'ta kalırız. Çünkü bunun bize sağladığı avantajlar var. Bakın bu savaş ortamında bile yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında bir kıpırdama yok. Yani insanlar o geçmiş dönemde haklı olarak en ufak bir türbülansta hızlıca dövize koşan yerleşiklerin TL'de park etmeye devam ettiğini görüyoruz. Ve bu hem dezenflasyon süreci açısından son derece önemli, hem TL varlıklardaki güven ortamı açısından son derece önemli. Bunun da devamını sağlamaya yönelik adımlar gelmeye devam edecek. O yüzden de yakın vadede o %40 seviyesindeki piyasa faizi bir süre daha kalır. Risklerde daha belirgin sönümlenmeler olması durumunda kademeli olarak haftalık repolar açılabilir. Ve fonlama kompozisyonu bir miktar değiştirilerek 40'ın 37'ye çok kademeli geldiğini görebiliriz. Ne zaman indirimler devam edebilir? Eylül'den önce biz çok beklemiyoruz. Yılın son çeyreğindeki toplantılarda, yani Eylül, Ekim ve Aralık 3 toplantı var. Buralarda bir indirim için açılabilir alan en fazla. Onun öncesinde çok beklemiyoruz. Bizim yıl sonu politika faizi tahminimiz %35'te. Bakacağız, biraz savaş ortamı hala devam ediyor. Biraz müzakereler konuşuluyor ama inanın birbiri ardına gelen haberler piyasa etkisini ötürecek nitelikte. O yüzden birazcık daha belirsizlik ortamını izlemeyi tercih ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için değerli izleyenler, şöyle bakalım. Yaklaşık 15 dakika sonra, 16 dakika sonra Mayıs ayı enflasyon rakamlarını hep beraber göreceğiz. Yılın ilk 4 ayında %14,64'lük bir toplam enflasyon farkı var. Bu aya ilişkin beklentiler de ortalama %1,5 civarında. Ekin Hanım da az önce altını çizdi. Riskler enflasyonda, savaşın da etkisiyle riskler bir miktar yukarıya doğru, ama bu ay için bakacak olursak eğer özellikle gıda tarafı pozitif bir katkıyla enflasyonun, özellikle sebze tarafından gelebilecek pozitif katkıyla enflasyonun %1,5 civarında, hani özellikle Nisan'dan sonra %4 gelen Nisan'dan sonra 1,5 civarında gerçekleşmesi, onun da tahminlerinin oralarda olduğunu ifade etti. Hep birlikte göreceğiz rakamları. Şimdi ikinci konuğumuza geçeceğiz. Geçmeden hızlıca neyi konuşacağız değerli izleyenler? Geride bıraktığımız dün varlık barışını da içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Peki neydi öne çıkan satır başları? Hızlıca paylaşalım sizlerle, sonra da Mahmut Aydoğmuş'a soracağız. Değerli izleyenler, varlık barışını da içeren kanun dün resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlarında kurumlara bildirilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar da yine aynı tarihe kadar, 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilebilecek. Bildirilen varlıklar üzerinden %5 vergi alınacak. Ancak varlıkların belirli vadeli hesaplarda, devlet iç borçlanma senetlerinde, kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında tutulacağının taahhüt edilmesi halinde oran taahhüt süresine göre %0 ile %4 arasında uygulanacak değerli izleyenler. Şimdi dönelim vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş'a. Hemen günaydın diyelim. Mahmut Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Murat Bey, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dediğimiz gibi varlık barışını da içeren kanun dün resmi gazetede yayımlandı. Öne çıkan birkaç, çok uzun tabii, öne çıkan birkaç başlığı ben izleyicilerimizle, sizinle paylaştım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir bütün olarak? Özellikle şu aktardığımız iki başlık, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilmesi, eğer bildirilirse %5 ya da farklı enstrümanlarda değerlendirilirse %0 ile %4 arasında vergilendirilecek olmasını. Burada en çok yapılan eleştirilerden bir tanesi, hani kara paranın da bu arada şey olabileceği, gelebileceği vesaireydi. Bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurunuz.
3: Evet, dün resmi gazete yayınlandı 7582 sayılı kanun. Aslında konuyu iki boyutta irdeleyebiliriz. Birincisi Türkiye'nin döviz kazancı oluşturması, döviz transferi anlamında bir yapılan pozisyon var. İkincisi de yatırımlar anlamında Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirmek. Bunun da vergi ayağıyla ilgili bazı düzenlemeler içeriyor. Varlık barışıyla başlayabiliriz esasında. Hatta sizin sualinizle devam edelim. Şimdi tabii şöyle bir algı var. Yani paranın niteliği ne olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun bu para Türkiye'ye gelsin de hani önemli değil gerisi şeklinde bir algı var. Böyle değil bir kere. Sadece kanunda vergi incelemesi yapılmayacağı belirtiliyor. Bunun dışındaki diğer düzenlemelerden kaynaklı olarak, ki bunun en başında da MASAK tarafından yürütülecek suç gelirlerinin aklanması çerçevesindeki bir kanunumuz var. Bu çerçevede yapacak denetime mani teşkil edecek herhangi bir durum yok. Dolayısıyla gelen paranın kaynağıyla ilgili eğer bir kriminal durum varsa, yani kara para diye nitelendirdiğimiz suç geliri kapsamında bir para transferi ise, elbette ki her zaman süreden bağımsız olarak MASAK tarafından bu inceleme yapılabilir ve gerekli tedbirler bu kapsamda uygulanabilir. Şimdi bu varlık barışı dediğimiz düzenleme ilk defa hayatımıza girmedi elbette. Daha öncesinde 2008 yılında ilk defa biz tanışmıştık ve defalarca kez uygulandı çeşitli vergi oranlarıyla. %5 vergiyle bu paranın Temmuz sonu 2027 bu tarihe kadar Türkiye'ye transferi gerekiyor. Normalde oran %5 ama belli şartlar altında bu %0 ile %4 arasında da değişen nispetlerde vergi yükünü indirme imkanı var. İşte siz de bahsettiniz. Devlet iş borçlanma senetleri, kira sertifikaları gibi, yine girişim sermayesi yatırım fonuna yatırım gibi belli kapsamda bu portföyler değerlendirilirse o zaman vergi oranı da beraberinde 4, 3, 2, 1, 0 gibi çeşitli uygulamalara tabi tutulabiliyor. Orada 1 yıldan 5 yıla kadar işletmenin aktifinde açılacak bir fon hesabına tutulması. Varlık barışı bu şekilde. Bunun dışında önemli tabii birçok düzenlemeler var. Benim en çok önemsediğim sanayi sicil belgesine sahip olan müesseseler ve zirai üretim işletmeleri. Bunların kurumlar vergisi oranı %12,5'a düşürüldü. Bu OECD ortalamaların bayağı bir altında. Türkiye'nin rekabet halinde olmuş olduğu işte Macaristan gibi, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya gibi ülkelerle çok ciddi anlamda rekabet avantajı getirecek bir vergi oranı. Dolayısıyla bunu ben fazlasıyla önemsiyorum ki hele ekonominin daraldığı şu atmosferde kıymet atfediyorum. Fakat sadece bir şart düşeyim. Bu uygulamanın keşke ikinci çeyrek geçici vergiden itibaren uygulansaydı. Kanun düzenleme önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere uygulanıyor. Yani 1-1-2027'den itibaren geçerli. Bunun dışında da yine kamu borçlarına yönelik olarak bazı kolaylıklar getiriliyor. 36 aydan 72 aya borçların taksitlendirme süresi uzatılıyor. 250 bin lira olan teminat isteme sınırı da 1 milyon TL'ye çıkarılıyor. Evet. Bu işin güzel tarafı Murat Bey. Ama olumsuz tarafı da şu. Herhangi bir bunu vatandaşlarımız bir vergi affıyla karıştırmasın. Bu bir vergi affı değildir. Borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak bir vade uzatıldı. Normal toplam borcunuzun, buna gecikme zammı dahil toplam borcunuzun tecil faiz oranı olan %39'la yapılandırılma imkanı getiriyor. Tabii tecil faiz oranı %39 yüksek bir oran. Neye göre? Zaten daha öncesine alınmış yıllık %44,4 aylık 3,7'ye geliyor. Gecikme zammı var. Bunun üzerine eklediğimiz zaman ciddi bir mali külfet oluşuyor ki ben önümüzdeki günlerde bir cumhurbaşkanı kararıyla tecil faiz oranının da 30-32 bandına, yani yıllık manşet enflasyon seviyesine indirileceğini düşünüyorum. Bu da belki ikinci bir kolaylık olarak. Bunun için bir kanun düzenlemeye gerek yok. Cumhurbaşkanı kararıyla belirleniyor çünkü tecil faiz oranı. Bu da işin bir diğer tarafı. Tabii ki bazı cazibe merkezleri oluşturma, özellikle transit ticaret. Bu anlamda yani şöyle örnek verelim. Türkiye'deki bir işletme Çin'den malı aldı. Gemiyle bu mal İspanya'ya gitti. Türkiye'de ya mal Türkiye'ye uğramadan direkt transit ticaret kapsamında. Türkiye'deki işletmenin bu işlemden elde ettiği kazancın %95'i vergiden istisna. Eğer bu işletme İstanbul Finans Merkezi'nde ise %100'ü istisna. Dolayısıyla bu da önemli bir teşvik maddesi olarak öne çıkıyor.
1: Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, çok teşekkürler. Bizleri bilgilendirdiniz, yine anlaşılabilir şekilde anlattığınız için mutlu günler diliyorum.
3: İyi yayınlar diliyorum ben.
1: Teşekkürler. Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz. TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız olarak satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı.
4: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutları çoğu bitme aşamasına geldi.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1-5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7-6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
4: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
6: TOKİ tarafından inşa edilen bu örnek daire gibi bir konuta sahip olmak istiyorsanız ve ödemeyi peşin yapmayı tercih ederseniz %25 indirim uygulanacak.
5: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
4: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
5: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
1: Böylelikle bir araya gitme zamanı geldi. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.tr'de.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
5: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
4: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
5: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
4: Kolları olmayan yüzücü.
6: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
4: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
7: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
4: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
8: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
4: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

Günaydın. Saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Piyasaların gözü Mayıs ayı enflasyon verilerinde. TÜİK verileri birazdan duyurulacak. Rakamlar hem alım gücü hem de faiz beklentileri açısından kritik olacak. Rakamlar birazdan bu

0: geldi. Stubb, Avrupa Birliği'nin üye sayısını artırması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin de bu süreçte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Şimdi ayrıntıları Sibel Can'dan alacağız. Sibel.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre beklentinin üstünde bir enflasyon rakamı Mayıs ayında kaydedildi. Beklenti %1,65 oranında artmasıydı. %1,71 oranında bir enflasyon artışı söz konusu. Yıllık enflasyonda da yine artış yönünde bir beklenti vardı. Öyle oldu. %32,61'lik bir artış söz konusu. 2026 yılındaki bu üçüncü artış. İlk artış Şubat ayında olmuştu. Mart ayında yine yıllık enflasyonda düşüş gördük. Nisan'da arttı. Mayıs ayında da yine artış trendini sürdürüyor. %32,61'e yükseldi. Şimdi detaylarına baktığımızda yıllık olarak en fazla artışı kontrol ediyorum. Eğitim %50,06 ile ilk sırada yer alıyor. Konut %45,59 ile ikinci sırada yer alıyor. Yine üçüncü sırada da %34,29 ile ulaştırma yer alıyor. Aylık olarak en fazla artışın olduğu gruplara baktığımızda giyim ve ayakkabı 11,29 ile ilk sırada yer alıyor. Yine konut 2,28 ile ikinci sırada yer alıyor. Ve onu da 2,03 ile ulaştırma takip ediyor. Ulaştırmada yine en fazla artış görülenler listesinde ilk sırada olmasını bekliyoruz. Bayram boyunca biliyorsunuz seyahatler arttı. Bu nedenle de bunun enflasyona bir etkisi olması bekleniyor en fazla artan listesinde. Şimdi detaylara baktığımızda çalışma hayatını da yakından ilgilendiriyor biliyorsun enflasyon rakamları. Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Bu memur ve memur emeklerine, işçi ve bağkur emeklerine zam olarak, daha doğrusu enflasyon telafisi olarak geri dönüyor. Memur ve memur emeklisi 6 aylık geriye dönük enflasyon farkı kadar toplu sözleşmeyle belirlenmiş zam oranına ek alıyor. Baktığımızda 5 ayın sonunda enflasyon farkı memur için %5,05 oldu. 5 aylık toplam enflasyon oranında, yani işçi ve bağkur emeklerini alacağı zam oranında %16,61 oldu. Memurlar için enflasyon farkı %12,41. Daha doğrusu enflasyon farkı %5,05, toplam zam oranlarıyla, toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranlarını eklediğimizde zam oranları %12,41. Şöyle bir toparlayalım. İşçi ve bağkur emeklisi 5 ayın sonunda %16,61'lik bir zammı kesinleştirdi. Memur ve memur emeklisi de %12,41'lik bir zam oranını kesinleştirdi. Buna Haziran ayı enflasyona eklenecek. O da Temmuz'un 3'ünde açıklanacak. O enflasyon rakamı da açıklandıktan sonra zam oranları netleşecek. Şimdi Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi dedik. Hem aylık olarak hem de yıllık olarak. Mayıs ayında fiyatı en fazla artanlara baktığımızda yine bayram etkisiyle hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı ilk sırada yer alıyor. Yani medyada zam şampiyonu olarak dile getirilen kalemler bunlar. %15,65 oranında Mayıs ayında artmış. Erkek ve çocuk giysileri %14,88'de ikinci sırada. Hava yolu ile yurt dışı taşımacılığı da %14,29'da üçüncü sırada yer alıyor. Şöyle bir toparlayalım. Mayıs ayında beklenti, aylık beklenti %1,65 oranında bir enflasyon rakamıydı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında enflasyon %1,71 oranında arttı. 2026 yılı içinde üçüncü yıllık artış da yine bu ayda kaydedildi. %32,61 oranında arttı.
0: Sibel Can aktardı enflasyon verilerini. Şimdi enflasyon rakamlarını konuşacağız. Konuğumuz var. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim yayın konuğumuz. Sayın Hekim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar olsun hocam.
0: Enflasyon rakamlarını değerlendirmenizi istesek nasıl değerlendirirsiniz? Savaş etkisi hissedildi mi?
2: Valla bu ay biraz yani hafif beklentinin biraz üstünde diyebileceğim bir enflasyon gelmiş 1.71. Çünkü o konsensus beklenti 1.55-1.60'lar civarındaydı. Tabii burada havaların iyi gitmesinin de bir etkisi var. Yağmurların çok olmasının da bir etkisi oldu tabii ki. Biz bunu birinci çeyrek hastasında da gördük. Bunun etkilerini enflasyonda da görmeye başladık. Gıda ve alkolsüz içeceklerde negatif aylık

0: bir enflasyonla karşılaştık. Burada sürpriz olan aslında uzun süredir negatif bakiye veren giyim ve ayakkabı kısmının artık ciddi bir pozitif bakiye ile karşımıza çıkıyor olması, yani buradaki o negatif trendin yavaş yavaş pozitife doğru dönüyor olması oldu. Yaklaşık aylık olarak %11,29 artmış. Bu oldukça yüksek bir artış. Aslında biz İTO'nun şeyinde açıkladığı enflasyonda bu kadar yüksek bir artış görmemiştik. Demek ki bu genel olarak Türkiye'nin geneline yayılan bir artış diyebilirim. Tabii geçen sene Burcu Hanım, geçen ay pardon, %4'ün üzerinde çıkan enflasyonda en büyük etkiyi doğalgaz ve elektrik zamları göstermişti. Zaten buradan kaynaklanan, bu zamlardan kaynaklanan bir etki olmuştu. Dolayısıyla bu etkinin ortadan kalkmasıyla Mayıs ayında bir miktar düşük geleceğini bekliyorduk. Petrol fiyatları da geçen aya baktığımızda çok bir yükseliş olmadığı için ulaştırma tarafında da çok ciddi bir yükseliş görmedik açıkçası.
1: Peki enflasyonda en kötüsü geride kaldı diyebilir miyiz?
0: Şimdi bu aslında birkaç faktöre bağlı. Bunlardan bir tanesi savaş nasıl gidecek? Savaşın seyri nasıl olacak? Buna bağlı. Yani savaşın seyri bugün hala henüz bir anlaşma sağlanabilmiş durumda değil. Eğer bir anlaşma sağlanacak olursa o zaman tabii ki burada petrol fiyatlarında yavaş yavaş gerileme göreceğiz. Ve bu hem belki de gıda fiyatlarına da biliyorsunuz etkilemesini bekliyorduk. Hem gübre üzerinden hem akaryakıt üzerinden buradaki etkinin daha sınırlı kalabildiğini göreceğiz. Daha sonrasında ise bence biraz bunun ne kadar bekleyişlere yansıdığını dikkatle izleyeceğiz. Dolayısıyla bu bekleyişlere çok fazla yansımazsa ki şu an için çok bekleyişlerde sınırlı bir şey olduğunu görüyoruz, etki olduğunu görüyoruz. Hatta son ayda burada bir düşüş bile gördük. Dolayısıyla bu yavaş yavaş azalır ama buradaki azalmanın ivmesi şöyle söyleyeyim size 1,5 gelirse ancak bundan sonraki aylarda enflasyon 1,5 gelmesi halinde o zaman biz ancak %30'un altını görebiliriz. Yani benim beklentime göre %30'un altı biraz zor gibi görünüyor.
1: Peki. Şimdi 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Enflasyon rakamı nasıl etkileyecek? Bunu da sormuş olalım son olarak.
0: Faiz şöyle bence beklemeyi tercih edecek Merkez Bankası. Biliyorsunuz makro ihtiyati önlemlerle geçici bir kısıtlama zaten yaptı. Bayram tatili başındaydı. Dolayısıyla burada bir sıkılamayı bu taraftan yapıyor. Ekstra bir sıkılaştırmaya gerek duymayacaktır. Zaten böyle bir şey beklenti dahilinde değil. %40'la fonluyor piyasayı. Dolayısıyla ben bir hareket beklemem. Ancak önce aşağıya yönlü hareketinde önce normalleşmesi yani %40'tan %37'lere indikten sonra böyle bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla onun için de henüz erken diyebilirim.
1: Peki Sayın Hekim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Doçent Doktor Derya Hekim yayın konuğumuz efendim. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor. İzleyelim.
2: Onun için biz gerçekleri söylüyoruz. Gerçeklerle hareket ediyoruz. Ve gerçeklerin şeyi de dayandığı nokta da benim ve arkadaşlarımın 20 yıllık Fenerbahçe'deki tecrübesi, bilgi birikimidir. Biz ona dayanarak ve ona güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri kamuoyuyla paylaşıyoruz ama yapamayacağımız şeyleri de söylemiyoruz. En önemli şey budur. Şimdi bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla yani 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Şimdi seçim ne olur? Seçim tabii bütün Fenerbahçe camiasının kongreleri iki tarafın listelerine bakacaklar. Başkanlara bakacaklar. Sonra vaatleri ne yapmak istiyorlar? Ne yapacaklar? Geçmişlerinde ne yapmışlar? Bugün gelirlerse neler vaat ediyorlar? Bunları yapabilirler. Bunlara bakacaklar ve oy verecekler. Ama ben şunu söylüyorum. Arkadaşlarımla beraber ben başkan olmak için gelmiyorum. Bak bunu herkes bilsin. Kamuoyu da bilsin, camia da bilsin. Benim Fenerbahçe başkanlığına ihtiyacım yok. Benim belirli iş hayatım var. Zamanımı ailemle geçirebiliyorum. Dostlarımla geçirebiliyorum. Her şeyim mükemmel yani bu zamanda. Yaşamım güzel. Ama biz bu yaşamı bu arkadaşlarla bir araya gelerek bozuyoruz. 20 senelik bütün geçmişimizi gelecekte bu başladıktan sonra maddi olarak veya manevi olarak bütün duygularımızı, kaynaklarımızı hepsini bütün arkadaşlar olarak getirip ortaya koyacağız diyoruz. Neden? 12 senedir başarısızlık var. Bu başarısızlık şu anda 7 sene şampiyonlukta fark var. Yani biz 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Bu karşı tarafın herhangi bir şampiyonluğu bunu uzatır. Ve öyle bir ana geliriz ki 20 sene arada fark olur. O farkı kapatmak artık olmaz. O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Ve bunu bütün camianın görmesi lazım. Ve bu camia buna iyice bakıp ya biz ne yapıyoruz, nasıl oy kullanmamız lazım diye düşünmesi lazım. Aksi halde yani ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım deyip de gelip bir şey yapamama Fenerbahçe'yi çok kötü yerlere götürür ki hepimiz çok üzülüyoruz. Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için geldim. Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Yani. Ben burada da liderlik yapacağım. Ne yapacağım? Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Ben onların yardım istedikleri yerde yardım edeceğim. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Yani ben kendi başıma veya şunu yapayım, bunu yapayım dersem de bugün onu yapacak güçte değilim. Ben organize yapacağım, liderlik yapacağım. Kulübün de şu anda ona ihtiyacı, bana bu şekilde ihtiyacı var. Benimle beraber yürüyen arkadaşlar hepsi çok değerli. Hem iş hayatında hem kendi yaşantılarında değerli insanlar. Kulübe ileride hepsi başkan da, divan başkanı da, başka yerlerde başkan olabilecek insanlar var içeride. Yani kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmesek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani. Bir problem yok. Destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Bak bu kadar ilk defa bu kadar açık konuşuyorum yani. Onun için toparlamamız lazım Fenerbahçe. Ayrışma var. Her yerde şimdi Ankara'ya gidiyorsunuz kaç tane dernek. İzmir'e gidiyorsunuz 2-3 dernek. Nereye gitseniz Fenerbahçe ayrılmış. Halbuki biz bunlar hepsinin şubeler altında tek topluyorduk ve kulübe bağlı olacaklardı. Şimdi her dernek 180 tane dernek olmuş. Bu çok parçalanıyoruz yani. Gözükmeden parçalanma oluyor. Bunların birleşmesi lazım. Her şehirde tek dernek olmalı. Birkaç dernek olmaması lazım. Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünüyorsak bu şekilde dönmek lazım. Onun için bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. 2024'te de çocuklar ağlıyor diye okullarda orada. Ben çocuğumdan da biliyorum. Tanıkları, dostları, torunları, çocukları hepsinden biliyoruz. İnsanlar üzgünler. Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Bunun geçmişte 98'de başkan olduğumda yine aynı bu pozisyonlar vardı. 2000-2001'de şampiyon olarak o süreci kırdık ve yükselmeye başladık. Şimdi aynı şeyi yapacağız. Ben bakın gelip de 3 sene, 4 sene kalacağım, 10 sene kalacağım istemiyorum. Ben 1 yıl istiyorum. 1 yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim, öyle şey değilim yani. Ben iyi Fenerbahçeliyim. Bu arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli, yanımdaki arkadaşlar. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin, ondan sonrasında rahat rahat otursunlar, seyretsinler.
3: Sayın Başkan, camia pişman olur dediniz. Sayın Hakan Safi'nin gerçekleştirilemeyecek vaatler verdiğini mi düşünüyorsunuz?
2: Tabii yani şimdi diyor, mevhi açıklıyor. Oradan federasyon başkanı diyor ki, yani milli takım tam bu seviyeye gelmiş, mücadele edecek. Yani bu iş mi yani diyor. Sonra şey, Arap Kulübü açıklama yapıyor. Bize işte 2029'a kadar satmayacağız. Yani bir oyunlar oynanıyor. Böyle olmamalı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçekler ise neyse onun üzerine gitmemiz lazım. Onunla ilgili yaşamamız lazım. Hayallerde ben de söyledim bir televizyon programında MPP'yi alıyorum. Ne? Boş. Boş altı.
4: Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksin?
2: Ya alabilir misin? Söyleyince yani böyle hayaller kuracaksak o zaman gerçekleri göremeyiz. Fenerbahçe'nin gerçeği iyi bir takım var. Bu takıma iyi oyuncular almak lazım. İyi oyuncu nedir? Herkesin kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Santfor yok. Santfor çocuk iyi çocuk onu da söyleyeyim. Benim tenkit ettiğim bonservisi. 22 milyon bonservis vermişler. Ya 5-6 milyon, 7 milyonu alabilirdiniz bonservisler. E almadınız, bu kadar yaptınız. Çocuğu getirdiniz, ateşe attınız. Dediniz ki bizim santrumuz bu. Her şeyi bu halledecek. E çocuk o seviyede değil. Bir iki senesi var. İki senesi sonra belki çok iyi oyuncu olacak. Ondan şu anda ihtiyaç ne? Bütün kamuoyu diyor ki santfor. O zaman santfor alacağız. Biz zaten öyle yapıyoruz. İki santforla görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz. Veya hiç açıklamayabiliriz diye. Yani bizim kongreye oyuncu kazanacağız diye oyuncu falan lanse etmem ben. Ben gevşek. Fenerbahçe'nin gevşeği neyse o gevşeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız. Yani bu oyuncuyu alalım, söyleyelim ismini, şöyle yapalım, bizi seçmen işte kongreleri seçsin. Hayır, öyle bir şey düşünmem. O kandırmacı olur. O insanları kandırma ve ona uyanlar, dün de gördüm birkaç kişi, onları kandırmacı olur. Bugün söyleriz yani Avrupa'da bir isim, hepsini biliyoruz, söyleriz ama arkası yoksa yanlış olur. Fenerbahçe'yle birbirini kandırmamalı, doğruları konuşmalı. Doğruları söylemeli. Onun için gerçeklerle hayalleri Fenerbahçe Kongresi ayıracak kadar da bilinçlidir. Ve bunu da bekliyorum.
3: Sayın Başkan, peki bu seçimi Fenerbahçe'nin geleceğine dair bir yol ayrımı olarak gördüğünü söylemiştiniz.
2: Görüyorum, çünkü de şampiyon olamazsak, sözünü kestim.
3: Estağfurullah.
2: Şampiyon olamazsak arkadan yani bunu durduracak herhangi bir şey olamaz yani. Bu gider. Ya gördüğüm gerçek lider yok yani Fenerbahçe'de şu an. Benden başka çıkıp da ben liderim, ben bunu yaparım diyebilen kimse yok. O zaman başaramazsak arkası çok tehlikeli.
3: Başkanım, orada da bir tezat yok mu? Yani Fenerbahçe bugün işte 30-40 milyon artık neyse çok fazla taraftarı olan, 60 bin kongre üyesi olan bir kulüp. Ama baktığınız zaman yine ki 20 yıl başkanlık yapmış olan siz tekrar adaysanız, sizin dışınızda sadece bir aday var. Yani burada da bir tezat yok mu?
2: Doğru. Ben geçen sene bununla ilgili epey çalışma yaptım. Topladım gençleri. Bir araya gelin. Aranızdan birini aday yapın. Öbürü bir tane daha aday çıkarsın. 3-4 tane aday çıkarın gençler. Yarışın dedim. Ama maalesef herkes kulübün ekonomik durumundan, kulübün bazı siyasi, bak daha net konuşayım da herkes bilsin yani, o durumlarından dolayı çekiniyorlar buraya gelmeye. Çekiniyorlar yani. Yani zamanımızı ayırmak, işte tribünlerin halinin bozuk olması. Bozuk derken yani kimse kimseyi sevmiyor gibi.
3: Birçok taraftan
2: 30 tane,
3: var.
2: 29 tane parçalanmış gruplar.
3: Doğru.
2: Tamam mı? Samandıra başka, stat başka, eski birlik beraberlik yok. Bunlar bir insanları korkutuyor yani. Bir gelirsem bunlarla nasıl mücadele edeceğim? Bir de başaramadığı zaman iyi Fenerliyken kötü Fenerli olacak. İnsanlar çekiliyorlar tabii.
4: Sayın Başkan, yani diyorsunuz ki Fenerbahçe'de aslında lider var ama öne çıkmıyorlar.
3: Şartlardan dolayı.
2: Lider anlamında söylüyorum da başkan adayları çıkabilir yani. Var ama çıkmıyorlar. Cesaret edemiyorlar. Onları cesaretlendirmek lazım. Bundan sonra çıksınlar, gelsinler. Bu benim yalnız yönetim içinde burada çıkacak insanlar olacaktır.
4: Yani mesela Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın da adaylığı söz konusuydu. Ama tabii adaylığını duyurmadan sonra önce aday olmayacağını belirtmişti kendisi. Mesela siz kendisiyle konuşmuş muydunuz
2: Hayır,
4: bu konuları?
2: Hayır, hiç konuşmadım.
4: Peki çekilmeseydi siz aday olacak mıydınız yine?
2: Aday olacaktım tabii. Bakın 3 Temmuz'un kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'un kimse bana şöyle oldu, böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. O kırılganlık bugün devam ediyor. O kırılganlık bir örgütle Fenerbahçe camiası savaşmıştır. O örgüt ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Ne diyorlar? Okyanusu açtık, derede boğulduk. Kendi şöyle savcılar, hakimleri söylüyor bu lafları. Fenerbahçe Türkiye'de öncüdür. Kuvayi Milliye'dir. Kurtuluş Savaşı'nda da gereğini yapmıştır. Bugün de FETÖ örgütüne karşı ilk direnişi yapan bu camiadır. Herkes başka türlü bakmasın olaya. Yani 3 Temmuz'da geldi, bunlar şike yapmış, teşvik ediyor. Şikeyi ben kendim mi yaptım? Oyuncu yok karşı takımda. Karşı takımdan
4: antrenör.
2: Şey yok, kimse yok. Antrenör, mantrenör, kimse yok. Bir şeyden hakem yok. Bütün diyorlar ki hakemleri ayarlıyorlar, şöyle yapıyor. Bir tane hakem yok. İşte bilmem kim yok. Biz kendi kendimize yaptık. Dediler ki şurada şuraya para gitmiş. Şu kadar para gitmiş. TFF'den kulübe gelmiş para. Bir yere gitmiş diyorlar. Masak bütün inceledi. Masak kimin emindeydi? Örgütün emindeydi. Raporlarında bir tane ya sizin iddia ettiğiniz şey doğrudur, bir tane kelime yok. Ama herkes çabuk unutuyor. 2011, bugün 15 sene oldu. Herkes unutmaya başladı.
4: Sayın Başkan, 3 Temmuz yaşanmasaydı Fenerbahçe şu an hangi konumda
2: başka
4: olurdu?
2: Başka yerlerdeydi. Avrupa'da çok başarılı.
4: Şu an Real Madrid seviyesinde konuşur muydu?
2: Türkiye'de ambargo her sene şampiyon olabilen bir takımı yaratılmıştı. Çünkü takım iyiydi. Bir de takviye yapıyorduk. Bir onda 8 milyarla ulaşmış Sportif AŞ'nin değeri vardı. İyiydik, çok iyiydik. Ama ondan önce sonra oyuncular da aldı. Herkes bir hapiste, oyuncular şeyde. Ve orada Ali Bey, benim birader Ali, Nihat Bey, Serhat Çeçen, o yönetimde olan bütün arkadaşlar, antrenör tabii ki Aykut Kocaman, hepsi mücadele ettiler yani. Onlar yani onlar da pes etseydi, bıraksaydılar daha kötü durumlara düşerdik. Ama onlar mücadele ettiler ve o senenin sonunda da bizim sahada Galatasaray kulübüyle maç yaptık. 0-0 bitti. Şampiyonluğu kaçırdık. Yensek şampiyonlar. Biz şampiyonduk yani. Ve orada da saha içinde ve saha dışında müthiş aleyhimize olaylar gelişti. Bunları unutmak kolay değil yani. Bakmayın, biz fazla bunları açmak istemiyoruz. Dertleri bir de dertlerle buluşturmayalım diye. Ama 3 Temmuz bizim için çok acıdır. Yani bir şike davası değildir. Bir örgütün Türkiye'yi ele geçirmek için çıktığı yolda önünde olan bir taşı temizleme operasyonudur. Bunu herkes iyi bilsin.
4: Siz cezaevine girdiğinizde söylediniz hani Ali Bey, kendi kardeşiniz Sayın Ali Yıldırım, Nihat Bey elini taşın altına koydu. O dönem aslında kulüpte bazı kişilerin lider olarak sahneye çıktığını söyleyebilir miyiz o zaman?
2: Yok, herkes beraber çalıştılar. Hı? Benle diyaloglu, bana gelip gidip anlatıp benim de düşüncelerimi alıp idare ettiler. Tamam mı? Yani hep beraber çalıştılar, yaptılar yani gereğini yaptılar. Ben bazı konuları iyi biliyorum.
3: Sayın Başkan, hep liderlik vurgusunu yapıyorsunuz. Fenerbahçe'nin şu anda başkana mı yoksa lidere mi ihtiyacı var? Bu seçim başkanlık mı yoksa liderlik mi seçimi mi?
2: Liderlik, lider. Bak, Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Ondan sonra lider sonradan olunmaz. Okumak yazmakla olmaz yani. Lider anadan doğmadan doğarken olur. O özellik bende var mesela. Ben görürüm bir şeyi. Yani bakarken öyle duvara bakınca o duvar dümdüz demem yani. O duvarda gördüğüm şekiller vardır. Ona göre değerlendirme yaparım. Bunu 20 senede gösterdim ya. Fenerbahçe'ye yaptığım eserlerin hepsi ortada. Hiçbir tanesi bizim bir yerde yazan bir tek şey vardı. Deve ağzını yapacağımız vaat ediyorduk. Fikirtepe. Onun dışında yoktu yani vaatlerimiz. Ama geldik gördük Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını. O ihtiyaçlar doğrusunda çalışmalar yaptık. Salon yaptık, işte stat yaptık. Topuk yaylası, Ankara, İncek. Deve ağzını yerinden elden geçirdik. Efendime söyle, Faruk Ilgaz'ı yaptık. 1 milyon üye projesi kapsamında Anadolu çok yerde hem bina yaptık birkaç tane ve araziler aldık. Yani buna bir yapmak için başkanlık geldin, önüne bir şey getirirler, tamam yaparsın. Ama sen bunu yaratıyorsan o zaman bir vizyon olması lazım. O vizyon da liderde olur. Öyle başkanda olmaz. Yani başkan da olmaz, gelir idare eder gider. Biz öyle değiliz. Onun için de zaten 20 sene başkanlık yaptım, bıraktıktan sonra da insanların sevgisi eline her zaman mazhar oluyorum.
3: Başkanım, bunu tahmin ettiğimiz için tam olarak şöyle soracağım. Peki gerçek lider geri dönmek zorunda kalan kişi midir? Yoksa kendisinden sonra da liderler çıkaran kişi mi?
2: Şimdi camianın ihtiyacı olduğu zaman da geri dönebilirsiniz. Geri dönebilirsiniz. Ama benden sonra da, yani ben liderden sonra da lider çıkaramazsınız. Bakın, lider çıkaran ama başkan yapabilirsiniz. Lider çünkü doğuştan oluyor. O kabiliyetler, ondaki hisler doğuştandır. Yani sonradan eğitimle veya herhangi bir şeyle onu şahsa, kişiye giydiremezsiniz. Onun için bizden sonra başkanlar tabii ki zaten oluyor, olacaktır da.

0: O arada bir şampiyonluk kazandık 2014'te. Ama mahkemeler öyle bildiğiniz gibi normal bir mahkeme değil. Örgütün organizasyonunda olan mahkemelerde yargılandık. Yani biz bugünkü mahkeme hakim savcılarla yargılanmadık. Yani lütfen herkes bunları iyi görsün. Biz sabah geliyorlar diyorlar ki gayet iyi gidiyor Yargıtay'da dava. Akşam geliyor diyorlar ki ya bu dava terse döndü. Şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Biz bunlarla yaşadık. Biz
1: Yani o dönemde takıma
0: motive
1: odaklanamadınız.
0: olamadık. Moralimiz bozuk, motivasyon yok. Buyurun.
1: O dönemde takıma odaklanamadınız.
0: Ya
1: Yani o son yıllardaki başarısızlığın
0: odaklanamadık.
1: sebebi.
0: Bir de ikinci bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe tarihine baktığınız zaman her 3 yılda bir ortalama şampiyonluğu var. Ve hiç arka arkaya 3 senesi yok. Hep 2 sene
2: 2 sene kırılma.
0: var. O da yani 2-3 yani 3'ü geçmez. Bu bir halbuki 2003-2004,
2: 2004-2005,
0: 2004-2005, 2005-2006 Denizli.
2: Denizli.
0: Orada olsak arkadan 2007'de
2: Yüzüncü
0: şampiyon
2: yıl
0: olduk.
2: geliyordu, evet.
0: Yani 4 sene şampiyon olmuş olacak. Araya bir şampiyonluk girmediği için 2+1 gibi oldu. Onun için ne yapmamız lazım? Bu sene şampiyon olmamız lazım.
1: Sayın Başkan, kadın yönetici konusunda size yönelik bir eleştiriye hanımefendi savaşa gidiyoruz, savaşa yanıtını
0: Ben şaka
1: vermiştiniz.
0: yaptım, evet,
1: Ya,
0: espri yaptım.
1: rakibinizin yani Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olmasında bu belirttiğiniz ifadenin bir ilgisi var mı?
0: Yok,
1: Şaka yaptım diyoruz
0: onunla
1: ama.
0: değil. Orada espri yapmak için söyledim. Ama kadın bir üyemiz var.
1: Evet.
0: Karşı listede yok galiba benim bildiğim kadarıyla. Geçmişte hep benim listelerimde kadın oldu. Mesela buradan hep anmıyoruz, anayım. Zeynep Sayın hanımefendi Zeynep Sabancı bizim ilk Feneryumları kururken stadın altındaki Feneryumu o yaptı. Her şeyle. Bakın her şeyle o yaptı. Ve ondan şey alınarak bütün Türkiye'deki Feneryumları da o şekilde yapılmasını sağladık. Ona buradan teşekkür ediyorum ki o Feneryum markasının hem binasının hem içinin doldurulmasını o tarihte dediğim tarihte 2000'ler 2000 kaçtı 2001 filan
2: 2001
0: yani
2: 2002
0: 2000-2001
2: o dönemlerde.
0: yıllarıydı. Yani onu da anmak lazım. Fenerbahçe'ye Feneryum'u hem bina olarak hem de içindeki malzemeler olarak o sağladı, o doldurdu. Ondan sonra da zaten Feneryum büyüdü, geçti. Kadındı, o da bizde çalıştı. Beraber aynı yönetimde bulunduk. Sonra yine bayanlar, yani Yasemin Merçil avukat bizimle beraber oldu. Şimdi de Yasemin Hanım var. O da bir iyi bir hukukçu. Hayvan haklarını koruyucu meslek olarak oraya yakın bir insan. Yani bizde var, o kadınlar zaten şimdi komiteler kuracağız. Şimdi Fenerbahçe'nin çabuk olarak toparlanması lazım. Bu toparlanmada bir kere ilk başta 5 yıllık bir plan yapmak lazım. Sonra hatta onu genişletip 10 yıllık. Fenerbahçe'de 10 yılda, 5 yılda ne yapılması lazım? Yani bunu yalnız futbol takımı olarak düşünmeyelim. Bunu diğer branşlarda da ve kulübün genel planı içerisinde de kendisi içinde bir planlama yapmak lazım. Tesisleşme ne zaman ne yapmak lazım? Finansal olarak ne yapmak lazım? Bütçeleri hangi yıllarda nerelere getirmek lazım? Yani bir kurumsal çalışma yapmak lazım. Bir de ayrıca kulüpçülüğü yapacağız. Kulüpçülük her insan gelen bütün tesisler ne kadar tesisimiz var oradan kulüp üyeleri faydalanacak. Girecek çıkacak. Yasak yok. Yasak yok. Herkes kulübün bütün yerlerinden, sosyal tesislerinden faydalanacak. Statta bilet organizasyonu bizim Barış Bey, Bursa Dernek Başkanımız Barış Bey bu konuda ve İsmail Bey sorumlu olacaklar veya başka bir arkadaş koyacağız daha. Bunlarla beraber çalışacaklar. Bütün şeyleri, kombineleri yeniden ele alacağız, organize edeceğiz. Mesela E-Tribün'den şikayet var. Onu alacağız. Nedir getirisi? Kaldırırsak ne götürü olur? Nedir imkanlarla ne yapabiliriz? Bakacağız. Yani biz burası mabet. İyi duysun Fenerbahçe. Burası Kadıköy çıkış olmayan nokta. Ama 20 sene Galatasaray takımı bizim oradan sevinerek çıkamadı. 20 sene hep üzülerek gittiler. Ama biz geçen sene 1-1 kaldık, son saniyeler, dakikalarda gol attık. Bizim oyuncular sevindiler. Bunu kabul etmiyor. Etmek de mümkün değil. Biz bizim sahada yeneceğiz. Ya da beraber, ya iyi oynayacağız, beraber kaldık. Ama biz sevinmeyeceğiz. Üzülerek soyunma odasına gideceğiz.
1: Sayın Başkan,
0: bunu yaratacağız.
1: 5 ya da 10 yıllık plan dediniz ya.
0: Evet.
1: Şimdi göreve de 1 yılına talipsiniz.
0: Ama hemen oturacağız, komiteleri kuracağız, hazırlık yapacağız.
1: Yani siz bu noktada nerede olacaksınız? Çünkü siz bu noktada nerede olacaksınız?
0: Ben dışarıda olacağım. Ben olmayacağım.
1: Sonuçta bir ulusal başkan.
0: Yapınca, bak, ben şampiyon yapınca kararımızı o zaman bütün arkadaşlara toplanır veririz. Benim şu bütün hedefim 1 yıl. Bir yıl sonra zaten seçim var. Siz kazanamazsanız gelip de hangi yüzle diyeceksiniz ya bizi seçin.
1: Tabii ki.
0: Ben gelmem bir kere.
1: Tabii ki.
0: Ben bütün bak 20 sene kazançlarımı, artılarımı, eksilerimi veya hayat duruşumu her şeyimi getirip buraya koyuyorum. Sırf Fenerbahçe için koyuyorum, bunu da bilsinler. Benim şahsımla ilgili bir derdim yok. Her yerde gidiyorum, saygı görüyorum, sağ olsunlar insanlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim bir sorunum yok yani. Ben gelin başkan olayım, bir şey kazanayım şeyinde değilim. Ben kazanamam zaten. Çünkü kazanmışım kazanacağımı. Saygıyı her yerde görüyorum. Sevgiyi görüyorum. E o zaman ben niye geliyorum?
2: Yani şunu mu diyorsunuz Sayın Başkan? 5 yıllık, 10 yıllık planlar olacak.
0: Onları benden yapacağız. Sonra... Ha, ben tamamlayabilirim. Hı. Veya benden sonra gelenler tamamlar.
2: Yani sizden...
0: bir ana yol koyacağız.
2: Ya sizden o... sonra gelen kişi rahat tabii, rahat projesi kişiyle... hazır olacak, tabii. İşi hazır olacak. Tabii. Ne yapması gereken?
0: Onlar da takviye yapacağız.
2: İmzayı atarak bırakacak
0: yani. Devlet planlamanın geçmişte yaptıklarını yapacağız yani. Bizim hiçbir şeyimiz yok önünde. Vizyon diyorsun, 98 Aziz Yıldırım geliyor. Aziz Yıldırım lider olduğu için yapıyor bir şeyleri. Kulübe yapıyor. Bugün de oturup bu kulübün nedir ihtiyaçları bakıp onları yapmak lazım. Arsa mı almak lazım? Arsa alacağız. Efendim gayri yatırım ortaklığı mı yapacağız? Şirketleşme mi yapacağız? Bir ne yapacaksak bunları gelir getirici anlamda bunları da yapacağız. Şu anda arkadaşlar iki projede çalışıyor. Buradan söylüyorum. Ben seçildikten sonra insanlar diyorlar ki sponsor olmak istiyoruz. Bu şekilde ifadeleri var. Hepsi gelsin kulübe. Projesi olan gelsin. Hepsini getiririz bir araya. Sonra onlardan bir tane rapor çıkartır, koyarız oraya. Gelen arkadaş onları okur, devam eder.
2: Şayet ki seçilemediniz. Bu projeleri Sayın Hakan Sabri seçilirse ona verir misiniz?
0: Deviz yani, ama şöyle.
2: İstemesi mi gerekir yoksa siz verir
0: misiniz? Tam oluşturamadık ki. Hı. Seçeyim, seçilelim, onu nasıl oluşturacağız? Onun için ham. Tamam, ama onların da herhalde böyle projeleri vardır.
1: Sayın Başkan, peki Galatasaray'ın üst üste şampiyon olmasında Fenerbahçe'nin de hataların olduğu konuşuluyor. Bu hatalar sizce sportif mi yoksa yönetimsel miydi? Sizin olmadığınız
0: sportif
1: dönemde.
0: Sportif veya?
1: Yönetimsel.
0: Yani tabii sonuçta sahada başarı yoksa yönetim suçludur. Her zaman yani benim için de geçerli bu. Yani sahada başarı yoksa yönetim suçlu. Ve şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bazı şeyler 30 sene öncesinin fikri olarak ortada duruyor. Nedir? Kimse teknik direktöre karışamaz. Teknik direktör istediğini yapar, sonunda başarısız olur, paraları alır, teknik şey olarak, profesyonel olarak tazminatı da alır, gider, ufak bir tepkiyle ayrılmış olur. Yönetim başarısız olur. Devam ediyorsa insanlar onlara karşı tepki koyarlar, ayrılırsa da başarısız oldu, ayrıldı derler. Türkiye'de bu yerleşik bir düşünce. Öyle değil. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız. Ona yani ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. Hata yapıyorsa uyaracağız. Yani o da insan yani. Tek başına bütün sorumluluğu verdiniz. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Sonunda iyi olursa teknik direktör yaptı, oyuncular yaptı. Ama kötü olursa başkan ve yönetim yaptı. Buna yok, müsaade etmem yani. Bu dönemde beraber çalışın. Hep beraber. Bak bu çalışma. Samanlı'da teknik direktör futbolcular. Orada çalışanlar. Oradan haber uçurmayacaklar. Bak söylüyorum. Burası ketum bir yer olacak. Geçmişte olduğu gibi. Öyle herkese bir şey olacak. Basın danışmanı, basın şeyi. O bilgiyi verecek. Onun dışında kimse Yani çaycısı, oradaki kapıdaki bekçisi basına muhatap yok. Olanı gönderiyor. Bak açık. Burası kilitlenecek. Kilitlendikten sonra geldik stada. Orada ruhu yakaladık. Ruhu yakaladıktan sonra sinek de uçuyor burada sizin. Sizin çok güzel. Hayvansever olduğumu biliyor, onun için geldi. Ondan sonra statta bunu sağlayacağız. Bütün tribünler tek olacak. Onların da arzusu Fenerbahçe'nin başarılı olmasıysa, o zaman birbirimize sarılacağız. O kolay yani. Bu mantığı yürüten herkes bir araya gelecektir. Sonra da ne yapacağız? İyi oyuncular da aldık, iyi takım. Geldik Kadıköy'de de başarı. O zaman camia hepsi birbirine sarılmış olacak. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. Ben 8 sene sonra gördüğüm durumu beğenmedim. Bak, benim kadar da açık, net konuşan adam olmaz. Ben düşündüğümü söylerim. Söylediğim şu, Fenerbahçe ayrışmaya gitmiş. 180 dernek, durmadan platformlar olmaz. Bunlar birleşecekler. Bununla oturacağız, konuşacağız ve bunları birleştireceğiz.
2: Yani her şehirde bir dernek olması lazım dediniz.
0: Ya bir dernek mesela, olacak. Yani bir derneğin dernek etrafında hep toplanacaklar. Hı-hı. Bir işlemde mücadele yapıyorlarsa onu da orada yapacaklar. Yani evet. Bölünmelerle olmaz bu iş.
2: Sayın Başkan, biraz önce söylediniz hatta, burası Türkiye, burada işler daha farklı yürür. Teknik direktörü de bir suç, sorumluluk kalmaz, bizde kalır dediniz de. Şimdi tabii dünya futbolunda genelde başarılı kulüplere baktığımızda başkanların çok soyunma odasına inmediğini, antrenman yönetimine, kadroya karışmadığını görürüz.
0: Nerede? İspanya'da Real Madrid'de mesela. Peves hep içeride, Laporta Barcelona'da içeride, İngiltere'de zaten City'de. Başında olan onlar şirket olduğu için. Teknik direktör pozisyonunda gördüğün insan onun idarecisi. Yani onun için dünyanın her yerine gelirler. Xabi Alonso 2 sene önce nereye şampiyon yaptı?
2: Leverkusen.
0: Evet. Sonra nereye gitti?
2: Real Madrid.
0: Evet. Ne kadar kaldı?
2: 5 ay.
0: Bir sene kaldı diyelim. Boş ver yani, bir sene. Şimdi nerede? Ayrıldı. Gönderdiler yani. Ayrıldı derken
2: İsmail de direktör getirdiler.
0: Demek ki dünyanın en büyük kulüpleri Real Madrid'de de hepsi geçerli. Yani hiçbir yerde, bazı yerlerde 15 sene çalışmıştır Alex Ferguson Manchester United'da. Tamam mı? Yani şeyler, tek modeller hepsini kapsamaz. Yani onun gibi ikinciyi gösteremezsin. Guardiola Manchester City'de 8 sene mi neydi yani?
2: Uzun süre kaldı.
0: Ama geçen sene ayrılıyordu. Bu sene yine ayrılmaya şeyi var, pozisyonu var. Yani 5 tane isim göstersin. Mourinho. Yani şimdi antrenör sayıyoruz. Dünyanın saydığı antrenörün biri.
2: Evet.
0: Her gittiği yerde ya 1 ya 2 sene çalışmış. Yani uzun 10 sene çalıştığı bir yer yok. Klopp aynı. Tamam mı? Yani şu mantığı demin söylediğim mantelerin sen de kurtul lütfen. Tamam mı? Antrenör iyi değilse bir çalışan gibi düşünürsen ayrılırsın, gönderirsin.
2: Aslında sorum şöyle bizim Sayın Başkan. Şimdi sorumluluk yönetimde kalıyor dediniz ya.
0: Evet.
2: Bu pozisyonda antrenörün sorumluluğu nerede başlıyor?
0: Antrenörün sorumluluğu çalıştıracak.
3: Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz efendim saat başında.
4: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık. Bambaşka yere taşır Toyota.
13: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Lodos'un etkisiyle hava bunaltıcı olmaya devam ediyor. Sıcak çarpması riski var. İç ve batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanaklar kısa sürede kuvvetlenerek ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle açık alanda bulunacakların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
3: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
2: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
3: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
3: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
4: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
2: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Milli takım Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Setleri 25-23, 25-17 ve 25-18 kaybeden milli takımda Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi 2. maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk sözünü yineleyen Aziz Yıldırım, stadyum projesi için 50 milyon dolar harcayacaklarını söyledi. Yıldırım, seçim vaatlerini taraftarla paylaşarak yeni stat kapasite yükseltme çalışmalarının 11 ay süreceğini belirtti. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddialarına da yanıt verdi. Aykut Kocaman'la adaylığımı açıklamadan görüştüm. Seçim sonucuna göre konuşuruz dedim ama söz vermedim. Başka yabancılarla da görüşüyoruz. Bazı araştırmalar yapıyoruz. Bunu yönetimin hepsiyle oturdum konuştum ama beraber oturup teknik direktörü konuşamadık. Seçimi kazandıktan sonra ilk hafta otururuz ve karar verir açıklarız dedi. Fenerbahçe'nin 100. yılındaki lig şampiyonluğunda başkan olan Yıldırım 120. yılda da şampiyon olma sözünü verdi. Galatasaray Süper Lig'de elde ettiği 26. şampiyonluğu 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutladı. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Çaykur Rizespor'da yeni dönem resmen başladı. Kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Ali Zeki Saruhan, Karadeniz ekibinin yeni başkanı oldu. Saruhan, Çaykur Rizespor'da önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. Ali Zeki Saruhan, 4 yıldır kulüp başkanlığını sürdüren İbrahim Turgut'un aday olmaması sebebiyle seçime tek aday olarak girdi. Bayrak değişimiyle birlikte kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sportif başarılarının artırılması hedeflenirken yeni yönetimin yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarı final mücadelesi sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Geyini 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu eşitledi. Akatlar'da oynanan maçta Beşiktaş Geyin soyunma odasına 48-43 önde girdi. Üçüncü periyotta ritmi artıran Bahçeşehir Koleji üstünlüğünü maçın sonuna taşıdı ve karşılaşmayı 101-79 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Dünya Kupası'nın klasiklerinden kahin hayvanlar yeniden ortaya çıktı. İlk tahminler akvaryumdan geldi. Rio de Janeiro'da bir köpek balığı Brezilya-Fas maçının favorisini belirledi. İki ülkenin bayraklarının olduğu konservelerden Brezilya bayraklı olanı seçti. Tesisin genel müdürü bu etkinliği köpek balıklarına yönelik bakış açısını değiştirmek için yaptıklarını söyledi. Futbolun en dikkat çeken kahin hayvanı ahtapot Paul'du. Hem 2008 Avrupa Şampiyonası hem de 2010 Dünya Kupası'nda başarılı tahminlerde bulunmuştu. Şansa kalmaz işimiz
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman akademisyen yazar Markus Graf'ın Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Emre Güler çevirmiş. Markus Graf 1974 doğumlu. Üniversitede plastik sanatlar ve sanat bilimi eğitimi aldı. Çeşitli sanat kurumlarında proje yöneticisi, küratör, eğitmen, yazar ve sanatçı olarak görev yaptı. Graf, akademik çalışmalarını 2003 yılından beri Türkiye'de sürdürüyor. Kendisi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı. Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli kitabında, sanat ve kültürün toplumsal eğitim ve modernleşme için hem Avrupa hem Osmanlı-Türk sergi tarihindeki önemine işaret ederken, Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat döneminden yani 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı'nın tekniği ve kültürüne uyum sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Aynı eğilim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da devam etti, diyor Graf. Devlet destekleri ve sergi dizileriyle ülkede reform yapmaya, ulusal bir kültür geliştirilmeye çalışıldı, diye de ekliyor. Sergi mekanı bilimsel bir konu olarak ele alındığında sanat tarihi, sanatın icrası ve algılanışında stratejik bir öneme sahip. Sergi dediğimiz hadise 1980'li yıllardan itibaren giderek artan biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika'da kültür ve sanat biliminin konusu haline geldi. Bu bağlamda Markus Graf kitabında Osmanlı ve Türk sergicilik tarihinin 19. yüzyıldaki başlangıcından günümüze uzanan gelişim sürecini, Avrupa ve Kuzey Amerika sergicilik anlayışında nasıl farklılaştığını ve onlarla ne tür paralellikler gösterdiğini ele almakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
7: Yardım edin!
6: Aşk işleri belli olmaz.
7: Kimse yapma!
8: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
9: Belki ben de öyle.
6: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
10: Umarım bir daha görüşmeyiz.
6: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
10: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
11: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
12: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
13: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
14: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
15: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
16: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
17: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
20: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 11.
4: Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Mayıs ayında enflasyon %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs ayında en fazla artış bayram tatilinin de etkisiyle %15,65 ile yurt içi hava yolu taşımacılığında görüldü. Erkek ve çocuk giysisi %14,88 ile ikinci sırada yer aldı. Yurt dışı hava yolu taşımacılığı da %14,29 ile üçüncü sırada yer aldı. Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı %5,05 olarak kaydedildi. Toplu sözleşme ile birlikte zam oranları %12,41'e yükseldi. İşçi ve Bağkur emeklisinin zammı ise %16,61 olarak kaydedildi. Bu rakamlara Haziran ayı enflasyon rakamları da eklenecek. Ev ve iş yerlerinde yeni ayda kira kontratını yenileyecekler için de zam tavanı %32,24 oldu. Enflasyon verilerini değerlendiren

0: Çünkü aslında bu davada son celsede mahkeme heyeti savcıdan, duruşma savcısından esas hakkında mütalaaya almış ve duruşmanın bugün ertelenme nedeni de sanıkların esasa ilişkin, haklarında istenen cezaya ilişkin son savunmalarını yapmalıydı. Ancak mahkeme bugünkü duruşmada, 52. Asliye Ceza Mahkemesi bugünkü duruşmada dosyanın inceleneceğini belirtti ve bir karar çıkmayacağını söyledi. Bu nedenle de bir ara karar oluşturuldu. Oluşturulan o kararda, ara kararda 5 sanığın yargılandığı davada 4 tutuklu sanık tahliye edildi. Mahkeme başkanı bu tahliye kararını verirken sanıkların tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alındığını, delil karartma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ve bu nedenle tutukluluk süreleri de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunuyor. Tabii daha önce de bu sanıklar hakkında duruşma devam ederken bir tahliye kararı verilmişti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu karara itiraz etmiş. Sanıklar yeniden tutuklanmıştı. Şimdi mahkeme evet bir tahliye kararı verdi ancak başsavcılık buna itiraz eder mi? Bunu ilerleyen saatlerde, belki ilerleyen dakikalarda görmüş olacağız. Ancak duruşmaya ilişkin karar duruşmasının 2 Temmuz olduğunu belirtelim. Hatırlanacağı üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lokantasında çalışan stajyer öğrenciler, orada çalışan ustalardan ve bazı çalışanlar tarafından hem sözlü olarak hem de fiziki olarak taciz edildiklerini iddia ederek bir suç duyurusunda bulunmuşlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de buna ilişkin bir soruşturma, idari soruşturma başlatmıştı. Bu suç duyurularının üzerine görülen davada da 4 sanık tahliye edildi. Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.
1: Devam edelim. İstanbul merkezi 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 104 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Ayrıntıları Sena Gürbıyık aktaracak bizlere. Sena.
2: Burcu Kaya, belirttiğin gibi yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 ilde 104 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi bu operasyon. Ve detaylarına geçecek olursak MASAK ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemelerinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı tespit edildi. Ve kapalı çarşıda faaliyet gösteren bir döviz firmasıyla sahiplerinin ortak hareket ederek paravan bir şirket kurduğu da iddialar arasında. Yasa dışı bahis gelirlerinin de yurt dışındaki 7 ortak kripto cüzdanı aktarıldığı ve 192 milyar TL, yaklaşık bu da 4 milyar TL'ye tekabül ediyor. Böyle bir rakamın kripto para cüzdanlarına aktarıldığı da MASAK raporlarında yer aldı ve başsavcının tespitleri arasında bulunuyor. Dediğimiz gibi İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleşti bu operasyon, %104 şüpheliye yönelik ve operasyonda 350 milyon TL değerinde pek çok mal varlığına da el konulduğunu belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığı'nın ortak tüm kurumların hareketleriyle birlikte yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz ifadelerini kullandı Gürlek ve bu soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne, MASAK ve Merkez Bankası'na ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlara da teşekkürlerini iletti ve toplumumuzu, ailemizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına karşı mücadelemizi ve suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Toparlayacak olursak İstanbul'da düzenlendi operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 104 şüpheliye yönelik 24 ilde, İstanbul merkezi 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlarda da aslında MASAK tespitlerine göre de 4 milyar dolar, yani yaklaşık 192 milyar TL'ye tekabül eden bir paranın aklandığı yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla suçlulara yönelik, şüphelilere yönelik soruşturma yapıldı ve bu soruşturma doğrultusunda da şüphelilerin şu anda emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim Burcu Kaya.
1: Sena Gürbıyık aktardı ayrıntıları. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyaretinde mevkidaşıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi. Fidan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanmasından memnun olduklarını söyledi.
3: İran savaşı bölgemizin ötesi.

0: sayesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle bu konudaki istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa Mujtaba Hamane'yle ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak. Oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı.
2: Görüşmek istiyor değilim. Ancak bir anlaşma yaparsak onunla görüşmem olası. Ama eğer görüşürsem bundan onur duyarım. Bu benim için sorun olmazdı.
3: Gazeteciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısında babası, eşi ve çocuğu öldürülen İran'ın yeni dini lideri Mujtaba Hamane'in böyle bir görüşmeyi isteyip istemeyeceğini sordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı netti.
2: Onun en sevdiği insanın ben olmadığımı söyleyebilirim. Ama kendisi muhtemelen bir profesyonel. Bazı çevrelerde aslında çok iyi bir itibarı var.
3: Basın toplantısında ABD'nin İran'a bir daha hangi şartlarda saldırabileceği de soruldu. Trump, bir Amerikan askerinin öldürülmesinin kırmızı çizgi olduğunu belirterek, dürüst olmak gerekirse buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim dedi. İran'la süren müzakereye de değinen Trump, bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasının şart olduğunu yineledi. Trump'ın hedefinde sadece Tahran değil, Küba'da vardı. İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız diyen Trump, Havana'daki sosyalist yönetimin çöktüğünü iddia ederek o rejimden kurtulmak istiyoruz diye konuştu. Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'le ailesi ve eski lider Raul Castro'nun yakınlarına yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Küba lideri Canel ise yaptırımlara, emperyalist saldırıya direneceğiz sözleriyle tepki gösterdi.
1: Bültene bir haber turuyla devam ediyoruz. Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla da yargılanıyor. Bugün Anadolu Adliyesi'nde duruşma vardı. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi. 2 yıl 7 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu 2 kez beraat etmiş, ancak istinaf kararı sonrası yeniden yargılamaya karar verilmişti. Hatay'ın merkezi Antakya ilçesinde dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Arkadaşlarıyla serinlemek için Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltaoğulları bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları 112 acil hattını arayarak yardım istedi. Ekiplerce suda bulunan çocuk hastaneye sevk edildi, ancak kurtarılamadı. İstanbul'da yangından dönen bir itfaiye aracı devrildi. Devrilen su ikmal aracındaki 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bugünlerde ülkede sıcaklıklar gölgede 30'lu değerlerde. Termometrenin ölçtüğü değerler de gölgedeki sıcaklıklardır. Güneşin altındaysanız durduğunuz süreye de bağlı olarak sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilir. Asfalt ve beton gibi güneşi fazlasıyla çeken yerlerde ise sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkabilir. Aynı mekan asfalt değil de yeşil alan olsaydı sıcaklık 60'lı değerlerde değil 30'lu derecelerde olacaktı. Her mevsimde,
5: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Baba bu ne bayramı?
10: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: NTV Radyo.

Bir pet şişe, bir poşet, bir pil. Çöpe attığımız küçücük şeylerin aslında geleceğimizi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Toprak nefes almak istiyor, denizler yardım çağırıyor ve gelecek bizden küçük ama cesur bir karar bekliyor. Bu programda bazen şaşıracağız, bazen ümitleneceğiz. Birlikte değiştirebileceğimizi, dönüştürebileceğimizi göreceğiz. Sıfır atık için geri dönüşümü tüm ayrıntılarıyla konuşacağımız umut dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Deniz Tüysüz. Yarınlar için Sıfır Atık programı başlıyor.

0: 30 Mart 2022 yılında Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Bu karar Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından verildi. Bu yıl Sıfır Atık Günü'nün teması gıda israfıydı. Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şeyhin Erdoğan yayımladığı video mesajda farkındalık çağrısı yaptı.
1: Bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. İstedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkileri fark edelim. Ve bu gidişata hep birlikte dur diyelim. Böylece Afrika'da, Asya'da, Gazze'de ve birçok coğrafyada açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabilelim. Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece 1/4'ünü kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım. En önemlisi de bereketin kıymet bilmekle arttığını unutmayalım ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.

2017 yılında başlayan sıfır atık hareketi vakıflaşarak kurumsallaşmasını 2023 yılında tamamladı. Sıfır Atık Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kuruldu. Peki sıfır atık hareketi nasıl bir dünya hareketine dönüştü? Vakfın başkanı Samet Ağarbaş'la konuştuk.

0: 2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kuruldu. Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlandı. Sadece Türkiye'de değil, işbirlikleriyle başka ülkelerde de projeler hayata geçirildi, geçiriliyor. Gelecek nesillerimiz için kurulan ve merkezi İstanbul'da olan Sıfır Atık Vakfı'ndayız. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'a konuk olacağız. Samet Bey, geleceğimiz ve gelecek nesillerimiz için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan bir vakıf ve siz o vakfın başkanlığını yapıyorsunuz, özel bir vakıf. Vakfın hikayesini bize kısaca anlatır mısınız?
1: 2023 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ve onursal başkanlığında Sıfır Atık Vakfımız kuruldu. Tabii 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 2023 yılı itibariyle Sıfır Atık Vakfı ile kurumsallaşmış oldu. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak başta Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı bölgelerinde farklı projelere imza atıyoruz.
0: Sıfır Atık Haftası'ndayız. Hem festival hem de forum yapılıyor konuya ilişkin. Çalışmalarınızı anlatır mısınız?
1: 5000'den fazla katılımla gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık Forumu'na 100'den fazla bakan katılıyor. Bu dünyanın en büyük sivil toplantısı ve burada biz sıfır atığın geleceğini konuşuyoruz. Dününü, bugününü, yarınını konuşuyoruz. İyi uygulama ve örneklerini konuşuyoruz. Sıfır Atık Forumu'nun partnerleri arasında Dünya Bankası var. Birleşmiş Milletler'in farklı organizasyonları var. Dünyanın en iyi üniversiteleri, Harvard, Oxford gibi okullar var. Türkiye'den okullarımız var. Burada biz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde dünyaya özgür bir tartışma platformu sunuyoruz. Ve bunu devam ettireceğiz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sıfır atık bağlamındaki toplantısı. Ve bu yıl biz Sıfır Atık Forumu'nun yanına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın işbirliğinde Sıfır Atık Festivali'ni ekledik. Bu yılki temamız enerji verimliliği. Enerji verimliliği de bir sıfır atık. Zaman verimliliği de bir sıfır atık. Ve bu bağlamda biz 8'den fazla bakanlığımızla hem Türkiye için hem dünya için ortak projeler yapıyoruz. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de önerisi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Türkiye'nin öncülüğünde ve 100'den fazla ülkenin eş sunuculuğunda biliyorsunuz 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Ve yine aynı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında Birleşmiş Milletler çatısı altında bir sıfır atık danışma kurulu kurulması kararlaştırıldı. Ve o danışma kurulu da bugün Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Ve aldığı kararlar dünyadaki bütün ülkelere tavsiye olarak iletiliyor. Türkiye'den, bu topraklardan çıkan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi artık küresel bir marka. Bu yıl ülkemizde düzenlenecek olan COP31, yani Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı. Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı'na da Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler geliyor ve orada iklim çevre konularının geleceği tartışılıyor devletler nezdinde.
0: Vakfın projelerini ve sloganlarını bize kısaca anlatır mısınız?
1: Biz bu vakfı kurduğumuzda dedik ki İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası kuruluşların sıfır atık çalışmalarını yapacağı bir merkez haline getirelim. Ve 5 yılda 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yapacağı ofisini açalım dedik. Ve bu alanda ilk anlaşma imzalandı. İlk ofis açılıyor. Birleşmiş Milletler'le beraber İstanbul Teknik Üniversitemizin işbirliğinde dünyada ilk kez Sıfır Atık Enstitüsü'nü kuruyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinden insanlar burada yüksek lisans ve doktora eğitimleri için gelecekler. Milli Eğitim Bakanlığımızla çok yakın çalışmalarımız var ve bugün anaokulundan tutun 12. sınıfa kadar bütün yaş gruplarında sıfır atıkla alakalı artık müfredatlarda sıfır atık çevre konuları var. Biz Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştayları yapıyoruz. 14 masa kuruluyor. O 14 masada şehrin gerçekleri tartışılıyor. Su problemi tartışılıyor, atık problemi tartışılıyor, diğer öncelikli konular tartışılıyor ve bütün kamu kurumlarımızla beraber O problemler masaya yatırılıyor, çözüm yolları aranıyor ve şehirlerdeki problemler bu şekilde daha hızlı çözülüyor. Sıfır adık siyaset üstü bir meseledir. Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımızın ortak konusudur.
0: Gıda israfı, gıdada sıfır atık, su verimliliği, suda sıfır atık gibi konular da vakfın en önemli gündem maddelerinden biri. Bu konuya ilişkin elbette ki çok çalışma var ama en böyle öne çıkan çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bu iki hususta da uluslararası bir proje başlatacağız ve bunu Birleşmiş Milletler'le beraber yapacağız. Biz bu projeyi başlatacağımızı geçen yıl İstanbul'da duyurduk. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde dünyanın farklı ülkelerinden Tarım ve Orman Bakanları İstanbul'da buluştu ve bir deklarasyona imza attılar. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de katıldı. Bu deklarasyonda biz şuna atıfta bulunduk. Gıda israfı ve su verimliliği ile alakalı bir kampanya yapacağız. Dünyada bugün 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Öbür taraftan da şöyle bir veri var elimizde. Mevcut gıda israfını sadece %20 azaltabilirsek dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. Su verimliliği konusuna da gelince, şimdi Türkiye su stresi altında olan bir ülke ve biz acaba musluklardan akan suyu daha tasarruflu hale nasıl getiririz? Suyumuzun buharlaşmasını nasıl engelleriz gibi konularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız TÜBİTAK desteğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.
0: Sıfır atık projeleri kapsamında bugüne kadar neler yapıldı? Yapılan projeler rakamlara yansıdı mı?
1: Şu an geri dönüşüm oranı %35'lere geldi. %13'lerden geldi. 300 milyardan fazla ekonomiye katkısı oldu sıfır atık hareketine ve sadece Türkiye ekonomisine. Bunu dünya ekonomisine vurduğunuz zaman dünya ekonomisinde milyarlarca dolarlık bir tasarrufa yol açtı. TÜİK'le beraber bir işbirliği anlaşması imzaladık. Artık sıfır atık vakfı çatısı altında sıfır atık veri merkezini kurduk. Bu toprakların başarısıdır. Ve bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde başlatılan sıfır atık hareketiyle alakalı bir iz vardır. Bir çalışmamız vardır. Bu hususta da tekrardan milletimize teşekkür etmek istiyorum.
0: Muğla Ortanca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri sıfır atık projeleri kapsamında çok anlamlı bir çalışma yapıyor. Öğretmen Kamil Karakaş'ın rehberliğinde öğrenciler evde kullanılan yemeklik yağ atıklarını geri dönüşüme gönderiyor. Ve karşılığında da tekerlekli sandalye alıyorlar. Bu çalışma Sıfır Atık Vakfı tarafından da yılın iyi uygulama ödülünü kazandı. Evlerde yemekler için kullanılan yağların atıklarını topluyorlar. Okullarında bulunan geri dönüşüm kutusuna atıyorlar. O yağ atıkları geri dönüşüme gidiyor. Muğla Ortanca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri Evimiz Temiz, Çevremiz Temiz projesiyle sıfır atık çalışmaları yapıyor. Projeye Sıfır Atık Vakfı tarafından iyi uygulama ödülü verildi. Öğrencilere bu yolculukta okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kamil Karakaş öncülük ediyor.
2: 2018 yılından beri Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı, öncülüğünü yaptığı sıfır atık kapsamında okulumuzda da çalışmalar yapmaktayız. Çocuklar, bugün atık yağ teslimatımız var. Bugün verdiğimiz yağlarla birlikte bir tane daha tekerli çocuk sandalyesi kazanıyoruz.
3: Hocam merhabalar.
2: Merhaba. Sıfır atık projesini okulumuzda yeni bir isim koyduk. Ortaca'da evimiz temiz kalsın çevremiz dedik.
0: Muğla Valiliği'nin de desteklediği projede öğrenciler atık yağları geri dönüşüme vererek özel gereksinimli arkadaşları için tekerlekli sandalye alıyorlar.
2: Okulumuzda bir arkadaşımız var, Orçun adında. Sandalyesi eskidi. Yeni bir sandalyeye ihtiyacı var. 2018 yılından beri 6550 litre atık yağ toplayarak geri dönüşüme gönderdik ve 11 tane tekerli sandalye kazandık. Şimdi 11. sandalyemizi Orçun adlı arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bu kapsamda ilk başlarda 1 litrede, son 4-5 yıldır da 500 litrede tekerli sandalye kazanmaktayız.
0: Okulun çalışması İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da destekleniyor.
4: Bu atık yağların toplanmasını sağlayıp sonrasında da engelli vatandaşlarımıza yönelik bir tekerlekli sandalye temin etmek suretiyle böyle bir dönüşümün içerisinde uzun yıllardır gerçekten çok samimi gayretlerle yürütüyor. Biz de takip ediyoruz, destekliyoruz.
0: Kamil öğretmenin öğrencileriyle yaptığı bu sıfır atık hareketi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da
3: ödüle layık görüldü.
2: Çalışmalarımız 2022 yılında Muğla Milliyetin Müdürlüğü tarafından iyi örnekler kapsamında 3. L'ye layık görüldü. Bu durum bizim şevkimizi arttırdı. Gerçek manada amacına ulaşacaktır diye ümit etmekteyim.
5: Değerli çevre gönüllüleri ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına emek veren kıymetli izleyenler. 2026 Sıfır Atık Forumumuzu kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası Güzel İstanbul'umuzda gerçekleştiriyoruz. Bu buluşma yalnızca çevreye duyarlılığın değil, insanlığın ortak vicdanının bir yansımasıdır. Çünkü sıfır atık aslında yaşamı, doğayı ve insanlığı koruma iradesinin tezahürüdür. Bizim köklü medeniyetimiz israfı haram kılan, tasarrufu ve bereketi merkeze alan köklü bir bilince sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler bu anlayışı tarım politikalarımıza, eğitim projelerimize, gıda sanayimize ve su yönetimimize entegre ediyoruz. Bildiğiniz gibi dünya genelinde doğal kaynaklarımız maalesef hızla tükeniyor. İklim krizi, su stresi ve gıda güvenliği gibi küresel tehditler bizlere doğayla olan ilişkimizi acilen ve kökten değiştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İşte bu noktada sıfır atık yaklaşımı sadece bir çevre hareketi değil, insanlığın geleceğini güvence altına alma mücadelesidir. Bakanlık olarak yürüttüğümüz politikalarda özellikle gıda kayıplarının önlenmesini stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasıyla gıdaya dikkati çekerken, su verimliliği seferberliğiyle de su kullanımında verimlilik odaklı adımlar atıyoruz. Bu vesileyle bizlere her zaman destek olan saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Şunu biliyoruz ki atıklar doğru yönetildiğinde ekonomimiz ve geleceğimiz için çok değerli bir kaynaktır. Sıfır atık hedeflerine ulaşmak ancak topyekun bir zihniyet değişimi ve güçlü bir işbirliğiyle mümkündür. İstanbul'da ortaya koyulacak bu ortak irade, yarının daha temiz, daha yeşil dünyasının temeli olacaktır. Bu forum sıfır atık hareketinin küresel merkezinin İstanbul olduğunu da bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu düşüncelerle forumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Sıfır Atık Vakfı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Forum aracılığıyla paylaşılan fikirlerin, alınacak kararların ülkemiz ve insanlık için de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Tarladan sofraya uzanan zincirde her yıl 23 milyon ton gıda heba oluyor. Türkiye'de verilen her bir vatandaşın yılda ortalama 102 kilogram gıdayı hiç tüketmeden çöpe attığını gösteriyor. Gıda israfını önlemek çok önemli. Biz de mutfakta sıfır atık tarifleriyle tanınan Şef Özge Şahin'e misafir olduk. Hem dikkat edilecek püf noktalarını konuştuk, hem de beraber karpuz kabuklarından yaz çorbası yaptık.

0: Gıda israfı aslında dünyada en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Şimdi biz Şef Özgür Şahin'le beraberiz. Mutfaklarımızda çıkan yemek atıkları nasıl değerlendiriyor?
1: Aslında benim normal düzeninde yaptığım bir şeyi dile getiriyor oldum. Ama ne kadar çok aslında insanı sıkıntısıymış, vicdanıymış. Aslında vicdanla pişiren bir şef diyebiliriz bana.
0: Evet. Kitabınız da var bu konuyla ilgili.
1: Evet.
0: Ve çok sayıda tarif var. Aslında her bir yemeğin atı değerlendirilebiliyormuş.
1: Aslında şöyle, neyi atarız, neyi atmayız, nasıl saklarız, nasıl baş ederiz atıkla.
0: Mesela, bugün şimdi bize ne yapacaksınız?
1: Mesela karpuz kabuğu. Karpuz kabuğunu ne yaparsınız normalde? Aslında köylerde atılmaz. Karpuz kabuklarını, yeşil kısmını güzelce yıkadık, yedik değil mi? Karpuz şimdi bolca yazın yenir. Şimdi buralarını böyle soyuyoruz soyacakla. Hatta biraz böyle kalın bile alabilirsiniz yani hani. Şimdi burası aslında antioksidan bakımından en kıymetli yeri. Şimdi bunu artık turşulayabiliriz. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi burada da turşusu var. Hı hı.
0: Yaz çorbası değil mi?
1: Bu şimdi evet soğuk çorba yazın çok içilir. Bunu küçük küçük doğruyorsunuz. Ve normalde tuzlu suya koyuyorsunuz. Hı hı. Bir gece bekletiyorsunuz. Şimdi bunu böyle küçük küçük doğruyoruz. Çorbamızı içine koyuyoruz. Yani aslında hem küçük doğramak, hı hı, hem de turşulamak, hem fermente hale geliyor aslında ürün. Daha sağlıklı hale geliyor. O yüzden de karpuz kabuğu Belçör bölgesindeki yağları inceltiyormuş, eritiyormuş. Hem de fermente olmuş, turşulanmış, antioksidan değeri yükseltilmiş bir kabuk haline geldi. Eskiden ne yaparlardı peki karpuz kabuğunu? Aslında reçel yaparlardı. Kesin reçelde karpuz kabuğunu duymuşsunuzdur. Bizim aslında atıksız mutfak dediğimiz böyle çok havalı bir isim gibi geliyor ama aslında bizim anneannemizin, babaannemizin yaptığı mutfağa atıksız mutfak diyoruz biz. Dönün geçmişe bakın, göreceksiniz ki en doğru onlar yapıyormuş zaten. Yine kabuklarıyla kullanacağımız bir salatalık haşlanmış burada.
0: Evet.
1: Şöyle biraz tuz ilave ettim. Bir diş sarımsak ilave ettim. Şöyle yoğurumuza ilave edelim. İsterseniz böyle biraz daha sulu, isterseniz biraz daha kurucacık gibi de tüketebilirsiniz. Sağlıklıdır. Gerçekten içinde karpuz kabuğu değil de sadece salatalık tadı alırsınız. Gibi en basit uyaz, elinizin altında karpuz kabuğu olsun. Mutlaka turşulayın ve mutlaka bu soğuk çorbayı yapın.

0: Haziran'ın ilk haftası sıfır atık haftası olarak kutlanıyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı hafta için İstanbul'da yapılanları Vali Davut Gül'e sorduk.
1: Bir kültürün oluşması, bir farkındalığın oluşması, bir yaşam tarzının oluşmasını arzuluyoruz. Emin Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan sıfır atık hareketi dünyada bir marka oldu. Parmakla gösterilen bir sıfır atık vakfımız var ve parmakla gösterilen bir sivil toplum kuruluşu hareketi var. Bundan dolayı da İstanbul olarak şehirlerin anasında buna öncülük yapmak istedim. Eğitim, kültür, sanat, spor bizim için ne kadar önemliyse ve vazgeçilmezse sıfır atık da bir o kadar önemli. Özellikle şehrimizin kirlenmemesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, israfın olmaması, şehrimizde, ülkemizde, dünyada göçe, yoksulluğa, fakirliğe bir nebze de olsa biz olumsuz katkı sunmadan olumlu katkı sunmak için bunu yapıyoruz. Haziran ayı içerisinde elektriği daha az kullanalım. Suyu israf etmeyelim. Daha az çöp atalım. Daha çok dönüşebilir atık toplayalım, oluşturalım. Bunun neticesinde bir ay sonra şuna bakmak istiyoruz. Ne kadar elektrik daha az tükettik, tasarruf ettik. Ne kadar daha az su kullandık, tasarruf ettik. Ne kadar daha az çöp çıkardık ve bu anlamda bir tasarrufumuz oldu.

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımından taviz vermeksizin ülkemizin sanayileşme ve kalkınmasına esas alan bir ekonomik modeli 23 yıldır Türkiye'de uyguluyoruz. Ekonomimizi sürdürülebilirlik, verimlilik ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden yapılandırıyoruz. Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan tarıma, şehirleşmeden atık yönetimine, her alanda kaynakları daha verimli kullanan, çevresel etkileri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık anlayışını üretim süreçlerimizin her alanına teşmil eden bütüncül ve çok boyutlu mekanizmaları devreye alıyoruz. Yeşil dönüşüm programımızda sanayimize rehberlik ediyoruz. Planlı sanayileşme atılımımızın kalbinde yer alan organize sanayi bölgelerimiz bünyesinde atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi ilkelerine dayanan entegre bir çevre yönetim yaklaşımı tesis ettik. Sanayimizin ve KOBİ'lerimizin temiz üretim ve döngüsel ekonomi yatırımlarını uygun maliyetlerle gerçekleştirebilmeleri için 1 milyar dolardan fazla uluslararası finansmanı ülkemize kazandırdık. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama yolunda adım attık. Sıfır atık kültürünü daha geniş bir zemine yaymak için Sıfır Atık Vakfı ile işbirliği içindeyiz. Bakanlığımızın teknik uzmanlığı ve Sıfır Atık Vakfı'nın sahadaki dinamizmiyle önümüzdeki dönemde sanayi tesislerimizde kaynak verimliliğini artıran yeşil üretim ve temiz teknoloji kullanımına yönelik iyi uygulama örneklerini yaygınlaştıracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu üretim süreçlerine ve ARGE politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz. Doğayla uyumlu, kaynakları verimli kullanan, dengeli, kapsayıcı ve fırsat eşitliğini önceleyen yeni projelerle sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz. Çevre hassasiyetimiz kalkınma anlayışımızın merkezinde yer almayı sürdürecek.
1: Bir kot pantolon için 4000 litre, bir tişört için 3000 litre, bir çift deri ayakkabı için 8000 litre su harcandığını biliyor muydunuz? İşte bu nedenle sıfır atık uygulamaları moda sektöründe de önem kazanmaya başladı. Eski kıyafetlerin değerlendirilmesi, artan kumaşlardan yeni bir kıyafet yapılması modacıların gündeminde. Ekibimizden Yasemin Kendigelen ve Hüseyin Eroğlu, modacı Arzu Kaplan'ın atölyesine konuk oldu.

0: Tekstil endüstrisi küresel karbon emisyonlarının yaklaşık 8 ila %10'unu oluşturuyor. Her yıl milyonlarca ton su, enerji ve ham madde tüketimiyle çevresel baskı artıyor. Bu noktada karşımıza kupro kumaş çıkıyor. Pamuk işleme sırasında ortaya çıkan kısa liflerden elde edilen, doğada çözülebilen bir tekstil malzemesi. Hem kaynak kullanımını azaltan hem de atığı üretim döngüsüne yeniden kazandıran bir malzeme. Dolayısıyla sıfır atık yaklaşımının moda içindeki önemli örneklerinden diyebiliriz. Biz de bugün bu bölümde Arzu Kapdör'le bu kumaşı konuşacağız. Siz tasarımlarınızda bu kumaşa yer veriyorsunuz ve bununla tasarımlar yapıyorsunuz. Önce kupro kumaş nedir? Biz sizden dinleyebilir miyiz?
1: Sizin de az önce çok güzel anlattığınız gibi kupro bizim sürdürülebilirlik alanında kullandığımız en etkin ve en faydalı kumaşlarımızdan bir tanesi. Kupronun ham maddesi pamuğun kalan posalarından, yani pamuk toplandıktan sonra altta kalan posanın tekrar elyafa dönüştürülmesi. Dolayısıyla neredeyse atığın atığı diyebileceğimiz bir yaklaşımın bu kadar muazzam hissiyatta, bu kadar yumuşak, bu kadar güzel ve %100 geri dönüşebilen bir malzemeye geri dönmesi bizim için bir manada aslında vegan ipek de diyebileceğimiz çok özellikli, çok nitelikli, hem cilde çok uyumlu pH değeri olarak da, ama aynı zamanda da %100 sürdürülebilirlik bakış açısıyla üretilebilmiş bir kumaş olması anlamına geliyor. Dolayısıyla çok heyecan verici.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi bu kupro kumaşı özellikle burada görebilir miyiz?
1: Tabii ki görebiliriz. Birlikte sizinle inceleyebiliriz. Örneğin bu gördüğünüz keten kupro. Normal bir ketenden hem daha parlak, hem daha yumuşak, hem de daha dökümlü. İç detayını da görebilirsiniz. Bu parlaklık ve tene değme hali bunu çok daha özellikli bir hale getirir. Bundan yaptığımız yine bir diğer yeleğimiz ve farklı pantolon gibi özellikleri de var. Hani buradaki etkisi kuponun bize kattığı kayganlık, yumuşaklık ve tene değdiğinde o verdiği muazzam doğal his çok kıymetli.
0: O zaman normal ketene göre içinde bulunduğu için daha yumuşak
1: bir hali. Evet, kupro birçok kumaşa daha yumuşaklık ve döküm duygusunu doğal olarak verebilen bir elyaf. Bu anlamda kullandığımız pek çok farklı tasarımda var ve aynı şekilde pek çok farklı tasarımımızda da kullanmaya devam ediyor olacağız. Kupro örneklerinden bir tanesi Bursa'da üretilen bir kupro. Vegan Habotay deniyor bu kumaşa. Dolayısıyla bu yumuşaklığı aslında vegan ipek olarak da adlandırılabilen bir yaklaşım. Bakın, kumaşla ve rüzgarla olan hareketi bunu ne kadar hafif ve uçuşan bir malzeme olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla buradaki üretim tekniği bu elyafın bizim tarafımızdan tasarlanmış bir desen haline getirilip bu desenin dijital olarak basılmasıyla ortaya çıkıyor ve kullanıldığında hem cilt de çok uyumlu hem de doğal şartlarıyla bedenin üzerinde tam olarak entegre olabilen bir yaklaşım öngörüyor.
0: Atığı yeniden üretime kazandıran bu yenilikçi kumaşlar modada sürdürülebilir dönüşümün önemli parçalarından biri. Doğaya duyarlı üretim anlayışı ve sıfır atık yaklaşımıyla öne çıkan kupro kumaş da geleceğin tekstil teknolojilerini yeniden şekillendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık programı bu haftalık sona eriyor. Ama geleceğimiz için atacağımız adımlar yeni başlıyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Yarınlar için sıfır atık.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilgilendirdi. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bankam, bank, kartım hadi.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli.
11: sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
12: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
13: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
14: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
16: Lodos'un etkisiyle hava bunaltıcı olmaya devam ediyor. Sıcak çarpması riski var. İç ve batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanaklar kısa sürede kuvvetlenerek ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle açık alanda bulunacakların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
17: NTV Radyo.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
19: Doğa konuşmaları.
20: İstanbul kendi başına bitki çeşitliliğiyle Avrupa'nın birçok ülkesiyle yarışır vaziyette. Peki Avrupa yakasıyla Anadolu yakasında bitki çeşitliliği açısından bir farklılık var mı? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'na sorduk.
21: İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altında. Yani burada yağışın bol olduğu bir yerden bahsediyoruz. Güneye indiğimiz zaman iklim değişiyor. Güneye indiğimiz zaman artık Akdeniz iklimi etkisini hissettiriyor. Böyle olduğu zaman da doğal olarak bitki örtüsü de buna göre şekilleniyor. Mesela kuzeyde kumullardan çıktıktan sonra Belgrad Ormanı'na geldiniz. Belgrad Ormanı Avrupa yakasında. Bunun Anadolu yakasındaki karşılığı da Alem Dağı ormanlarıdır. Şimdi bu ormanlardaki baktığımızda hakim ağaç türleri meşedir. Yani yaprak döken ağaçlar vardır burada. Ve ancak rutubet ve nem isteği yüksek olan yerler olduğu zaman bu sefer ne karşımıza çıkıyor? Kayını görüyorsunuz, yürgeni görüyorsunuz, kestane çıkıyor, akça ağaç çıkıyor, kızıl ağaç gibi ağaçlar çıkıyor. İstanbul'un kuzey taraflarında. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İstanbul çok büyük bir kent ve çok eski bir yerleşim olması nedeniyle de kent çevresindeki ormanların gerçek karakteri bozulmuştur. Alanları çok daralmış. Baktığımızda şehir merkezinde neredeyse doğal yaşam alanı kalmadı. Mesela güneye girelim. Yine biraz önce bahsettiğim Aydos gibi. Burada daha kuru tabiatta ormanları görüyoruz. Yine meşe ormanlarını görüyoruz. Hele adalara gidin. Adalarda ne görüyoruz? Adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altında. Burada Kızılçam ormanlarını görüyoruz. Ve Kızılçam ormanları altında maki elemanları var. Yani Akdeniz, Ege'de gördüğümüz maki elemanları yukarıya doğru geliyor. Akdeniz ikliminin etkisiyle birlikte. Ve adalarda Kızılçam'la birlikte bulunuyor bunlar. Doğal olarak işte adaların en önemli bitki topluluğunu oluşturuyor Kızılçam'da. Aynı zamanda. Tabii sadece bu odunsu taksonlardan bahsetmiyoruz. Bizim asıl zenginimiz otsu türler. Bu açık alanlarda. Orman atlarına çok fazla girmezler. Orman açıklıklarında ve biraz önce yine söyledim. Bizim boş alan, kıraç alan dediğimiz alanların bitki çeşitliliği, bitki zenginliği çok çok fazla. O yüzden bu alanlara boş alan gözüyle bakmamamız gerekiyor.
19: Doğa konuşmaları.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
19: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
22: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, İki sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
19: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
22: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
19: Adnan Bostancıoğlu'yla Köşedeki Kitapçı her gün NTV Radyo'da.
22: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
19: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
1: Merhabalar. Salata yeşillikleri deyince benim aklıma roka geliyor. Roka yaz sofralarının lezzeti. Özellikle de ben roka, kırmızı soğan ve domates salatasına bayılıyorum. Ama tabii ki rokayı yaprak yaprak sofraya söğüş salatalık yer gibi de koyabiliriz. Ama rokayı aynı zamanda yemeklerde de kullanabiliriz. Onun için hemen İtalyan mutfağına bakmak lazım. Zaten roka kelimesi bütün dillere bir şekilde İtalyanca'dan geçmiş. Aslında kökeninde Latince eruca kelimesi var. İtalyanca'da roka, rucola. Şimdi rucola kelimesi Fransızca'ya geçmiş roket olarak. Oradan da İngilizcesine geçmiş. Genellikle rocket leaves denir. Amerika'ya gidince olay tamamen başkalaşıyor. Yerel bir İtalyan diyalektinden hareket ederek arugula deniliyor. 1960'ta New York Times'ın yemek sayfalarının editörü ve yemek yazarı Craig Claiborne arugula kelimesini kullanıyor. Hatta bunun üzerine sonradan bir kitap yapıldı. Amerika'da böyle entelektüel, işte gurme ve böyle bütün dünya kültürleri hakkında bilgi sahibi, İtalyan mutfağını da başka bir şekilde ele alan bir hareketin başlaması olarak The United States of Arugula diye, yani Amerika Birleşik Devletleri yerine Amerika Roka Devletleri diye bir kitap yazıldı ve bir anlamda Amerikan gastronomi dünyasında bir roka devrimi oldu. Biz de çok şanslıyız ki soframızda her zaman roka var. Şimdi rokayı yemeklerde nasıl kullanabiliriz deyince hemen gene İtalya'ya gidelim. Özellikle Roma'da muhakkak pizzanın üstüne son anda fırından çıktığı zaman roka yaprakları konulur. Bir yerde Roma'daki pizzanın imzası gibidir bu. Ama birazcık da Apulia bölgesine gidince onların cavatiedi diye bir yemeği var. Aslında makarna yapılıyor domatesli basit bir sosla. Fakat bunun içine sert keçi peyniri pecorino konuluyor. Ve sadece domates çektirilerek yapılmış basit bir domates sosu. Evet, o domates sosu keçi peyniri karışımına son anda sıcak makarnanın içine ufak ufak parçalanmış roka konuluyor ve roka adeta o karışımın içinde pişiyor. İşte size inanılmaz güzel bir İtalya tarifi. Tabii ki her türlü başka şekilde de yapıyorlar. Hatta domates sosu olmadan da yapıyorlar. Ama domatesle rokanın da son derece güzel bir lezzet uyumu var. Bir seferinde makarna yaptığınızda şöyle bol domates soslu, birazcık keçi peyniri veyahut da eski kaşar da olabilir, bir beyaz peynir de olabilir. O da çok yakışır ama böyle bir koyun keçi beyaz peyniri olsun. Onunla birlikte küçük küçük böyle kopardığınız veya doğradığınız roka parçalarını da bol miktarda makarnanın içine katın ve afiyetle yiyin. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
17: Neden gözünü neden?
2: için çok önemli bir haberi beklerken, sevmediğimiz bir ortamda görüşmek istemediğimiz bir kişiyle birlikteyken, bir banka kuyruğunda ya da hastane koridorunda zamanın durduğunu, geçmediğini hissederiz. Tam tersi durumlarda, yani çok sevdiğimiz bir şey yaparken ya da çok sevdiğimiz biriyle görüştüğümüzde de zamanın su gibi aktığını düşünürüz. Peki zaman neden hızlanır ya da neden yavaşlar? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
3: Zamanın yavaş ya da çok hızlı geçtiği hissi tamamen kişinin bulunduğu bağlama ve duygusal durumuna bağlı. Biz sıkıldığımızda, korktuğumuzda ya da üzgün olduğumuzda zamanın yavaş geçtiğini hissederiz. Tersi bir şekilde mutlu olduğumuzda ya da keyif aldığımız, ilgimizi çeken bir şey yaptığımızda ise zamanın çok hızlı geçtiğini düşünürüz. Bu aslında bir algı meselesi. Şimdi baktığınızda insanların temel bir işlevi geçen zamanı tahmin etmek. Neden? Çünkü bizim yaşamı sürdürebilmemize yardımcı olan bir şey, yaptığımız şeylerin, bir takım olayların ne kadar sürdüğünü ve süreceğini tahmin edebilme kapasitesi. O yüzden bebeklikten itibaren böyle tekrarlayan zaman kalıplarıyla belirlenmiş bir dünyayla başa çıkabilmek, her gün deneyimlediğimiz olaylarla, çeşitli eylemlerle ilişkili süreleri biz öğrenmek zorundayız. Süreyi öngörebilmek aslında ne demek? Süreyi doğru bir şekilde tahmin etmek demek. Buna yardımcı olan bizim bir iç saatimiz var. Beynimiz böyle çok dakik çalışan bir zaman makinesi gibi ya da zamanlama makinesi demek belki de daha doğru. Ama bu bizim zamanı tahmin etme yeteneğimizle zamanın ne hızda geçtiği hissi arasında bir ilişki olmadığını biliyoruz araştırmalardan. Yani zamanın geçtiğine dair algımız süreye dair değerlendirmelerimize dayanmıyor. Bir süreyi doğru tahmin edebiliriz ama onun yavaş ya da hızlı geçtiğini algılarız. Burada temel faktör, yani bir süreyi bizim abartmamıza ya da küçümsememize neden olan başlıca faktör, o süreye ne kadar dikkat ettiğimiz, duygularımız ve bazen de beyni etkileyen işte psikoaktif maddeler, ilaçlar gibi maddeler diyebiliriz. Duygularımız zamanın ne hızda geçtiğine yönelik algımızı çok doğrudan etkiliyor. Bazı olumsuz duygular olanı olduğundan daha uzun sürdüğünü algılamamıza sebep oluyor. Araştırmalar mesela korkunun böyle bir deneyim olduğunu söylüyor. Korku yaşadığımız bir durumda süreyi abartabiliriz. Bu bizim korkuyla ilintili fizyolojik, fiziksel tepkimizle de bağlantılı. Vücut ritmimiz hızlanıyor. Böylece hızlı tepki veriyoruz. Bu da bizim zamansal devrelerimizi etkiliyor. Aslında bu da hayatta kalmak için önemli bir avantaj oluşturuyor. Zaman hızlı geçerse veya en azından bize öyle görünürse tehlikeli bir duruma daha hızlı tepki veriyoruz. Bir de tabii şey var, yani biz anlık durumların hızlı ya da yavaş geçtiğini düşünüyoruz ama bir de yaşamla da ilgili bir algımız var. Örneğin yaşlı bir kişi zamanın gençken olduğundan daha hızlı geçtiğini söyler. Genellikle de bunun nedeni zamanı kendi yaşam ölçeğinde düşünmesidir. Yani bir otobiyografik bakış açısı var. Yaş ilerledikçe yıllar hızlı geçiyormuş gibi görünür. Çünkü aslında ya zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe insanın daha az zamanı kalır ve uzun bir yaşam olmadığının bilincinde daha yaşamın hızlı geçtiğini düşünebilirler.
2: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
19: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Radyo diyagnostu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul ve Bursa bulutlanacak. İstanbul 30, Bursa hafif yağmurlu 31 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Ankara 29 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. İzmir 32 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Ispartepe, yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak tahliye edildi. Ayrıntılar Erciye Tren'de.
4: Pegasus Hava Yolları'na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önce yolcu alımını tamamladı. Ardından da uçak kalkış için pist başına ilerlediği esnada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Olayın ardından uçaktaki yolcular için endişe ve paniğe sebep oldu. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve uçak taksi yolu üzerinde durduruldu. Ardından da kurulan standlı uçağın içindeki yolcular tahliye edildi. Olayda bir yaralının olmadığı bilgisini de paylaşalım. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesinin yasaklandığını da duyurulmuştu. Uçuşlarda kişi başı iki tane taşınabilir şarj cihazının taşınmasına izin veriliyordu. Ancak bu şarj cihazlarında

0: Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bugün yapılıyor. MYK'nın gündemini NTV muhabiri Öykü Tüccar genel merkezden aktarıyor.
1: Kılıçdaroğlu'nun A takımı bugün ikinci kez bir araya gelecek. 18 kişiden oluşan MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında bir kez daha toplanacak. Akıllarda da tek bir soru var. Acaba Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşü için bir karar alınacak mı? Zira dün Yüksek Disiplin Kurulu ilk defa toplanmıştı ve burada önemli bir tavsiye kararı alınmış. MYK'ya Kasım 2023'ten sonra partiden ihraç edilen isimlerin, yani Özgür Özel dönemindeki Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen isimlerin tekrar geri dönmesi, bu kararların yok sayılması, hükümsüz sayılması yönünde bir tavsiye mektubu yazılmıştı MYK'ya. MYK'nın gündeminde bugün en önemli başlık bu olarak yer alıyor. Zira eğer onaylanırsa MYK'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı yazmasını bekliyoruz. Bu yazının yazılmasının ardından da Yargıtay tarafından aslında üyelik bilgileri, güncel durumları güncellenecek ve partiden ihraç edilen Berhan Şimşek, Lütfü Savaş, Gürsel Tekin gibi isimler partiye geri dönmüş olacak. Bir diğer önemli başlık ilk MYK'da alınan bir karardı. Diyalog heyeti oluşturulacaktı. Bugün yapılacak toplantıda bu heyete dair de bir şekil verilmesini bekliyoruz. Zira Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında farklı isimler tarafından görüşme trafikleri yürütülüyor. Hatırlatalım, Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, 3 milletvekili tarafından bir görüşme trafiği var. Dün son olarak tekrar iki isimle de bir araya geldiler. Ancak bir çözüme ulaşamadılar. Bir de şunu biliyoruz yeni olarak. Ankara, Adana ve Mersin belediye başkanları da yine kendi inisiyatifleri dahilinde bir görüşme trafiği yürütüyorlar. İki isimle de görüştüler. İki heyette aslında en kısa sürede kurultaya gidilmesini istiyor. Ancak MYK sonrası Müslüm Sarı ifade etmişti. Özellikle bu üç milletvekili üzerinde onların resmi bir heyet olmadığı, kendi inisiyatifleri olduklarını söylemişti. Bugün MYK toplantısında artık MYK tarafından belirlenen bir heyetin de bizlerle açıklanmasını bekliyoruz. Bunu da ifade etmiş olalım. Son olarak bugün kulislerde konuşulan bir diğer bilgi, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının da görüşebileceği dahilinde. Henüz resmi bir açıklama yok bu konuya dair, ama iki ismin avukatlarının da bugün bir görüşme yapacağı kulislerde bahsedilen başlıklar arasında, bir kez daha ifade edelim. Hatta son olarak şunu da ekleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz haftaya Salı günü, 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı, CHP grup toplantısı da kürsüye çıkacağını açıklamıştı. Ancak bunun nasıl olacağına dair usulle yönelik de tartışmalar sürüyor. İki taraftan da bunun gerçekleşmesine dair farklı açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı yapılabileceğini söylerken, Özgür Özel tarafı tüzüğe aykırı olduğunu, meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu dile getiriyorlar. Bugünkü MYK toplantısında bu konunun da ele alınmasını bekliyoruz. Saat 15.30'da da Müslüm Sarı açıklama yapacak.
0: Öykü Tüccar Ankara'dan bildirdi. Pazar günü bazı beldelerde ara seçim yapılacak. Bu nedenle CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu sabah Trabzon'a gitti. Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altında dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
0: Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla da yargılandı.

0: bulunuyor. Bugün Anadolu Adliyesi'nde duruşma vardı. Mahkeme duruşmayı 11 Eylül'e erteledi. 2 yıl 7 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu iki kez beraat etmiş ancak istinaf kararı sonrası yeniden yargılamaya başlanmıştı. Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyon %32,61'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta en fazla artış bayram tatilinin de etkisiyle %15,65 ile yurt içi havayolu taşımacılığında görüldü. Rakamın belli olmasıyla memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı %5,05 olarak kaydedildi. Toplu sözleşme ile birlikte zam oranları %12,41'e yükseldi. İşçi ve Bağkur emeklisinin zammı ise %16,61 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Haziran ayı enflasyon rakamları da eklenecek. Ev ve iş yerlerinde yeni ayda kira kontratını yenileyecekler için de zam tavanı %32,24 oldu. Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının desteğiyle gıda fiyatlarının yarım puan azaldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyaretinde mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İran ve ABD arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanmasından memnun olduklarını söyledi.
1: İran savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle bu konudaki istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
0: Savaş sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yüz yüze görüşme teklif etti. Zelenski, görüşmenin yapılabileceği ülkeler listesinin en başına Türkiye'yi koydu. Anlaşma fikrine Putin de sıcak bakıyor.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptığı toplantıya atıfla barış için tavizler vermeye hazır olduğunu söyledi. Barış görüşmeleri için ateşkesin şart olmadığını da kaydetti.
3: Başkan Trump'la toplantımızda Rusya'dan bazı tavizleri değerlendirmesi istenmişti. Rusya bu tavizleri vermeye isteklidir. Ancak Ukrayna tarafı da bu tavizleri kabul etmeli.
2: Putin'in işaret ettiği Anchorage uzlaşısı Ukrayna'nın doğudaki işgal altındaki topraklarını Rusya'ya bırakmasını öngörüyor. Rusya lideri cepheden haberler de verdi. Luhansk'ın tamamında Donetsk'in %85'inde kontrolü sağladıklarını belirten Putin, Rus güçleri her gün ilerliyor dedi. Kiev iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır değil iddiasında da bulundu. Savaş nedeniyle seçimleri erteleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin meşruluğunu sorguladı.
3: Sayın Zelenski'nin Ukrayna'nın meşru bir temsilcisi olup olmadığı konusu hukukçuların işidir. Ancak bir noktada belgelerin imzalanması aşamasına kadar varırsak imzalaması gereken kişileri buluruz.
2: Rus liderin basın toplantısıyla aynı saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Putin'e hitaben açık mektup yayımladı. Putin'i yüz yüze görüşmeye ve derhal ateşkese çağıran Zelenski, barış masası için adres gösterirken ilk sıraya Türkiye'yi koydu. İsviçre, Türkiye ve Arap ülkeleri gibi liderleri ağırlama geleneğine sahip ülkeler var dedi. Kremlin ise Putin'in bu mesajdan haberdar edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya ve Ukrayna arasında bir zirvenin harika olacağını söyledi, tarafların taviz vermesi gerektiğini belirtti.
0: Futbol yorumcusu Ervan Toroğlu yargılandığı davada beraat etti. Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan alalım.
4: Bildiğin gibi eski hakem ve spor yorumcusu Ervan Toroğlu hakkında 9 Şubat'ta halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resmen soruşturma başlatılmıştı ve Ervan Toroğlu adliyeye çağrılmıştı ifade için ve savcılıktaki ifadesinin ardından da suç ceza hakimliğine sevk edilip adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı. Bugün aslında ilk duruşma görüldü ve Ervan Toroğlu'nun beyanları alındı duruşmada. Duruşmada Ervan Toroğlu aslında futbol programında yaptığı, sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığından bahsetti. Ben burada neden olduğumu anlamadım.
0: Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan aldık. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, konumlar hiç düşünülemeyen olaylara neden olabiliyor. Son örnek sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın paylaştığı videolar oldu. Çete üyesi olduğu belirtilen saldırgan Polat'ın yerini bu görüntülerden buldu. Koruması Can Polat'ı öldürdü. Bilişim uzmanı Osman Demircan'ın önemli uyarılarda bulundu.
5: Sosyal medya ünlüleri Dilan, Engin, Polat çifti İzmir Çeşme'de tatil yapıyordu. Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında konum belirtmesi suç örgütünün radarına takıldı. Yeri sosyal medyadan tespit eden saldırgan ateş açtı. Koruma Can Polat öldü. Sosyal medyadan konum paylaşılması üzerine gerçekleşen polisiye olaylar sadece bu örnekle sınırlı değil. Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yumruk atan saldırgan, futbolcunun yerini sosyal medyadan bulmuştu. 2022'deki Pınar Damar cinayetinde, 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in öldürülmesinde de katiller yine konumdan iz bulmuştu.
6: Yaptığımız paylaşımdan çok kimlerle paylaştığımız, buna çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Eğer tanınmış bir kişi değilsek ya da bir ürün ya da markayı temsil etmiyorsak, sadece sosyal medya hesabımızın arkadaşlarımıza açık olması, tanımadığımız insanlara açık olmaması gerekiyor. Herkese açık yaptığımız paylaşımlarda yaptığımız en büyük hata şu oluyor: herkese anlık olarak olduğumuz yerle alakalı net bir fotoğraf veriyoruz ve lokasyon paylaşıyoruz. O lokasyonu paylaşmasak bile o fotoğraf karesine giren lokasyondaki mekanlarda da yine olduğumuz yer rahat bir şekilde tespit edilebiliyor.
5: Uzmanlar sosyal medya uygulamalarında başka zafiyetlerin de olacağı görüşünde.
6: Arkadaşım ne paylaşmış ve bunu gizli bir şekilde paylaşmış, ben bunu görmek istiyorum uygulamaları. Aslında sizin kullanıcı adı ve şifrenizi farklı bir platforma vermeniz ve o platforma üye olan diğer kişilerin de sizin arkadaş listenizdeki gizli profilleri görebilmesi anlamına geliyor.
5: Bilişim uzmanlarına göre herkese açık profiller risk taşıyor. Seyahate gidildiğinde tatil fotoğrafları paylaşmakta eve girebilecek hırsızlara davetiye çıkarıyor.
0: İstanbul Sarıyer'deki bir mahallede kene paniği yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan keneler yüzünden hiç kimse evinden dışarı adım atamıyor. Bir haftadır ilaçlama yapılmasını bekleyen mahalleli ellerinde cımbızla kene avlıyor.
7: Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık.
8: Herkesi kene paniği sardı. İlaçlama yapılmayınca mahalleli cımbızla kene avına çıktı.
9: İnanmıyorlardı bana kene olduğuna dair ve sokaktan geçenler. Topladım, kavanoza koydum cımbızla. Bir tane kene kendini kendi paçamda hissettim böyle, yani yürüdüğünü. Ondan sonra ben sağa sola baktık. Her taraf kene.
8: İstanbul Sarıyer'de Ayaz Ağa Mahallesi sakinleri bir haftadır diken üstünde.
10: Biz de yani bir haftadır falan görüyoruz ama bayağı bir var. Özellikle akşamları daha çok çıkıyor hava serinleyince.
7: Bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük burada. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor artık. Millet evinden dışarıya çıkamıyorlar.
11: 45 senedir buradayım. Şimdiye kadar böyle bir kene falan görmedim. İşte ormandan mı geliyor, birisi mi attı, ne yaptı belli değil yani.
8: Dışarı çıkanlar ısırılma korkusuyla sürekli üstlerini kontrol ediyor. Muhtarlığa ve belediyeye başvuran mahalleli hızlı bir çözüm bekliyor.
12: NTV Radyo. Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
13: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408. tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
15: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
16: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
23: Sağlam bankacılık.
24: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Milli takım Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Setleri 25-23, 25-17 ve 25-18 kaybeden milli takım da Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi ikinci maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk sözünü yineleyen Aziz Yıldırım, stadyum projesi için 50 milyon dolar harcayacaklarını söyledi. Yıldırım, seçim vaatlerini taraftarla paylaşarak yeni stat kapasite yükseltme çalışmalarının 11 ay süreceğini belirtti. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddialarına da yanıt verdi. Aykut Kocaman'la adaylığımı açıklamadan görüştüm. Seçim sonucuna göre konuşuruz dedim ama söz vermedim. Başka yabancılarla da görüşüyoruz, bazı araştırmalarla yapıyoruz. Bunu yönetimin hepsiyle oturdum konuştum ama beraber oturup teknik direktörü konuşamadık. Seçimi kazandıktan sonra ilk hafta otururuz ve karar verir açıklarız dedi. Fenerbahçe'nin 100. yılındaki lig şampiyonluğunda başkan olan Yıldırım 120. yılda da şampiyon olma sözünü verdi. Galatasaray Süper Lig'de elde ettiği 26. şampiyonluğu 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutladı. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Çaykur Rizespor'da yeni dönem resmen başladı. Kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Ali Zeki Saruhan, Karadeniz ekibinin yeni başkanı oldu. Saruhan, Çaykur Rizespor'da önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. Ali Zeki Saruhan, 4 yıldır kulüp başkanlığını sürdüren İbrahim Turgut'un aday olmaması sebebiyle seçime tek aday olarak girdi. Bayrak değişimiyle birlikte kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sportif başarıların artırılması hedeflenirken yeni yönetimin yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarı final mücadelesi sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Gain'i 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu eşitledi. Akatlar'da oynanan maçta Beşiktaş Gain soyunma odasına 48-43 önde girdi. Üçüncü periyotta ritmi artıran Bahçeşehir Koleji üstünlüğünü maçın sonuna taşıdı ve karşılaşmayı 101-79 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Dünya Kupası'nın klasiklerinden kahin hayvanlar yeniden ortaya çıktı. İlk tahminler akvaryumdan geldi. Rio de Janeiro'da bir köpek balığı Brezilya-Fas maçının favorisini belirledi. İki ülkenin bayraklarının olduğu konservelerden Brezilya bayraklı olanı seçti. Tesisin genel müdürü bu etkinliği köpek balıklarına yönelik bakış açısını değiştirmek için yaptıklarını söyledi. Futbolun en dikkat çeken kahin hayvanı ahtapot Paul'du. Hem 2008 Avrupa Şampiyonası hem de 2010 Dünya Kupası'nda başarılı tahminlerde bulunmuştu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çimşi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
2: Ekonomi notları başlıyor.
3: İyi günler. Ekonomi gündeminin veri açıklamalarıyla şekillendiği bir haftayı geride bırakıyoruz. Büyüme verisiyle başlayan haftada işsizlik ve dış ticaret verilerini konuştuk. Bu sabah da Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon rakamlarıyla haftayı tamamlamaya hazırlanıyoruz. Hangi veri ne anlatıyor? Özellikle enflasyon rakamları bize önümüzdeki dönem için ne mesajlar veriyor? Bunları konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Başlıyoruz.
4: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Veri sonrası gözler 11 Haziran'a çevrildi. Merkez Bankası faiz konusunda hangi kararı verecek? Ev bütçesinde en yüksek payı kira, ulaştırma ve gıda harcamaları alıyor. Üç grubun gelirlerinden aldığı toplam pay %68. Hissedilen enflasyonun daha yüksek olmasının sebebi bu veriler mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara seslendi. Programa bağlılıklarının sürdüğünü dile getirdi. Enflasyonun yıl sonunda %20'li seviyelerin ortasında olacağını söyledi. Şimşek başka hangi mesajları verdi?
3: Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Veri gündeminin yoğun olduğu bir haftaydı. Bütün hafta boyunca konuştuğumuz veriler vardı. Ama belki önümüzdeki haftada konuşacağımız bir veriyle haftayı kapatıyoruz. Mayıs ayı enflasyon verisi. Şimdi ben kısaca hatırlatayım. Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında %1,71 oranında arttı. Yıllık %32,61. Yurt içi üretici fiyat endeksinde aylık artış %2,75. Yıllık %28,93. Beklentilerin biraz üstünde diyebileceğimiz bir Mayıs ayı rakamı var. Aslında o beklentilerin dağılımına baktığımızda benim gördüğüm anketlerde 1,89'a kadar uzanan beklentiler vardı. Ama hani orta noktası ya da hakim oran olarak bakınca 1,6'da evet, şekillenen bir beklenti vardı. Bir önce bir genel değerlendirmenizi alayım. Sizin beklentinize uygun mu? Onu da sormuş olayım.
5: Ya aslında bir süreden bu yöne biliyorsunuz biz beklenti oluşturmaktan daha ziyade bu işi çok ciddi bir şekilde öncü gösterge olarak hazırlayıp aynen TÜİK'in metodolojisiyle hareket eden Web TÜFE endeksinden takip edebiliyoruz. Bir öncü gösterge olarak ben Web TÜFE'yi çok yakın takip ediyorum. Aslında Web TÜFE'deki ölçümle 3 aşağı 5 yukarı oldukça yakın bir enflasyon görmüş olduk. Bu açıdan çok benim açımdan şaşırtıcı değil. Beklentiler oluşurken genellikle bazen niyetler de karışabiliyor beklenti oluşumlarına. Her kurum kuruluş çok böyle kapsamlı analizler yaparak beklenti anketlerine katılmıyor açıkçası. Bu da bir maalesef belki bu beklentilerin oluşumlarının incelenmesini gerektiren bir durum olarak da ifade edilebilir. Ama buna rağmen 1,5 ile 1,8 arasında değil, sizin dediğiniz gibi dağılan bir beklenti oranı vardı. Medyanı da 1,6'lar civarındaydı. İşte bir 0,1 puan üzerinde 1,7 bir Mayıs ayı enflasyonu geldi. Açıkçası biz bu konuyu eğer işte Mart ayında konuşmaya başladığımızdaki haliyle konuşuyor olsaydık O gün yani Mayıs ayında 1.7 enflasyona razı mısınız denilseydi hemen kabul ederdik, hatırlayacaksınız. Neden? Çünkü 28 Şubat'ta Amerika, İran, İsrail arasında çıkan savaşın hemen sonrasında bunun çok yoğun bir enflasyonist etkisi olacağı, özellikle Nisan-Mayıs aylarında bu etkinin yoğunlaşacağı gibi tahminler vardı. Büyük oranda Nisan'da bu gerçekleşti ama Nisan enflasyonunu gördükten sonra ve Amerika-İran savaşının seyri, açıklamalara baktıktan sonra Nisan'da zirveyi görmüş olabiliriz değerlendirmesini yapmıştık. Şimdi oradan aldığımızda 1.7 iyi bir enflasyon. Oradan aldığımızda konuyu, o riskleri, Amerika-İran savaşının etkilerinin, olası etkileri, o korkuları ele aldığımızda 1.7 bence kötü bir enflasyon değil Türkiye açısından. Ama beklenti üstü gelmiş olması demek ki bir yerlerde hala atılması gereken adımlar olduğu anlamına geliyor. Nerede? Çünkü piyasadaki beklentilerin oluşumu aslında fiyatlama davranışlarında etkilediği için demek ki önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini daha aşağı yerde çıpalayacak gelişmelere veya adımlara ihtiyaç olduğu anlamına geliyor enflasyonun beklenti üzeri gelmesi. Benim gördüğüm kadarıyla enflasyonun oluşumunda, yani Mayıs ayı enflasyonun oluşumunda giyim ve ayakkabı kısmı
3: etkili olmuş.
5: Çok etkili olmuş.
3: Şimdi hocam onları değerlendireceğiz ama sıcağı sıcağına yani ekonomi yönetiminden gelen değerlendirmeleri bir paylaşalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklaması hemen bizim yayına girmemizden önce geldi. Kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadele etmeye devam ediyoruz diyor. Tüketici enflasyonu Mayıs'ta %1,71 ile geçen aya kıyasla belirgin bir yavaşlama gösterdi. Yıllık enflasyon %32,61 seviyesinde gerçekleşti. Taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatları aylık bazda %0,5 oranında düştü diyor Sayın Yılmaz. Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir şeklinde bir değerlendirmesi var. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de değerlendirmesi var. Olumlu seyreden hava koşullarının desteğine gıda fiyatları açısından Sayın Bakan da dikkat çekiyor. Oradaki düşüşe dikkat çekiyor. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek %41,1 oldu diyor Sayın Bakan. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. Şimdi hocam birkaç nokta var. Siz aslında hemen giyim grubundan girdiniz. Şimdi veri beklenti üzerinde yıllıkta da küçük de olsa, yani çok küçük oranda da olsa yine yukarı yönlü. Galiba bu yıl üçüncü kez yıllık maalesef veride yukarı doğru bir ivmelenme var. Hizmetler, biz bu savaştan sonra özellikle bu jet yakıtı, artan uçak fiyatları çok konuşmuştuk. Orada ulaştırma dışında oldukça ılımlı bir seyir var gibi görünüyor hizmetlerde. Giyime siz de indiniz. Gıdayı ekonomi yönetiminden gelen açıklamalarla değerlendirdik. Ama böyle bir ana harcama grupları itibariyle bakarsanız neler söylersiniz? Dikkatinizi çeken unsurlar olarak.
5: Şimdi bir kere her şeyden önce şunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımında ifade ettiği koordinasyon konusunu vurgulamak lazım. Çünkü bütün bu rakamlar, yani oranlar, Eşel Mobil'in sağladığı olumlu katkı neticesinde oluştu.
3: Evet.
5: Eğer Eşel Mobil uygulaması olmasaydı, yani akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'den vazgeçilmeseydi, Amerika, İran, İsrail savaşı ile beraber artan petrol fiyatları, benzin ve motorin marjlarındaki artışlar doğrudan pompa fiyatına yansıtılmış olsaydı, onun hem sepette bir etkisi var, hem de sepetin dışında bir yayılımı var. Dolayısıyla o yayılıma müsaade edilmiş olsaydı, eğer bunun önüne geçilmemiş olsaydı, yani bir koordinasyon kapsamında hareket edilmemiş olsaydı, bugün bu enflasyon, Mayıs ayı enflasyonunda %3'ün üzerine konuşurduk. Nisan enflasyonunda daha başka bir şey konuşurduk. O yüzden koordinasyon kısmına net bir şekilde vurgu yapmak gerekiyor. Ana harcama grupları açısından baktığımızda giyim ve ayakkabı zaten çok büyük oranda etkilemiş durumda Mayıs ayı enflasyonunu. Bununla birlikte tahmin ediyorum iki önceki yayınımızda değerlendirmiştik. Gıda fiyatlarının mevsim koşullarının olumlu katkısına bağlı olarak eksi gelebileceği,
6: yani oradaki enflasyonun bir dönemde ekleniyordu.
5: Evet, yani eksi enflasyon görebileceğimizi, gıda fiyatlarında düşüş görebileceğimizi, çünkü bu sene hava koşullarının çok iyi gittiği, işte yağışlar, kuraklık olmadığı, maalesef geçen yıl yaşadığımız bir zirai doğum vardı hatırlayacaksınız. Bu yıl çok şükür böyle bir olay olmadığı, dolayısıyla bunun rekolteyi önemli ölçüde artıracağını, bunun da Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında eksi gıda enflasyonu sağlayabileceğini düşünmüştük. O Mayıs'a geldi. O önemli. Yani Mayıs'ta biz gıda ve alkolsüz içeceklerde bir eksi gördük enflasyonda. Bu çok önemli.
6: Umarım devamı da gelir.
5: Umarım devam eder. Bir son grup ulaştırma grubu. Orada dalgalı seyir devam ediyor. Çünkü bu Amerika-İran savaşına bağlı olarak motorun fiyatları iniyor, yükseliyor. O biraz TÜİK'i de zorluyordur tahmin ediyorum. Çünkü orada dinamik bir ölçüm var. Hani belirli günlerde ölçüm yapılmıyor. Evet. Akaryakıt fiyatları günlük takip ediyor. Çünkü hacimli alışveriş olduğu için. TÜİK'i de zorluyordur muhtemelen ama orada bir dalgalı seyir olacak. Yani ulaştırmada ara ara eğer savaş bitmezse, yani savaş bitip anlaşma imzalandı denilmezse ulaştırmada ara ara dalgalanma göreceğiz.
6: Peki. Hocam şimdi hesaplamalar var tabii. Hemen veri açıklandıktan sonra son enflasyon raporuyla %26 hedefine, tahminine ulaşmak için yılın kalanında aylık %1,11'lik bir tüfe verisi gerekiyor. %24 için ise %0,89. Ne dersiniz? Bunların yakalanma ihtimali ne derece var? Ya da bunlar olmazsa bu tahminlerin de üstüne çıkıp nerelere gidebilir?
5: Açıkçası bugünden bu yıl sonuna ilişkin yorum yapmak, tahmin yapmak da çok kolay değil. Yani pek çok değişken var ve bu değişkenlerin bir kısmına hiç müdahale edemiyorsunuz. Bunlardan bir tanesi savaş.
6: Evet.
5: Yani savaş bittiğinde konuşacaklarımız var. %26 ile ilgili bitmezse konuşacaklarımız var. O yüzden çok fazla değişken olduğu için bence erken ama her şey bu haliyle devam edecekse bir süre daha ben %30'un altını kabul ederim. Yani %30'un altı bir yıllık enflasyonu başarı olarak kabul ederim. Çünkü çok şok yedik arada. Evet. Bir de biliyorsunuz içerideki siyasi veya yargıdaki bazı kararların ekonomi üzerindeki etkileri de yoğun olabiliyor. İşte kur üzerinde baskı oluşturabiliyor, beklentileri bozabiliyor. Şimdi öyle de bir konjonktürden geçtiğimiz için yani %30 iyi bir enflasyon mu? Hayır. Ama değişkenleri masanın üzerine koyup ya bu da oldu, bu da oldu, bu da oldu dediğimizde %30'un altı başarı olur.
6: Peki. Hocam şimdi bence konuşmamız gereken bir nokta var bu ay itibariyle bakınca. Şimdi yurt içi üretici fiyat endeksinde aylık artış %2,75, 5 aylık %14,04, yıllık da Mayıs sonu itibariyle %28,93. Yani üfedeki bu gidişat önümüzdeki süreçte tüfeyi de tetikleyecek, tüfeye yansıyacak bir işaret veriyor mu, taşıyor mu?
5: Şimdi biz yani ekonomistler bu iki veriyi yorumlarken ikisinin de grafiğini çizeriz. Aradaki makasa bakarız. Aradaki makas tüfe lehine açıksa, yani üretici fiyatları endeksi tüfenin altında, oldukça altında seyrediyorsa daha böyle şey izleriz onu. Korkmadan, tedirgin olmadan izleriz. Ama ne zaman ki üfe ile tüfe, yani üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları yaklaşıyorsa grafikte, ki geçtiği dönemlerde olabiliyor. Mesela üfe tüfeyi geçiyor, ondan sonra takip eden dönemde o tüfeyi alıyor, daha yukarı atıyor. O yüzden bu yaklaşmadan mutlu değilim. Yani %32 tüfe, evet, %28-29 üfe, o makas çok daraldı. Keşke yani onun grafiğini çizip gelseydik, o aklımıza gelmedi. Onu yapsaydık, o grafiği gösterseydik, o bayağı açıktı onun arası. Tüfe lehine çıktı. Arada büyük bir makas vardı. O makas daraldı, daraldı, daraldı, sıkıştı. O şunu da söylüyor. Aslında enflasyonun, tüfenin inmesini beklediğimiz alanı da alttan üfe durdurmaya başlıyor. O eşiği daha yukarılarda tutuyor, üfenin yukarıda kalması. O yüzden çok doğru bir yere dikkat çektiniz. Üfe verisi, üfenin aylık bazda tüfeden yüksek gelmesi önümüzdeki aylar açısından bir risk unsuru olarak kapıda. Bir de yapılan akademik çalışmalar, ekonometrik çalışmalarda şunu görüyoruz. Üfe takip eden 3 ila 6 aylık dönem içerisinde tüfeği de etkiliyor. O veri oraya gitmeden üfeyi aşağı çekecek politika setleri de mutlaka konuşulmalı. Biz hep tüketici tarafından bakıyoruz konuya. Çünkü manşet veri tüfe ya. Biz tüketici fiyatı olarak bakıyoruz ama üretici tarafında iki gün önce resmi gazetede yayınlanan bence önemli bir adım vardı. Biliyorsunuz bir torba yasa içerisinde kurumlar vergisinde bir indirim yapıldı. Benzeri hareketleri yani üreticinin fiyatlarını aşağı çekecek veya artış hızını yavaşlatacak belirli teşvikler, destekler, işte bu vergisel adımları görmek iyi olabilir. Çünkü eğer 26'ya gideceksek, 24'e gitmek önemli bir hedef. Yani zor. Tamam, Merkez Bankası iddialı olur. Hani 24'e gitmeye çalışır. Ama o da biliyor 24'e gidemeyeceğim. Onun için 26 tahmin ediyorum diyor. 2 puan bırakıyor. Şimdi 26'ya gideceksek bunlara ihtiyacımızın olduğu aylar gelecek. Bu aylar da büyük ihtimalle yazdan sonraki aylar olacak. Yani biz Eylül, Ekim, Kasım'da üfenin tüfeği yukarı itecek şekilde oluşmamasına yönelik destekleri bundan konuşmalıyız lazım diye değerlendiriyorum.
7: Peki. Hocam şimdi bu bölümü şöyle tamamlayalım isterseniz. Her programda konuşuyoruz. Daha toplanmasına aylar da olsa para politikası kurulu ne yapar?
5: Çok yaklaştık.
7: Evet, haftaya 11 Haziran'da. Şimdi teknik olarak mümkün mü faizde herhangi bir adım, herhangi bir hamle bu enflasyon verisinden sonra?
5: Şimdi Merkez Bankası'nın bugüne kadar yapmış olduğu yazılı ve sözlü yönlendirmelere bakarsak, bunun üzerine bugüne kadarki adımlarına bakarsak, yani ne zaman faiz artırmış, ne zaman indirmiş, ne zaman karşılık oranlarını yükseltmiş, ne zaman makro ihtiyati tedbirler devreye girmiş, onlara bakarsak, Merkez Bankası rezervlerinin durumuna bakarsak bir de bunun üzerine, her ne kadar Merkez Bankası bir döviz kuru hedefi olmadığını ifade ediyor olsa da aslında finansal istikrarı tesis etmek için kurun zıplamasını da engelliyor. Bu arada doğru bir şey bu. Yani eleştirilecek bir konu değil. Finansal istikrarı tesis etmek de Merkez Bankası'nın görevi. Merkez Bankası'nın amacı fiyat istikrarını sağlamak, finansal istikrar da onun görevi. Dolayısıyla kurun zıplamasına izin vermemesinden daha doğal bir şey yok. Ama onun için de rezerve ihtiyaç var. Orada şeye geldik aslında, yani iyi, çok iyi yerlerden biraz daha böyle acaba riskli olur mu dediğimiz yerlere geldik. Özellikle o swap hariç net rezervde işte artık daha küçük rakamları konuşuyoruz. O yüzden oralara bakarsak Merkez Bankası bir noktada faiz artırmak isteyebilirdi. Fakat savaşla ilgili gelen olumlu haber akışı petrol fiyatlarını 92-95 dolar arasında yeniden indirince bir durmuş olabilirler. Fakat geçtiğimiz haftaki mutlak butlan kararından sonra Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbir setinde bir değişikliğe giderek kredi kısıtlarını, hem ticari hem tüketici tarafındaki kredi kısıtlarını aşağı yönlü revize etmesi, yani orayı biraz daha sıkılaştırması şöyle okunabilir. Benim şu andaki politika faizim %37. Evet. Ben bunu zaten kullanmıyorum. 40'ın kullanılmasını istiyorum ama sanki bu da yetmeyebilir. O yüzden ben birazcık piyasa faizlerinin kendi kendine yukarı gitmesini sağlayacak şekilde biraz daha kredileri kısayım demiş olabilir. O yüzden bence teorik olarak Merkez Bankası tabeladaki faizle piyasa faizini eşitlemek istiyor olabilir. Ama bunun şu andaki yöntemi şu olur. Piyasa faizi zaten daha yukarıda oluşmaya başladı. Bir hafta vadeli repo ihalelerini durdurmuştu Merkez Bankası. Evet. Onu devam ettirir. Ama ben bir faiz artışı gelir miyi artık konuşmamaya başladım. Çünkü o şeyden, yani savaşla ilgili haberler olumlu geldi. Mayıs ayı enflasyonu bence 2'nin altında 1.7, kötü bir enflasyon değil. Belki ilk korktuğumuz günlere
7: her
5: göre.
7: Her ne kadar beklenenden yüksek olsa da.
5: Artı bu gıda tarafında biz bu ay eksiği gördüğümüz için tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda daha da eksi göreceğiz gıda enflasyonunda. Onları da birleştirirsek Merkez Bankası bu ayı pas geçme yönünde hareket ediyor olabilir. Zaten politika faiziyle fonlama yapmıyor şu anda.
7: Evet, doğru. Hocam, bir notu aslında sizin de üstünde durduğunuz bir konu. Belki çok kısa geçip kalan 6-7 dakikamızı değerlendirebiliriz. Şimdi hane halkı bütçe araştırmasının 2025 yılı sonuçları yayınlandı. Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı harcamaları içinde en yüksek payı
6: %29,3 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sıra %20,5 ile ulaştırma. Üçüncü sıra %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler. Bu üç grubun toplam içindeki ağırlığı %68. Galiba o hep konuştuğumuz hissedilen enflasyonun, evet, açıklanan enflasyondan daha yüksek olmasının sebebi bu göstergeler, bu tablo sanki.
5: Şimdi biz o hesabı şöyle yapıyoruz. Bu çok önemli bir araştırma. TÜİK'in yaptığı bu araştırma. İnsanlar gelirlerinin ne kadarını nereye harcıyor? Şimdi siz gelirlerinizin %68'ini bu 3 gruba harcadığınızda ve bu 3 gruptaki fiyat artışları da ortalama enflasyonun üzerinde olduğunda, sizin karşı karşıya kaldığınız fiyat artışları manşet verinin üzerinde oluyor. Evet. Hal böyle olunca da sizin hissettiğiniz enflasyon açıklanan enflasyonun üzerinde gerçekleştiği için bir TÜİK eleştirisi başlıyor. Deniliyor ki ya buna bu kadar zam geldi, şuna bu kadar zam geldi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon nasıl düşük olur? Ama metodoloji bu. Yani orada hile yapma gibi bir şansınız, evet, yok. Bütün dünyada böyle. Amerika'ya gittiğinizde de enflasyonun %10 olduğu günlerde Amerikalılar da şey diyorlardı pandemi döneminde. Bu nasıl %10? Her şeyin fiyatı 4 kat arttı, 3 kat arttı. Nasıl %10 diye Amerikalılar da sorguluyordu. Aynısı Avrupa'da işte nasıl %3 diye, %4 diye Avrupalılar sorguluyordu. Bu enflasyonun uluslararası bir standardı var metodolojisinin, Eurostat kapsamında. Bununla ölçüldüğü için o sepette, evet, manşetleri bazen sizin hissettiğinizin altında görünebiliyor. Dolayısıyla bu hane halkı bütçe araştırmasında ortaya çıkan sonuç da aslında bugüne kadarki tartışmalarla uyumlu.
6: Peki. Şimdi son 4 dakikamız hocam. Birkaç notu paylaşarak gidelim. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in enflasyon değerlendirmesini hemen sıcağı sıcağına verdik ama Sayın Bakan bu hafta ortası bir uluslararası toplantıda konuştu. Orada da dezenflasyon programına bağlılığımız güçlü dedi ve büyük şoklara rağmen enflasyon düşüşünü koruyacak, yıl sonunda %20'li seviyelerin ortasında gerçekleşecek gibi bir tahminini dile getirdi. Şimdi bu hafta verilerle şekillendi demiştik ekonomi gündemi. Birkaç veriden notları paylaşayım. İşsizlik oranında bir sınırlı artış var. Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan arttı, %8,2'ye yükseldi. Dış açıkta ama 9 ayın en düşük seviyesi var. İhracat Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 azaldı, $22,5 milyar. İthalat %10,7 azaldı, $28,1 milyar. Aynı dönemde dış ticaret açığı %15,7 geriledi, $5,6 milyar indi. 9 ayın en düşük seviyesi bu da. Biz hocam haftaya büyümeyle başlamıştık. İlk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme verisi var. Ona ilişkin bir değerlendirmeniz var.
5: Aslında %2,5'luk büyüme verisi tabii Türkiye'nin potansiyel büyümesine ilişkin yapılan akademik ve teknik çalışmalara baktığımızda potansiyel büyümenin altında bir veriye işaret ediyor. Türkiye böyle her zaman 3,5-3 civarında büyüyebilen bir ülke. Ortalaması öyle. Potansiyel büyüme dediğimiz şeyi genellikle 3-3,5 civarında hesaplıyoruz. Dolayısıyla 2,5'luk bir büyüme potansiyelin altında. Ama yani şaşılacak bir şey mi? Değil. Çünkü bir sıkılaştırma programı var. Dezenflasyon, evet, programı devam ediyor. Bu tarz programlarda biz ekonominin belirli oranlarda yavaşlamasını bekleriz. Alt kırılımlara baktığımızda, iktisadi faaliyet kollarına göre baktığımızda da pek çok veriyle uyumlu aslında bu yavaşlama. Yani 2,5'luk büyümenin alt kırılımları, iktisadi faaliyet kollarında da bu yavaşlamayı açıklayan bir sürü de veri var. Örneğin biz bugüne kadar PMI çok uzun süredir, satın alma yöneticileri endeksi öncü göstergedir büyümeyle ilgili, çok uzun süredir 50'nin altında seyrediyor. Zaten o daralmaya işaret ediyor. İkincisi kapasite kullanım oranlarında düşüş var. Üçüncüsü sanayi üretim
6: PMI
5: endeksi.
6: Son veri %49,8.
5: Evet, eşik değerin altında. Yani bir yükseliş var ama eşik değerin altında. Şimdi sanayi üretim endeksi zaten uzun süredir hep konuşuyorduk. Şimdi onlarla birleştirdiğimizde 2,5'luk yıllık büyüme verisinin altında 0,8'lik bir sanayi daralması var. Uyumlu görünüyor. İnşaat tarafındaki, evet, destek de deprem bölgesinden geliyor. Ama bir şeye dikkat çekeyim. Biz yıldan yıla bakıyoruz. Yani geçen yılın aynı çeyreğine göre bu yıl, bu çeyrekteki büyüme 2,5 ama bir önceki çeyreğe göre 0,1.
6: Bir.
5: Evet. Orada çeyreklik bir yavaşlama bazda, yani çeyreklik bazda durma noktasına geliyoruz. Bu ekonomi için bir sinyaldir ama devam eden dezenflasyon programı ve yaşanan dış şoklarla birleştirirsek yani böyle hani çok şaşılacak bir durum değil.
6: Peki. Hocam şimdi bu haftayı da tamamlıyoruz. Kalan son 30-40 saniyemizde şu notu paylaşayım ben. Şimdi Odalar ve Borsalar Birliği'nin nefes kredisi uygulaması vardı. Orada yeni dönem başvuruları başlayacak. 8 Haziran yani
3: haftaya, hafta başı pazartesi itibariyle yeni dönem başvuruları alınacak. TOB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğiyle veriliyor bu kredi. 24 ay vadeye kadar yıllık %36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 faiz uygulanacak. 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil kredilerin azami vadesi 48 ay olacak. Bir firmanın kullanabileceği azami kredi limiti de 3 milyon lira. İlk dilim 25 milyar lira olarak kullanıma açılacak bu yeni TOB nefes kredisi kapsamında. Yıl içinde duyurulacak ilave limitlerde de limitin kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Bu notu da paylaşmış olalım kapatırken. Ekonomi notlarında bu haftada gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la ekonomi gündemini değerlendirdik. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
1: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
4: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
3: Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben baletçi hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa Takvimi. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Çevre Günü bugün. Tahminlere göre önümüzdeki 25 yıl içinde dünya nüfusunun 1/4'ünden fazlası kuraklıktan etkilenecek. Zaman daralıyor ve dünya acil durum noktasında. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek gerekiyor. Önlem alınmazsa kritik eşiğin üstündeki hava kirliliği gelecek 10 yıl içinde %50 artacak. Su ekosistemlerine karışan plastik atık miktarı da 2040 yılına kadar 3 katına çıkacak. Dünya bize sinyaller gönderiyor ve 2026 Dünya Çevre Günü'nde rotamızı değiştirmek için hala zamanımız olduğunu hatırlatıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu yılki küresel kampanyayı "Şimdi iklim için harekete geç" sloganıyla hazırladı. Unutmayın, herkesin sorumluluğu var. Evdeki elektrik tüketiminizi ve seyahatlerinizi düşünerek, yemek masanızı kontrol ederek işe başlayabilirsiniz. Unutmayın, her adım önemli.
5: Doğa Takvimi.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Söylenişi konusunda hayli zorlanılan bir sözcük üzerinde duracağız. Eşkal. Arapça şeklin çoğulu eşkal. Yani şekiller demek. Ahmet Haşim, seyreyledim eşkali hayatı, ben havz-ı hayalin sularında demiş. Yani hayal havuzunun sularında hayatın şekillerini izledim. Buradaki şekiller yoruma açık. Haller mi, cilveler mi? Düş gücünüze kalmış. Ama eşkalin daha sık rastladığımız anlamı, bir kimsenin tanınmasını sağlayan dış görünüşü. Suçlunun eşkali belirlendi. Hani filmlerde eşkal tarifine göre ressamlar zanlının resmini çizerler. Dikkat ettiyseniz K kalın, L ince söyleniyor. En çok K'yı inceltme yanlışına düşülüyor. Eşkal ya da eşgal deniyor. Ama eşgalin başka anlamı var. İşler, uğraşacak şeyler, meşguliyetler. Aynı kökten bir de iştigal var. Uğraşma, meşgul olma. Eşkal ünlüyle başlayan ek aldığında A uzun söyleniyor. Eşkale, eşkali. Bu cümleden olarak bir de maktul sözcüğü var. Elbette yine Arapça. Katilden geliyor. Öldürülmüş, katledilmiş kimse demek maktul. Öldürülen bir kadınsa maktule deniyor. Artık pek kullanılmayan maktul düşmek var. Vurulup ölmek, öldürülmek, katledilmek. Murat Han Mungan aynı anda işliyor. Katille maktul arasındaki en kısa yol diyor Metal adlı şiirinde. Bugünkü son sözcüğümüz vekalet. Yine ince K, ardından ince ve uzun A. Daha çok vekalet biçiminde K kalın söylenerek yanlış yapılıyor. Vekalet, vekil olma, vekillik anlamında. Aynı zamanda bakanlık anlamına da geliyor. Maliye vekaleti, adliye vekaleti gibi. Sonra vekalet vermek denir. Yani bir kimseyi işlerini görmek üzere resmi belgeyle yetkili kılmak. Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belgeye de vekaletname denir ki iki A'da uzun söylenir. Sonra vekaleten atama ya da atanma vardır. Geçici olarak görevlendirmek ya da görevlendirilmek. Mutluluklar vekaleten değil, asaleten sizlerin olsun.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugünlerde ülkede sıcaklıklar gölgede 30'lu değerlerde. Termometrenin ölçtüğü değerler de gölgedeki sıcaklıklardır. Güneşin altındaysanız durduğunuz süreye de bağlı olarak sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilir. Asfalt ve beton gibi güneşi fazlasıyla çeken yerlerde ise sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkabilir. Aynı mekan asfalt değil de yeşil alan olsaydı sıcaklık 60'lı değerlerde değil 30'lu derecelerde olacaktı.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bugün manşete tek bir başlık çektik. Çünkü milyonları etkiliyor. Enflasyon verisi açıklandı. Mayıs enflasyonu 1.71 olarak gerçekleşti. Uzmanlar hem savaş hem de bayram etkisi hissedildi diyor. Milyonlarca emekli ise enflasyon karşısında her geçen gün eriyen emekli aylıklarına Temmuz ayında ne kadar zam farkı yansıyacağını merak ediyor. Net bir yanıt için Haziran enflasyonunu da görmek gerekir. Ama bugünden bir şeyler söylemek de mümkün. Bununla birlikte kira zammı tavan oranı da belli oldu. Enflasyon verisini, yansımalarını, emekli için olası enflasyon zam oranını ekrana taşıyalım. Sonrasında bir uzmanla konuşacağız.
1: Emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. SSK ve Bağkur emeklisine %16,61'lik enflasyon farkı zammı hakkı doğdu. Memurlarsa 5 ay içinde %12,41'lik zam alacak. Rakamlar Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Enflasyon bu ay için %1 gelirse SSK Bağkur emeklisinin zammı 17,77, memur ve memur emeklisinin zammı %13,52 olacak. Enflasyon %1,5 olarak açıklanırsa SSK Bağkur emeklisi %18,35, memur ve memur emeklisi %14,09 zam alacak. Eğer enflasyon %2 olursa SSK Bağkur emeklisine %18,94, memur ve memur emeklisine %14,65 zam yansıtılacak. Mayıs verisiyle kira zamları da belli oldu. Haziran ayında yenilenen iş yeri ve konut sözleşmelerinde zam tavanı %32,24 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler sayesinde savaşın etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Sosyal medya

0: Çocuk giysisi %14,88 ile takip etti.
1: Şimdi enflasyon verisini kalem kalem enflasyonu yaratan harcama dilimlerini hayatımıza etkisini konuştuk. Şimdi bu verilerin ya da rakamların dilini tercüme etme zamanı. Konuğumuz var. Ekonomist, doçent, doktor Şevket Sayılgan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Sayılgan.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi önce bir enflasyon verisini değerlendirmenizi isteyeceğim. Savaş etkisi hissedildi mi? Ne dersiniz?
2: Açıkçası savaş etkisinin çok etkili gördüğümüzü söyleyemem. Özellikle ikinci etkili ifade ettiğimiz konu. Burada daha kendini göstermiş değil. Burada en kritik olan zaten gıda ulaştırma iki başlığı. İki başlığın şu andaki ortalamaları karşılıyor olmasından dolayı şu anda biz rakamları daha yüksek bekleme noktasındayken kısmen daha düşük geldi. Yaz ayları bu konuda belki verileri vesairenin etkisiyle biraz daha kontrol geçme olasılığı var. Ama nasıl bu etkileri ben sonbaharla birlikte daha fazla hissedileceğini düşünüyorum.
1: Peki hep ekonomiyi yönetenler şöyle bir cümle kurar. Ya en kötüsü geride kaldı. Bundan sonra daha iyi olacak. Bir ekonomist olarak benzer bir cümle kurabilir misiniz? Enflasyonda en kötüsü geride kaldı mı?
2: Bu cümlenin karşılığı enflasyonu etkileyen faktörler en kötü geride kaldı mı diye sormak lazım. Çünkü sonuçta enflasyon değişken aklı bir sonuç. Sonucu etkileyen faktörler ki burada başlıkları ifade edersek birincisi tabii ki dış konjonktür. Dış konjonktürdeki değişmeler, ikincisi de Türkiye'nin iç siyasi süreçleri, buralardaki gelişmeleri, önümüzdeki dönemki seyri enflasyonu seyrinde etkileyecektir. Ama eğer bir senaryo yapacak, bugünkü gördüğümüz bütün koşullar aynı kalmak koşuluyla diye
1: ifade Sayın Sayılgan, sanırım seste bir sıkıntı var. Arkadaşlarımız olmazsa bir telefon bağlantısı yapsınlar. Daha sağlıklı duyalım sizi. Çünkü milyonlarca emekli ve memur enflasyon zam oranı için, farkı için ne olacak bunu merak ediyor. Enflasyon bundan sonra nasıl seyredecek? Bunlar önemli sorular. Yanıtını alırken sizi de daha sağlıklı duymak isteriz. Arkadaşlarımız telefon bağlantısını yapıyorlar. O bağlantıyı yaptıktan sonra tabii tam soru şuydu. Enflasyonda en kötüsü geride kaldı mı? Sayın Şevket Sayılgan, duyabiliyor musunuz beni?
3: Evet, duyuyorum. Evet.
1: Şimdi daha sağlıklı olacak bağlantımız. Ben o soruyu tekrar sorayım. Enflasyonda en kötüsü geride kaldı mı diye sormuştum. Anlatıyorum.
3: Evet.
1: Buyurun.
3: Şimdi en kötünün geride kalmasının cevabını verebilmemiz için enflasyona etken faktörlerinde de en kötünün geride kaldığını düşünmemiz lazım. Ama bu konuda tabii ki belirsizlikler hala mevcut. Bu konuda iki ana başlık etki faktörü taşıyor. Birincisi zaten uluslararası konjonktürün getirmiş olduğu etki ki bu sadece bizde değil. Dünyada zaten enflasyonun geri dönmesi ki Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası'nın bırakın faiz düşürmeyi, faiz çıkartma beklentisi Fed'in yıl içinde hiç düşürmeme, bir kere faiz çıkarma beklentisinin öngörüldüğü bir konjonktürde Türkiye için de enflasyon yaklaşımının bu noktada yukarı yönlü trendini beklemek yanlış olmayacak. Bu dışsal faktörlerin etkisi. İkinci faktöre gelirsek içsel ve siyasi konjonktür. Burada birçok senaryo var ve yaz ayları gözüken o ki sıcak geçecek. Sadece meteorolojik olarak değil, siyasi olarak da sıcak geçecek. Ve bunların da doğaldır ki enflasyon yansımaları beklentilerdeki bozulma, risk süreçlerindeki yükselmelerden kaynaklı olarak enflasyona da yansıması beklenebilir. Yani kısacası ben enflasyonda en kötünün geride kaldığı düşüncesinde değilim. Bizim en azından bir 35'lere, yıllıkta konuşuyorum, yıllıkta bir 35'lere doğru bir değdikten sonra tabii gene konjonktürel gelişmelere bağlı olmak şartıyla yıl sonuna doğru gene 30'lar seviyesinde bir yerlerde kapatma gibi bir beklenti şu anki

0: gelişmeleri dikkate aldığımız zaman daha yüksek senaryo olasılığı olarak karşımızda.
1: Biraz önce dış etkenleri sayarken işte Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararından bahsettiniz. 11 Haziran'da da Merkez Bankası evet, faiz kararını açıklayacak. Ne dersiniz? Beklentiniz ne yönde ve olası bir faiz artırımı ya da faiz düşüşü enflasyona nasıl yansır?
0: Bugünkü açıklanan enflasyonla birlikte senaryo bazında ben herhangi bir faiz değişikliği yapılacağını düşünmüyorum. Zaten artık son dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirlerle sözlü yönlendirmeler yöntemini biraz daha öne çıkartarak süreci yönetme çabasında. Özellikle geçen haftalarda makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde kredilerdeki kredilendirme oranını düşürmesiyle piyasaya verilecek bireysel ve ticari kredilerdeki daraltıcı yaklaşımlar aslında bir faiz arttırılmışçasına etki yaptı. Dolayısıyla 37 şu anda kalacaktır. Repolarda 40, 41, 42'ler şu anda piyasa tarafında zaten piyasa kendi doğal seleksiyonu içerisinde bu faizi arttırmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla sinyal özelliği taşımakla birlikte Merkez Bankası'nın bu 37'yi değiştirmeyeceğini, toplantı metninde gene sözlü yönlendirmeleri daha güçlü ifadelerle kullanacağını ve özellikle sıkı para politikası ve dezenflasyona bağlılığını ifade edeceğini en azından öngörü olarak söylemek mümkün. Tabii burada senaryolar o kadar birbiri içine geçmiş vaziyette ki bir kere erken seçim kavramı eğer siyaseten önümüze çıkacaksa yılın ikinci yarısında daha gevşetici politikalar görmeyi, ama eğer sadece bir anayasa değişikliğiyle konu çözümlenmesi hedefleniyorsa ki o zaman erken seçim olasılığı ortadan kalkar. Normal seçim tarihi 2028 Haziran olacaktır. O zaman dezenflasyon programının devam etmesi konusu gündemimizde daha fazla öne çıkacaktır. Dolayısıyla burada biraz siyasetin sonuçları ekonomideki gerçekleşmeleri belirlemekte daha fazla önümüze çıkacak diye düşünüyorum.
1: Peki Doçent Doktor Şevket Sayılgan, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Yolcular hemen tahliye edildi.
2: Çok duman var ya.
3: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanında büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
1: İstanbul merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 104 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Ayrıntılarını Sena Gürbüyük'ten alacağız. Sena, nedir bilgiler?
2: Ahmet Arpat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik bir soruşturma başlatıldığını duyurdu ve bu kapsamda da operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyonlarda 104 şüpheliye yönelik yapıldı bu operasyonlar. Detaylarına geçecek olursak şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı tespitler arasında ve kapalı çarşıda faaliyet gösteren bir döviz firması sahibiyle ve beraber ticari ortaklık yapıldığı ve paravan şirketler kurulduğu da yine bu açıklamada yer alıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada ve yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışındaki 7 ortak kripto cüzdana aktarıldığı ve bu para miktarının da Türk lirasıyla yaklaşık 192 milyar TL olduğu yani 4 milyar dolara tekabül ettiği belirtildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve operasyonda da 350 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konulduğu belirtildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada. Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin bir açıklama paylaştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelenin sürdüğünü ifade etti Gürlek ve bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, MASAK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda ve soruşturma sürecinde aslında emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti. Son olarak da toplumumuzu, ailemizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Toparlayacak olursak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 27 ilde 104 şüpheliye yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması düzenlendi ve şu sıralarda da şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim Ahmet Arpat.
1: Sena Gürbıyık aktardı. Siyaset gündemiyle devam edelim öyle bülteninde. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hareketlilik sürüyor. Genel merkezde MYK toplantısı var. Taraflar arasında diyalog arayışları da sürmekte. Özgür Özel ekibi ise partiyi bir an önce kurultaya, olağanüstü kurultaya götürmek için çalışıyorlar. İki canlı yayın noktamız var. Öykü Tüccar Genel Merkez'de, Özgür Akbaş ise Özgür Özel ve ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü mecliste yayına hazır. Önce CHP Genel Merkezi'ne, Öykü Tüccar'a dönelim. Öykü, neler yaşanıyor Genel Merkez'de bugün?
4: Evet, bugün ikinci defa Kılıçdaroğlu'nun A takımı bir araya geliyor. Gündemde oldukça yoğun, zira Yüksek Disiplin Kurulu dün bir tavsiye kararı almıştı ilk toplantısının sonunda ve Kasım 2023'ten sonra göreve gelen YDK'nın ihraç ettiği isimlerin partiye geri dönüşüne dair, yani bu kararların iptal edilmesine dair bir tavsiye yazısı yazmıştı MYK'ya. Şimdi bugün MYK o tavsiye kararını görüşecek. Eğer onaylanırsa da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu üyelerin tekrar parti listesine eklenmesi konusunda bir yazı yazmasını bekliyoruz. Peki bu adım atılırsa ne olacak? Şöyle olacak. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek gibi, Lütfü Savaş gibi ihraç edilen isimler geri dönmüş olacaklar CHP Genel Merkezi'ne. Bu oldukça önemli. Bir diğer başlıksa İlk MYK'nın, salı günü yapılan ilk MYK'nın ardından bir diyalog heyeti oluşturulacağı açıklanmıştı. Biliyorsunuz farklı isimler şu anda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir diyalog, bir iletişim ağı kurmaya çalışıyorlar. Üç milletvekilinin bir çabası var. Gülser Elol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi. Bir diğer yandan da önceki yayında bahsettiğim gibi üç belediye başkanı da yine bir şekilde bir uzlaşı sağlanması konusunda inisiyatif almış durumdalar. Kimlerden bahsediyorum? Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Mersin Belediyesi Başkanı ve son olarak göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan bahsediyorum. Bu üç isim de hem Kılıçdaroğlu'yla hem de Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdiler. İki grubunda aslında temelinde ortak bir nokta var. O da CHP'nin bölünmemesi ve en kısa sürede kurultaya gidilmesi. İşte bu yönde çabalar sürüyor. Ancak CHP Genel Merkezi kaynakları bu grupların resmi heyetler olmadığını dile getiriyorlar. Bu kapsamda da bugün açıklanmasını bekliyoruz artık. MYK tarafından belirlenecek o diyalog heyetinin oldukça önemli. Son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup toplantısı yapacağı o konuşma. Bunun konuşmanın gerçekleşmesine dair usul tartışmaları var. Özgür Özel tarafı farklı bir şey söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı farklı bir şey söylüyor. Bugünkü MYK'da bu konunun da ele alınmasını bekliyoruz.
1: Kütücar aktardı genel merkezde yaşananları. Özgür Özel ve ekibinin tek hedefi ise partiyi olağanüstü kurultaya götürmek. Özel ekibi bir yandan da 11 Haziran'da yapılacak parti meclisi toplantısına hazırlanıyor. Ayrıntıları meclisten Özgür Akbaş aktaracak. Özgür.
5: Yoğun bir çalışma var. Özgür Özel bugün burada değil. Grup Başkanı Özgür Özel bugün burada değil. Çünkü hafta sonu pazar günü, 7 Haziran pazar günü yerel seçimlerle ilgili bir ara seçim yapılacak. Nerelerde yapılacak? Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'de yapılacak. İşte bu nedenle Özgür Özel bugün Trabzon'a gitti ve Trabzon'da da bayağı bir kalabalık tarafından karşılandı. Orada önemli açıklamaları var ve şu sıralarda Gümüşhane'ye geçti. Cuma namazını Gümüşhane'de kılacak. Orada da bir miting gerçekleştirecek. Ardından Tokat, Çorum ve Nevşehir'de de bir miting gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin az oy aldığı noktalarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine seslenmek istediği yönünde kurmaylarından aldığımız bilgiler var. Yani yaşadıklarını onlara aktararak mağduriyetini aslında bir anlamda dile getirmek istediğini öğrendik. Böyle bir Özgür Özel kanadında böyle bir durum söz konusu ama Özgür Özel'in ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Parti meclisi toplantısı çok çok önemli ama onun öncesinde siyasi partiler kanununun kendilerine getirdiği kurultayı toplayabilmek adına hangi maddeler varsa onları devreye sokmak için zaten uzun zamandır çalışıyorlardı. Onlardan bir tanesi delegelerden imza toplamak. 1135 delege. Aslında 1300'e yakın delege söz konusu ama 1196'sı İstanbul delegesi. Onlar tedbirli, onlardan zaten imza alınamıyor. Ama onun dışında mahkeme ile uzaklaştırılanlar var, soruşturmada ismi olanlar var. Onlar da devre dışı bırakılırsa işte 1135 delegesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onlardan imza toplanıyor. 950'yi geçtiği söyleniyor bu imza sayısının. 1135'e tamamlandığında bu imzalar olağanüstü kurultay, seçimli olağanüstü kurultay toplanması için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilecek ve olağanüstü kurultay yapılması beklenecek. 45 gün içinde siyasi partiler kanunu gereği toplanması gerektiğini ifade ediyor Özgür Özel ve ekibi. Ama bunun yanı sıra 11 Haziran'da bir parti meclisi toplantısı var. O toplantı da çok kritik. Çünkü o parti meclisinde Özgür Özel ve ekibi daha yoğunluklu olduklarını ifade ediyorlar. Yani üye sayısının kendilerinin daha fazla olduğunu söylüyorlar. İşte burada bir gündem maddesi yaratarak yine olağanüstü bir kurultay talebini orada dile getireceklerini söylüyorlar. Ama tabii bunlar resmi olarak başvurulacak kanallar. Bunun dışında az önce genel merkezde Öykü Tüccar da ifade etti. Ara buluculuğa soyunan pek çok isim var. Bunlardan işte üçü milletvekili Ali Öztunç, Gürse Erol, Engin Altay. Uzun süredir yani bu süreç başladığından beri hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'le görüşüyorlar. Ama bunun yanı sıra 3 belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer'le birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ki göreve iadesini bekliyor. Zeydan Karalar'ın da devrede olduğunu söyleyebiliriz. Çarşamba günü hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ancak bu bir resmi heyet değil. Tabii bunu söyleyelim, net olarak söyleyelim. Resmi bir heyet değil. Ama ne söylüyorlar? Bir kere partinin bölünmemesi için bir uğraş verdiklerini ifade ediyorlar. Ve her iki ismin de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'in de ortaya çıkan görüntüden rahatsız olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bunu zaten dile getiriyorlar. Partinin bölünmemesi için, bu sürecin aşılması için bir kurultayın toplanması gerektiğini de net olarak ifade ettiklerini biliyoruz. Bundan sonra tabii ne olacak? Bundan sonraki süreçte Özgür Özel ekibi, tabii grup toplantısı da bir hayli önemli. Salı günü yapılması beklenen. O gün Ferdi Zeyrek'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı iken elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Özgür Özel'in de çok yakın dostuydu. Salı günü aslında Özgür Özel oraya gidecek. Ancak Özgür Özel'in grup toplantısı yapması noktasında bir baskının olduğunu da biliyoruz. Şimdi burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu mu o gün konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak? Gerçekten bu merak konusu. Ama parti iç yönetmeliği durumu söz konusu. Parti iç yönetmeliğinde bazı tabii unsurlar var. Bu belli bir noktaya getiriyor ama burada tabii fiili bir durum yaratılır mı, bunu salı günü göreceğiz. Şimdi sabah saatlerine dönelim. Özgür Özel Trabzon'daydı sabah saatlerinde. Önemli açıklamaları oldu. Neler söyledi? Ekranlarınıza taşıyalım.
6: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız, Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan siz bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
1: Yine tüm toplumu yakından ilgilendiren bir gelişme, süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra meclis yeni bir düzenleme yapacak. Yeni düzenlemenin nasıl olacağı ise merak ediliyor. Bir yandan da boşanan kadınların mağdur olup olmayacağı tartışılıyor. Bir uzmanla konuşacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eren Özdemir yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Özdemir.
7: Merhabalar Ahmet Bey.
1: Teşekkürler. Şimdi süresiz nafaka toplumun bir kesiminde evet bir mağduriyet yaratmıştı. Bunun için gruplar oluşturuldu, talepler seslendirildi ve görüyoruz ki o talep karşılık buldu. Düzenleme iptal edildi. Şimdi yeni bir düzenleme yapılacak ve yine başka bir kesimin bu sefer mağdur olmaması için nasıl bir düzenleme olması gerekiyor bu yeni düzenlemenin?
7: Şimdi açıkçası önce tabii şunu söylemek gerekiyor. Burada iptal edilen nafaka düzenlemesi yoksulluk nafakası dediğimiz nafakaya ilişkin. Yani Medeni Kanunu 175. maddesindeki nafaka. Buna göre boşanan eşlerden biri boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek diğer eşe nafaka ödemek durumunda kalabiliyor mali gücü oranında. Ve Anayasa Mahkemesi'nin henüz tabii iptal kararı yayınlanmadı. Ancak bunun süresizlik unsuru açısından bir iptal kararı olduğu söyleniliyor. Yani kamuoyundan benim öğrenebildiğim o şekilde. Bu şekilde baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin ölçüsüz bulduğu unsurun burada bu nafakanın süresizliği olduğu görülüyor. Açık söylemek gerekirse burada şunu belirtmek isterim ben. Buradaki tartışma konusu sadece süreye ilişkin olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü nafaka oldukça karmaşık, hem sosyolojik hem ekonomik boyutları olan bir hukuki mesele. Dolayısıyla da burada esnek bir düzenlemenin bütün tarafları, hem boşanan eşleri, hem nafaka alacaklısını, hem nafaka yükümlüsünü rahatlatacağı kanaatindeyim. Yani burada tek kriterin süre olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada genellikle çünkü kamuoyundan duyduğumuz kadarıyla evlilik süresi üzerinden bir düzenleme yapma yönünde bir arzu var galiba burada. Dolayısıyla salt evlilik süresinden hareket etmenin tek başına yeterli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü nafakanın temel gayesi aslında boşanan eşlerin ekonomik hayata tekrar entegre olmalarını, tekrardan katılabilmelerini sağlamak. Bu açıdan bakıldığında da bu katılımı kolaylaştıracak bir düzenlemeye gidilmesi lazım.
1: Nasıl
7: bunun
1: mesela?
7: Bence şöyle ki mesela bu noktada Bir basit bir örnekle belki açıklamak gerekir bunu. Örneğin bir çift düşünelim. 2 yıldır evliler. Evlendiklerinde diyelim ki kadın çalışmayı bıraktı ve bu arada da bir çocuk sahibi oldular. Ardından da 2 yılın sonunda boşandılar. Şimdi böyle bir durumda saf süreden hareket ederek bir nafaka verilmemesi yönünde bir uygulamaya gidildiği takdirde böyle bir durumda özellikle kadının burada ciddi bir mağduriyeti söz konusu olacak. Benim açıkçası önerim birazcık farklı hukuk sistemlerinden de faydalanabileceğimiz yönünde burada. Özellikle de burada bizim MEHAS kanun dediğimiz yani medeni kanunumuzu aldığımız İsviçre hukukunun 125. maddesinin iyi bir örnek teşkil edebileceğini düşünüyorum Ahmet Bey. Söz konusu madde şu şekilde kriterler öngörüyor. Diyor ki hakime isterseniz diyor, burada takdir yetkinizi kullanırken görev paylaşımı, eşler arasındaki görev paylaşımının ne şekilde olduğu, evliliğin süresi, evlilikteki yaşam standartlarının ne şekilde olduğu, eşlerin yaşları ve sağlık durumları, eşlerin mal varlığı ve geliri, eşlerin mesleki faaliyetleri, tekrardan iş hayatına atılabilmeleri için gereken masraflar gibi unsurları göz önünde bulundurarak çok daha geniş bir takdir yetkisinin tanıdığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu gibi geniş bir takdir yetkisinin tanınması özellikle de uygulayıcıların, hakimlerin burada işini kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde saf süre üzerinden bir düzenleme, esnek olmayan bir düzenleme bence yeni problemleri de beraberinde getirecektir.
1: Tabii şimdi biraz önce verdiğiniz örnekte 2 yıllık bir evlilikten bahsediyorsunuz. Belli ki gençler, yaşlar daha genç. İşten ayrılmış bir kadın var. Belki işe dönebilir. Ama hayatını o evliliğe adamış kadınlar da var. O kadınlar uzun yıllar belki kariyerlerini bırakmışlar. Artık o kariyerlerine dönme imkanları, şansları yok. O yüzden işte sigorta girişleri durmuş, ödemeler durmuş. Belli bir sosyal sigorta imkanları da söz konusu olmayacak. Bu kadınların mağdur olmaması açısından peki ne yapılabilir?
7: Açık söylemek gerekirse burada bence birkaç problem var zaten Ahmet Bey. Mesela örneğin burada benim için en ciddi meselelerden biri şu 2022 yılındaki resmi bir açıklama bu. Nafakaların %66'nın yani 6'sının ödenmediği yönünde bir açıklama var mesela 2022 var, yılında resmi makamlarda gelen. Dolayısıyla da nafakayla ilgili aslında problemlerden biri miktarı ve süresi ve buna ilişkin tartışmalar olduğu kadar icra edilebilirliği de önemli. Yani burada doğru rakama hükmetmek, doğru süreyle hükmetmek ve buna ek olarak da gerçekten de özellikle hem icra edilebilirlik açısından bu süreci kolaylaştırmak hem de nafaka alacaklısı olan eş ki bu aslında teorik olarak erkek de olabilir, kadın da olabilir ama uygulamada genellikle tabii ki Türkiye'nin koşulları daha çok kadının nafaka alması sonucunu doğuruyor ekonomik koşullar. Dolayısıyla da burada bu ekonomik koşullar çerçevesinde doğru rakama hükmedildikten sonra bunun gerçekten de ekonomik hayatı entegrasyonu kolaylaştıracak bir takım sosyal teşviklerle devlet destekleriyle de bir şekilde sübvanse edilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Yani burada ekonomik hayata tekrar entegrasyonun yükünün eşlerle sosyal politikalar arasında bölüştürülmesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla burada belki mesleki eğitim kursları, belki iş hayatında sağlanacak bir takım kolaylıklar, belki sosyal bir takım parasal yardımlar vesaire gibi unsurlarla desteklenmeden salt nafaka üzerinden bir düzenleme yapılması asla yeterli olmayacaktır.
1: Peki Eren Özdemir çok teşekkür ederim yayına katkı için.
7: Ben teşekkür ediyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada 4 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Duruşma Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 Mayıs'ta görülen celsede duruşma savcısı mütalaasını vermişti. Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işledikleri öne sürülerek 16 yıla kadar hapis cezası almaları istenmişti. Sanıklar savunmalarını yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığı adli kontrolle tahliye etti. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. Yalova'da dünden bu yana kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'in sahilde cansız bedeni bulundu. Akasya plajında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri cansız bedenin ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek'e ait olduğunu tespit etti. Çocuğun ailesinin 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı öğrenildi. İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan bir trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişisi yaralandı. Kaçan şüpheli aranıyor.
8: Maddi hasarlı trafik kazası cinayetle son buldu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki araç 75. yıl mahallesinde çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Kazaya karışan araçta bulunan 25 yaşındaki Baran Fakhani, kardeşi ve babasının diğer araçtaki sürücüyle tartışması kavgaya dönüştü. Bir süre sonra araç sürücüsünün yakınları da olay yerine geldi. Kavga büyüdü. Çıkan kavgada baba hakim Fakhani ve iki oğlu bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan Baran Fakhani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin tedavisi sürüyor. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Samsun'da mezun olduğu lise binasının duvarına sprey boyayla yazı yazan sanık hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenci binanın duvarına "Seni çok seviyorum, lütfen barışalım" yazdı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki YS'de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede okul müdürünün eski öğrenciden şikayetçi olduğu belirtildi. Duvarda 9 bin liralık zarar oluştuğu, şüpheli hakkında kamu malına zarar verme suçundan kamu davası açılmasına karar verildiği vurgulandı. Sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ermenistan bağımsızlığını kazandığı 1991 sonrasının en kritik seçimlerinden birine gidiyor. Pazar günü yapılacak genel seçim, Nikol Paşinyan hükümetinin Azerbaycan'la yürütülen barış süreci ve Batı ile yakınlaşma politikasının referandumu olarak görülüyor. Kampanya döneminde Moskova ile Erivan arasında ipler gerildi. Washington ise Paşinyan'a destek veriyor. Ayrıntıları Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, sandıktan nasıl bir sonuç çıkar? Paşinyan yine başbakanlık koltuğuna oturabilir mi?
9: Evet, bu ihtimal yüksek. Paşinyan'ın tekrar kazanma ihtimali, hatırlayacağımız üzere bir önceki seçimler 2021 yılında olmuştu. Ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bu 44 gün savaşı ya da 2. Karabağ savaşı sonrasında olmuştu. Ermeni ordusunun ağır bir bozguna uğradığı savaş sonrasında ve Ermenistan'da milliyetçi duyguların en yükseldiği bir dönemde olmuştu. Fakat Paşinyan o zaman da uygun bir seçim politikası izleyerek bir şekilde seçimleri kazanmıştı. Şimdi benim de konuştuğum çeşitli Ermeni uzmanlar şunu söylüyor. Evet, Paşinyan büyük bir ihtimalle kazanır. Fakat anayasal çoğunluğu elde eder mi? O ayrı bir soru işareti diyorlar. Şimdi bildiğimiz üzere Azerbaycan'ın Ermenistan'la normalleşmek için Ermenistan'la bir barış anlaşması yapmak ve her türlü Ermenistan'a yönelik kısıtlamaları kaldırmak için temel şartlarından biri Ermenistan Anayasası'nın özellikle giriş bölümünün değiştirilmesi. Orada böyle Ermenistan'ın tarihsel sınırları gibi hem Türkiye'den hak iddia ettiği hem Azerbaycan'dan hak iddia ettiği kısımlar var. Fakat bunların değişmesi için Paşinyan'ın partisinin anayasal çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. O şu anda bir soru işareti. Bir de ayrıca şöyle bir durum söz konusu. Şu anda evet, Paşinyan bir şekilde bir psikolojik üstünlük elde etmiş durumda. Fakat bazı Ermeni siyaset bilimciler de şunu söylüyorlar. Eğer Ermenistan'da kararsız kesim ya da seçmenin büyük çoğunluğu sandığa giderse o zaman Paşinyan seçimleri kaybeder. Çünkü aslında genel kitleye baktığımız zaman Paşinyan'ın epey bir Paşinyan'a tepki duyan da geniş bir kitle var diyorlar. Dolayısıyla muhalefet mi taraftarlarını daha çok seferber edebilecek yoksa Paşinyan mı, biraz da buna bağlı olacak. Son olarak da tabii şunu söylemek gerekiyor. Paşinyan biraz daha pragmatik ilişkilere doğru vurgu yapıyor ve bu kadar tarihsel çatışmalara bu kadar odaklandığımız yeter. Biraz bundan sonra geleceğe odaklanalım diyor. Ve Ermeni kamuoyu içinde gerçekten bu savaşlardan yorgun düşmüş olan, tamam yani biz yine milliyetçi olalım fakat şu anda biraz daha bugünkü sorunlara odaklanalım, savaşlardan yorgun düştük diyen de bir kesim var. Dolayısıyla bu da Paşinyan'ın tekrar seçilme şansını güçlendiriyor. Fakat tabii bu kamuoyu yoklamaları ne kadar gerçekçi, bunu pazar günü daha net görmüş olacağız.
1: Seçimlerde bir Batı ve Rusya rekabetinden de bahsetmek mümkün. Bu rekabet seçimlere nasıl yansıyor ve elbette toplumun yaklaşımı nedir Batı ve Rusya etkisine dair?
9: Tabii bu seçimler, yani Ermenistan'daki seçimler sadece bizim komşumuz olan bir ülkede böyle yani sadece bir tek ülkedeki bir sıradan bir olağan parlamento seçimleri değil, aslında Güney Kafkasya'daki güç dengeleri nasıl olacak? Burada Trump kendi istediği şekilde bir koridor oluşturabilecek mi? Yoksa Rusya bir şekilde Güney Kafkasya'da tekrar nüfuzunu mu koruyacak? Veya Amerika hem İran'ı kuzeyden hem de Rusya'yı güneyden sarma imkanına mı kavuşacak? Bütün bunlarla bağlantılı durumda. Dolayısıyla bu seçimler çok net bir şekilde aynı zamanda Rusya ile Batı'nın rekabeti. Ermenistan'da da herkes bunu bu şekilde kabul ediyor. Şimdi normalde Ruslarla Ermeniler arasında bazı tarihsel güçlü ilişkiler vardı. Çarlık Rusyası döneminden gelen ve ilginçtir, Putin son dönemlerde Ermenistan'la olan tarihsel ilişkileri sürekli vurgu yapmaya başladı. Biraz Türk aleyhtarlığı vurgusu Rusya'daki resmi söylemlerde artıyor. Ermenileri tekrar tavlama amacı taşıyan söylemler bunlar. Fakat özellikle Karabağ Savaşı sırasında Rusya'nın Ermenistan'a istediği desteği vermemiş olması ve oradan Ermeni nüfus Karabağ'dan sürülürken Rusya'nın buna seyirci kalma durumunda olması, bu Ermenilerde Rusya'ya yönelik tepkilerin epey artmasına neden oldu. Fakat muhalefet liderlerinden biri olan Koçaryan, o da şunu söylüyor: eğer Rusya doğru düzgün müdahale edemediyse bu da Paşinyan'ın pasif tutumu nedeniyledir. Eğer Paşinyan Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımasaydı Rus kuvvetleri bir şekilde kesinlikle bu işe seyirci kalmazdı şeklinde bir söylem geliştiriyor. Bu arada şunu da ayrıca göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir taraftan Avrupa Birliği buraya dezenformasyonla mücadele ekipleri diye böyle seçimlere Rusya'nın müdahale etmesini önleyecek uzmanlar göndermiş durumda. Öbür taraftansa Rusya Ermenistan'a yönelik bazı ekonomik ambargolara şimdiden başladı. Çünkü Paşinyan Avrupa Birliği'ne yakınlaşma sinyalleri veriyor. Rusya'nın başını çektiği Avrupa Ekonomik Birliği'nden çıkma sinyalleri veriyor. Rusya ise şimdiden şunu söylemeye başladı: bak, eğer Batı'yı seçeceksen, bizimle ilişkileri koparacaksan bunun da bir bedeli var diyor. Bunlar ne kadar etkili olacak, bunu da yine pazar günü görmüş olacağız.
1: Toplumda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali'nde bugün Sıfır Atık Forumu başlıyor. Sıfır Atık Vakfı'nın organizasyonuna pek çok kuruluş katılıyor. Deniz Tüysüz notlarıyla karşımızda, Deniz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldı bu sıfır atık hareketi 2017 yılında ve daha sonrasında ise giderek kurumsallaştı. Bugünse burada İstanbul'da büyük bir festivale ve forma ev sahipliği yapıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı. Bu iki hem bakanlık hem de vakıfın koordine ettiği sıfır atık formu bugün İstanbul'da başladı, ancak bir de festival var. Festivalde dün başlamıştı ve pazar gününe kadar da devam edecek. Biz şu anda forumun olduğu alandayız. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan da burada olacak. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı aynı zamanda kendisi ve açılış konuşmasını yapacak. Çok sayıda katılımcı da var. Yerli, yabancı, uluslararası ölçekte düzenlenen bir formdan bahsediyoruz. 1500'den fazla yan etkinlikte yine bu festival ve form kapsamında düzenleniyor. 193 ülke bulunuyor. Burada 193 ülkenin temsilcileri bulunuyor bu formda ve festivalde. Yine aynı şekilde çevre alanının dünyanın en büyük sivil buluşması da yine bu formda gerçekleştiriliyor. 120'den fazla bakan, uluslararası anlamda söylüyoruz bunu, 120'den fazla bakan ve 200'ün üzerinde belediye başkanı da şu anda İstanbul'da bu formu izlemek için buraya gelmiş durumdalar. Bu zirveye katılan izleyicilerin, katılımcıların sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanında çalışan küresel firmaların toplam etkinlik büyüklüğü tam tam 3.4 trilyon doları buluyor. Onu da söyleyelim. Bu forumun ve festivalin bu sene teması gıda israfı, açlık ve enerji verimliliği. Özellikle bu üç konuda, bu üç başlıkta hem forumlar düzenleniyor hem de festival alanında da çocuklara yönelik özellikle atölyeler düzenleniyor. Pazar gününe kadar da devam edecek Ahmet.
1: Deniz Suysuz aktardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi.
11: Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek.
12: Aziz Yıldırım pazar günü yapılacak seçim öncesi iddialı. Anadolu Ajansı'na konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı şampiyonluk özlemini bitireceklerini söyledi.
11: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmesek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani, bir problem yok, destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Ben liderim, ben başkan falan değilim. Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben gerçek, Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız.
12: Yıldırım, futbol takımının yapılanması için kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'le anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü söyledi.
11: O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. İki tane santral alacağımı söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeyle ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklarız. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız. Mevkide ve her şey belli.
12: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek.
1: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Niksar yolunun 41-47. Kilometrelerinde ve Elmalı-Finike yolunun 26-47. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam.
5: NTV Radyo.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Yapay zeka, artificial intelligence veya kısaltılmış formuyla AI kavramı hayatımıza bir girdi. Hani derler ya, bir girdi. Belki de insanlığın geleceğini, hepimizin ailesel istikbalini, kaderini, çocuklarımızın bundan sonraki hayat çizgilerini tayin edecek kadar önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Nasıl Türkçe'de hani halkla ilişkilere PR deniliyorsa, yavaş yavaş günlük hayatta da AI kavramı yapay zeka olarak kullanılıyor. Tabii bir güncel gelişmeyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerin birbiri ardı sıra mezuniyet törenleri oluyor. Adettendir mezuniyet törenlerinde. Önemli bir isim gelir ve mezuniyet konuşması yapar. Genellikle hem kutlama hem de bir parça işte hayat dersi, öğütler, genç mezunlara yol gösterme meselesidir. Bu son dönemde çok enteresan. Kendi ödevlerini yapmakta, kendi sınav kağıtlarını cevaplamakta, yapay zekaya başvurmaktan hiç de kaçınmayan ve bu çerçevede özellikle akademik dünyada etik tartışmaların önünü açan öğrencilerin veya genç mezunların ne zaman yapay zekadan bahsedilse, konuşmacılar ne zaman buna referans verse, protesto ıslıklarıyla karşıladıkları izleniyor, takip ediliyor. En son Arizona Eyalet Üniversitesi'nde aynı şey gerçekleşti. Yani acayip bir durum. Hani gençlerin böyle yapay zekaya en yakın durması, teknolojinin nimetlerine en çok taraftarlık göstermesi beklenilirken, yapay zekaya iş geldiğinde tabii özellikle istikbal ve uzun uğraşlar sonucu elde edilmiş. Örneğin mühendislik becerileri, gençliğinizi harcayarak elde ettiğiniz hesaplama becerilerini yapay zeka yani böyle saniyelerle hesaplıyor. O zaman da tabii bu mühendislik eğitimi, onun prestiji, onun size getireceği ekonomik katkılar gibi konular sorgulanmaya başlıyor. Yani bu konuları daha çok konuşacağız. Ama ben bugün güncel birkaç gelişmeye dikkat çekmek istiyorum. Önce bir tespitle başlayalım. Yapay zeka, genel geçer bir ifadeyle, kendi yazılımının, kodunun %80'ini hallediyor. Kendi kendine yazıyor. Bu %100'e çıktığı zaman en büyük alarm zilleri burada çalıyor belki. Bu sefer insanın kontrolü ve insanın inisiyatifi ortadan kalkmış oluyor. Yani gelişmeler o kadar hızlı ki mesela bundan 2-3 yıl evveline kadar Türkiye'de biliyorsunuz bir moda vardı. Çocuklarımıza kod yazmayı öğretelim, kod yazdıralım. Ne oldu? Hiç kimse bundan söz etmiyor. Çünkü bu kod yazma işi saniyeler içerisinde yani yok denecek maliyetlerle artık yapay zeka tarafından hallediliyor. Şimdi tabii bu hafta içerisinde ayın ikisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok önemli bir başkanlık kararnamesine imza attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geçen Temmuz'da, 23 Temmuz'da özellikle Amerika'yı dünyada yapay zeka konusunda bir numara kılmak için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Orada genel yapı şu, yani özel sektör eliyle bu işler yürütülüyor biliyorsunuz. Büyük şirketler var zaten bunların sundukları. Hayatımızda hani böyle leblebi çekirdek gibi adlarını söylediğimiz bir takım programlar var. Tabii bir parantez açalım. Türkiye'de en çok bu işler böyle dedikodu ve kader kısmet işte değişik şeyler için ne olacak ne bitecek gibi acayip şeyler için kullanılıyormuş. Yapay zekanın da müthiş bir elektrik tükettiğini biliyorsunuz. Parantezi kapatalım. Başkan Trump bu ilk orijinal kararnamesinde diyor ki hani kamu olarak, hükümet olarak biz bu işi serbest bırakacağız. Fakat bu geçtiğimiz günlerde imzaladığı kararname tamamıyla farklı bir pozisyonu ortaya getiriyor. Diyor ki siz diyor şirketlere bu çalışmalarınızı sürdürün, biz arkanızdayız, ha gayret. Ama diyor bu çalışmalarla ilgili bize önden bilgi verin ki biz de bu konuda güvenliği sağlayabilelim. Bir takım sıkıntılar ortaya çıkarsa bu konuda tedbir alalım, vaziyet edelim. Yani tabii çok tartışmalara söz konusu olabilecek bir gelişme. Ama esas iki önemli meseleyi vurgulamak istiyorum. Yapay zekanın, o Trump'ın hani önceden bize haber verin de bir duruma vaziyet edelim meselesine karşı hemen iki gün sonra, bu kararnameden iki gün sonra yapay zeka sektörünün üç önemli oyuncusu Anthropic, Google DeepMind ve OpenAI patronları yani bizzat patronları, CEO'ları, üst düzey yöneticileri bir ortak bildiri yayınladılar. Bunlar birbirleriyle kıyasaya rekabet eden ölesiye rakipler fakat buna karşı bir adeta bir memorandum, bir ortak metin kaleme aldılar Ve orada diyorlar ki aman dikkat, biyolojik silah üretiminde kullanılabilir yapay zeka başımıza çok büyük sıkıntılar gelir, yeni pandemiler ortaya çıkar. Hatta insan ırkı silinebilir dünyadan diyorlar. Bu çok enteresan bir durum. Biliyorsunuz bu patojenler ve farklı protein yapıları vesaire. Şimdi bugün bir haber var, onu da vurgulayarak tamamlayacağız ama ilk defa bir Ebola ve benzeri COVID benzeri pandemik risklere karşı yapay zekanın ürettiği aşılar ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani her alanda olduğu gibi biyoloji alanında da yapay zeka çok büyük katkılar sağlıyor. Uzmanlara kalırsa mesela yapay zeka öncesinde uzmanlar 50 bin farklı proteinin yapısını çözümlemiş ve haritalamışken yapay zekanın DeepMind'ın AlphaFold diye bir programı varmış. Orada bu protein çözümleme işini öyle bir ilerletmişler ki 50 binden 200 milyona çıkartmışlar. 200 milyon proteinin, patojenin yapısı biliniyor ve bundan sonra da tabii buna göre çalışmalar sürdürülüyor. Bu çok enteresan. Dikkatli olmak lazım. Gerçekten bu bir varlık sorunu. Dakikalar önce de BBC'ye Anthropic'in biliyorsunuz çok önemli şirketlerden bir tanesi, Claude marka bir AI sistemi var. Jack Clark, bunun kurucularından bir tanesi, ortak kurucularından bir tanesi. Jack Clark diyor ki yapay zeka çok hızlı gidiyor. Gaz pedalına basıyoruz ama fren pedalı yok. Biraz yavaşlamamız lazım. Biraz yavaşlayalım çünkü bu iş felakete de gidebilir. Sıkıntılar ortaya çıktığında nasıl durduracağız, nasıl kontrol altına alacağız? Araç kontrolden çıkıyor meyalinde BBC'ye özel bir beyanat veriyor. İlgilenenler BBC'nin sayfasından da okuyabilirler. Evet, yapay zeka hayatımızın içerisinde bize çok katkı sağlıyor. Hatta Türkiye'deki haliyle işte ne olacak halimiz, ne çıkacak halimiz gibi konularda yoğunlukla kullanılıyor. Ama latife bir tarafa, işin bir yönü de insanlığın doğrudan geleceğini ilgilendiriyor. Yapay zekanın ekonomik reçeleri konusunu da tekrar konuşacağız. Bu pilav daha çok su kaldıracak. Yapay zeka pilavı, herkese afiyet olsun. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 kişi mahkemeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. 62 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 4 zanlı daha yakalanmış ve şüpheli sayısı 54'e yükselmişti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Duman dahil 51 şüpheli tutuklama, 3'ü de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul merkezli 27 ilde şike ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 86 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün işlem hacminin 192 milyar lira, yani yaklaşık 4 milyar doları bulduğu tespit edildi.
1: Önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla şike yapıldı. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelir, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara transfer edildi. Suç örgütü yaklaşık 4 milyar dolar, yani yaklaşık 192 milyar liralık illegal işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin 2026 bütçesinin yaklaşık %1'ine denk geliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında öne çıkan suçlama bu şekilde. İncelemelerde zanlıların Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu da tespit edildi. 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 27 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlar yapıldı. 350 milyon lira değerindeki 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bir başka yasa dışı bahis soruşturmasında ise İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da baskınlar gerçekleştirildi. 26 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ve operasyonlara katılan birimlere teşekkür etti. Gençlerimize hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz dedi.
0: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Bir başka gelişme, yine devam edelim bültene. Konya'da 10 yaşında bir çocuk tartıştığı sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi. Vücudunda morluklar oluşan çocuğun babası darp raporu

0: Buradaki Piri Reis İlkokulu'na geçti. Ancak bir sınıf arkadaşıyla aralarında sıra tartışması çıktı. 10 yaşındaki Ç.A. olay sonrası okul yakınındaki parka gitti. Burada sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi.
1: Çocuğu zaten sınıfta istemiyorlar. Sen sonradan geldin, işte bizimle oyun oynama. Çocuğu hep dışlamaya çalışmışlar. İki çocuk çıkıyor okuldan. Okuldan bu tarafa gel, parka oynamaya gidelim diye iki arkadaş geliyor bu tarafa. Karşı çocuğun annesi de direkt çocuğa saldırmış.
0: Baba Adem Aksoy karşı aileyi arayarak durumu anlattı. Onlardan özür beklediğini ancak bir karşılık alamadığını söyleyen Aksoy karakola gidip şikayetçi oldu.
2: Hakkari'de zapt suyuna düşen araç sürücüsü geceyi minibüsün üstünde geçirdi. Sabah fark edilen sürücü iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Kaza gece saatlerinde Hakkari Van Karayolu'nda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsüyle zapt suyuna uçtu. Sürücü devrilen aracın üzerine çıkmayı başardı. Telefonunu kaybeden sürücü gece boyu soğuk havada yardım bekledi. Sürücüyü sabahın ilk ışıklarıyla bölgede faaliyet gösteren şantiye personelleri fark etti. İş makinelerinin desteğiyle bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyaretinde mevkidaşı Kalifur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İran ve ABD arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanmasından memnun olduklarını söyledi.
3: İran savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle bu konudaki istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte. Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
2: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısı yaptı. Stubb, güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerekir, dedi. Helsinki'deki bir enerji konferansında konuşan Avrupa Birliği'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu Stubb. Birliğin genişlemesini Avrupa'nın en iyi politikası şeklinde nitelendirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli, dedi. Stubb, Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerekiyor, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki kuvvet komutanı, Washington'ın Avrupa'dan çekmeyi planladığı askeri unsurlar hakkında müttefikleri bilgilendirdi. NATO'nun hızlı müdahale gücünde kesintiler yapılacak. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'na yakın kaynaklara göre ABD, Avrupa'nın güvenliği açısından nükleer kapasitesini tamamen koruyacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun hızlı müdahale gücünde kesinti.

0: planlıyor. ABD'nin Avrupa Merkez Komutanlığı Avrupa'dan çekmeyi planladığı askeri unsurlara ilişkin müttefiklerini bilgilendirdi. Washington'ın bu adımı stratejik odağını Asya Pasifik'e kaydırdığına yönelik yorumlara neden oldu. Planlanan kesinti NATO kuvvet modelinden yapılacak. NATO kuvvet modeli ittifakın krizleri 10 gün içinde müdahale etmek üzere konuşlandırılabilecek kuvvet ve teçhizat havuzu olarak biliniyor. Buna göre ABD ordusu Avrupa'daki KC-135 tipi yakıt ikmal uçaklarının sayısını 71'den yaklaşık 60'a düşürecek. Yeni nesil KC-46 uçakları ise NATO planlamasına dahil edilmeyecek. F-16 sayısının 99'dan 54'e, F-15'lerin ise 63'ten 36'ya indirilmesi hedefleniyor. En büyük daralma deniz ve insansız sistemlerde yaşanacak. ABD, Avrupa'ya tahsis ettiği uçak gemisi sayısını 2 yerine 1'e düşürmeyi planlıyor. Fırkateyn, kruvazör ve muhrip sayıları da yarıya indirilecek. MQ-9 tipi insansız hava araçlarının sayısı azaltılırken, P-8 deniz karakol uçakları 26'dan 15'e düşürülecek. Bombardıman filolarında da yarı yarıya kesinti öngörülüyor. Avrupa'nın ABD kuvvetlerinden oluşan boşluğu zaman içinde dolduracağı varsayılıyor. Mevcut durumda askeri düzeydeki planlamaların Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde siyasi çerçeveye kavuşması bekleniyor. Avrupalı askeri uzmanlarsa Rusya'nın 3 yıl içinde bir NATO ülkesini işgal etmesine ilişkin uyardı. Alman istihbarat yetkilileri böyle bir saldırının 2029'a kadar düzenlenebileceğini aktardı. Bir Avrupalı yetkili ise ABD kuvvetlerindeki azalmanın kaç yıl içinde olacağının netlik kazanmadığını hatırlattı. ABD makamlarının azaltılacak askeri unsurların daha küçük ölçekte de olsa Avrupa ordularında bulunduğunu belirttikleri ve bu sayede Avrupa başkentlerini sakinleştirmeye çalıştıkları belirtiliyor. Diğer yandan Avrupa'nın güvenliği açısından Washington nükleer kapasitesini koruyacak. Hatta nükleer şemsiyenin Polonya ve Baltık ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtimali gündemde.
1: Rusya-Ukrayna hattında diplomatik çözüme yönelik adımlar daha fazla atılır olduğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşmeyi teklif etti. Zelenski, görüşmenin yapılabileceği ülkeler listesinin en başına Türkiye'yi koydu.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptığı toplantıya atıfla barış için tavizler vermeye hazır olduğunu söyledi. Barış görüşmeleri için ateşkesin şart olmadığını da kaydetti.
3: Başkan Trump'la toplantımızda Rusya'dan bazı tavizleri değerlendirmesi istenmişti. Rusya bu tavizleri vermeye isteklidir. Ancak Ukrayna tarafı da bu tavizleri kabul etmeli.
2: Putin'in işaret ettiği Anchorage uzlaşısı, Ukrayna'nın doğudaki işgal altındaki topraklarını Rusya'ya bırakmasını öngörüyor. Rusya lideri cepheden haberler de verdi. Luhansk'ın tamamında, Donetsk'in %85'inde kontrolü sağladıklarını belirten Putin, Rus güçleri her gün ilerliyor dedi. Kiev iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır değil iddiasında da bulundu. Savaş nedeniyle seçimleri erteleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin meşruluğunu sorguladı.
3: Sayın Zelenski'nin Ukrayna'nın meşru bir temsilcisi olup olmadığı konusu hukukçuların işidir. Ancak bir noktada belgelerin imzalanması aşamasına kadar varırsak imzalanması gereken kişileri buluruz.
2: Rus liderin basın toplantısıyla aynı saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Putin'e hitaben açık mektup yayımladı. Putin'i yüz yüze görüşmeye ve derhal ateşkese çağıran Zelenski, barış masası için adres gösterirken ilk sıraya Türkiye'yi koydu. İsviçre, Türkiye ve Arap ülkeleri gibi liderleri ağırlama geleneğine sahip ülkeler var dedi. Kremlin ise Putin'in bu mesajdan haberdar edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya ve Ukrayna arasında bir zirvenin harika olacağını söyledi, tarafların taviz vermesi gerektiğini belirtti.
1: Gazze'de İsrail saldırılarının en ağır bedelini bebek ve çocuklar ödüyor. Henüz 2 aylık bile olmayan bir bebek İsrail saldırısında sol bacağını kaybetti.
0: Sol bacağı ampute edildi. Sol elini de kaybetme riski var. Annesi ise onu emzirirken hayatını kaybetti. O henüz 50 günlük bir bebek. Muhammed El Hatip, Gazze şeridinin Han Yunus şehrinde yaşıyor. Henüz bir yaşına basmamış Gazze'li bebek İsrail saldırılarının hedefi oldu. Muhammed bebek aynı bombardımanda hem annesini hem de sol bacağının büyük bir kısmını kaybetti. Eğer Gazze dışında tedavi olma şansı elde edemezse sol elinin de ampute edilme riski var. Gazze'li bebeğin babası Ahmet El Hatip oğlunun sağlık durumunun kötüleşmesinden endişe duyduğunu söylüyor. Filistinli baba 2,5 yaşındaki diğer oğlununsa sürekli annesini sorduğunu anlatıyor.
3: Bana sürekli annesini istediğini söylüyor. Ona annesinin cennette olduğunu söylediğimde ben de yanına gitmek istiyorum diyor. Oğluma verecek bir cevap bulamıyorum.
0: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 binlercesi çocuk, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin verilerine göre İsrail saldırıları nedeniyle en az 21 bin çocuk engelli kaldı.
1: Bülteni noktaladık. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Lodos'un etkisiyle hava bunaltıcı olmaya devam ediyor. Sıcak çarpması riski var. İç ve batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanaklar kısa sürede kuvvetlenerek ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle açık alanda bulunacakların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenimiz bir erkek sigortalımız, 1969 doğumlu. Sigortaya ilk kez girişi, yani işe ilk başlangıcı 1994 yılı. Ancak bugüne kadar çok fazla prim biriktirememiş. Belki de kayıt dışı çalışmalar var, bunu bilemiyoruz. Kendisi 3600 gün prime sahip şu an için ve ne zaman emekli olurum diye bize sormuş. Bir defa dinleyenimiz için yaş haddinden emekli olmak en doğru yol. Çünkü 15 yıl sigortalılık, 3600 gün prim ve 60 yaş koşullarına tabi. Primini tamamlamış. Yani bundan sonra herhangi bir şekilde prim ödemese de sadece 60 yaşını dolduracağı Eylül 2029 tarihini bekleyecek ve o tarihte emekli olabilecek. Yine bir erkek sigortalı, bu sefer eşi için soruyor. Eşi 1971 doğumlu, sigorta başlangıcı 2016 yılı ve 3000 gün primi var. Doğumdan önce sigorta yok diyor. Eşinin doğum yaptığını ve ancak bu doğumdan önce herhangi bir sigorta başlangıcının olmadığını söylüyor. Ve eşi için ne zaman, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim diye ilave etmiş. Dinleyenimizin eşi yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 61 yaş koşullarına bağlı 2400 gün daha prim ödeyecek. Dolayısıyla primini 5400 güne tamamlayacak ve o tarihte emekli olabilecek. Bir başka dinleyenimiz ise malulen emeklilik için gerekli koşulları tekrar bize ifade eder misiniz diye söylemiş. Kısaca hemen ifade edelim. Bir defa malulen emeklilik sigorta başlangıcından sonra ortaya çıkacak bir iş kaybı, iş gücü kaybı çerçevesinde geçerli olan bir emeklilik türüdür. Bu bağlamda da 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü koşulları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki koşul yerine gelirse SGK'ya gönderilecek sağlık raporu ve ardından yapılan incelemenin neticesinde de emekli olmak mümkündür.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'a gelecek. Futbol direktörü Önder Özen'in başını çektiği teknik direktör arayışında mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Italiano ile her konuda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı Başkan Serdal Adalı ile birlikte saat 15.15'te İstanbul'da olacak. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili "Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek" dedi.
2: Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek.
3: Aziz Yıldırım, pazar günü yapılacak seçim öncesi iddialı. Anadolu Ajansı'na konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı şampiyonluk özlemini bitireceklerini söyledi.
2: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmesek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani. Problem yok. Destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Yani. Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben gevşek. Fenerbahçe'nin gevşeği neyse o gevşeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız.
3: Yıldırım, futbol takımının yapılanması için kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'le anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü söyledi.
2: O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. İki tane santral alacağını söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeydi ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklarız. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız. Mevkide ve her şey belli.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek.
1: Galatasaray gözünü üst üste 5. toplamda 27. şampiyonluğu kazanmaya çevirdi. Ankara'da konuşan Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk hedefleri için topun ağzında dedi.
3: Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin etkinliğine katıldı. Özbek, başkentin Galatasaray'a uğurlu geldiğine inandığını söyledi.
4: Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık orada da. Uğuruna da inanıyorum buna. Her şampiyonlukta geldik. Bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik. Ve bunların hepsi realize oldu.
3: Okan Buruk, Ankara'nın öneminden bahsederek üst üste 5. şampiyonluk hedeflerini vurguladı.
5: Bu kupayı buraya getirmek güzel, Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık. İnşallah şimdi hedef 27, 5. şampiyonluk.
4: Topun ağzında 20. şampiyonluk. İnşallah tekrar önümüzdeki sene nasip olur.
6: O baskıya başlayalım başkanım.
4: Başladı, çoktan başladı.
3: Etkinlikte Dursun Özbek, Okan Buruk ve 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy şampiyonluk kupasıyla poz verdi.
1: Liverpool'da Andoni Iraola dönemi resmen başladı. İspanyol teknik direktör kırmızılarla sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Iraola son 3 sezonda çalıştırdığı Bournemouth'la 6. sırayı alarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa Ligi vizesini almaya başarmıştı. Liverpool ise geçen sezon Premier Ligi 5. sırada tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Arne Slot'la yollar ayrılmıştı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez mağlup oldu. Milliler Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar'da Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında üçüncü maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final mücadeleleri sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Gain'i 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 3. maç bu akşam. 2-0 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e konuk olacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanırsa finale yükselecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Çevre Günü bugün. Tahminlere göre önümüzdeki 25 yıl içinde dünya nüfusunun 1/4'ünden fazlası kuraklıktan etkilenecek. Zaman daralıyor ve dünya acil durum noktasında. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek gerekiyor. Önlem alınmazsa kritik eşiğin üstündeki hava kirliliği gelecek 10 yıl içinde %50 artacak. Su ekosistemlerine karışan plastik atık miktarı da 2040 yılına kadar 3 katına çıkacak. Dünya bize sinyaller gönderiyor ve 2026 Dünya Çevre Günü'nde rotamızı değiştirmek için hala zamanımız olduğunu hatırlatıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu yılki küresel kampanyayı "Şimdi iklim için harekete geç" sloganıyla hazırladı. Unutmayın, herkesin sorumluluğu var. Evdeki elektrik tüketiminizi ve seyahatlerinizi düşünerek, yemek masanızı kontrol ederek işe başlayabilirsiniz. Unutmayın, her adım önemli.
1: Doğa Takvimi.
0: NTV Radyo.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 5 Haziran Cuma günündeyiz. Bugün enflasyon günü. Mayıs ayında enflasyon %1,71 arttı. Yıllık enflasyon %32,61'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs ayında en fazla artış bayram tatilinin de etkisiyle %15,65 ile yurt içi hava yolu taşımacılığında görüldü. Erkek ve çocuk giysisi %14,88 ile ikinci sırada yer aldı. Yurt dışı hava yolu taşımacılığı da %14,29 ile üçüncü sırada geldi. Ev ve iş yerlerinde yeni ayda kira kontratını yenileyecekler için de zam tavanı %32,24 oldu. Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının %0,5 azaldığını söyledi. Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırlandırdık dedi. Enflasyonda Mayıs verisi açıklandı. Böylece yılın ilk 5 ayının enflasyon toplamı da belli oldu. Bu ne demek? Emekli ve memurların 5 aylık zam farkı netleşti. Bir ay sonra Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte oranlar tam olarak kesinleşecek. Biz de memur ve emekli zamlarını konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Okan Güray Bülbül konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, ben Aydın, hoş buldum.
2: Şimdi hocam rakamları söyledik. Memur ve emekli şu an ne kadar zam almayı hak etti? Önce onu sorarak başlayalım. Ve son rakam için hangi senaryolar var? Bu senaryolar üzerinden 6 ayın sonunda neler olabilir? Sizden bunu tek tek dinleyelim.
3: Ben Aydın, bugün açıklanan enflasyon rakamı sonrasında 5 aylık rakam netleşmiş oldu ve şu an için SSK ve Bağkur'un %10.61'lik zammı garanti etmiş durumdalar. Aynı şekilde memur ve memur emeklileri de %12'lik bir zam oranını.
2: Peki. Şimdi seste bir problem var. Daha sağlıklı iletişim kurmak adına tekrar bağlanmayı deneyeceğiz Okan Güray Bülbül'e. Ben bu arada hatırlatayım. Mayıs ayı enflasyonu %1,71 geldi. Böylece ilk 5 ayın toplam rakamına ulaşıldı. Haziran ayında açıklanmasıyla birlikte rakam netleşecek. Tabii Haziran ayı için olasılıklara baktığımız zaman şu an kestiremiyoruz ama %1, %1,5, %2 senaryolarına göre çeşitli rakamlar ortaya çıkacak. Bunları birazdan konuşacağız. Bu arada yeni zamlar da var ama bu zamlar tabii ki son gelen zamlar artık Haziran ayı enflasyonuna yansıyacak. Bunlardan biri de sigara fiyatları. Sigaraya 5 lira zam geldi. En son Şubat ayında zamlanan sigaralara yeniden zam geldi. İki ayrı sigara grubundaki sigaralara 5 lira zam yapıldığı duyuruldu. Zamlı fiyatlarda en ucuz sigara 105 liraya yükseldi. En pahalı sigara 120 lira oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Bir başka haberi de bu arada aktaralım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, ABD-İran Savaşı'nın tetiklediği petrol krizinin küresel ekonomik büyüme görünümünü olumsuz etkilediğini belirterek büyüme beklentilerini aşağı çekti. Fitch küresel ekonomik görünüm raporunun Haziran sayısını yayımladı. Artan petrol fiyatları nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmini 0,2 puan düşürülerek %2,4'e indirildi. Raporda dünya ekonomisinin gelecek yılsa %2,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerin de yer aldığı raporda bu yıl için büyüme beklentisi %3,6'dan 2,8'e düşürüldü. Türkiye için gelecek yılsa büyümenin %4,4 olması bekleniyor. Evet, yeniden Okan Güray Bülbül'e dönelim. Enflasyon rakamı açıklandıktan sonra memur ve emekli zamları artık netleşmeye başladı demiştik. Bir adım kaldı, o da Haziran enflasyonu. Peki senaryolar neler? Hemen hocama döneyim yeniden. Merhaba, tekrar sesinizi duymak çok güzel. Bakalım sağlıklı geliyor mu hocam?
3: Evet, umarım sağlıklı gelecektir benim.
2: Evet, şimdi sizi çok net duyuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Evet Ben Hanım, bugünkü rakamlar sonrasında 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış oldu ve %16.61'lik bir oran söz konusu. SSK ve Bağkur emeklileri bu oranda zammı bugün itibariyle garanti ettiler. Görevdeki memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı %12.41 oldu. Öncelikle belki aradaki farkı açıklamak lazım. Aradaki farkın kaynağı şu: SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık zam alacaklar enflasyon kadar. Fakat görevdeki memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme hükümleri geçerli ve toplu sözleşme hükümlerine göre Temmuz ayında %7'lik bir zam uygulanacak görevdeki memur ve memur emeklilerine. Buna ilave olarak da enflasyonun bir önceki 6 aylık zam oranı olan %11'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı uygulanacak. Dolayısıyla %16.60'lık oranından %11'lik oranı düşeceğiz ve kümülatif olarak %7'lik zamla birlikte hesapladığımızda %12.41'lik bir oran ortaya çıkıyor. O da görevdeki memur ve memur emeklilerin zam oranını ifade ediyor. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olur? Haziran ayı enflasyonu eğer %1 olarak gerçekleşirse bu durumda %17.7'lik bir SSK ve Bağkur emeklisi zammı söz konusu olur. Görevdeki memurlar ve memur emeklilerin için ise oran %13.52, 13.5'luk bir orana dönüşür. Bunun üzerinde bir enflasyon oranı söz konusu olur. Haziran ayı enflasyonu %1.5 gelirse bu durumda enflasyon oranı %18.35'e, görevdeki memurlar ve memur emeklileri için zam oranında %14'e çıkacaktır. Elbette bu rakamlar sonrasında önemli talepler gündeme gelecektir Ben Hanım. Bunlardan bir tanesi refah payı, bir tanesi de bunun aşan bir şekilde %20'ye tamamlanması olacaktır. Bu taleplerin karşılanıp karşılanmayacağını 3 Temmuz sonrasında enflasyon rakamları açıklandıktan sonra göreceğiz. Şu an için %16.6'lık zammın garanti edildiğini, görevdeki memurlar ve memur emeklileri için %12.41'lik bir zam oranının söz konusu olduğunu ve aradaki 4.20 puanlık farkın kapatılması için dediğim gibi Temmuz ayında taleplerin gündeme geleceğini ifade edebiliriz. Evet.
2: Şimdi bir kere daha üstünden geçeyim. Yani Haziran ayının enflasyonu %1 gibi gelirse %17.77 oluyor. %1.5 gelirse %18.35 oluyor. %2 civarında gelirse de %18.94 oluyor. İşçi emeklilerinin maaş artışı. Şimdi memurlar için aslında siz anlattınız. Yani %11'in üzerinde gelen enflasyonu aradaki farkı buluyoruz. Zaten %7 toplu sözleşmeyle almışlardı. Onunla topluyoruz dediniz. O yüzden mi memurların alacağı zam oranı diğer emeklilerin alacağı zamın altında kalıyor gibi gözüküyor aslında, ama yılbaşındaki zamla toplu sözleşmeyle birlikte düşündüğümüzde dengede mi olacak? Herhangi bir taraf için dezavantajlı bir durum var mı?
3: Evet, aslında tam da farkın nedeni bu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmedeki oran kadar zam alıyorlar ve Ocak ayında %11 zam almışlardı. Şimdi Ocak ayından bu döneme gerçekleşen enflasyonun %11'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacaklar. Şimdi son 4 döneme baktığımızda Benen Hanım, 2025'ten bu döneme yaklaşık 6 aylık enflasyon oranında artacak zamlara baktığımızda SSK ve Bağkur emeklileri lehine bir tamamlama yapılmıştı. Memurların zam oranı daha yüksek olduğunda. Fakat son 4 dönemdir böyle bir güncelleme, refah payı artışı ya da zam oranlarının eşitlenmesi gibi bir düzenleme yapılmadı. Dolayısıyla son 4 dönemde yapılmadığını baz alırsak bu süreçte Temmuz ayında da ben bu yönde bir farkın kapatılmasını ihtimalini çok kuvvetli görmüyorum. Ama dediğim gibi bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Önce bir Haziran ayı enflasyonunu görmek lazım. Eğer zaten zam oranı kendiliğinden bir %20'ye doğru yaklaşırsa bu durumda bu beklenti daha da kuvvetlenecektir. Ama eğer 18.9-18.5 civarında kalacak bir zam oranı söz konusu olursa bu farkın kapatılmama eğilimi daha da artacaktır. Burada bir önemli belirleyici de şu: biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak ödeniyor ve 5 milyona yakın emekli bu tutardan aylık alıyorlar. Dolayısıyla Temmuz ayında bu rakamın arttırılması yönünde ciddi bir beklenti olacak. Çünkü bu kanuni değişiklikle oluyor Benen Hanım. Yani doğrudan enflasyon oranı kadar arttırılması gibi bir düzenleme söz konusu değil. Dolayısıyla önce bir Haziran ayı enflasyonunu görmek lazım. Eğer 18.3-18.5 civarında bir toplam enflasyon ortaya çıkarsa bu durumda ilk beklenti bütün aylıkların %20 arttırılması, en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın da 24 bin liraya çıkartılması olacaktır. Akabinde memur ve memur emeklilerinin zam oranında
4: bu orana tamamlanması yönünde beklenti de mutlaka gündeme gelecektir. Evet.
2: Şimdi aslında bunu soracaktım ama siz de konuya girmiş oldunuz. Bu kök maaş tartışması her zam döneminde mutlaka gündeme geliyor. Yani o en düşük emekli maaşı enflasyon farkı kadar artırıldığında aslında bir dezavantaj ortaya çıkıyor. Bazı maaşlar değişmiyor belki de ve bu kez bir kök maaş değişikliği yapılıyor. Yine benzer şekilde bir düzenleme mi gelir? Bu konuda hani yasal bir değişiklik olma ihtimali var mı?
4: Beneral, normal işte iş bu. Yani kişilerin kök aylıkları enflasyon kadar arttırılıyor. Fakat sonra bulunan rakam eğer o günün en düşük emekli aylığı tutarının altında kalırsa bu durumda kendilerine hazine tarafından kapatılan farkla birlikte en düşük emekli aylığı ödeniyor. Yani şu an aslında 20.000 TL emekli aylığı alan pek çok kişinin kök aylığı bu tutarın altında. Şimdi Temmuz ayında enflasyon oranı kadar bu rakam artırılacak ve bu rakamın geldiği düzey hala yeterli olmazsa en düşük emekli aylığının Temmuz ayında belirlenecek rakamı kadar bir ödeme yapılması söz konusu olacak. Kişiler şu an emekli olanlar bunu E-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Kök aylıklarının ne kadar olduğunu görüp aradaki farkı hesaplayabilirler. Dolayısıyla kök aylıklar önce arttırılacak. Eğer hala 20.000 TL olan rakamın 24.000 liraya arttırıldığını varsayarsak 24.000 altında kalırsa kişilere o günkü tutar olan en düşük emekli aylığı rakamı ödenecek. Dolayısıyla şu an için kişilerin ne kadar zam alacağını söylemek net olarak mümkün değil. Haziran ayı enflasyonu sonrasındaki yaklaşık %18,5-18,9'a
2: Evet. Evet, en düşük emekli aylığında yani kök maaşta bir değişiklik olur mu diye sormuştuk son olarak Okan Güray Bülbül'e ve o da aslında yapılacak artış sonrasında eğer emeklinin alacağı maaş en düşük maaşın altında kalıyorsa artışa rağmen bunun en düşük emekli aylığına tamamlanacağını söyledi, ifade etti bize. Şu an için refah payı konusunda herhangi bir beklentisi olmadığını söyledi. Birkaç not aktararak bitireyim. Ve bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu ayın enflasyonu %1 gelirse %17,77, 1,5 gelirse de %18,35 oranında işçi emeklileri için bir enflasyon farkı zammı böyle bir hak doğuyor. Evet, piyasalarla devam edelim. Piyasalar tarafına baktığımızda haftanın son işlem gününe geldik ve bugün önemli bir veri bekleniyor. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi. Tarım dışı istihdam verisi ekonominin ne yöne gittiğine dair önemli bir sinyal olarak görülüyor ve Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın da para politikasının nasıl şekilleneceğine dair de bir ipucu veriyor. Bu yüzden de bugün piyasaların gözü tarım dışı istihdamda diyebiliriz. Bunun dışında tabii ki ana gündem her zaman ABD, İsrail ve İran savaşı. Buna ilişkin haber akışında dünden bu yana çok büyük bir değişiklik yok açıkçası. Yine dünkü noktadayız. Yani her iki tarafta yeniden savaşmıyor, müzakerelerin sürdüğünü söylüyor ama bir barış anlaşmasına da çok yakın gözükmüyorlar. Yine çelişkili açıklamalar, ifadeler gelmeye devam ediyor. İçeride Borsa İstanbul 3 gündür ekside. Bugüne baktığımız zaman satış seyrinin devam ettiğini görüyoruz. 13.779 puana gerileyen endeks %0,67 oranında dünün altında. Ve kurlarda aslında klasik diyebileceğimiz cuma yükselişi var. Tabi bu yükseliş doları artık 46 liranın üzerine taşıdı. Bu tabi bugüne kadar görülen en yüksek seviye. Dolar 46 lira 8 kuruş, euro ise 53 lira 66 kuruştan fiyatlanıyor bankalar arası piyasada. Petrole ve altına bakarsak Brent petrol 93 doların üzerinde dünle benzer seviyelerde. Altının onsu hafif geriledi 4.464 dolarda. Altın bu hafta %2'ye yakın geriledi. Yani haftayı kayıpla tamamlıyor altın tarafı. İçeride gram altın 6.614, çeyrek altın ise 10.796 lirada. Altın bu haftayı kayıpla tamamlıyor dedik ama kaybeden enstrümanlardan biri de kripto paralar. Kripto para piyasalarında düşüşler derinleşti. Bitcoin savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyeye indi.
5: Kripto para piyasalarında ciddi değer kayıpları yaşanıyor. Orta Doğu'da gerilimin yüksek kalması piyasalardaki risk iştahını azalttı. Bu durum en fazla kripto para borsalarını etkiledi. faizlerin yüksek kalacağı beklentisi ve belirsizlik satış dalgasını tetikledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin 61 bin dolara kadar geriledi. Fiyat İran çatışmasının başladığı dönemden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'de haftalık kayıp %15. Fiyat geçen yıla göre ise %40 aşağıda.
6: Bitcoin açısından 61 bin dolar seviyesi önemli bir kale olarak adlandırılabilir. Bu bölgeden negatif ayrışma yaşanırsa ilk etapta 58 bin ardından 55 bin seviyesi gündeme gelebilir.
5: Bitcoin'de kurumsal satışlar da dikkat çekti. Haziran'ın ilk birkaç gününde yatırımcılar yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yaptı. Bu satışların büyük kısmı Bitcoin'i 90 bin doların üzerindeyken alan yatırımcı grubundan geldi. Öte yandan ABD'de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonundan 13 haftadır düzenli para çıkışı yaşanıyor.
6: Son 4 hafta içerisinde 5 milyar doların üzerinde çıkış yaşandı. Aynı şekilde spot işlem hacimlerine baktığımız zaman 2023 seviyesinin dip seviyelerine kadar gerilediğini gözlemliyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kömür endüstrisine yönelik 700 milyon dolarlık bir destek planı açıkladı. Trump, temiz ve güzel kömürün gücüyle Amerikalılar için enerji fiyatları ve yaşam maliyetlerini düşürmek adına tarihi bir adım attıklarını belirtti. Trump, Çin dahil birçok başarılı ülkenin kömür kullandığını, büyük çöküş yaşayan bazı ülkelerin ise pek bir işe yaramayan rüzgar gibi alternatiflere yöneldiğini söyledi. ABD Başkanı, bu yatırımla 14 kömür santralini ve 42 kömür madenini koruyacak, 2 yeni kömür santrali ve devasa bir yeni ihracat terminali inşa edeceğiz. Bu adımlar 14 binden fazla istihdamı destekleyecek ve Amerikan halkına elektrik masraflarından 50 milyar dolar tasarruf sağlayacak diye konuştu. Evet, son haberimize geldik. Bu haberle sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta ekonomi gündemiyle ve piyasalardaki gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Son haberimiz ise bir çevre haberi. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çanakkale'de yılda tam 100 bin ton atık elektriğe, yakıta ve ham maddeye dönüştürülüyor. Dönüşüm hem çevreyi koruyor hem de ülke ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlıyor.
5: Çanakkale'deki evsel, ambalaj ve tıbbi atıklar yeniden hayat buluyor. Yılda tam 100 bin ton atık dönüştürülüyor. Tesise gelen çöpler modern sistemlerle ayrıştırılıyor. Yanabilir nitelikte olanlar özel alanlara gönderiliyor. İşlemlerin ardından yakıt niteliği taşıyan maddeler de elde ediliyor. Tesiste toplam 20 bin tonluk alternatif yakıt üretiliyor.
7: 100 bin ton atıkla birlikte 11 bin ton yıllık ambalaj atığı topluyoruz. Atıktan türetilmiş yakıt elde ediyoruz. Onları da çimento fabrikaların ham madde olarak satışı gerçekleşiyor.
5: Çöpten elde edilen biyogazla yılda ortalama 10 bin megawatt saat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu tam 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının çöpten karşılanması demek. Öte yandan yılda 20 bin metreküp sızıntı suyu arıtılırken şehir genelindeki tıbbi atıklar da burada sterilize edilerek tamamen zararsız hale getiriliyor.
7: Herkesin kendi ürettiğinden hoşuna gitmeyen çöp diye bahsedilen materyal aslında bizim için çok kıymetli. Burada çöpün her şeyinden faydalanıyoruz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün söylenişlerinde yanlışa düştüğümüz kimi tıbbi terimler üzerinde duracağız. Doğal olmayan durumlarda bebeğin ameliyatla alınmasına dayanan doğum yöntemine sezaryen denir. Ama günlük dilde sezaryan ya da daha çok sezeryan gibi söylenişlerine rastlıyoruz. Sözcük Fransızcadan girmiş dilimize ve doğru söylenişi sezaryen. Sezaryen. Çok sık kullanılan ve de çok sık hata yapılan bir sözcük de laboratuvar. Laboratuvar, laboratuvar, hatta inanın abartmıyorum, labratvar biçiminde söylenişleriyle karşılaşıyoruz. Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gerecin bulunduğu yer, laboratuvar. Bu sözcük de Fransızcadan. Kimya ve fizik laboratuvarı olduğu gibi dil laboratuvarı da var. Laboratuvar. Sondaki U ve A seslerinin arasında V ünsüzü var. Laboratuvar. Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırarak yapılan tedavi. Çinlilerin 5000 yıldan bu yana geliştirerek uyguladıkları söyleniyor. Evet, akupunktur. Genellikle söylendiği gibi akupunktur değil. İlk K'den sonraki ses A değil U. Akupunktur. Yanlış kullanılan bir sözcük de ötanazi. Öleceği kesinleşen bir hastanın ıstırabının dindirilmesi için kendisinin ya da ailesinin başvurusu üzerine doktor tarafından hayatına son verilmesi. Ötanazi. Kendi ölümünü isteme hakkı diye de tanımlanabilir. Bu sözcüğün yanlış söylenişi genellikle ötenazi biçiminde oluyor. T'den sonraki ses E değil A olacak. Ötenazi. Tetanoz ya da tatanoz biçiminde söylenen ama yanlış söylenen bir hastalıkta tetanoz. Son harf S olacak. Ateşli ve tehlikeli bir hastalık tetanoz. İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta gübrede yaşayan bir basil yol açıyor. Bir adı da kazıklı humma. Tetanoz ya da tatanoz değil, tetanoz. Mikroplardan söz etmişken gelelim virüse. Bulaşıcı hastalıklara yol açan bu mikrop türüne yanlışlıkla virüs dendiğini duyuyoruz. Doğru söylenişi virüs değil, virüs. V'den sonraki ses ü değil, i olacak. Aman aman, mikroplardan, hastalıklardan uzak, sağlıklı bir ömür diliyorum hepinize.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarla Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bugünlerde ülkede sıcaklıklar gölgede 30'lu değerlerde. Termometrenin ölçtüğü değerler de gölgedeki sıcaklıklardır. Güneşin altındaysanız durduğunuz süreye de bağlı olarak sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilir. Asfalt ve beton gibi güneşi fazlasıyla çeken yerlerde ise sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkabilir. Aynı mekan asfalt değil de yeşil alan olsaydı sıcaklık 60'lı değerlerde değil 30'lu derecelerde olacaktı. Her mevsimde,
3: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. İstanbul merkezli 27 ilde şike ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 86 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün işlem hacminin 192 milyar lirayı bulduğu tespit edildi.
1: Önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla şike yapıldı. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelir, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara transfer edildi. Suç örgütü yaklaşık 4 milyar dolar, yani yaklaşık 192 milyar liralık illegal işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin 2026 bütçesinin yaklaşık %1'ine denk geliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında öne çıkan suçlama bu şekilde. İncelemelerde zanlıların Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu da tespit edildi. 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 27 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlar yapıldı. 350 milyon lira değerindeki 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bir başka yasa dışı bahis soruşturmasında ise İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da baskınlar gerçekleştirildi. 26 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ve operasyonlara katılan birimlere teşekkür etti. Gençlerimize hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz dedi.
0: Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuyla yargılandığı davadan beraat etti. Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması görüldü. Toroğlu, Galatasaray Başkanı ve Federasyon Başkanı hakkındaki gizli görüşme iddiaları nedeniyle savunma yaptı. Savunması sonrasında da beraatini talep etti. Mahkeme Toroğlu hakkında beraat kararı verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, pazar günü bazı beldelere yapılacak ara seçimlere yönelik ziyaretleri kapsamında Trabzon'a gitti. Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf,

0: Hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Sürekli bir bahane ve sebepleri vardı, dedi. Hakan Bilecen ayrıca mutlak butlan kararı sonrası yaşananlardan rahatsız olduğunu belirtti. Kilis Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ülkenin siyasi kargaşasından ayırmak istediklerini söyledi. Yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini vurguladı. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için bir kez daha Ankara'ya yürümüştü. Şirket işçilerin ücretlerinin tamamını ödedi. Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'ya yürüyen ve şirketin önünde oturma eylemi başlatan işçilere tüm alacakları ödendi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı devreye girdi ve şirket kredi çekip kalan borçlarının tamamını işçilere ödedi. İşçiler daha önce de Ankara'da eylem yapmış, 3 bakanlığın devreye girmesiyle şirketin ödeme yapması sağlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müçtaba Hamane ile görüşebilirim, dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. ABD Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak, oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Görüşmek istiyor değilim. Ancak bir anlaşma yaparsak onunla görüşmem olası. Ama eğer görüşürsem bundan onur duyarım. Bu benim için sorun olmazdı.
2: Gazeteciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısında babası, eşi ve çocuğu öldürülen İran'ın yeni dini lideri Müçtaba Hamane'in böyle bir görüşmeyi isteyip istemeyeceğini sordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı netti.
1: Onun en sevdiği insanın ben olmadığımı söyleyebilirim. Ama kendisi muhtemelen bir profesyonel. Bazı çevrelerde aslında çok iyi bir itibarı var.
2: Basın toplantısında ABD'nin İran'a bir daha hangi şartlarda saldırabileceği de soruldu. Trump, bir Amerikan askerinin öldürülmesinin kırmızı çizgi olduğunu belirterek, dürüst olmak gerekirse buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim, dedi. İran'la süren müzakereye de değinen Trump, bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasının şart olduğunu yineledi. Trump'ın hedefinde sadece Tahran değil, Küba da vardı. İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız diyen Trump, Havana'daki sosyalist yönetimin çöktüğünü iddia ederek o rejimden kurtulmak istiyoruz diye konuştu. Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'le ailesi ve eski lider Raúl Castro'nun yakınlarına yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Küba lideri Canel ise yaptırımlara, emperyalist saldırıya direneceğiz sözleriyle tepki gösterdi.
0: Romanya'nın Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında patlama meydana geldi. Patlama sonrası gökyüzüne yoğun duman yükseldi. Limanda hasar meydana geldi. Yetkililer insansız deniz aracının Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna Savaşı'nda kullanılan askeri unsurlardan biri olabileceği aktarıldı. Romanya Cumhurbaşkanı Dan bölgenin tahliye edildiğini açıkladı. Bu Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı, dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın Ukrayna ile yürüttüğü savaşın Avrupa'nın doğusu için tehdit haline gelmeye başladığını söyledi. İstanbul Şişli'de bir taksici ve yolcu arasında kavga çıktı. Darp edildikten sonra başını kaldırıma çarptığı öne sürülen şoför kalp krizi geçirdi. Sağlık durumu kritik.
3: Taksici ve müşteri araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şoför aracı sağa çekti. Taraflar otomobilden indi, kavga çıktı. Taksici Erdal Çiçek başını kaldırıma vurduktan sonra kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar ve meslektaşları tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. İstanbul Şişli'de meydana gelen olayın ardından taksiciler hastane önüne geldi. Yaşananlara tepki gösterdi.
4: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik. Görgü tanıklarının vermiş olduğu bilgiye göre araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle

0: Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor ve bunun neticesinde de kalp masajıyla ambulans ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye yetiştiriliyor.
1: Yolcu Erdal Çiçek fenalaşınca kaçmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
2: İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan bir trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaçan şüpheli aranıyor.
3: Maddi hasarlı trafik kazası cinayetle son buldu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki araç 75. yıl mahallesinde çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Kazaya karışan araçta bulunan 25 yaşındaki Baran Fakhani, kardeşi ve babasının diğer araçtaki sürücüyle tartışması kavgaya dönüştü. Bir süre sonra araç sürücüsünün yakınları da olay yerine geldi. Kavga büyüdü. Çıkan kavgada baba hakim Fakhani ve iki oğlu bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan Baran Fakhani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin tedavisi sürüyor. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Bursa'da 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan çocuk özel ekibin araştırması sonucu 7 yıl sonra bulunmuştu. 8 yaşındaki çocuğun yıllarca alıkonmasına ilişkin babaannesi ve 5 sanığa dava açıldı. Sanıklar 12'şer yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi.
4: Ekipler onu bulduğunda depoyu andıran bir odadaydı. Gerçek adını bile bilmiyordu. Ağzından çıkan ilk söz benim adım Ahmet olmuştu. 7 yıl kayıp olarak arandıktan sonra Bursa'da bulunan çocuğun babaannesi ve 5 kişi hakkında dava açıldı.
5: Korkmayacağım. Güzel manevi.
4: İddianamede babaanne Hanife S.'nin çocuğu yıllarca sakladığı, bu süreçte de yakını olan diğer sanıklardan yardım aldığı belirtildi. Metinde Nazar adlı çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesine de yer verildi. Çocuk hiç okula gitmediğini, evden çıkmadığını anlattı. Recai dayı dediğim kişi beni dövüyordu dedi. Biri tutuklu 6 sanık için 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmasına Temmuz ayında Mustafa Kemal Paşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 8 yaşındaki Nazar, Alman uyruklu annesi Rebecca S.'nin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarıyla 10 Mart günü bulunmuştu. Çocuğun velayeti DNA testiyle biyolojik annesi olduğu tespit edilen Rebecca S.'ye verilmişti.
2: Konya'da 10 yaşında bir çocuk tartıştığı sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi. Vücudunda morluklar oluşan çocuğun babası darp raporu aldı ve karakola giderek şikayette bulundu.
6: Kadın kollarını bağlattırmış, ondan sonra kafasına vurdurmuş defalarca. Buralarında morarmalar var. Çocuğun sırt bölgesinde morarmalar var. Ayaklarında da vurmuş herhalde. Ayaklarında da morarmalar var.
4: Oğluyla tartıştı diye 10 yaşındaki başka bir çocuğu dövdü. Baba darp raporu alarak şikayetçi oldu.
6: Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çocuğu hiçbir şekilde okula gönderemiyorum.
4: Olay 18 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. 4. sınıf öğrencisi Ç.A. geçen yıl ailesinin Konya'ya taşınması üzerine buradaki Piri Reis İlkokulu'na geçti. Ancak bir sınıf arkadaşıyla aralarında sıra tartışması çıktı. 10 yaşındaki Ç.A. olay sonrası okul yakınındaki parka gitti. Burada sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi.
6: Çocuğu zaten sınıfta istemiyorlar. Sen sonradan geldin işte bizimle oyun oynama. Çocuğu hep dışlamaya çalışmışlar. İki çocuk çıkıyor okuldan. Okuldan bu tarafa gel parka oynamaya gidelim diye. İki arkadaş geliyor bu tarafa. Karşı çocuğun annesi de direkt çocuğa saldırmış.
4: Baba Adem Aksoy karşı aileyi arayarak durumu anlattı. Onlardan özür beklediğini ancak bir karşılık alamadığını söyleyen Aksoy karakola gidip şikayetçi oldu.
2: Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Yolcular hemen tahliye edildi.
4: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanında büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16 filolarında görev yapacak pilotların eğitimleri devam ediyor. NTV ekibi İzmir Çiğli'de konuştu. İkinci ana jet üssünde genç pilotlar ve eğitmenleriyle konuştu.
7: Amacımız Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde her görevi yapmaya hazır savaş pilotu yetiştirmek. Biz burada onlara arkamızda gördüğünüz T-38 uçaklarıyla aslında jet uçağı nedir, nasıl uçurulur bunu öğretiyoruz.
4: Önce temel eğitim uçuşlarını tamamlıyorlar. Ardından da İzmir Çiğli'de konuştu ikinci ana jet üs komutanlığında eğitim alıyorlar. Hepsinin hayali bir F-16'nın kokpitine oturmak.
8: Jet uçağı çok farklı. Yani tabii ki bütün uçaklar güzeldir. Herkesin kendi uçağı güzeldir ama jet uçağı farklı. Diğer devrelerim gibi ben de amacımız F-16'ya ulaşmak günün sonunda. Şu an eğitimimizin son safhasındayız.
4: Pilotlar çok yüksek hızla ve stresle başa çıkarken görevlerini güvenle ve eksiksiz yerine getirebilmek için 6 aylık yoğun bir eğitime tabi tutuluyor.
7: Jet uçağı biraz daha dar zamanda stres altında karar verebilme ve uygulayabilme yetisi aslında kazandırmak istiyoruz. Temel amacımız bu öğrencilere.
8: Hocamızın dediği gibi jet uçağı gerçekten daha hızlı, daha farklı, daha çabuk reaksiyon isteyen, daha çok stres altında ve daha çok çaba isteyen bir uçak. Biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz.
4: Hem eğitmenler hem de savaş uçağı pilot adayları gençleri bu zorlu özel görev için aralarına katılmaya davet ediyor.
7: Unutmasınlar ki herkes pilot olabilir ama Türk pilotu olmak bir ayrıcalıktır.
8: Yüreğinde havacılık sevgisi olan varsa, gökyüzünde jet uçağıyla uçmak isteyen varsa günün sonunda hepsini öncelikle Hava Harp Okulu'na takiben Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne bekleriz.
2: Mavi Vatan'da dev bir tatbikat var. Deniz Kurdu 2 tatbikatında 18 bin personel görev yapacak. 4 Haziran tarihinde başlayan Deniz Kurdu 2 tatbikatı Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Tatbikata Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçlarının yanı sıra 18 bin personel görev yapıyor. Tatbikatla çok tehditli ortamda karar verme yetenekleri ve farklı kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanıyor. Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü 11 Haziran tarihinde Doğu Akdeniz'de konuşlu bulunan TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilecek. Yunanistan'da kadınlar resmi olarak askerlik hizmetine başladı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne gönüllü olarak başvuran kadınlardan 72'si Yunanistan Kara Kuvvetleri'ne bağlı birimlerde görevlendirildi. Haber Yunanistan Devlet Televizyonu'nda yer aldı. Ülkede bu yıl başlatılan kadınların gönüllü askerlik yapmasına ilişkin uygulama çerçevesinde 72 kadın resmen göreve başladı. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis de göreve yeni başlayan kadın askerler Lamia kentindeki birlikte ziyaret etti. Ülkede kadınlar için yeni başlatılan gönüllü askerlik uygulamasına katılanlar arasında üniversite mezunu olanların orduda hemşirelik veya idari işler gibi görevlere alınması, silahlı kuvvetlerin sosyal imkanlarından faydalanması gibi imkanlara sahip olması öngörülüyor. İstanbul Sarıyer'deki bir mahallede kene paniği yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan keneler yüzünden hiç kimse evinden dışarı adım atamıyor. Mahalle halkı bir haftadır ilaçlama yapılmasını bekliyor.
9: Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık.
3: Herkesi kene paniği sardı. İlaçlama yapılmayınca mahalleli cımbızla kene avına çıktı.
10: İnanmıyorlardı bana. Kene olduğuna dair sokaktan geçenler. Topladım kavanoza koydum cımbızla. Bir tane kene kendi paçamda hissettim böyle yani yürüdüğünü. Ondan sonra ben sağa sola baktık. Her taraf kene.
3: İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi sakinleri bir haftadır diken üstünde.
11: Biz de yani bir haftadır falan görüyoruz ama bayağı bir var. Özellikle akşamları daha çok çıkıyor hava serinleyince.
9: Bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük burada. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor artık, millet evinden dışarıya çıkamıyorlar.
12: 45 senedir buradayım, şimdiye kadar böyle bir kene falan görmedim. İşte ormandan mı geliyor, birisi mi attı, ne yaptı belli değil yani.
3: Dışarı çıkanlar ısırılma korkusuyla sürekli üstlerini kontrol ediyor. Muhtarlığa ve belediyeye başvuran mahalleli hızlı bir çözüm bekliyor.
2: Basit gibi görünen ben aldırma işlemi aslında hayati öneme sahip. Uzmanlar bu işlemlerin güzellik merkezi gibi yerlerde yapılmasının büyük risk taşıdığını söylüyor.
13: Bence bundan şikayetçi olmayan yoktur ya. Hani her zaman aynaya baktığınızda böyle yüzünüzün kenarında siyah bir şey ufaktan rahatsız ediyor.
14: Ben bir keresinde denemek istedim. Yani o kadar rahat, hemen 5 dakikada alırız. Kurutacağız ya da lazerle alacağız dedi.
4: Kimi estetik kaygılarını gidermek için, kimi ise sağlık riskinden dolayı benleri aldırıyor. Peki bu işlem riskli mi? Uzmanlara göre işlemin nerede yapıldığı kritik öneme sahip.
15: Vücudunuzdaki benleri aldırmak bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar güzellik salonu, kuaför gibi yerlerde bu tür işlemlerin yapılmasının riskli olduğunu söylüyor. İşlemlerin uzman hekim tarafından yaptırılması öneriliyor.
16: Ben zannedilen şey aslında bir deri kanseri olabiliyor. Onlar sadece hani o lezyonu yok etmeye yönelik olarak lazer tedavileri, yakma, dondurma gibi bir takım uygulamalarla aslında üst taraftan yok ediyorlar. Deri kanserini saklamış oluyor.
4: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bengü Nisa Akay, benlerin cerrahi işlemle alınması gerektiğine dikkat çekti.
16: Bu tarz lezyonlar varsa mutlaka önce bir dermatoloji uzmanına başvurmaları, dermatoskopik muayenelerden sonra eğer bunlar gerçekten zararsızsa yine de cerrahi olarak çıkarılmalarını tavsiye ediyoruz. Daha sonra yayılıma neden oluyor ya da bu tarz uygulamalar deri kanserine de neden olabiliyor.
2: Bilim dünyası en ölümcül kanser türüne karşı tarihi bir dönüm noktasında. Araştırmacılar yapay zeka sayesinde akciğer kanserinin kandaki öncü moleküllerini tespit etmeyi başardı. Yöntem sayesinde ilk belirtiler ortaya çıkmadan yıllar öncesinde hastalık teşhis edilebilecek.
4: Akciğer kanseri sadece erken teşhis edilmekle kalmayacak, tamamen engellenmesi de mümkün olabilecek. 4 kıtadan 80'i aşkın araştırmacı, akciğer kanserini ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 5 yıl önce tespit edilebilen bir yöntem geliştirdi. Sistemin temelinde yapay zeka var. İngiltere merkezli yürütülen çalışmada yaklaşık 50 bin kan örneği yapay zeka ile tarandı. Akciğer kanseri gelişimiyle doğrudan bağlantılı 14 protein tespit edildi. Bu protein haritası hastanın yaşı ve sigara tüketimi geçmişiyle birleştirildi. Teknoloji, tıp dünyasının bugüne kadar kullandığı tüm risk modellerini geride bıraktı. Tıpkı yüksek kolesterolü olanlara erken müdahale edip kalp krizinin önlenmesi gibi, bu 14 protein seviyesine bakılarak kanser hücreleri daha oluşmadan risk ortadan kaldırılabilecek. Araştırma sonuçları klinik verilerle de örtüşüyor. ABD'de yapılan araştırmada mevcut bir yangı önleyici ilacın söz konusu protein seviyelerini düşürdüğü ve akciğer kanseri riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı görüldü. Ancak bu ilacın yan etkilerine dikkat çeken uzmanlar temkinli. Yöntemin hastanelerde yaygınlaşması için geniş çaplı klinik deneylere ihtiyaç olduğu görüşü hakim. Araştırmacılara göre bu keşif kanseri tedavi etmek yerine hastalık ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleyen yeni bir dönemin ilk somut adımı olabilir.
2: Yeni bir gelişme, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, uzman erbaş kanununda değişiklik içeren 17 maddelik bir kanun teklifi sunulacağını açıkladı. Ayrıntıları Özgür Akbaş'tan alacağız Özgür.
17: Ahmet, önce teklif sunuldu. Teklif meclis başkanlığında az önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de teklifin ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Teklif özellikle Erbaşlar ve sözleşmeli Erbaş ve erlerle ilgili oldukça önemli bir düzenleme içeriyor. 17 maddeden oluşan bir teklif bu. Peki ne getiriyor sözleşmeli Erbaş ve erlerle ilgili? Şunu getiriyor. Sözleşmeli Erbaş ve er olarak en az 7 yıl hizmet yılını dolduranlar ve sonrasında ayrılanlar, çünkü zaten 7 yıl görev yapabiliyorlar, nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattardaki sınav şartları hariç diğer şartları taşımaları ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına kontenjan ve atama izinleri dahilinde bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanabilir maddesi konulmuş durumda. Yani sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor, getiriliyor. Önemli bir sorundu bu. 7 yıllık görevin ardından istihdam konusunda zorluk yaşanıyordu sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili olarak. İşte bununla ilgili yoğun bir çalışma yürütüldü, uzun soluklu bir çalışma yürütüldü ve bu kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Artık sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili kamuda istihdam sağlanması adına %10'luk bir kontenjan ayrılmak zorunda kalacak kurumlar. Biraz önce saydığım kurumlar, örneğin koruma memuru ile ilgili işte Adalet Bakanlığı cezaevleri ve orası %10'luk bir kontenjan ayıracak. Bunun dışında işte mahalle bekçisi noktasında İçişleri Bakanlığı bir %10'luk bir kontenjan ayırmak durumunda kalacak. Yine Orman Bakanlığı orman muhafaza memuru alımında sözleşmeli erbaş ve erlerin, tabii bu durumu sağlayanlar açısından söylüyorum, 7 yıllık süresini doldurmuş, sözleşmesi bitmiş olanlarla ilgili böyle bir durum söz konusu olacak. Oldukça önemli bir düzenleme. Bu madde kapsamından yararlanmak isteyenlerin başvuruları her yıl alınarak alım şartlarına ilişkin kişisel bilgileri İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ekim ayının son gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesi gerekecek. Başvurunun her yıl yenilenmesi de esas olacak. İlgili personelin bilgilerinin bildirilmiş olması atanma için tek başına hak teşkil etmeyeceği de yine kanunda belirtiliyor. Kamu kurum ve kuruluşları o yıl yapacağı personel alımlarında alım yapılacak toplam kontenjanın ve atama izinlerinin %10'unu bu madde kapsamında sözleşmeli erbaş ve erlere ayırmak durumunda kalacak. Bu düzenlemeyle, 17 maddelik düzenlemeyle askerlikten muaf tutulan şehit yakınları da vardı bunun öncesinde. Ama bu düzenlemeyle şehit yakınlarına sözleşmeli erbaş, er olma durumu da yaratılıyor. Eğer istemeleri durumunda sözleşmeli erbaş olmalarının da önü açılıyor. Bunun dışında tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Milli Savunma Bakanlığı'nı da ilgilendiren bazı düzenlemeler var. Ama en dikkat çekici madde hiç şüphesiz sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili olan düzenleme. Uzun zamandır üzerinde çalışıldı ve özellikle istihdamları konusunda 7 yıllık sözleşmeleri bitmelerinin ardından istihdam etme noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. İşte bunu çözmek adına AK Parti'nin harekete geçtiğini söyleyebiliriz. Meclis Başkanlığı'na bu kanun teklifi sunuldu. Kamu kurumları %10'luk bir kontenjan ayırmak zorunda kalacaklar bu kanun teklifinin yasalaşması durumunda. Ama tabii onları o kamu kurumlarına girebilmeleri için sözleşmeli erbaş ve erlerin 7 yıllık sözleşmelerin ardından belli kıstasları da karşılamaları gerekecek. Ve kamu kurumlarına başvuruları yapmaları durumunda kamu kurumlarına girmeleri de söz konusu olabilecek Ahmet.
2: Özgür Akbaş aktardı. Havaların aniden ısınmasıyla klima satışları da arttı. Talep bir anda yükselince bu kez usta bulmak zorlaştı. Montaj süresi de uzadı. Yetkililer 30 gün beklemek zorunda kalabilirsiniz diyor.
4: Sıcak hava klima satışını bir anda artırıyor. Montaj süreleri 30 güne kadar çıkabiliyor. Türkiye'de her yıl 2,5 milyona yakın klima satılıyor. Sektör yetkililerine göre yaz öncesi üretim planlandı, stoklar dolduruldu. Satışlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ama asıl hareketliliğin sıcaklık daha da arttığında yaşanması bekleniyor.
18: Ülke olarak, millet olarak her yıl yaşıyoruz. Yani son dakika inanılmaz sıcaklar geldikten sonra, özellikle geceleri yatılmaz duruma gelince biz hemen ertesi günü mağazalara gidip klima alıyoruz. Bu çok yanlış, son derece yanlış.
4: Klima almak isteyenler geçtiğimiz yıl bir ayı bulan montaj süreleriyle karşılaşmıştı. Sektör yetkilileri bu yılda aynı durumun yaşanabileceğini dile getiriyor. Klima almayı düşünenlere son dakikayı beklemeyin uyarısı yapılıyor. Öte yandan klima fiyatlarında bu yaz enflasyona paralel bir artış yaşandı.
18: Dövizdeki artış paralelinde klimaların fiyatları arttı döviz bazlı. Lakin bunların çoğu ithal olduğu için, yedek parçalar ithalat yapıldığı için, işte bakırın artması vesaireden dolayı klimalar enflasyon bazlı, yani %25-30 bazında arttı. Şu anda bir klima ciddi bir telefonun dörtte bir fiyatıyla.
2: Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. İstanbul Tuzla'da bir araya gelen gönüllü dalgıçlar deniz temizliği yaptı. Dalgıçların etkinliğini Özgür Yılmaz takip etti.
19: Bugün Dünya Çevre Günü. Çevreye ne kadar değer verdiğimiz görünenden daha çok görünmeyene verdiğimiz değerli ölçülüyor. Yani denizlerimize. İşte bu noktada manzara düşündürücü. Tuzla sahilindeyiz. Dalgıçların yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan atıklar denizlerin altının ne durumda olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İşte 30 dalgıç yarım saat içerisinde bunları çıkardı ki aralarında tekne parçaları, lastikler, yangın tüpleri, klozet, aklımıza gelecek birçok eşya, metal burada görmek mümkün. Denizlerimizin temiz tutulması gerekiyor. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sürekli uyarılar yapılıyor. Denizlere bir şey atılmaması, dikkat edilmesi gerektiği yönünde sürekli uyarılar yapılıyor. Ancak bu uyarıların çok da dikkate alınmadığını buradaki manzara net bir şekilde gösteriyor. Aslında bizler de şaşırdık bunu görünce. Tabii suyun altındaki manzara çok daha fazlası dediniz. Neler var denizin altında?
20: Fazlasından kastımız görüşün olmaması. Biraz şehir atıklarının artık canlı yaşamını tamamen yok etmesi ve deniz habitatına zarar vermesi. Hiçbir şey göremedik. Kapkaranlık. Tuzla'da bu kadar yoğun bir görüş kirliliğinin olduğunu ben son dönemde ilk kez gördüm. Mevsimle de ilgisi olabilir ama ağırlıklı olarak şehrin katı atık yükünün boşaltıldığını görüyoruz.
21: 40 dakika civarında iki elle, insan eliyle ancak bu kadar olabiliyor. Kirletmemek en kolayı aslında, ki bence istersek bunu yapabiliriz. Bir yerlere tutunmaya çalışan deniz yıldızlarını görmek, orada yaşamaya çalışan balıkları görmek bile bizim için üzücüydü ki birçoğunu göremedik. Normalde böyle olmaz kıyılarımız.
22: 8 Ocak'taki fırtınanın biriktirmiş olduğu atıklardan kaynaklı kötü bir koku var. Drenajdan kaynaklanan kötü bir koku var. Yani bizim buradan mesajımız, bu güzel mavi vatanı bu kadar hoyratça kirletmeyelim. Değerini bilelim. Çünkü bizden sonraki nesillere de bırakacak bir şeyimiz olsun.
2: Sinema perdesinden de tanıdığımız ünlü çevre aktivisti Erin Brockovich bu kez yapay zeka endüstrisine hedef aldı. Peki, bu haberi sonra aktarırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katılıyor. Orada yaptığı konuşmayı canlı olarak ekrana taşıyalım.
23: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıtaları, kültürleri ve kalpleri birbirine bağlayan bu aziz şehirde 3. İslam Dünya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden bu önemli zirveye iştirak eden tüm misafirlerimize, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden konuklarımıza, her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, yeşili ve mavisiyle göz kamaştıran bu şehrin tadını çıkarmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Burada geçirdiğiniz zamanı ve İstanbul'un manevi havasını uzun yıllar boyunca huzuru kalple yad edeceğinize inanıyor. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün bir kez daha El Bereke grubunun banisi ve İslami finansın öncü şahsiyeti Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ediyor. Rabbim mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Merhum Şeyh Salih'in fikir ve ideallerini bugüne taşıyan, onun inşa ettiği bu binayı yeni yapılarla güçlendiren Abdullah Salih Kamil kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla tertip edilen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldı ve yapılacak. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler, sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü, fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. El Bereke Forum başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu'na, İstanbul Finans Merkezi'ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na ve İbni Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halk Bankımızı, Türk Hava Yolları'mızı, Anadolu Ajansımızı ve Demirören Medya'yı tebrik ediyorum. Değerli misafirler, şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız. Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. Halihazırdaki küresel finans mimarisine yönelik eleştiri ve itirazlarımızı daha da yoğunlaştırmalı, somut alternatifleri hayata geçirebilmek için daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli ne denli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Biliyorsunuz bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın haram bulaşan 2 liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Dolayısıyla bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı, adalet, ahlak, erdem, diğergamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Elbette bunun için bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız, çok daha önemlisi evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, tasarruf finansmanı ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin fintech, diğerinin ise katılım finans olması bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Ayrıca ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği güçlü bir bağlantı noktası yapmak için yoğun çaba harcıyoruz. Dün yürürlüğe giren kapsamlı yasal düzenleme ile ülkemizin yatırım cazibesini artıracak rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılım finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan % %100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzattık. Finansal faaliyet harcı muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkardık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harç istisnaları ile nitelikli uluslararası çalışanlara yönelik gelir vergisi avantajlarını devreye aldık. İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisinin dışında tuttuk. Tek durak ofisimizi 15 gün önce İstanbul Finans Merkezi'nde hizmete açtık. 2027-2030 dönemini kapsayacak katılım finans strateji belgesinin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Kıymetli dostlar, şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Aktif büyüklüğü 4,7 trilyon lirayı aşan katılım bankacılığı sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselterek güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Halihazırda üçü dijital olmak üzere faaliyet gösteren 10 katılım bankamız çeşitlenen ürün ve hizmet portföyleriyle sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Katılım sermaye piyasalarında ise sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle toplam sukuk ihraç tutarı 614 milyar lira seviyesine geldi. Bu tutarın %64'ü Hazine ve Maliye Bakanlığımız, %36'sı ise katılım finans kuruluşları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kesimin sukuk ihraçları da bir önceki yıla göre reel olarak %33,3 artışla 16,6 milyar lira oldu. Yani kamu ve özel sektörün katılım finans araçlarına olan ilgisi güçlenerek devam ediyor. Bu tablo bize sukukun alternatif bir finans aracı olarak sermaye piyasalarındaki konumunu giderek sağlamlaştırdığını gösteriyor. Diğer taraftan katılım esaslı menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü de bir önceki seneye göre reel olarak %47 oranında arttı ve 2025 yılı sonu itibariyle 864 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde katılım esaslı emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü %74 artışla 798 milyar liraya, katılım esaslı borsa yatırım fonlarının toplam değeri ise %128 artışla 239 milyar liraya yükseldi. Ülkemizde katılım esaslı faaliyet gösteren 9 tasarruf finansman şirketinin toplam aktif büyüklüğü 2 sene öncesine kıyasla 5 kat artış kaydederek 323 milyar liraya çıktı. Yine aynı dönemde tasarruf finansmanı sistemine katılan kişi sayısı da 3 katına çıkarak 1,2 milyonu aştı. 2026'nın ilk çeyreğinde katılım endeksinde yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değerinin %36'sına ulaştı. Borsa İstanbul'daki 6,3 milyon yatırımcının 4,4 milyonu yani %69'u katılım endeks kapsamındaki şirketlere de yatırım yaptı. Sigortacılık sektöründeki 5 katılım sigorta şirketinin toplam pazar payı yine bu yılın ilk çeyreğinde %6,5 seviyesine ulaşırken bu şirketlerin toplam prim üretimi 26 milyar lira oldu. Aynı periyotta bireysel emeklilik sistemindeki 2,3 trilyon liralık toplam fon tutarının %40'lık bölümü katılım esaslı fonlarda değerlendirildi. Otomatik katılım sisteminde ise katılım esaslı fonların payı %60'a yükseldi. Türkiye Varlık Fonu da katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekleyerek bu alanda öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Kıymetli misafirler, bu vesileyle katılım finans sistemine güç katacak iki haberi burada sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye teşrif eden kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. El Bereke Forum başta olmak üzere organizasyonun başarıyla icrasında payı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza tebrik ve şükranlarımı iletiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Tekrar buluşmak temennisiyle sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitap.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. O konuşmayı ekrana getirdik. Bu konuşmayla birlikte de artık yeni saatin içine yavaş yavaş giriyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdimi olacak bugünün anısına. Burada yaptığı konuşmada hem ekonomiyle ilgili hem de bölgesel gelişmelerle ilgili mesajlar verdiğini gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi, savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha adil bir dünya mümkün derken insanlık ailesi olarak ekonomide, uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz diye konuştu. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını tamamladı. Konuşmasının ardından bugünün hatırasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdim ediliyor.
0: Evet, bu özel eser için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuğumuzu sahnede misafir etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı ekrana getirdik. 2026'nın ilk çeyreğinde katılım endeksinde yer alan şirketlerin piyasa değeri, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin %36'sına ulaştığı ifadesinde kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları alacağız. Öykü Tüccar karşımızda. Öykü.
1: En önemli başlıkla, merak edilen başlıkla başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup toplantısında konuşma yapıp yapmayacağı, Müslüm Sarı parti sözcüsü bir kez daha bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü genel başkan sıfatıyla grup toplantısına katılacak ifadesini kullandı. Bu konuda biliyorsunuz usul konusunda tartışmalar var. Meclis iç tüzüğüne göre davet edilmesi gerekiyor grup başkanı veya başkan vekilleri tarafından Kılıçdaroğlu'nun. Ancak burada Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tarafları arasında bir anlaşmazlık var. İşte bu konu bir kez daha soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı hazırlıklarımız, seçeneklerimiz var. Bunları zamanı geldiğinde göreceğiz ama biz grup toplantımızı yapacağız dedi. Oldukça önemliydi. Birçok alternatif olduğunun altını çizdi. Birinci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti grubunun tüzel bir kişiliği yoktur dedi. Yine CHP'nin kendi tüzüğü kapsamında grup başkanının genel başkana bağlı olduğunu hatırlattı ve son olarak da aslında Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği seçimlerin usulsüz olduğu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçtiğimiz hafta yaptıkları başvuruyu hatırlattı. Bu konuda da bir hatırlatmada bulundu. Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM grup konuşmasını yapacak ve gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tam ifadesini kullandı. Bugünkü MYK'ya ilişkin bir diğer merak edilen başlık, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 2023 Kasım'ından sonraki YDK tarafından ihraç edilen isimlerin partiye dönmesi yönündeki bir tavsiye kararıydı. Yani aslında YDK'nın verdiği kararların tamamının yok hükmünde kabul edilmesini öngörüyordu bu tavsiye kararı. Bu da eğer MYK'da onaylanırsa, biliyorsunuz geçtiğimiz yayınlarda anlatmıştık, ihraç edilen isimlerin partiye geri döneceği anlamına geliyordu. Dün aslında Mahir Polat bir açıklama yapmıştı, YDK Başkanı Özkan Yalın'ı kapsamayacak bu diye. Bu sefer aslında Müslüm Sarı Parti Sözcüsü daha kapsamlı bir açıklama yaptı ve bu kararın alınması dahilinde bile bütün dosyaları kapsamayacağını söyledi. Dosya dosya ele alacaklarını, haksızlık yapıldığını düşündükleri varsa onlara haklarının iade edileceğini belirtti. Bu da oldukça önemliydi ve son olarak Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasındaki diyalog süreci, bir diyalog heyeti oluşturulmasını bekliyoruz biliyorsunuz. Buna ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak farklı kanallardan iletişimin sürdürüldüğünü onayladı Müslüm Sarı. Bunlardan biri 3 milletvekili Engin

0: Sarı toplantıya geri döndü. CHP'de MYK toplantısı devam ediyor.
1: Öykü Tüccar aktardı. Bültene bir haber turuyla devam ediyoruz. Mayıs ayında enflasyon %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümünü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de bu attığımız adımlarla bu etkileri sınırlandırdık dedi. AK Parti, uzman Erbaş ve erlerle ilgili 17 maddeden oluşan bir yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten Erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Zabıta memuru, orman, infaz memuru, bekçi gibi değerlendirilebilecekler. Kurumlar alacakları personel için uzman erbaş ve erler için %10 kontenjan ayırmak durumunda kalacaklar. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bilecen açıklamasında belediye başkanı seçildikten sonra CHP'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini vurguladı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 kişi mahkemeye sevk edildi. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada 4 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuyla yargılandığı davadan beraat etti. Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için bir kez daha Ankara'ya yürümüştü. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı devreye girdi ve şirket kredi çekip kalan borçların tamamını işçilere ödedi. 4 Haziran tarihinde başlayan Deniz Kurdu 2 tatbikatı Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Tatbikata Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçlarının yanı sıra 18 bin personel katılıyor. Samsun'da mezun olduğu lise binasının duvarına sprey boyayla yazı yazan sanık hakkında 4 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianamede okul müdürünün eski öğrenciden şikayetçi olduğu belirtildi. Duvarda 9 bin liralık zarar oluştuğu şüpheli hakkında kamu malına zarar verme suçundan kamu davası açılmasına karar verildiği vurgulandı. Yalova'da dünden bu yana kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Geze'nin sahilde cansız bedeni bulundu. Çocuğun ailesinin 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı öğrenildi. Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2013 yılında Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin görülen davada mahkeme, sanıklar Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir kez daha tekrar edelim. 2013 yılında Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklar Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3921 yıl hapisle cezalandırdı. Devam edelim. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Yolcular hemen tahliye edildi.
2: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanında büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi.

0: Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara'ya İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
10: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
12: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bankam, Tombank, kartıma bir. NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz tarihçi Andrew Robertson editörlüğünü üstlendiği, alanında uzman tarihçilerin makalelerinden oluşan İmparatorluklar Çağı'nın Büyük Komutanları 1583-1865 isimli çalışma Kronik Kitap'tan yayımlandı. Askeri tarih meraklılarının ilgisini çekecek kitabı Türkçe'ye Barbaros Uzunköprü çevirmiş. Kitap 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan ve İmparatorluklar Çağı denilen bir dönemin en önemli 26 komutanının yaşamlarını ve kariyerlerini konu alıyor. Bir yandan da Avrupa'dan Amerika kıtasına uzanan geniş bir coğrafyada savaş sanatının dönüşümünü inceliyor. Reformlar, kuşatma teknikleri, sefer planları, lojistik ve moral yönetimi, komutanların kişisel liderlik özellikleriyle birlikte değerlendiriliyor. Büyük Friedrich, disiplinli ordusuyla Prusya'yı bir askeri güce nasıl dönüştürdü? Kutuzov geri çekilmeyi bir stratejiye çevirerek Napolyon'u nasıl yıprattı? Napolyon, hız ve kararlılıkla imparatorlukları dize getiren sistemi nasıl kurdu? Wellington dükü, savunmayı bir silaha nasıl dönüştürdü? Clausewitz, savaşın doğasını hangi tecrübelerden süzerek kurama dönüştürdü? Bolivar, bir kıtayı özgürlüğe götüren mücadeleyi hangi stratejik kararlılıkla yürüttü? İşte bu sorulara ve daha fazlasına cevap arıyor kitapta yer alan makaleler. Her bölüm yalnızca zaferleri değil, yenilgilerin ardındaki nedenleri ve bu deneyimlerin sonraki kararları nasıl şekillendirdiğini de ortaya koyuyor. Güney Afrikalı yazar Karen Jennings'in Bir Ada isimli romanı Dedalus kitaptan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Elmira Karayılanoğlu çevirmiş. Samuel ıssız bir adada bir deniz fenerinin gölgesinde yaşamaktadır. Kıyıya vuran isimsiz mültecileri kendi elleriyle toprağa verir. Ona göre bazı hayatların ve ölümlerin başkalarının gözünde bir değeri yoktur. Ancak bir gün dalgaların getirdiği bir bedenin hala nefes aldığını fark eder. Bu beklenmedik karşılaşma, Samuel'in kurduğu kırılgan düzeni sarsarken, onu istemeden de olsa geçmişin karanlık koridorlarına geri sürükler. Yıllar önce politik bir mahkum olan Samuel'in hatıraları, sömürgecilik, devrim ve ardından gelen acımasız bir rejimin izlerini taşır. Kurtardığı yabancıyla birlikte, hem kendi suç ortaklığıyla hem de aidiyetin anlamıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bir ada, yalnızlık ile vicdan arasında sıkışmış bir adamın hikayesi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenimiz bir erkek sigortalımız, 1969 doğumlu. Sigortaya ilk kez girişi, yani işe ilk başlangıcı 1994 yılı. Ancak bugüne kadar çok fazla prim biriktirememiş. Belki de kayıt dışı çalışmalar var, bunu bilemiyoruz. Kendisi 3600 gün prime sahip şu an için ve ne zaman emekli olurum diye bize sormuş. Bir defa dinleyenimiz için yaş haddinden emekli olmak en doğru yol. Çünkü 15 yıl sigortalılık 3600 gün prim ve 60 yaş koşullarına tabi. Primini tamamlamış. Yani bundan sonra herhangi bir şekilde prim ödemese de sadece 60 yaşını dolduracağı Eylül 2029 tarihini bekleyecek ve o tarihte emekli olabilecek. Yine bir erkek sigortalı, bu sefer eşi için soruyor. Eşi 1971 doğumlu, sigorta başlangıcı 2016 yılı ve 3000 gün primi var. Doğumdan önce sigorta yok diyor. Eşinin doğum yaptığını ve ancak bu doğumdan önce herhangi bir sigorta başlangıcının olmadığını söylüyor. Ve eşi için ne zaman, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim diye ilave etmiş. Dinleyenimizin eşi yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 61 yaş koşullarına bağlı 2400 gün daha prim ödeyecek. Dolayısıyla primini 5400 güne tamamlayacak ve o tarihte emekli olabilecek. Bir başka dinleyenimiz ise malulen emeklilik için gerekli koşulları tekrar bize ifade eder misiniz diye söylemiş. Kısaca hemen ifade edelim. Bir defa malulen emeklilik sigorta başlangıcından sonra ortaya çıkacak bir iş kaybı, iş gücü kaybı çerçevesinde geçerli olan bir emeklilik türüdür. Bu bağlamda da 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü koşulları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki koşul yerine gelirse SGK'ya gönderilecek sağlık raporu ve ardından yapılan incelemenin neticesinde de emekli olmak mümkündür.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız da bu hafta Ermenistan seçimlerini konuşacağız. Birçoklarına göre ülke bağımsızlığını kazandığı 1991 sonrasının en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirecek genel seçim, Paşinyan hükümetinin özellikle Azerbaycan'la yürütülen barış süreci ve Batı ile yakınlaşma politikasının referandumu olarak gösteriliyor. Kampanya döneminde Moskova ile Erivan arasında ipler iyice gerildi. Amerikan Başkanı Trump ise Paşinyan'a desteğini ilan etti. Seçim sonucu Türkiye ile yürütülen normalleşme süreci içinde sınav niteliğinde. Komşu Ermenistan'daki bu önemli seçimi iki konuğumuzla değerlendireceğiz. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Doktor Mensur Akgün. Mensur Akgün, Kültür Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
1: Pazar günü önemli bir seçim söz evet. Konusu. Hemen yanı başımızda Ermenistan'da. Şimdi her seçim her ülke için hep önemlidir, kritiktir. Ama hep söylenen şu, belki hani 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından belki de en önemli dönüm noktası sayılabilecek bir seçim deniyor. Öyle mi, ne dersiniz?
2: Öyle gerçekten, çünkü bir defa her şeyden önemlisi Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın istediği şekilde 2023'ten bu yana, yani aslında çok daha öncesinde başladı ama 2023 olarak da söyleyebiliriz. İlk defa bir Ermenistan açısından bir seçim olacak. Bu sadece Ermenistan açısından önemli değil bu seçim. Türkiye için önemli, İran için önemli, Rusya için önemli. Batı'nın, yani hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli. Çünkü şu andaki olan iktidar, Paşinyan iktidarı eğer koruyabilecek olursa oy oranları, ki şu anda yapılan güvenilir kamuoyu yoklamaları %45 civarında gösteriyor. Hı hı. Bu Ermenistan'daki seçim sisteminde dikkate aldığınız zaman önemli bir çoğunluğun, hatta bazıları %65'e varılan bir parlamento çoğunluğunun iktidar partisinin kontrolüne geçeceğini, tekrardan kontrolüne geçeceğini gösteriyor. Böyle olacak olursa tabii bu Rusya ile başlayan kopma sürecinin hızlanması anlamına gelecek. Batı'ya biraz daha yaklaşan bir Ermenistan olacak. Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek iradesine sahip olan bir Ermenistan karşımızda göreceğiz. Onun için yani gerçekten çok önemli bir seçim bu ve tabii ki Azerbaycan'la başlayan barış sürecinde çok daha sağlıklı bir şekilde devam ettiğini sanıyorum görme imkanına kavuşacağız bu seçimlerin sonrasında.
1: Evet, belki yani 2021 de tabii ki o açıdan önemli bir seçim ama herhalde kurulduğundan bu yana belki ya da 90'ların başına itibaren bir Karabağ gölgesi olmadan, 2021'de de çok kritik bir seçime girmiş ve kazanmıştı. Çünkü Karabağ sonuçta Azerbaycan kendi topraklarını almıştı. Bu sefer bu gölge yok. Bir şekilde belki içeride bu da ciddi bir tartışma konularından birisi.
2: Tabii yani şimdi seçimin gerçi yani çok fazla oy toplamıyor. Gördüğümüz kadarıyla Karabağ konusunu gündeminin birinci maddesi yapan iki parti var. Bu iki parti de zaten yani bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam %13 civarında bir şey oy oranına sahip. Ötekinin de %4'lerde 5'lerde gezindiği görülüyor. Bir de şunu unutmamak lazım, yani Ermenistan halkı da artık bunaldı. Ermenistan küçük ve aynı zamanda fakir bir ülke. Yıllardır Dağlık Karabağ'ın, yani ve aynı zamanda yani sadece Dağlık Karabağ dedi, onunla bağlantılı olarak işte geçmişin hayallerinin peşinden koşmaya çalıştı. Türkiye'den toprak talebi bile oldu. Yani anayasasına bakacak olursanız hala daha bunun imasını görmek mümkün. Türkiye'den bile toprak talebi oldu. Yani olmayacak rüyaların peşinde koştular ama bu ülkenin daha iyi olmasına, insanların refahının artmasına, daha istikrarlı bir bölgede yaşamalarına hiç yol açmadı ve sonuçta da işte Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan'ın 2020'den itibaren başlatmış oldukları operasyonlar 2023 yılında doruk noktasına ulaştı ve derken de günümüze geldi. Ermenistan'ın bütün uluslararası tanınmış sınırların ötesindeki tüm varlığı ortadan kalktı ve şimdi Ermenistan belli ki kendi hem tarihsel hem de güncel anlamda barışıyor ve bu da ilişkilerini Türkiye ile, dolayısıyla da aslında bakarsanız Batı ile, NATO ile ve Avrupa Birliği ile geliştirmenin de kapılarını aralıyor.
1: Evet, ama bu belli ki Rusya'yı da rahatsız eden bir şey. En son gelen haberler Rusya Büyükelçisi'ni işte danışmalarda bulunmak üzere, ama onun diplomatik anlamı farklıdır, Moskova'ya çekti. Tarafını belli et diyor, ya Asya'dasın ya Avrupa'da, ne dersiniz?
2: Evet, yani Ermenistan'da da açısından bakıldığında da zor seçimlerle karşı karşıya, çünkü çok entegre bir, yani Sovyetler Birliği bir defa yani Sovyetler Birliği'nin parçası ama o parça olmaktan ayrılmamış olan bir ülkeydi güvenlik nedenleriyle. Bugün İran sınırında, Türkiye sınırında Rus askerleri var. Yani yakın zamana kadar Erivan'da havaalanına gittiğiniz zaman kapıda sizi yine Ruslar karşılıyordu. Yani Rus polisleri, Rus güvenlik memurları karşılıyordu. Ermenistan derin devleti, büyük ölçüde yani eski zamanlarda olduğu gibi Rus istihbaratının kontrolü altındaydı. Yani bunlar kolay değil. Bir de 2 milyona yakın Ermeni'nin Rusya Federasyonu'nun farklı yerlerinde, özellikle Moskova'da yaşadığı ve onların işte gönderdiği paralarla ailelerin ayakta durabildiği, birçok ailenin ayakta durduğu falan söyleniyor. Dolayısıyla bu bağımlılığın kırılması çok kolay değil. Bir de yani Türk sınırına çok yakın bir yerde de biliyorsunuz. Çok etkili değil ama sembolik önemi büyük bir Rus askeri varlığı var. Yani bunların hepsi beraber dikkate alındığı zaman hassas dengelerle, hassas şeyle, teraziyle tartması gerekiyor sanıyorum. Bundan sonra seçilecek olan Ermeni yönetiminin de, tabii özellikle Paşinyan'dan bahsediyoruz. Diğerleri için böyle bir şey söz konusu olmayacak ama Paşinyan'ın çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Ben aynı şekilde Avrupalıların da biraz daha itidalle hareket etmesi, özellikle Almanların ve Fransızların yerine getiremeyecekleri sözler vermemesi, Paşinyan ve yakın çevresinin hani birdenbire böyle Avrupa Birliği sanki bugünden yarına gerçekleşecekmiş gibi hayale kapılmaması, İşte Gürcistan ve Ukrayna örneklerinden ders çıkartarak dikkatli ve itidalli gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de en aslına bakarsanız, eğer hani beni dinlerler mi bilmem, duyarlar mı bilmiyorum ama yani onlar açısından bakıldığı zaman en itidalli yaklaşım tarzı da Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden geçiyor. Çünkü Rusya ile ilgili olan işte mümkün olduğu kadar Batı'dan stratejik bir otonomi kazanmış olan bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye olarak. Ve yani politikası da belli. Orta Doğu'da da aynı şekilde, Asya'da da, Afrika'da da işte istikrar arıyor. Dolayısıyla hani Ermenistan eğer bu fırsatı değerlendirebilirse, ki değerlendiriyor, Türkiye de aslında bakarsanız buna bu şey çok önemli fırsatlar veriyor. Çünkü Paşinyan'ın yani iddialarından bir tanesi Türkiye ile ilişkileri normalleştireceği, işte 4 Mayıs'taki bu Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına Türkiye çok üst düzeyde bir isimle düştü, bir delegasyonla beraber oraya gönderdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı gitti. Ve orada işte Ani Köprüsü'nün tekrar yapılması gibi, yani onlar açısından sembolik, tarihi önemi olan yerler konusunda protokoller imzalandı. Geçtiğimiz günlerde, yanılmıyorsam bu hafta içerisinde değil mi, Iğdır'a bir otobüs dolusu, hani kapı Karakas sınırları açıldı, sembolik bir açılış yapıldı seçim öncesinde, oradan yerel yöneticiler geldiler, Kars'ta, Iğdır'da çok hoş karşılandılar falan. Yani bunlar Türkiye'nin verdiği desteği gösteriyor. Bir şeye dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'de de herkes her şeyi aynı şekilde düşünmüyor doğal olarak. Sosyal medyaya özellikle baktığınız zaman, işte bazı yayınlara baktığınız zaman, ana akım medyada da zaman zaman bu çıkıyor. İşte Ermenistan Çin'den silah alıyor, tehdit oluşturuyor falan gibi şeyler var ama bunları görece olarak bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin gücüyle Ermenistan'ın alacağı silah arasında bir orantı kurulabilmesi mümkün değil. Ve zaten orada Türkiye'ye karşı değil, çok çok büyük bir olasılıkla Rusya'dan gelebilecek bir saldırıya karşı kendisini biraz daha korumaya çalışıyor.
1: Peki son sorum olacak. Paşinyan sıra dışı bir politikacı. Yani bugüne kadar alıştığımız Ermeni İstan siyasetçilerinden çok daha farklı, kendi içinde radikal, ezberleri bozan, hatta yani bayağı ciddi içeri tartışmalara neden olan birçok uygulama yaptı. Ne dersiniz? Yani çoğunluğu sağlar ise anayasayı değiştirme yani gücüne erişirse bunu değiştirebilir mi? Ve anayasa ne der, ya da işte anayasanın önündeki bağımsızlık bildirgesi bunu çünkü deneyebileceğini söylemiştim.
2: Evet. Şimdi yani anayasayı değiştirmek için sanıyorum referandum yapmaları gerekiyor. Yani anayasaları konusunda çok hakim değilim ama bizi ilgilendiren tarafı özellikle bu bağımsızlık deklarasyonunun
1: oradan çıkarılması herhalde.
2: Evet, ona atıfta bulunması. Bir ikincisi de işte bu, yani benim görebildiğim kadarıyla, hukukçu değilim tabii, onun da rezervasyonuyla konuşmakta çok büyük bir fayda var. Özellikle de yani Ermenistan hukukuna şey değilim ama daha önceki normalleşme süreci sırasında bizi en çok rahatsız eden, yani Türkiye'nin resmi makamlarını en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi, bu imzalanan iki protokolün Anayasa Mahkemesi'ne götürülmek zorunda olmasıydı. Anayasa Mahkemesi de anayasaya dayanarak bu protokolleri kabul etmeyeceklerini, yani kabul, Ermenistan'ın kabul edemeyeceğini söylemişti. Bu tabii şey, yani bir engel olarak duruyor. Herhalde bu tür şeylerin, anayasa içerisindeki bu tür maddelerin biraz daha ayıklanması, daha demokratik bir yapıya Ermenistan'ın kavuşturması, yani siyasi iradenin, var olan siyasi iradenin tercihlerini daha kolaylıkla yerine getirebileceği bir yapıya kavuşmasında çok büyük fayda olacak. Evet. Bu da zaten Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının yapılmasının bildiğimiz gibi işte önünü açacak. O da yani bizim önümüzü açacak çünkü işte hem Ermenistan'dan hem de Azerbaycan'dan Nahçıvan üzerinden geçecek olan bir yol. Bu sadece bir yol da olmayacak, yani bir
1: ciddi bir şey,
2: her şey olacak, çok ciddi olacak. Yani demir yolundan tutun da çok çok büyük bazı enerji hatlarının geçeceği bir koridor haline gelecek. O da yani bölgesel kalkınma açısından, yani Türkiye'nin özellikle o bölgelerinin kalkınması açısından, Ermenistan'ın kalkınması, Nahçıvan'ın kalkınması, Azerbaycan'ın daha da rahat etmesi, daha da refahına atılması açısından önemli olacak.
1: Evet, peki. Mensur Akgül, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Belki sonuçlara göre de önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz.
2: Tabii
1: oradaki
2: ki
1: değişiklikler tabii bağlamında. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Tamam. Çok teşekkürler.
1: Kayıttayız'ın konuğu Yetvard Danzinkyan. Yetvard Danzinkyan, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz programımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Pazar günü Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ve çok kritik olduğu söylenen Ermenistan'da seçimler var. Önce şunu sormak istiyorum. Evet, herhalde 19-20 parti katılıyor ama herhalde 3-4 tanesi öne çıkıyor. Nedir son bilgiler? Yani oradan gelen kamuoyu yoklamaları aşağı yukarı ne diyor seçimlerle ilgili? Buyurun.
3: Şöyle, bütün anketler aşağı yukarı birbirini tutuyor enteresan bir şekilde. Tabii Paşinyan, Başbakan Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme önde gözüküyor. Yani Sivil Sözleşme'nin oyu Paşinyan'dan biraz daha yukarıda diyebiliriz hatta. İki ayrı şekilde soruyorlar. Bir partiyi soruyorlar. Bir de başbakan onayı, yani hı hı. Türkiye'den farklı olarak başbakan onayı diye bir şey soruyorlar. Buralarda sivil sözleşme yukarıda gözüküyor. %36. Hı hı. Orada birinci parti gözüküyor. Şimdi bu öyle gözüküyor ki Paşinyan'la Rus Ermeni iş adamı, Ermenistan'da oligark diyenler de var. Samvel Karapetyan arasında geçecek. Fakat Samvel Karapetyan Rusya yanlısı ve Rus vatandaşlığı ve başka vatandaşlıkları da olduğu için aslında aday olamıyor.
1: Bir de ev hapsinde herhalde değil mi?
3: Evet. Onun yerine yeğeni. Burada bir enteresanlık var. Yani partiden başka birisi değil de yeğeni Narek Karapetyan aday oldu. %8-9'daydı bu partinin, yani güçlü Ermenistan partisinin oyları. %12'ye yükselmiş gözüküyor son ankette. Ermenistan İttifakı Koçaryan'ın partisi %5 civarında. Müreffeh Ermenistan partisi %3 civarında. Yani diğerleri %5 ve altında. Şimdi partiler için %4 seçim barajı var. İttifaklar için %8 seçim barajı var. Ama öyle görünüyor ki sonuçta bu anket, bu seçim özür dilerim, Paşinyan'la Samvel Karapetyan arasında geçecek. Fakat şöyle bir durum var anketlerde. Bu çok Türkiye'de pek rastlamadığımız bir konu. Kararsızlar var. Bir de şeyler var. Cevap vermeyi reddedenler var. Bu Türkiye'de pek rastlamadığımız bir şey. Cevap vermeyi reddetmek. Bunların toplamı yani hem kararsızları hem de cevap vermeyi reddedenleri toplarsak bunların toplamı %40'ı aşağı yukarı buluyor.
1: O ciddi bir rakam.
3: Evet. Bu gözlemcileri biraz düşündürüyor. Yani burada Türkiye'de biz geleneksel olarak biliyorsunuz dağıtırız.
1: Evet.
3: Kararsızların oyunu güç şeylerine göre, dinlerine göre. Burada güç dinlerine göre pek dağıtamıyor gözlemciler. Bu yani cevap vermeyi reddedenleri bilhassa. Bu da aslında ilginç bir durum. Yani seçimin en ilginç şeyi bu. Detayı bu. Anketlerin daha doğrusu. En ilginç detayı bu. Dolayısıyla şöyle bir şey. Evet. Paşinyan'ın seçilmesi kuvvetle muhtemel gibi gözüküyor. Sonuçta. Peki bu şey niye böyle? Cevap vermeyi reddetmek
1: nedir? Evet.
3: Nedir diye sorduğumuz zaman Ermenistan'daki insanlar şunu söylüyorlar. Muhalefet çok güçlü değil oy anlamında ama sesi çok güçlü çıkıyor. Sesi çok güçlü çıktığı için insanlar bazen cevap vermeyi reddediyor olabilirler. Yani anketlere cevap vermeyi reddediyor olabilirler. Bu mutlaka Paşinyan karşıtı bir partiye oy verecekleri anlamına gelmez diyor gözlemciler. Çünkü bir taraftan da bakıyoruz, ülkenin doğru yöne gittiğini düşünenler %60'lar civarında sondan bir önceki ankete göre. Başbakandan memnun olma, bunu Amerika'dan bile tanıyoruz. Yani de başkandan memnun olma diye bir anket vardır ya orada, evet. Da. Burada da başbakanlık memnuniyeti diye bir soru var. %46'dan %62'ye çıkmıştı sondan bir önceki şeye göre, ankete göre. Bunlar birbirini tutuyor aşağı yukarı. Dolayısıyla evet, önde, Paşinyan önde, en yakın rakibine büyük fark atmış durumda. Ancak kararsızlar ve cevap vermeyi reddedenler diye bir şey var, kategori var. Bunlar böyle bir küçük ya da büyük, artık bakış açınıza bağlı. Kimine göre büyük, kimine göre olabilecek bir soru işareti. Ama bir soru işareti nihayetinde. Böyle bir soru işareti var. Bunları, bu cevap vermeyi reddedenleri ve kararsızları tamamen Paşinyan karşıtlarına yazmak doğru olmaz diyen gözlemciler var Ermenistan'da. Tamamen Paşinyan'a vermek de doğru olmaz diye. Bu cevap vermeyi reddedenlerin bir kısmı sandığa da gitmeyebilir. Hiç gitmeyebilir. Çünkü hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum sorusu da var ve orada da %30'lar civarında bir şey gördük.
1: Peki.
3: İlk anketlerde. Yanıt gördük ama ben şunu söylemek isterim. Bu seçim sadece Ermenistan'ı ilgilendirmiyor.
1: Oraya evet. Geleceğim. Peki o şunu soracağım. Yani orada tabii ki yani sonuçta seçimler, yani ekonomi, ülkenin siyasi durumu falan, ama mesela 3-4 başlık sayacak olursan, yani en çok ne, yani Ne çıkıyor? İşte yani Türkiye ile ilişkiler, Rusya meselesi, Avrupa meselesi, Karabağ meselesi, ekonomi gibi yani çünkü...
3: Ya ülkenin güvenliği en öne çıkan şey bu. Çünkü 2020'de ve 2023'te biliyorsun iki büyük savaş yaşandı. O savaşta 4000 Ermenistanlı, 3000 de Azerbaycanlı genç hayatını kaybetti. Nüfus oranlarının nüfus sayıları farklı Ermenistan'la Azerbaycan'da. Ermenistan'ın 2,5-3 milyon civarında bir nüfusu var.
1: Evet.
3: Azerbaycan'ın daha kalabalık. Ben hiçbir gencin kaybını ayırt etmiyorum. Altını ısrarla vurgulamak isterim. 4000 kayıp ama Ermenistan'ı çok sarstı. 4000 gencin kaybedilmesi. Azerbaycan'a da 3000 gencin kaybedilmesi çok sarstı. 2023'teki Karabağ Savaşı çok kısa sürdü biliyorsun. 24 saat gibi bir sürede Karabağ'daki oradaki yükler hemen geri çekildiler. Zaten Ermenistan'la Karabağ o 2023'te savaşa müdahale etmedi. Ama sonuçta iki tane savaş geçirdiler ve 2020 ile 2023 arasında başka çatışmalar da oldu. Zaten Paşinyan da bütün seçim propagandasını, propaganda denmez buna bence, seçim argümanını, bakın geçen yıl Washington'da yaptığımız şeyden beri, zirveden beri, hatta daha öncesinden beri sınırda bir tek Ermenistanlı asker ölmedi dedi. Çünkü biz 2020-2023 arasında da sürekli her gün sınırda çatışma, işte iki Ermenistan askeri öldü. Azerbaycan aynı şekilde sınır çatışma, iki Azerbaycan askeri öldü. Ufak ufak çatışmalar da.
1: Yani Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Trump koridoru adı verilen ve o şey, evet, ön mutabakattan bahsediyorsun değil mi?
3: Evet, yani o ve Azerbaycan'la tabii daha önce başlayan barış görüşmeleri.
1: Evet, tabii.
3: Zaten 2023'ten sonra hem normalleşme süreci Türkiye ile Ermenistan arasındaki hem de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması temasları. Evet. Bunlar başladı. Bunun üzerine geldi Trip anlaşması zaten.
1: Hı-hı.
3: Buradan beri bakın sınırda tek bir gencimiz ölmedi diyor şeylerini, konuşmalarında. Bunun altını ısrarla çiziyor Paşinyan. Dolayısıyla sorularda da zaten güvenlik öne çıkıyor. Yani ülkenin güvenliği. Ülkenin doğru yöne gittiğini düşünenlerin sayısı daha fazla.
1: Evet.
3: Bu önemli çünkü Ermenistan uzun süre Rusya'nın yani hakimiyet demeyeyim ama etkisinde bir ülkeydi.
1: Hı-hı.
3: Hatta Azerbaycan da öyleydi hatırlayalım. Fakat son 6-7 yılda bütün dengeler değişmiş durumda. Azerbaycan daha Rusya'dan bağımsız hale gelindi. Ermenistan ise 2020'deki savaşta ve sonrasında Rusya'yla bir ittifak içinde, askeri ittifak içinde, siyasi bir ittifak içinde, kolektif güvenlikle anlaşmadık ölçü. Buradan gerekli yardımın gelmediğini söyleyerek, yani Azerbaycan'la savaştık, bize bu örgütten hiçbir yardım gelmedi diyerek bu kolektif KGAA'dan koptu. Rusya'yla da ilişkilerini gitgide soğuttu ve Avrupa Birliği ile biliyorsunuz yakınlaşmaya başladı. ABD ile yakınlaşmaya başladı. Yani Paşinyan dümeni Rusya'dan bize özettiğim mealen hayır olmayan gelmeyecek galiba diyerek batıya sürdü. Ama Rusya ile ilişkileri de asla koparmak istemedi. Yani çünkü çok köklü ve derin ilişkiler var. Ermenistan biliyorsun 91'e kadar SSCB içindeydi.
1: Doğru.
3: 1920'de. Çok köklü ilişkiler var. Rusya da zaten sık sık şeyi hatırlattı bütün bu AB'ye yakınlaşma, Rusya'dan uzaklaşma sürecinde. Pek çok Ermenistan İş adamının Rusya'ya yatırımları var. Rusya'nın Ermenistan'a birçok yatırımı var. Bundan hatırlatmak isteriz havasında açıklamalar yaptı.
1: Hatta doğalgaz ve petrolü 150'den 600'e çıkıyor.
3: Evet, doğalgazı çok avantajlı alıyordu Ermenistan. Oradaki kesintileri devreye, orada normalleşip çünkü indirimi kaldırabiliriz size dediler. Şimdi son bir haftadır giden malları işte geri gönderiyorlar. İşte meyveydi, sebzeye düşürdü, buydu. AB dün hemen devreye girdi. Ursula von der Leyen bir sene 7 milyon euroluk bir paket göndereceğiz. Ermenistanlı işletmeler ürünlerini Avrupa Birliği'ne gönderebilirler havasında bir çıkışlar oldu. Yani Ermenistan yününü arıyor aslında ve bu yününü anketler gösteriyor ki evet, kararsızlar, cevap vermeyi reddedenler bir soru işareti olmakla beraber cevap verenlere baktığımızda sanki Paşinyan'a bir onay var gibi gözüküyor. Ama seçim bu. Bilemeyiz seçim günü ne olacağını. Zaten anketler bu kadar doğru söylese seçim yapmaya gerek kalmaz. Anketlere bakar ve devam ederlerdi hükümetler. Son sözü seçmen söyleyecek elbette. Bir tartışma konusu da tabii Rusya'dan gelecek olan seçmenler. Çünkü Reuters geçen hafta bir şey yayınladı, haber yayınladı. kimi kaynaklara, batılı kaynaklara dayanarak bir haber yayınladı. Rusya binlerce seçmeni, Ermenistanlı seçmeni Ermenistan'a göndermeyi, yani parasını kendisi karşılayarak Ermenistan'a göndermeyi niyetlenmiştir, niyetleniyor diye. Bunlara, ama şu ana kadar öyle bir yoğunluk yok. Çünkü Ermenistan seçimlerinde şöyle bir durum var. Yurt dışındaki Ermenistan vatandaşları oy kullanamıyorlar yurt dışında. Biz de mesela biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Almanya'da, Amerika'da, Türkiye'de seçimden önce bir ay önce, iki ay önce oy kullanmaya başlıyorlar konsolosluklara gidip. Ermenistan bunu kaldırdı. Böyle bir uygulamaya izin vermiyor. Gelip kullanmanız lazım. Ermenistan'a gelip kullanmanız lazım diyor. Rusya'nın da böyle bir şey niyetlendiği yönünde bir Reuters iddia birkaç kaynağa dayanarak ortaya attı, ama böyle bir yoğunluk havalimanlarında yok. Ama bugün yarın belki çoğalabilir insanlar, gelip oy kullanıp geri dönebilirler. Buna ne kadar izin verecek Ermenistan uygulaması? Yani öyle bir günlüğüne gel oy kullan geri git gibi bir şey engel çıkartır mı çıkartmaz mı, onları bilemiyorum tabii.
1: Peki, o zaman son sorum, kısa da bir yanıt rica edeceğim. Belli ki bir seçimden, klasik bir seçimden öte bir anlamı var pazar günkü seçimin. Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkiler konusunda çok yani ezber bozan cesur açıklamaları olduğunu da biliyoruz. Paşinyan olması halinde normalleşme daha da hızlanır mı? Bunun adımları var mı? Ya da bu seçimde söz konusu oluyor mu?
3: Tabii Türkiye'nin de bu seçimleri yakından takip ettiğini tahmin etmek zor değil. Çünkü bir normalleşme süreci var. Sınırın açılmasını bekleyen çok fazla insan var. Belki sizin de gözünüze çarpmıştır. Birkaç gün önce Kars'ta bir toplantı oldu. Ermenistan'dan iş insanları sınırı geçerek Kars'a geldiler. Kars ve Erzurum Saray Odası Başkanları oradaydı ve Kars ve Erzurum'dan birçok iş insanı da oraya Kars'a geldiler.
1: Alican'dan mı geldi? Nereden geçtiler?
3: Öbür kapıdan sanıyorum, Doğu kapıdan sanıyorum. Geldiler, sınırı geçerek geldiler. Sonra açıklandı, bu toplantıdan sonra basına yansıdı. Sanıyorum biraz Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri vardı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri vardı. Onlara katıldılar toplantıya. Erzurum Sanayi Odası Başkanı'nın toplantıya katıldı. Kars Sanayi Odası Başkanı zaten istiyor sınırın açılmasını. Türkiye'de de biraz, ama sanıyorum iki şeyi bekliyor. Bir, seçimlerin sanıyorum. Bir, seçimlerden sonra Paşinyan'ın eli ne kadar güçlü olacak. Bir de Azerbaycan faktörü var tabii. Azerbaycan'da şunu istiyor. Barış anlaşması paraflandı Washington'da geçen sene, ama nihai anlaşma imzalanmadı henüz.
1: Evet.
3: Azerbaycan, Türkiye'de hem bunu bekliyor hem de Ermenistan ile Azerbaycan'ın nihai barış anlaşmasının imzalanmasını bekliyor. Fakat Azerbaycan'da Ermenistan'dan anayasasını değiştirmesini bekliyor barış anlaşmasının imzalanmak için. Bu ne manaya geliyor? Azerbaycan diyor ki sizin anayasanızda Karabağ atıf var.
1: Evet.
3: Paşinyan diyor ki hayır, anayasanızda Karabağ atıf yok, bağımsızlık bildirgesinde atıf var. Bağımsızlık bildirgesinde Karabağ atıf var. Neyse, sonuçta Azerbaycan anayasanın değişmesini istiyor. Paşinyan bu gerekçelerle değilse bile anayasanızı zaten bizim değiştirmemiz lazımdı diyor. Bu seçimler bu gücü verecek mi? Yani böyle biraz sıralı bir durum var.
1: Evet.
3: Dolayısıyla Türkiye hem Azerbaycan'ın pozisyonunu bekliyor, hem de Ermenistan'daki seçim sonuçlarını bekliyor. Ama şu ana kadarki gidişat, halkların da büyük kısmının sınırın açılmasını, dolayısıyla normalleşme sürecini desteklediğini gösteriyor. Zaten Hrant Dink'in de en büyük hayallerinden bir tanesi de Türkiye-Ermenistan kara sınırının açılması. Eğer Paşinyan seçilirse ve anayasayı da değiştirecek bir yönünde alırsa, tabii anayasada sadece bu konu değil, başka bir şeyler değiştireceğini söylüyor. Yani yeni bir devlet kuruyoruz. O yeni devletin yeni bir anayasası olması lazım diyor Paşinyan. İşte ordu nasıl hareket edecek, yargı nasıl hareket edecek, buna benzer reformlardan bahsediyor. Böyle bir, yani hem seçimden sonra bir anayasa tartışması içine gireceğiz. Eğer Paşinyan kazanırsa, Paşinyan tek parti iktidarı kuramazsa, ki bu da yani olabilir, seçim bu çünkü.
1: Evet.
3: O zaman zaten başka bir şey konuşuyor olacağız.
1: Evet, peki. Yetvart, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın ve hakikaten açıklayıcı verdiğin bilgiler için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Konuklarımızın görüşleri böyle gerçekten. Ermenistan'daki pazar günü gerçekleşecek seçim bir seçimin ötesinde hem iç ve dış dengeleri ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Pazar günü seçimleri de yakından takip edeceğiz. Tabii Ankara'da yakından takip eden başkentlerden birisi olacak tıpkı Moskova ve Washington gibi. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.

0: NTV Radyo. Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
2: Yardım edin!
1: Aşk işleri belli olmaz.
2: Kimse yapma!
3: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
1: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
5: Umarım bir daha görüşmeyiz.
6: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
5: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
7: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: ETS yaz fırsatları başladı.
11: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
10: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
14: Doğa takvimi. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Dünya Çevre Günü bugün. Tahminlere göre önümüzdeki 25 yıl içinde dünya nüfusunun 1/4'ünden fazlası kuraklıktan etkilenecek. Zaman daralıyor ve dünya acil durum noktasında. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek gerekiyor. Önlem alınmazsa kritik eşiğin üstündeki hava kirliliği gelecek 10 yıl içinde %50 artacak. Su ekosistemlerine karışan plastik atık miktarı da 2040 yılına kadar 3 katına çıkacak. Dünya bize sinyaller gönderiyor ve 2026 Dünya Çevre Günü'nde rotamızı değiştirmek için hala zamanımız olduğunu hatırlatıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu yılki küresel kampanyayı "Şimdi iklim için harekete geç" sloganıyla hazırladı. Unutmayın, herkesin sorumluluğu var. Evdeki elektrik tüketiminizi ve seyahatlerinizi düşünerek, yemek masanızı kontrol ederek işe başlayabilirsiniz. Unutmayın, her adım önemli.
14: Doğa takvimi.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
16: NTV Radyo.
17: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Bankam Tombank kartıma gir. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: İstanbul az bulutlu, Poyraz serinlik vererek esiyor, sıcaklık 30 derece. Marmara geneli az bulutlu, Bursa 31, Edirne 33 derece. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara ve Eskişehir 28 derece. Ege'de iç kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişi etkili. İzmir 32, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık, yaylalarda sağanak görülebilir. Antalya 27, Adana 30 derece. Karadeniz'de sahiller az bulutlu, Bolu 28, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum-Kars kesiminde gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 23 derece, Güneydoğu'da ise Diyarbakır kısa süre yağışlı 34 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Silahlar-Rahat hem bağlantı yolu Kağıthane istikameti, Çobançeşme yan yol Şirin Evler yönü, Darülaceze Ok Meydanı istikameti için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit kapalı ve yoğunluk yaşanıyor. Ana arterlerde sıkışıklık sürerken 1. ve 2. köprü çift yönlü bir hayli yoğun, yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul yol durumu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 17.
7: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
6: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. AK Parti sözleşmeli Erbaş ve erlerle ilgili yeni bir yasa teklifi hazırladı. Meclis Başkanlığı'na sunulan 17 maddelik düzenleme sözleşmeli askerlere kamuda istihdam olanağı getiriyor. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısında. O toplantıda kimin konuşacağına dair tartışma sürüyor. MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü kürsüde olacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. Rakamla birlikte emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Ayrıntılar birazdan. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. AK Parti sözleşmeli Erbaş ve erlerle ilgili bir teklif hazırladı. Meclis Başkanlığı'na sunulan 17 maddelik o teklife göre sözleşmeli askerlere kamuda istihdam imkanı sağlanacak. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
9: 7 hizmet yılında doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz.
10: Sözleşmeli erbaş ve erlere görev sürelerinin sonuna kadar kamuda istihdam olanağı getiriliyor. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. 17 maddeden oluşan teklifte en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta, memur ve itfaiye eri olabilecek. Kamu kurumları personel alımlarında sözleşmeli erbaş ve erler için %10'luk kontenjan ayırmak zorunda olacak. Erbaş ve erlerin Ekim ayında başvurularını yapmaları gerekecek. İlgili kurumlar sözlü sınavda alım yapacak.
9: Temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.
10: Teklifte askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek.
9: Bizler kahraman Mehmetçiğimizin, uzman erbaşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin ve askeri öğrencilerimizin haklarını korurken aynı zamanda devletimizin kurumsal istikrarını ve milli güvenliğimizi de en üst seviyeye taşımış oluyoruz.
10: Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.
6: Piyasaların merakla beklediği veri bu sabah açıklandı. Enflasyon Mayıs'ta aylık %1,71 yükseldi. Veride hem savaş hem de bayram harcamalarının etkisi hissedildi.
10: Emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. SSK ve Bağkur emeklisine %16,61'lik enflasyon farkı zamma hakkı doğdu. Memurlarsa 5 ay içinde %12,41'lik zam alacak. Rakamlar Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Enflasyon bu ay için %1 gelirse SSK Bağkur emeklisinin zammı 17,77, memur ve memur emeklisinin zammı %13,52 olacak. Enflasyon %1,5 olarak açıklanırsa SSK Bağkur emeklisi %18,35, memur ve memur emeklisi %14,09 zam alacak. Eğer enflasyon %2 olursa SSK Bağkur emeklisine %18,94, memur ve memur emeklisine %14,65 zam yansıtılacak. Mayıs verisiyle kira zamları da belli oldu. Haziran ayında yenilenen iş yeri ve konut sözleşmelerinde zam tavanı %32,24 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler sayesinde savaşın etkisinin sınırlı kaldı.

0: %14,88 ile takip etti.
1: CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun salı günü partinin grup toplantısında konuşacağını söyledi. Ayrıntıları NTV muhabiri Öykü Tüccar aktaracak.
2: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi grup kürsüsünde konuşup konuşmayacağında bugün sabah saatlerinde önce Kemal Kılıçdaroğlu evinin çıkışında MYK'ya gelirken gazetecilere elbette demişti bu soruya ilişkin. MYK toplantısı sırasında kameralar önüne geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı da bu konuda kararlıyız dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden seslenecek. Bu konuya ilişkin Özgür Özel tarafından bir usulsüzlük iddiası var. Müslüm Sarı bu konuya da tepki gösterdi. Bu iddialara da tepki gösterdi. Grup başkanının genel başkana bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca yapılan grup başkanlığı seçimliğini usulsüz bulduklarını ve bu konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de geçtiğimiz hafta bir dilekçe gönderdiklerini, bir yazı gönderdiklerini aktardı. Bugün merak ettiğimiz bir diğer konu tabii ki Yüksek Disiplin Kurulu'nun dün aldığı tavsiye kararıydı. Bu karar öyle bir karar ki aslında 2023 kurultayından sonraki Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen isimlerin geri dönüşünün kapısını aralıyor bu karar. MYK bu kararı onaylarsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderecek ve listeler güncellenecekti. Ancak bu konuya bir açıklama getirdi Müslüm Sarı. Kümülatif bir karar olmadığını söyledi. Herkesi kapsamayacağının altını çizdi. Dosya dosya bir değerlendirme yapacaklarını, haksız buldukları kişilere bu haklarını geri iade edeceklerini aktardı. Bir diğer önemli konu, ilk MYK toplantısı ardından bir diyalog heyeti kurulacağı açıklanmıştı. Bu heyet henüz kurulmadı ancak Müslüm Sarı kendilerinin diyalog kanallarını açık tutmak isteseler de Özgür Özel tarafından aynı adımları göremediklerini ifade ettiler. Ancak farklı gruplar tarafından, kişisel inisiyatifler tarafından bir diyalog iki taraf arasında sürdürülmek için çaba sarf edildiğinin de altını çizdi. Hemen hatırlatalım. Öncelikle bir üç milletvekilinden oluşan bir gruptan söz ediyoruz. Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç. İkinci olarak Ankara Büyükşehir, Mersin Büyükşehir ve görevine iade edilmeyi bekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlarının tarafından yapılan bir süreç var. Bir de son olarak kulislerde konuşulan ancak doğrulanmayan bir diyalog kanalı vardı. O da iki tarafın avukatlarının görüşeceğine ilişkinde. Müslüm Sarı aslında bu basın toplantısında bu görüşmeyi de doğruladı. Önümüzdeki günlerde iki tarafın avukatları da bir araya gelerek neler yapabileceğine dair bir görüşme gerçekleştirecek. MYK toplantısı, ikinci toplantısı bu sefer 3,5 saat sürdü. Geçtiğimiz ilk toplantı 4,5 saat sürmüştü. Tam kadro bir katılım vardı. Önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisi toplanacak. CHP kaynakları parti meclisi toplantısından önce bir kez daha MYK'nın da bir araya gelebileceğini belirtiyor.
1: Ankara'dan Öykü Tüccar'ın notlarını dinledik. Pazar günü bazı beldelerde ara seçim yapılacak. Bu nedenle CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu sabah Trabzon'a gitti. Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altında dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız, Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek

0: güvencemiz sizlersiniz.
1: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti. Bilecen açıklamasında belediye başkanı seçildikten sonra CHP'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım dedi. Hakan Bilecen ayrıca mutlak butlan kararı sonrası yaşananlardan rahatsız olduğunu belirtti. Kilis Belediyesi'ni CHP'nin ve ülkenin siyasi kargaşasından ayırmak istediğini söyledi. Yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini vurguladı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 kişi mahkemeye sevk edildi. O isimler arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yer alıyor. Belediye Başkanı Duman dahil 51 kişi tutuklama, 3'ü de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı'nı görevden aldı. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın, Şanlıurfa İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının görevden alındığını duyurdu. MHP yönetimi Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Osman Mutlu'yu atadı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 13 il başkanı görevden alınmıştı. Yeni bir gelişme, İstanbul Kağıthane'de ambulans devrildi, 4 kişi yaralandı. Ayrıntıları NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'dan alalım.
2: Aslında Kağıthane'de ihbara gidiyordu ambulans, bir motosikletle çarpıştı. Ardından da o çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Tabii ambulansa, ihbara giden ambulansa, kaza yapan ambulansa müdahale için hemen olay yerine başka bir ambulans daha sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzlediğiniz görüntüler canlı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi devam ediyor. Hangi şekilde yaralandılar? Durumları ciddi mi, hafif mi atlattılar? Bunu henüz bilmiyoruz. Ancak bir kez daha söyleyelim. Bir ihbar üzerine Kağıthane'de olay yerine giden, ihbarın yapıldığı yere giden ambulansla motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Hemen olay yerine başka ambulanslar sevk edildi. Yani bir anda sağlıklarına kavuşturmak için, bir kişiyi sağlığına kavuşturmak için göreve giden ambulans çalışanları da hastanelik oldu. Durumlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Görüntüler canlı geliyor. Önümüzdeki bağlantılar, önümüzdeki saatlerde, dakikalarda daha net detaylı bilgi size verebileceğiz.
1: NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'ın notlarını dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. İran Savaşı ve Hürmüz Krizi'nin küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti. Gündeminde İsrail'in saldırganlığı da vardı.
3: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: ABD Avrupa'daki gücünü azaltıyor. Amerika'nın Avrupa'daki kuvvet komutanı askeri unsurların çekilmesi konusunda müttefikleri bilgilendirdi. Bu kapsamda hangi adımların atılacağına bakalım.
4: Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun hızlı müdahale gücünde kesinti planlıyor. ABD'nin Avrupa Merkez Komutanlığı Avrupa'dan çekmeyi planladığı askeri unsurlara ilişkin müttefiklerini bilgilendirdi. Washington'ın bu adımı stratejik odağını Asya Pasifik'e kaydırdığına yönelik yorumlara neden oldu. Planlanan kesinti NATO kuvvet modelinden yapılacak. NATO kuvvet modeli ittifakın krizleri 10 gün içinde müdahale etmek üzere konuşlandırılabilecek kuvvet ve teçhizat havuzu olarak biliniyor. Buna göre ABD ordusu Avrupa'daki KC-135 tipi yakıt ikmal uçaklarının sayısını 71'den yaklaşık 60'a düşürecek. Yeni nesil KC-46 uçakları ise NATO planlamasına dahil edilmeyecek. F-16 sayısının 99'dan 54'e, F-15'lerin ise 63'ten 36'ya indirilmesi hedefleniyor. En büyük daralma deniz ve insansız sistemlerde yaşanacak. ABD, Avrupa'ya tahsis ettiği uçak gemisi sayısını 2 yerine 1'e düşürmeyi planlıyor. Fırkateyn, kruvazör ve muhrip sayıları da yarıya indirilecek. MQ-9 tipi insansız hava araçlarının sayısı azaltılırken P-8 deniz karakol uçakları 26'dan 15'e düşürülecek. Bombardıman filolarında da yarı yarıya kesinti öngörülüyor. Avrupa'nın ABD kuvvetlerinden oluşan boşluğu zaman içinde dolduracağı varsayılıyor. Mevcut durumda askeri düzeydeki planlamaların Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde siyasi çerçeveye kavuşması bekleniyor. Avrupalı askeri uzmanlarsa Rusya'nın 3 yıl içinde bir NATO ülkesini işgal etmesine ilişkin uyardı. Alman istihbarat yetkilileri böyle bir saldırının 2029'a kadar düzenlenebileceğini aktardı. Bir Avrupalı yetkili ise ABD kuvvetlerindeki azalmanın kaç yıl içinde olacağının netlik kazanmadığını hatırlattı. ABD makamlarının azaltılacak askeri unsurların daha küçük ölçekte de olsa Avrupa ordularında bulunduğunu belirttikleri ve bu sayede Avrupa başkentlerini sakinleştirmeye çalıştıkları belirtiliyor. Diğer yandan Avrupa'nın güvenliği açısından Washington nükleer kapasitesini koruyacak. Hatta nükleer şemsiyenin Polonya ve Baltık ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtimali gündemde.
1: İran Savaşı ile ilgili İngiliz Guardian gazetesinde bir analiz yayımlandı. Analizde tarafların neden bir türlü uzlaşmaya varamadığı sorusuna yanıt arandı. Bunun için 4 engel bulunduğuna dikkat çekildi.
4: İran ve ABD savaşın galibi olduklarını zannediyor. Gerçek şu ki ikisi de kaybediyor. İngiliz Guardian gazetesinde İran Savaşı ile ilgili yayımlanan makalede bu başlık kullanıldı. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil'in kaleme aldığı makalede ateşkesin topyekün bir savaşın yeniden başlamasını önlediği belirtildi. Buna karşın ateşkes uzadıkça durumun uluslararası ekonomik ve siyasi sonuçları olan bir başka Orta Doğu çıkmazına dönüşme riskinin arttığına vurguda bulunuldu. Barış için ilerleme sağlanmasının önünde ise 4 engel bulunduğuna dikkat çekildi. İlk engel güven sorunu. İran'ın Trump'ın bir anlaşma sağlayabileceğine, hele ki bir anlaşmaya bağlı kalabileceğine inanmadığı belirtiliyor. Tahran'ın sadece Washington'ın tekrar anlaşmadan çekilmesinden korkmadığı, aynı zamanda şartların sürekli değişmesinden endişe ettiğinin altı çizildi. İran, kendisinden her seferinde daha fazla taviz istenmesinden kaygı duyuyor. İkinci engelse taraflar arasında anlamlı bir temasın olmaması. İslamabad'da Nisan'da yapılan görüşmelerin ardından taraflar yüz yüze görüşmedi. Bunun yerine müzakereler, bölgesel arabulucular ve ardı ardına gelen teklifler yoluyla ilerliyor. Üçüncü engelse iki tarafın talepleri arasındaki fark. İran hangi yaptırımların kaldırılacağı ve dondurulan mal varlıklarının ne zaman serbest bırakılacağı konusunda net taahhütler istiyor. Trump ise zafer ilan edebilmek için hızlı ve gevşek bir mütabakat zaptına varılmasını arzu ediyor. Dördüncü engelse iç siyaset. Olası barış anlaşmasının daha imzalanmadan Cumhuriyetçi şahinler ve demokrat muhalifler tarafından yatıştırma politikası olarak eleştirileceğine dikkat çekildi. Tahran'da ise haftalarca süren bombardımanın ardından ciddi güvenceler ve yaptırım hafifletmesi olmadan varılacak bir anlaşmanın teslimiyet gibi görülme riski bulunduğu belirtildi. Her iki tarafın savaşı kazandığı ve zamanın lehlerine işlediğini düşünmesi de anlaşma sağlanmasını zorlaştırıyor. Tahran'da yönetim savaşta rejim devrilmediği ve Hürmüz Boğazı'nda kontrolü elinde tuttuğu için kendini avantajlı olarak görüyor. ABD ise ezici bir askeri güç sergilediğine inanıyor. İran'ın vekil güçlerinin zayıfladığını, caydırıcılığının kırıldığını ve ekonomisinin ciddi baskı altında olduğunu düşünüyor. Washington, Tahran'ın ekonomik çöküş nedeniyle sonunda sınırlı bir anlaşmayı kabul edeceğini varsayıyor. Ancak Guardian'da yer alan makaleye göre her iki taraf da aslında kaybediyor. Tekrar tekrar şiddete dönüşen ateşkesin enerji piyasalarını tedirgin ettiği vurgulandı. İran'da da kötüleşen ekonominin halk arasında huzursuzluk ve tepkiyi artıracağına dikkat çekildi. Washington ve Tahran'ın anlaşmak için hala dar bir zaman dilimleri olduğu belirtildi. Bunun için doğrudan iletişim kurularak hızlı kararlar alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Her iki tarafında bombardıman veya abluka yoluyla ilerleme sağlayamayacağını kabullenmesi gerektiği belirtildi.
5: NTV Radyo.
1: Uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulaması 9 ay sonra sona erecek. Peki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yeni düzenleme nasıl olacak? Hukukçu Eren Özdemir değerlendirdi.
6: Anayasa Mahkemesi'nin ölçüsüz bulduğu unsurun burada bu nafakanın süresizliği olduğu görülüyor. Tartışma konusu sadece süreye ilişkin olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü nafaka oldukça karmaşık, hem sosyolojik hem ekonomik boyutları olan bir hukuki mesele.
4: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
7: Çocuğu varsa tabii ki ömür boyu versin. Ama yani ihtiyacı olmayıp da sadece o nafakayla geçirmek isteyenler de var.
8: Erkek de mağdur oluyor. Ömür boyu da nafaka ödemek zorunda değil. 20 yıllık evli kalır, çocuğu olur, bakıma muhtaç olur, o zaman ödesin derim. Eğer erkeğin de maddi durumu varsa.
4: Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Hukukçulara göre nafakanın süresi ve miktarı kadar icra edilmesi de kritik önemde.
6: Nafakaların %66'nın yani 6'sının ödenmediği yönünde bir açıklama var mesela 2022 yılında resmi makamlarda göre. Dolayısıyla da nafakayla ilgili aslında problemlerden biri miktarı ve süresi ve buna ilişkin tartışmalar olduğu kadar icra edilebilirliği de önemli.
4: Gözler yeni nafaka düzenlemesi için mecliste. Yeni düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
1: Haber turuyla devam edelim. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için bir kez daha Ankara'ya yürümüştü. Şirket işçilerin ücretlerinin tamamını ödedi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı devreye girdi ve şirket kredi çekip kalan borçların tamamını işçilere ödedi. İşçiler daha önce de Ankara'da eylemler yapmış, 3 bakanlığın devreye girmesiyle şirketin ödeme yapması sağlanmıştı. Mecliste stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada 4 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu yargılanan sanık kalmadı. 15 Mayıs'ta görülen celsede duruşma savcısı sanıkların çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işlediklerini öne sürerek 16 yıla kadar hapis cezası almalarını istemişti. Sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığı adli kontrolle tahliye etti. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuyla yargılandığı davadan beraat etti. Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Toroğlu, Galatasaray Başkanı ile Federasyon Başkanı arasında gizli görüşme yapıldığı iddiası nedeniyle savunma yaptı. Savunması sonrası mahkeme Toroğlu hakkında beraat kararı verdi. Yalova'da dünden bu yana kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezey'in sahilde cansız bedeni bulundu. Akasya plajında bir çocuğun kıyıda hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede cansız bedenin ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezey'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Şişli'de bir taksici ve yolcu arasında kavga çıktı. Taraflar otomobilden indi. Taksici Erdal Çiçek başını kaldırıma vurduktan sonra kalp krizi geçirdi. İlk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. Zanlı çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Samsun'da mezun olduğu lise binasının duvarına sprey boyayla yazı yazan sanık için 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Duvara "Seni çok seviyorum, lütfen barışalım" yazdığı belirlenen eski öğrenci 19 yaşındaki Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak okul müdürünün şikayeti üzerine savcılığın hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede okul müdürünün duvara zarar veren eski öğrenciden şikayetçi olduğu belirtildi. Duvarda 9 bin liralık hasar oluştuğu belirtilip kamu davası açıldı. İstanbul merkezli 27 ilde şike ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 86 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün işlem hacminin 192 milyar lira olduğu tespit edildi.
5: Önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla şike yapıldı. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelir, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara transfer edildi. Suç örgütü yaklaşık 4 milyar dolar, yani yaklaşık 192 milyar liralık illegal işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin 2026 bütçesinin yaklaşık %1'ine denk geliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında öne çıkan suçlama bu şekilde. İncelemelerde zanlıların Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu da tespit edildi. 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 27 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlar yapıldı. 350 milyon lira değerindeki 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bir başka yasa dışı bahis soruşturmasında ise İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da baskınlar gerçekleştirildi. 26 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ve operasyonlara katılan birimlere teşekkür etti. Gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz dedi.
1: Bir son dakika gelişmesi, gazeteci İsmail Arı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Arı'nın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 9 Eylül'de görülecek. Tekrar edelim, gazeteci İsmail Arı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı ve Arı'nın tahliyesine karar verildi. Arı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve gizliliğinin ihlali suçlarından 2,5 ay önce tutuklanmıştı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçağa şarj cihazıyla binen 19 yaşındaki yolcu da gözaltına alındı.
4: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanında büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
1: İngiltere'de bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni nesil bir aşı geliştirdi. Uzmanlara göre yapay zekanın tasarladığı aşı farklı virüs varyantlarına karşı geniş koruma sağlayabilir, olası pandemileri engelleyebilir.
4: Yapay zeka aşıları kökten değiştirmeye hazırlanıyor. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay zeka kullanarak yeni nesil aşı geliştirdiklerini açıkladı. Virüslerin sadece mevcut varyantlarına değil, gelecekteki mutasyonlarına karşı da koruma vaat eden süper aşı, salgınları da engelleyebilecek. Aşılar hali hazırda virüslerin genetik yapısı incelenerek tasarlanıyor. Virüslerin mutasyona uğraması ya da yeni varyantların ortaya çıkması aşıların etkinliğini azaltıyor ya da neredeyse sıfıra indiriyor. Bu sebeple grip gibi hastalıklara karşı her yıl yeni aşı olmak gerekiyor. Tıpkı Covid sürecinde olduğu gibi yeni varyantlar içinde aşıların sürekli güncellenmesi şart. Cambridge uzmanları ise yapay zeka sayesinde süper aşı üretebileceklerini söylüyor. Yeni aşı için virüsün genetik kodunu inceleyen yapay zeka, evrensel antijen tasarlıyor. Aşıyla harekete geçirilen bağışıklık sistemi sadece tek bir virüse değil, o virüs ailesinin tamamına bağışıklık kazanabiliyor. Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Journal of Infection'da yayınlandı. Laboratuvarda hayvanlar üzerinde çalışan bilim insanları öncelikli olarak kuş gribi virüsüne odaklanıyor. Hedeflerinde ise grip ve Ebola virüsleri de var. Ancak insan bağışıklık sisteminin daha karmaşık olduğunu hatırlatan uzmanlar, süper aşılar için henüz yolun başında olduklarını vurguluyor. Buna karşın yapay zekanın aşı geliştirme sürecini de hızlandırması bekleniyor.
1: Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. İstanbul Tuzla'da bir araya gelen gönüllü dalgıçlar deniz temizliği yaptı. Dalgıçların etkinliğini NTV muhabiri Özgür Yılmaz takip etti.
9: Bugün Dünya Çevre Günü. Çevreye ne kadar değer verdiğimiz görünenden daha çok görünmeyene verdiğimiz değerli ölçülüyor. Yani denizlerimize. İşte bu noktada manzara düşündürücü. Tuzla sahilindeyiz. Dalgıçların yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan atıklar denizlerin altının ne durumda olduğunu net bir şekilde gösteriyor. 30 dalgıç yarım saat içerisinde çıkardı ki aralarında tekne parçaları, lastikler, yangın tüpleri, klozet, aklımıza gelecek birçok eşya, metal burada görmek mümkün. Denizlerimizin temiz tutulması gerekiyor. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sürekli uyarılar yapılıyor. Denizlere bir şey atılmaması, dikkat edilmesi gerektiği yönünde sürekli uyarılar yapılıyor. Ancak bu uyarıların çok da dikkate alınmadığını buradaki manzara net bir şekilde gösteriyor. Aslında bizler de şaşırdık bunu görünce. Tabii suyun altındaki manzara çok daha fazlası dediniz. Neler var denizin altında?
10: Fazlasından kastımız görüşün olmaması. Biraz şehir atıklarının artık canlı yaşamını tamamen yok etmesi ve deniz habitatına zarar vermesi. Hiçbir şey göremedik. Kapkaranlık. Tuzla'da bu kadar yoğun bir görüş kirliliğinin olduğunu ben son dönemde ilk kez gördüm. Mevsimle de ilgisi olabilir ama ağırlıklı olarak şehrin katı atık yükünün boşaltıldığını görüyoruz.
11: 40 dakika civarında iki elle, insan eliyle ancak bu kadar olabiliyor. Kirletmemek en kolayı aslında ki bence istersek bunu yapabiliriz. Bir yerlere tutunmaya çalışan deniz yıldızlarını görmek, orada yaşamaya çalışan balıkları görmek bile bizim için üzücüydü ki birçoğunu göremedik. Normalde böyle olmaz kıyılarımız.
12: 8 Ocak'taki fırtınanın biriktirmiş olduğu atıklardan kaynaklı kötü bir koku var. Drenajdan kaynaklanan kötü bir koku var. Yani bizim buradan mesajımız bu güzel mavi vatanı bu kadar hoyratça kirletmeyelim, değerini bilelim. Çünkü bizden sonraki nesillere de bırakacak bir şeyimiz olsun.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
14: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
15: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
16: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
17: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
18: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
19: Ne var sırada Denizbank burada? Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
20: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
21: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti... ...yenilenen teknolojileri... ...benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle... ...yeni Peugeot 408... Tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
22: Peugeot. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Erkan. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Lodos'un etkisiyle hava bunaltıcı olmaya devam ediyor. Sıcak çarpması riski var. İç ve batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanaklar kısa sürede kuvvetlenerek ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle açık alanda bulunacakların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'a doğru yola çıktı. Futbol direktörü Önder Özen'in başını çektiği teknik direktör arayışında mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Italiano ile her konuda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geliyor. Italiano önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçecek. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi.
5: Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek.
6: Aziz Yıldırım pazar günü yapılacak seçim öncesi iddialı. Anadolu Ajansı'na konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı şampiyonluk özlemini bitireceklerini söyledi.
5: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmezsek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani. Bir problem yok. Destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Ben liderim, ben başkan falan değilim. Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben gerçek, Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız.
6: Yıldırım, futbol takımının yapılanması için kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'le anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü söyledi.
5: Bu yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil ama Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. İki tane santral alacağımızı söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın. Her şeyle ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklar. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız. Mevkide ve her şey belli.
6: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek.
4: Galatasaray gözünü üst üste 5. toplamda 27. şampiyonluğu kazanmaya çevirdi. Ankara'da konuşan Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk hedefleri için topun ağzında dedi.
6: Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin etkinliğine katıldı. Özbek, başkentin Galatasaray'a uğurlu geldiğine inandığını söyledi.
7: Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık orada da. Uğuruna da inanıyorum buna. Her şampiyonlukta geldik. Bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik. Ve bunların hepsi realize oldu.
6: Okan Buruk, Ankara'nın öneminden bahsederek üst üste 5. şampiyonluk hedeflerini vurguladı.
8: Kupayı buraya getirmek güzel, Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık. İnşallah şimdi hedef 27, 5. şampiyonluk.
7: Topun ağzında 27. şampiyonluk. İnşallah tekrar önümüzdeki sene.
9: O baskıya başlayalım başkanım.
7: Başladı, çoktan başladı.
6: Etkinlikte Dursun Özbek, Okan Buruk ve 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy şampiyonluk kupasıyla poz verdi.
4: Liverpool'da Andoni Iraola dönemi resmen başladı. İspanyol teknik direktör kırmızılarla sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Iraola son 3 sezonda çalıştırdığı Bournemouth'la 6. sırayı alarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa Ligi vizesini almaya başarmıştı. Liverpool ise geçen sezon Premier Ligi 5. sırada tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Arne Slot'la yollar ayrılmıştı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez mağlup oldu. Milliler Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar da Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final mücadeleleri sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Gain'i 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 3. maç bu akşam. 2-0 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e konuk olacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanırsa finale yükselecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim. NTV Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tablet istersin, vatanda bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Reklam.
8: Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. Kilometrelerinde ve İzmit-Yalova yolunun 33-35. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
11: Sevgili dinleyiciler, fiat Arapça paha, değer anlamındaki fi ile ona eklenen at çoğul ekinden oluşmuş bir sözcük. Ama Türkçe'ye girerken iki hece arasına y harfi girmiş ve fiat olmuş ve de tekil olarak kullanılıyor. Fiyat, alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri. Eder, paha. Borsada altın fiyatları fırladı. İndirimde bu telefonların fiyatı hayli düştü. Fiyatın kimi deyimlerde kullanılışı. Fiyat ayarlamak, para değerindeki değişiklik ve başka ekonomik şartlar dolayısıyla fiyatları düzenlemek. Fiyat biçmek. Bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek. Fiyat kırmak, fiyatı düşürmek, fiyatı indirmek. Fiyat vermek, isteyeceği veya ödeyeceği fiyatı bildirmek. Fiyatları dondurmak, fiyatların yükselmesini önlemek, fiyatların olduğu gibi kalmasını sağlamak. Tabii bir de narh var, o da Farsça. Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat. Narh koymak demek de ihtiyaç maddeleri için değişmez fiyat belirlemek. Bu noktada bir de ücret sözcüğü üstünde duralım. Fiyatla pek karıştırmamakta yarar var. Çünkü ücret, iş gücünün karşılığı olan para veya mal olarak kullanılıyor. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para da ücret. Örneğin, giriş ücreti. ancak çoğunlukla bir emeğin karşılığı olarak ödenen para ücret. Asgari ücret, dolgun ücret, net ücret, vekalet ücreti gibi. Ücretten, fiyattan söz etmişken işlememiz gereken bir sözcük daha var. Bedava. Karşılıksız, parasız, emeksiz, beleş, caba. Reklamlar bedava sözünden geçilmiyor. Ancak Türkçe'de hiç olmayan bir vurguyla söylüyorlar. Bedava diyorlar. Belki de daha etkili olması için yabancı bir dil havası vermek istiyorlardır, kim bilir. Doğru vurgu bedava. Orhan Veli ne diyor? Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava. Ücret ödemek zorunda kalmayacağınız sağlıklı bir ömür diliyorum.
10: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
21: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
22: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
23: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
24: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
25: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
24: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
25: Mutlu Akü bir numara.
26: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
27: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
26: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
28: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
29: Sen ne istersen ol.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
30: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
31: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
32: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
33: Ülkede günlerdir etkili olan Lodos, cumartesi günü yerini kuzeyli rüzgara bırakacak. İstanbul az bulutlu, Poyraz serinlik vererek esiyor. Sıcaklık 30 derece. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de rüzgar artık karayel yönünden ve daha serinlik vererek esecek. Ankara 28, İzmir 32, Bursa 31, Antalya güneşli 27 derece. Marmara geneli az bulutlu, Balıkesir'de hafif yağış var. Poyraz serinlik vererek esecek. Edirne 33, Sakarya 31 derece. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Eskişehir 28, Kayseri 27 derece. Ege'de, Kütahya, Afyonkarahisar'da da gök gürültülü sağanak geçişe etkili. Rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Manisa 33, Muğla 29, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık ancak yaylalarda sağanak geçişi olacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu'da yine yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 28, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır kısa süre yağışlı 34, Gaziantep az bulutlu 32 derece.
32: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. İran Savaşı ve Hürmüz krizinin küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti. Gündeminde İsrail'in saldırganlığı da vardı.
3: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
2: CHP'de gözler Salı günü yapılacak grup toplantısında. O toplantıda kimin konuşacağına dair tartışma sürüyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını söyledi.
4: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla Salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor. Bununla ilgili çok çeşitli alternatifler var. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grubunun tüzel kişiliği yoktur. Normal koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grubun kendisine bağlı olarak çalıştırılır, temsil edecek kişisidir. Yine bizim yani siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz. Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
2: Pazar günü bazı beldelerde ara seçim yapılacak. Bu nedenle CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu sabah Trabzon'a gitti. Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altında dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan siz bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
2: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklu yargılanan gazeteci İsmail Arı ilk duruşmada tahliye edildi. Bir Gün gazetesi muhabiri İsmail Arı

0: ABD'nin Avrupa Merkez Komutanlığı Avrupa'dan çekmeyi planladığı askeri unsurlara ilişkin müttefiklerini bilgilendirdi. Washington'ın bu adımı stratejik odağını Asya Pasifik'e kaydırdığına yönelik yorumlara neden oldu. Planlanan kesinti NATO kuvvet modelinden yapılacak. NATO kuvvet modeli ittifakın krizleri 10 gün içinde müdahale etmek üzere konuşlandırılabilecek kuvvet ve teçhizat havuzu olarak biliniyor. Buna göre ABD ordusu Avrupa'daki KC-135 tipi yakıt ikmal uçaklarının sayısını 71'den yaklaşık 60'a düşürecek. Yeni nesil KC-46 uçakları ise NATO planlamasına dahil edilmeyecek. F-16 sayısının 99'dan 54'e, F-15'lerin ise 63'ten 36'ya indirilmesi hedefleniyor. En büyük daralma deniz ve insansız sistemlerde yaşanacak. ABD Avrupa'ya tahsis ettiği uçak gemisi sayısını 2 yerine 1'e düşürmeyi planlıyor. Fırkateyn, kruvazör ve muhrip sayıları da yarıya indirilecek. MQ-9 tipi insansız hava araçlarının sayısı azaltılırken P-8 deniz karakol uçakları 26'dan 15'e düşürülecek. Bombardıman filolarında da yarı yarıya kesinti öngörülüyor. Avrupa'nın ABD kuvvetlerinden oluşan boşluğu zaman içinde dolduracağı varsayılıyor. Mevcut durumda askeri düzeydeki planlamaların Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde siyasi çerçeveye kavuşması bekleniyor. Avrupalı askeri uzmanlarsa Rusya'nın 3 yıl içinde bir NATO ülkesini işgal etmesine ilişkin uyardı. Alman istihbarat yetkilileri böyle bir saldırının 2029'a kadar düzenlenebileceğini aktardı. Bir Avrupalı yetkili ise ABD kuvvetlerindeki azalmanın kaç yıl içinde olacağının netlik kazanmadığını hatırlattı. ABD makamlarının azaltılacak askeri unsurların daha küçük ölçekte de olsa Avrupa ordularında bulunduğunu belirttikleri ve bu sayede Avrupa başkentlerini sakinleştirmeye çalıştıkları belirtiliyor. Diğer yandan Avrupa'nın güvenliği açısından Washington nükleer kapasitesini koruyacak. Hatta nükleer şemsiyenin Polonya ve Baltık ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtimali gündemde.
1: Romanya'nın Köstence limanında bir insansız deniz aracında patlama meydana geldi. Olay öncesi Ukrayna donanmasının Romanya makamlarıyla irtibata geçtiği öğrenildi. Az Akdeniz'inde de iki yük gemisine drone saldırısı düzenlendi. 5 Azerbaycan vatandaşı öldü.
0: İnsansız deniz aracı limanda patladı. Gökyüzüne yoğun duman yükseldi. Faciadan dönüldü. Limanda hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı. Yetkililer patlayan insansız deniz aracının Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna Savaşı'nda kullanılan askeri unsurlardan biri olabileceği aktarıldı. Ukrayna donanması ise can kaybını önlemek için Romanya makamlarıyla temasa geçtiklerini açıkladı. Rus müdahalesiyle insansız deniz aracıyla bağlantının koptuğu ve aracın Romanya'ya sürüklendiği belirtildi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan bölgenin tahliye edildiğini açıkladı. Bu Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın Ukrayna ile yürüttüğü savaşın Avrupa'nın doğusu için direkt tehdit haline gelmeye başladığını söyledi. Romanya kanalından bir muhabir de patlama sırasında canlı yayındaydı. Patlamayla birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Az Akdeniz'inde iki yük gemisi Ukrayna'nın saldırısına uğradı. Gemilerde büyük çapta hasar meydana geldi. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı drone kamerası tarafından da kaydedildi. Gemilerden birinin kaptan köşkü patlama nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Parçalar geminin güvertesine savruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı iki gemide toplam 25 Azerbaycan vatandaşından 5'inin hayatını kaybettiğini duyurdu. 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rus Dışişleri Bakanlığı da Az Akdeniz'inde iki yük gemisine saldırı düzenlendiğini doğruladı.
1: NTV Radyo. Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 3 sanık 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Karar duruşması Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanıklar Mehmet Gezer, Temir Dükkancı ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2019

0: 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı düzenlenmişti. Enflasyon Mayıs'ta aylık %1,71 yükseldi. Veride hem savaş hem de bayram harcamalarının etkisi hissedildi.
1: Emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. SSK ve Bağkur emeklisine %16,61'lik enflasyon farkı zammı hakkı doğdu. Memurlarsa 5 ay içinde %12,41'lik zam alacak. Rakamlar Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Enflasyon bu ay için %1 gelirse SSK Bağkur emeklisinin zammı 17,77, memur ve memur emeklisinin zammı %13,52 olacak. Enflasyon %1,5 olarak açıklanırsa SSK Bağkur emeklisi %18,35, memur ve memur emeklisi %14,09 zam alacak. Eğer enflasyon %2 olursa SSK Bağkur emeklisine %18,94, memur ve memur emeklisine %14,65 zam yansıtılacak. Mayıs verisiyle kira zamları da belli oldu. Haziran ayında yenilenen iş yeri ve konut sözleşmelerinde zam tavanı %32,24 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler sayesinde savaşın etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ayki enflasyon verisine Kurban Bayramı için yapılan harcamalar da yansıdı. Ana harcama gruplarındaki fiyat artışında %11,29 ile giyim ve ayakkabı ilk sırada geldi. Onu %2,28 ile konut takip etti. Yıllık artışta ise %50,06 ile eğitim başı çekti. Haziran'ın zam şampiyonu ise fiyatı bir ayda %15,65 artan yurt içi uçak bileti oldu. Onu erkek ve çocuk giysisi %14,88 ile takip etti.
0: Burdur'daki bir kız öğrenci yurdunun 6. katından düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Kaçar hayatını kaybetti. Şırnak'ta da 28 yaşındaki hemşire evinde ölü bulundu. Polis şüpheli iki ölümü araştırıyor.
1: Üniversite öğrencisi yurdun 6. katından düşerek hayatını kaybetti. 22 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Zehra Kaçar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Yerleşkedeki Safahat Kız Yurdu'nda kalıyordu. Öğrenci henüz bilinmeyen bir sebeple kaldığı 6. kattaki odanın penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Zehra Kaçar'ın kazara mı düştüğü yoksa birisi tarafından mı itildiği henüz belli değil. Polis tüm ihtimalleri araştırıyor. Şırnak'ta da 28 yaşındaki hemşire evinde ölü bulundu. Şırnak Devlet Hastanesi'nde görevli Felek Yağbasan hastane nöbetinden çıktıktan sonra evine gitti. Ancak yeniden işe gitmeyince arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Genç hemşire telefonlara cevap vermeyince eve çilingir yardımıyla girildi. Felek Yağbasan evde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
0: Bursa'da 2019 yılından bu yana kaybolarak aranan çocuk özel ekibin araştırması sonucu 7 yıl sonra bulunmuştu. 8 yaşındaki çocuğun yıllarca alıkonmasına ilişkin babaannesi ve 5 sanığa dava açıldı.
1: Ekipler onu bulduğunda depoyu andıran bir odadaydı. Gerçek adını bile bilmiyordu. Ağzından çıkan ilk söz benim adım Ahmet olmuştu. 7 yıl kayıp olarak arandıktan sonra Bursa'da bulunan çocuğun babaannesi ve 5 kişi hakkında dava açıldı.
2: Korkmayacak.
1: İddianamede babaanne Hanife S'nin çocuğu yıllarca sakladığı, bu süreçte de yakını olan diğer sanıklardan yardım aldığı belirtildi. Metinde Nazar adlı çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesine de yer verildi. Çocuk hiç okula gitmediğini, evden çıkmadığını anlattı. Recai dayı dediğim kişi beni dövüyordu dedi. Biri tutuklu 6 sanık için 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmasına Temmuz ayında Mustafa Kemal Paşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 8 yaşındaki Nazar, Alman uyruklu annesi Rebecca S.'nin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarıyla 10 Mart günü bulunmuştu. Çocuğun velayeti DNA testiyle biyolojik annesi olduğu tespit edilen Rebecca S.'ye verilmişti.
0: Basit gibi görünen ben aldırma işlemi aslında hayati bir öneme sahip. Dermatolog Profesör Bengün Nisa Akay bu işlemlerin güzellik merkezi gibi yerlerde yapılmasının büyük risk taşıdığını söylüyor.
2: Şikayetçi olmayan yoktur ya. Hani her zaman aynaya baktığınızda böyle yüzünüzün kenarında siyah bir şey ufaktan rahatsız ediyor.
3: Ben bir keresinde denemek istedim. Yani o kadar rahat hemen 5 dakikada alırız. Kurutacağız ya da lazerle alacağız dedi.
1: Kimi estetik kaygılarını gidermek için, kimi ise sağlık riskinden dolayı benleri aldırıyor. Peki bu işlem riskli mi? Uzmanlara göre işlemin nerede yapıldığı kritik öneme sahip.
4: Vücudunuzdaki benleri aldırmak bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar güzellik salonu, kuaför gibi yerlerde bu tür işlemlerin yapılmasının riskli olduğunu söylüyor. İşlemlerin uzman hekim tarafından yaptırılması öneriliyor.
5: Ben zannedilen şey aslında bir deri kanseri olabiliyor. Onlar sadece hani o lezyonu yok etmeye yönelik olarak lazer tedavileri, yakma, dondurma gibi bir takım uygulamalarla aslında üst taraftan yok ediyorlar. Deri kanserini saklamış oluyor.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bengün İsa Akay, benlerin cerrahi işlemle alınması gerektiğine dikkat çekti.
5: Bu tarz lezyonlar varsa mutlaka önce bir dermatoloji uzmanına başvurmaları, dermatoskopik muayenelerden sonra eğer bunlar gerçekten zararsızsa yine de cerrahi olarak çıkarılmalarını tavsiye ediyoruz. Daha sonra yayılıma neden oluyor ya da bu tarz uygulamalar deri kanserine de neden olabiliyor.
0: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'deki hava kirliliği araştırması yayınlandı. Birçok ilde hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırların üzerine çıktı. Havası en kirli il Iğdır, en temiz şehir Kırklareli oldu.
1: Hava kalitesi ölçüldü, birçok yerde değerler sınırın üstünde çıktı. Buna göre en kirli havaya sahip il Iğdır olurken, en temiz havaya sahip il ise Kırklareli olarak açıklandı. Veriler Türk Toraks Derneği'nin Türkiye Hava Kalitesi haritasından.
6: Şehirler hava alır mı? Şehirler nefes alır mı? Evet, şehirler nefes alır. Yani şehirde bir koridor olacak, hareket edecek havanın sirkülasyonu sağlanacak. Iğdır'da bu sirkülasyon biraz daha az. Çevresi dağlarla çevrili. Yerleşim yeni aşağıda, istasyon aşağıda. Bu anlamda da hava kirliliği ciddi anlamda sorun yaşıyor.
7: Çukur olan semtler, ara sokaklar, araçların çok yoğun olduğu bölgeler çok kirli. Nüfus sürekli artıyor, araç sayısı sürekli artıyor.
1: 2025 yılında Türkiye'de ölçüm yapılan tüm illerde Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği sınırı değerleri aşıldı. Üç büyük şehir arasında hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer İzmir olurken onu Ankara ve İstanbul takip etti.
8: Akşamüstü camdan baktı, böyle bir sis, sanki havada bir sis, bir bulut oluyor. Araba yoğunluğu, insan kalabalığı. Yani yine bu durumda nefes alabiliyorsak ne mutlu bize.
6: Bu partikül maddeler ne kadar küçükse o kadar sinir sistemimize, organlarımıza, damarlar yoluyla ulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü 15 gibi bir değer belirledi. Mesela Iğdır'daki değer 110. Yani yaklaşık Iğdır'daki insanlar 8-9 kat kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği değerlerden daha fazla kirli bir ortamda yaşıyorlar. İstanbul için bu işte 30'larda 40'larda gibi bir değer var. Bu da İstanbullular için Dünya Sağlık Örgütü'nün 2,5 katı kadar bir değerle yaşadıkları anlamına gelmekte.
1: Hava kirliliği başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalar olmak üzere sağlık riski oluşturabiliyor.
9: Bir evde iki tane araç olursa toplu taşımaları kullanmasanız daha çok şey çekeriz biz.
0: Çanakkale'de yılda 100 bin ton atık elektriğe, yakıta ve ham maddeye dönüştürülüyor. Dönüşüm hem çevreyi koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
1: Çanakkale'deki evsel, ambalaj ve tıbbi atıklar yeniden hayat buluyor. Yılda tam 100 bin ton atık dönüştürülüyor. Tesise gelen çöpler modern sistemlerle ayrıştırılıyor. Yanabilir nitelikte olanlar özel alanlara gönderiliyor. İşlemlerin ardından yakıt niteliği taşıyan maddeler de elde ediliyor. Tesiste toplam 20 bin tonluk alternatif yakıt üretiliyor.
10: 100 bin ton atıkla birlikte 11 bin ton yıllık ambalaj atığı topluyoruz. Atıktan türetilmiş yakıt elde ediyoruz. Onları da çimento fabrikaların ham madde olarak satışı gerçekleşiyor.
1: Çöpten elde edilen biyogazla yılda ortalama 10 bin megawatt saat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu tam 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının çöpten karşılanması demek. Öte yandan yılda 20 bin metreküp sızıntı suyu arıtılırken şehir genelindeki tıbbi atıklar da burada sterilize edilerek tamamen zararsız hale getiriliyor.
10: Herkesin kendi ürettiğinden hoşuna gitmeyen çöp diye bahsedilen materyal aslında bizim için çok kıymetli. Burada çöpün her şeyinden faydalanıyoruz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
12: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
16: Borusan Next.
17: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
18: Sen ne istersen ol.
19: Bankam, bank, kartıma gir.
20: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Futbol direktörü Önder Özen'in başını çektiği teknik direktör arayışında mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Italiano ile her konuda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a ulaştı. Italiano önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçecek. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi.
5: Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek.
6: Aziz Yıldırım pazar günü yapılacak seçim öncesi iddialı. Anadolu Ajansı'na konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı şampiyonluk özlemini bitireceklerini söyledi.
5: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmesek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani. Bir problem yok. Destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Yani. Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben gerçek. Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız.
6: Yıldırım, futbol takımının yapılanması için kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'le anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü söyledi.
5: O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. İki tane santro alacağımı söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın. Her şeyle ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklar. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız. Mevkide ve her şey belli.
6: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek.
4: Galatasaray gözünü üst üste 5. toplamda 27. şampiyonluğu kazanmaya çevirdi. Ankara'da konuşan Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk hedefleri için topun ağzında dedi.
6: Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin etkinliğine katıldı. Özbek, başkentin Galatasaray'a uğurlu geldiğine inandığını söyledi.
7: Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık orada da. Uğuruna da inanıyorum buranın. Her şampiyonlukta geldik. Bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik. Ve bunların hepsi realize oldu.
6: Okan Buruk, Ankara'nın öneminden bahsederek üst üste 5. şampiyonluk hedeflerini vurguladı.
8: Bu kupayı buraya getirmek güzel, Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık. İnşallah şimdi hedef 27, 5. şampiyonluk.
7: Topun ağzında 20. şampiyonluk. İnşallah tekrar önümüzdeki sene.
9: O baskıya başlayalım başkanım.
7: Başladı, çoktan başladı.
6: Etkinlikte Dursun Özbek, Okan Buruk ve 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy şampiyonluk kupasıyla poz verdi.
4: Liverpool'da Andoni Iraola dönemi resmen başladı. İspanyol teknik direktör kırmızılarla sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Iraola son 3 sezonda çalıştırdığı Bournemouth'la 6. sırayı alarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa Ligi vizesini almaya başarmıştı. Liverpool ise geçen sezon Premier Ligi 5. sırada tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Arne Slot'la yollar ayrılmıştı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez mağlup oldu. Milliler Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar da Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final mücadeleleri sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Gain'i 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 3. maç bu akşam. 2-0 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e konuk olacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanırsa finale yükselecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
10: İstanbul kendi başına bitki çeşitliliğiyle Avrupa'nın birçok ülkesiyle yarışır vaziyette. Peki Avrupa yakasıyla Anadolu yakasında bitki çeşitliliği açısından bir farklılık var mı? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'na sorduk.
11: İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altında. Yani burada yağışın bol olduğu bir yerden bahsediyoruz. Güneye indiğimiz zaman iklim değişiyor. Güneye indiğimiz zaman artık Akdeniz iklimi etkisini hissettiriyor. Böyle olduğu zaman da doğal olarak bitki örtüsü de buna göre şekilleniyor. Mesela kuzeyde kumullardan çıktıktan sonra Belgrad Ormanı'na geldiniz. Belgrad Ormanı Avrupa yakasında. Bunun Anadolu yakasındaki karşılığı da Alemdağ ormanlarıdır. Şimdi bu ormanlardaki baktığımızda hakim ağaç türleri meşedir. Yani yaprak döken ağaçlar vardır burada. Ve ancak rutubet ve nem isteği yüksek olan yerler olduğu zaman bu sefer ne karşımıza çıkıyor? Kayını görüyorsunuz, yürgeni görüyorsunuz, kestane çıkıyor, akça ağaç çıkıyor, kızıl ağaç gibi ağaçlar çıkıyor. İstanbul'un kuzey taraflarında. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İstanbul çok büyük bir kent ve çok eski bir yerleşim olması nedeniyle de kent çevresindeki ormanların gerçek karakteri bozulmuştur. Alanları çok daralmış. Baktığımızda şehir merkezinde neredeyse doğal yaşam alanı kalmadı. Mesela güneye girelim. Yine biraz önce bahsettiğim Aydos gibi. Burada daha kuru tabiatta ormanları görüyoruz. Yine meşe ormanlarını görüyoruz. Hele adalara gidin. Adalarda ne görüyoruz? Adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altında. Burada Kızılçam ormanlarını görüyoruz. Ve Kızılçam ormanları altında maki elemanları var. Yani Akdeniz, Ege'de gördüğümüz maki elemanları yukarıya doğru geliyor. Akdeniz ikliminin etkisiyle birlikte ve adalarda Kızılçam'la birlikte bulunuyor bunlar. Doğal olarak işte adaların en önemli bitki topluluğunu oluşturuyor Kızılçamlar aynı zamanda. Tabii sadece bu odunsu taksonlardan bahsetmiyoruz. Bizim asıl zenginimiz otçu türler. Bu açık alanlarda. Orman atlarına çok fazla girmezler. Orman açıklıklarında ve biraz önce yine söyledim. Bizim boş alan, kıraç alan dediğimiz alanların bitki çeşitliliği, bitki zenginliği çok çok fazla. O yüzden bu alanlara boş alan gözüyle bakmamamız gerekiyor.
3: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: NTV Radyo.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
15: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
16: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Salata yeşillikleri deyince benim aklıma roka geliyor. Roka yaz sofralarının lezzeti. Özellikle de ben roka, kırmızı soğan ve domates salatasına bayılıyorum. Ama tabii ki rokayı yaprak yaprak sofraya söğüş salatalık yer gibi de koyabiliriz. Ama rokayı aynı zamanda yemeklerde de kullanabiliriz. Onun için hemen İtalyan mutfağına bakmak lazım. Zaten roka kelimesi bütün dillere bir şekilde İtalyanca'dan geçmiş. Aslında kökeninde Latince eruca kelimesi var. İtalyanca'da roka, rucola. Şimdi rucola kelimesi Fransızca'ya geçmiş roket olarak. Oradan da İngilizcesine geçmiş. Genellikle rocket leaves denir. Amerika'ya gidince olay tamamen başkalaşıyor. Yerel bir İtalyan diyalektinden hareket ederek arugula deniliyor. 1960'da New York Times'ın yemek sayfalarının editörü ve yemek yazarı Craig Claiborne arugula kelimesini kullanıyor. Hatta bunun üzerine sonradan bir kitap yapıldı. Amerika'da böyle entelektüel, işte gurme ve böyle bütün dünya kültürleri hakkında bilgi sahibi, İtalyan mutfağını da başka bir şekilde ele alan bir hareketin başlaması olarak The United States of Arugula diye, yani Amerika Birleşik Devletleri yerine Amerika Roka Devletleri diye bir kitap yazıldı ve bir anlamda Amerikan gastronomi dünyasında bir roka devrimi oldu. Biz de çok şanslıyız ki soframızda her zaman roka var. Şimdi rokayı yemeklerde nasıl kullanabiliriz deyince hemen gene İtalya'ya gidelim. Özellikle Roma'da muhakkak pizzanın üstüne son anda fırından çıktığı zaman roka yaprakları konulur. Bir yerde Roma'daki pizzanın imzası gibidir bu. Ama birazcık da Apulia bölgesine gidince onların cavatiedi diye bir yemeği var. Aslında makarna yapılıyor domatesli basit bir sosla. Fakat bunun içine sert keçi peyniri pecorino konuluyor. Ve sadece domates çektirilerek yapılmış basit bir domates sosu. Evet, o domates sosu keçi peyniri karışımına son anda sıcak makarnanın içine ufak ufak parçalanmış roka konuluyor ve roka adeta o karışımın içinde pişiyor. İşte size inanılmaz güzel bir İtalya tarifi. Tabii ki her türlü başka şekilde de yapıyorlar. Hatta domates sosu olmadan da yapıyorlar. Ama domatesle rokanın da son derece güzel bir lezzet uyumu var. Bir seferinde makarna yaptığınızda şöyle bol domates soslu, birazcık keçi peyniri veyahut da eski kaşar da olabilir, bir beyaz peynir de olabilir. O da çok yakışır ama böyle bir koyun keçi beyaz peyniri olsun. Onunla birlikte küçük küçük böyle kopardığınız veya doğradığınız roka parçalarını da bol miktarda makarnanın içine katın ve afiyetle yiyin. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerinde ve Elmalı-Finike yolunun 26-47. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman akademisyen yazar Markus Graf'ın Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Emre Güler çevirmiş. Markus Graf 1974 doğumlu. Üniversitede plastik sanatlar ve sanat bilimi eğitimi aldı. Çeşitli sanat kurumlarında proje yöneticisi, küratör, eğitmen, yazar ve sanatçı olarak görev yaptı. Graf, akademik çalışmalarını 2003 yılından beri Türkiye'de sürdürüyor. Kendisi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı. Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli kitabında, sanat ve kültürün toplumsal eğitim ve modernleşme için hem Avrupa hem Osmanlı-Türk sergi tarihindeki önemine işaret ederken, Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat döneminden yani 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı'nın tekniği ve kültürüne uyum sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Aynı eğilim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da devam etti, diyor Graf. Devlet destekleri ve sergi dizileriyle ülkede reform yapmaya, ulusal bir kültür geliştirilmeye çalışıldı, diye de ekliyor. Sergi mekanı bilimsel bir konu olarak ele alındığında sanat tarihi, sanatın icrası ve algılanışında stratejik bir öneme sahip. Sergi dediğimiz hadise 1980'li yıllardan itibaren giderek artan biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika'da kültür ve sanat biliminin konusu haline geldi. Bu bağlamda Markus Graf kitabında Osmanlı ve Türk sergicilik tarihinin 19. yüzyıldaki başlangıcından günümüze uzanan gelişim sürecini, Avrupa ve Kuzey Amerika sergicilik anlayışında nasıl farklılaştığını ve onlarla ne tür paralellikler gösterdiğini ele almakta. İngiliz tarihçi Andrew Robertson editörlüğünü üstlendiği, alanında uzman tarihçilerin makalelerinden oluşan İmparatorluklar Çağı'nın Büyük Komutanları 1583-1865 isimli çalışma Kronik Kitap'tan yayımlandı. Askeri tarih meraklılarının ilgisini çekecek kitabı Türkçe'ye Barbaros Uzunköprü çevirmiş. Kitap 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan ve İmparatorluklar Çağı denilen bir dönemin en önemli 26 komutanının yaşamlarını ve kariyerlerini konu alıyor. Bir yandan da Avrupa'dan Amerika kıtasına uzanan geniş bir coğrafyada savaş sanatının dönüşümünü inceliyor. Reformlar, kuşatma teknikleri, sefer planları, lojistik ve moral yönetimi, komutanların kişisel liderlik özellikleriyle birlikte değerlendiriliyor. Büyük Friedrich, disiplinli ordusuyla Prusya'yı bir askeri güce nasıl dönüştürdü? Kutuzov geri çekilmeyi bir stratejiye çevirerek Napolyon'u nasıl yıprattı? Napolyon, hız ve kararlılıkla imparatorlukları dize getiren sistemi nasıl kurdu? Wellington dükü savunmayı bir silaha nasıl dönüştürdü? Clausewitz savaşın doğasını hangi tecrübelerden süzerek kurama dönüştürdü? Bolivar bir kıtayı özgürlüğe götüren mücadeleyi hangi stratejik kararlılıkla yürüttü? İşte bu sorulara ve daha fazlasına cevap arıyor kitapta yer alan makaleler. Her bölüm yalnızca zaferleri değil, yenilgilerin ardındaki nedenleri ve bu deneyimlerin sonraki kararları nasıl şekillendirdiğini de ortaya koyuyor. Güney Afrikalı yazar Karen Jennings'in Bir Ada isimli romanı Dedalus Kitap'tan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Elmira Karayılanoğlu çevirmiş. Samuel ıssız bir adada bir deniz fenerinin gölgesinde yaşamaktadır. Kıyıya vuran isimsiz mültecileri kendi elleriyle toprağa verir. Ona göre bazı hayatların ve ölümlerin başkalarının gözünde bir değeri yoktur. Ancak bir gün dalgaların getirdiği bir bedenin hala nefes aldığını fark eder. Bu beklenmedik karşılaşma, Samuel'in kurduğu kırılgan düzeni sarsarken, onu istemeden de olsa geçmişin karanlık koridorlarına geri sürükler. Yıllar önce politik bir mahkum olan Semoyan'ın hatıraları, sömürgecilik, devrim ve ardından gelen acımasız bir rejimin izlerini taşır. Kurtardığı yabancıyla birlikte hem kendi suç ortaklığıyla hem de aidiyetin anlamıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bir ada, yalnızlık ile vicdan arasında sıkışmış bir adamın hikayesi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
11: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
12: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
11: Cinayetle ilgisi olanlar.
12: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
11: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
12: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
11: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalıyor diyor.
12: Polisiye roman sevenler.
11: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
12: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
13: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
14: Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
17: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
12: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
18: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
19: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar... ...aygaz.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: Aragaz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde ülkede sıcaklıklar gölgede 30'lu değerlerde. Termometrenin ölçtüğü değerler de gölgedeki sıcaklıklardır. Güneşin altındaysanız durduğunuz süreye de bağlı olarak sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilir. Asfalt ve beton gibi güneşi fazlasıyla çeken yerlerde ise sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkabilir. Aynı mekan asfalt değil de yeşil alan olsaydı sıcaklık 60'lı değerlerde değil 30'lu derecelerde olacaktı. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Neden gözünü
3: bir şarkıyla ağlamak, hareketli bir müzikle dans etmeye başlamak ya da bir şarkıyla umutlu olmak. Uzmanlar yavaş ritimler, sakinleştirici melodiler ve doğal seslerin zihni sakinleştirip kaygıyı azalttığını söylüyor. Hatta müzikle terapi yapılıyor. Peki müzikle duygular neden değişiyor? Müzik terapisti Özgür Salur NTV Radyo'ya anlattı.
4: Müzik duyguları yoğun şekilde harekete geçirebiliyor değil mi? Hepimizin hayatında bunun karşılığı var. Bazen şarkılar dinleriz, ağlarız. Bazen şarkılar dinleriz, neşeleniriz. Bazen bazı müzikler, şarkılar bizi öfkelendirir. Umutlanırız, hayal kırıklığı yaşarız, gururlanırız. Bunların hepsini marşlarda, şarkılarda, çocuk şarkılarında, oyunlara eşlik eden müziklerde, danslara eşlik eden müziklerde görebiliyoruz. Hepsinin bizim üzerimizde duygusal anlamda güçlü etkileri olabiliyor. Bu da biraz müziğin birçok boyutuyla beynin her yerine etki etmesiyle açıklamak mümkün. Bu etki bazen oradaki aktivasyonu hızlandırmak oluyor. Oradaki aktifliği hızlandırmak oluyor. Bazen de düşürmek oluyor. Örneğin bir parça bizi irite ediyorsa, İçinde bulunan bir enstrüman sesi bizi irite ediyorsa bu bize öfke olarak geri dönebiliyor. Belki öfkeli anılarımız canlanıyor. Belki öfkeli düşünceler canlanıyor ve buna öfke duygusu da eşlik edebiliyor. Veya geçmişimizde çok hoş andığımız bize birinin bir enstrüman çalması olsun. O enstrümanın sesini duyduğumuzda diğer duygusal anılar canlanabiliyor ve rahatlayabiliyoruz. Burada yeri gelmişken yine müziğin ne kadar kişiye özel etkili bir enstrüman olduğunu tekrarlamak gerekiyor. Bir kişiye aynı müzik çok hareketlenmesini sağlarken diğer kişinin durgunlaşmasını sağlayabiliyor. Bir kişinin umut hissetmesini sağlarken bir kişinin umutsuzluk hissetmesini sağlayabiliyor. Tabii şimdi bir müziğin içerisindeki enstrümandan örnek verdik. Aslında müziğin içinde birçok şey var. Müziğin ritmi var, müziğin sözleri var, müziğin şiddeti var. Örneğin bir metal müzikle bir tasavvuf müziğinin şiddeti birbirinden çok farklı. Şiddetten kastım müzikal şiddet. Sözlerden bahsetmiyorum şu anda. Ve bu bizim üzerimizde bazen bazılarımız üzerinde canlandırıcı etkiye sahip olabiliyor. Bazılarımız üzerinde irite edici etkiye sahip oluyor. Hem şiddetli oluş hem yumuşak oluş. Ve hatta bu her birimiz için farklı zamanlarda farklı etkiye sahip olabiliyor değil mi? Bazı müzikleri bazı dönemlerde seçebiliyoruz. Bazı diğer müzikleri de başka dönemlerde seçebiliyoruz. Ve işte müziğin içindeki bu her ayrı değişen, her an değişken olarak her birimize değişik şekilde etki edebiliyor.
3: Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. AK Parti sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili bir teklif hazırladı. Meclis Başkanlığı'na sunulan 17 maddelik o teklife göre sözleşmeli askerlere kamuda istihdam imkanı sağlanacak. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
2: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz.
3: Sözleşmeli erbaş ve erlere görev sürelerinin sonuna kadar kamuda istihdam olanağı getiriliyor. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 17 maddeden oluşan teklifle en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta, memur ve itfaiye eri olabilecek. Kamu kurumları personel alımlarında sözleşmeli erbaş ve erler için %10'luk kontenjan ayırmak zorunda olacak. Erbaş ve erlerin Ekim ayında başvurularını yapmaları gerekecek. İlgili kurumlar sözlü sınavda alım yapacak.
2: Temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.
3: Teklifte askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek.
2: Bizler kahraman Mehmetçiğimizin, uzman erbaşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin ve askeri öğrencilerimizin haklarını korurken aynı zamanda devletimizin kurumsal istikrarını ve milli güvenliğimizi de en üst seviyeye taşımış oluyoruz.
3: Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.
1: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 3 sanık 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Karar duruşması Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanıklar Mehmet Gezer, Temir Dükkancı ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı düzenlenmişti. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 kişi mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklandı, 32 kişinin sorgusu sürüyor. Sorgusu süren isimler arasında Belediye Başkanı Görkem Duman da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. İran'la Amerika arasındaki müzakereleri değerlendirdi.
4: İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında mevkidaşı Kalilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın gündeminde İran'da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisinin sağlanmasına ve savaş öncesine dönülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bunun dünya ekonomisi için önemine vurgu yaptı. Fidan, İsrail'in bölgede soykırıma devam ettiğini de söyledi.
4: İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra Rohingya Müslümanlarının mülteci kamplarının yer aldığı Cox Bazar'a gitti. Mülteci kampında faaliyet gösteren Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti. Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara hizmet veren hastanede incelemelerde bulunan Fidan, yetkililerden sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen faaliyetler ve hastanenin kapasitesine ilişkin bilgi aldı.
5: Amaç sadece buradaki olanları yerinde görmek değil, yani buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz? Uluslararası toplumla beraber bunu nasıl yapabiliriz? O önemli.
1: İstanbul merkezli 27 ilde şike ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 86 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün işlem hacminin 192 milyar lira olduğu tespit edildi.
6: Önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla şike yapıldı. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelir, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara transfer edildi. Suç örgütü yaklaşık 4 milyar dolar, yani yaklaşık 192 milyar liralık illegal işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin 2026 bütçesinin yaklaşık %1'ine denk geliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında öne çıkan suçlama bu şekilde. İncelemelerde zanlıların Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu da tespit edildi. 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 27 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlar yapıldı. 350 milyon lira değerindeki 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bir başka yasa dışı bahis soruşturmasında ise İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da baskınlar gerçekleştirildi. 26 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ve operasyonlara katılan birimlere teşekkür etti. Gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz dedi.
1: Memur ve emeklilerin 5 aylık zam farkı netleşti. Zam oranı ne zaman kesinleşecek? Oran için hangi senaryolar var? En düşük emekli aylığı da artırılacak mı? Doçent Okan Güray Bülbül yanıtladı.
7: Bugünkü rakamlar sonrasında 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış oldu ve %16.61'lik bir oran söz konusu.

0: enflasyonun bir önceki 6 aylık zam oranı olan %11'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı uygulanacak. Dolayısıyla %16.60'lık oranından %11'lik oranı düşeceğiz ve kümülatif olarak %7'lik zamla birlikte hesapladığımızda %12.41'lik bir oran ortaya çıkıyor. Haziran ayı enflasyonu eğer %1 olarak gerçekleşirse bu durumda %17.7'lik bir SSK ve Bağkur emeklisi zammı söz konusu olur. Görevdeki memurlar ve memur emeklilerin için ise oran %13.52, 13.5'luk bir orana dönüşür. Bunun üzerinde bir enflasyon oranı söz konusu olur. Haziran ayı enflasyonu %1.5 gelirse bu durumda enflasyon oranı %18.35'e, görevdeki memurlar ve memur emeklileri için zam oranında %14'e çıkacaktır. Elbette bu rakamlar sonrasında önemli talepler gündeme gelecektir. Bunlardan bir tanesi refah payı, bir tanesi de bunun aşan bir şekilde %20'ye tamamlanması olacaktır. Bu taleplerin karşılanıp karşılanmayacağını 3 Temmuz sonrasında enflasyon rakamları açıklandıktan sonra göreceğiz. En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak ödeniyor ve 5 milyona yakın emekli bu tutardan aylık alıyorlar. Dolayısıyla Temmuz ayında bu rakamın arttırılması yönünde ciddi bir beklenti olacak. Çünkü bu kanuni değişiklikle oluyor. Doğrudan enflasyon oranı kadar arttırılması gibi bir düzenleme söz konusu değil. Dolayısıyla önce bir Haziran ayı enflasyonunu görmek lazım. Eğer 18.3-18.5 civarında bir toplam enflasyon ortaya çıkarsa bu durumda ilk beklenti bütün aylıkların %20 arttırılması, en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın da 24 bin liraya çıkartılması olacaktır. Akabinde memur ve memur emeklilerinin zam oranının da bu orana tamamlanması yönünde beklenti de mutlaka gündeme gelecektir.
1: Sigaraya 5 lira zam geldi. İki ayrı gruptaki sigaralara 5 lira zam yapıldığı duyuruldu. Zamlı fiyatlarla en ucuz sigara 105 liraya yükselirken en pahalı sigara 120 lira oldu. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Sigaraya en son Şubat ayında zam gelmişti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin test sonuçları belli oldu. Ünlü isimlere yönelik 21 Mayıs'ta başlatılan soruşturmada aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Berkay Şahin'in test sonuçları negatif çıktı. Oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civele'in kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu maddeye rastlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait bir taşınabilir bir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçağa şarj cihazıyla binen 19 yaşındaki yolcu gözaltına alındı.
2: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanında büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Umran Oto Ekspertiz. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı

0: paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Futbol direktörü Önder Özen'in başını çektiği teknik direktör arayışında mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Italiano ile her konuda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a ulaştı. Italiano önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçecek. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi.
3: Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek.
4: Aziz Yıldırım pazar günü yapılacak seçim öncesi iddialı. Anadolu Ajansı'na konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı şampiyonluk özlemini bitireceklerini söyledi.
3: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmesek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani. Problem yok. Destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Ben liderim, ben başkan falan değilim. Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben gerçek, Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız.
4: Yıldırım, futbol takımının yapılanması için kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'le anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü söyledi.
3: O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. İki tane santro alacağını söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın. Her şeyle ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklarız. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız. Mevkide ve her şey belli.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek.
2: Galatasaray gözünü üst üste 5. toplamda 27. şampiyonluğu kazanmaya çevirdi. Ankara'da konuşan Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk hedefleri için topun ağzında dedi.
4: Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin etkinliğine katıldı. Özbek, başkentin Galatasaray'a uğurlu geldiğine inandığını söyledi.
5: Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık orada da. Uğuruna da inanıyorum buna. Her şampiyonlukta geldik. Bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik. Ve bunların hepsi realize oldu.
4: Okan Buruk, Ankara'nın öneminden bahsederek üst üste 5. şampiyonluk hedeflerini vurguladı.
6: Bu kupayı buraya getirmek güzel, Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık. İnşallah şimdi hedef 27, 5. şampiyonluk.
5: Topun ağzında 27. şampiyonluk. İnşallah tekrar önümüzdeki sene.
6: O baskıya başlayalım başkanım.
5: Başladı, çoktan başladı.
4: Etkinlikte Dursun Özbek, Okan Buruk ve 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy şampiyonluk kupasıyla poz verdi.
2: Liverpool'da Andoni Iraola dönemi resmen başladı. İspanyol teknik direktör kırmızılarla sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Iraola son 3 sezonda çalıştırdığı Bournemouth'la 6. sırayı alarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa Ligi vizesini almaya başarmıştı. Liverpool ise geçen sezon Premier Ligi 5. sırada tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Arne Slot'la yollar ayrılmıştı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez mağlup oldu. Milliler Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar'da Defne Başyolcu 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında yarın saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final mücadeleleri sürüyor. İkinci maçta Beşiktaş Gain'i 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı yarın saat 20'de Bahçeşehir'in ev sahipliğinde oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 3. maç bu akşam. 2-0 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e konuk olacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanırsa finale yükselecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. Kilometrelerinde ve İzmit-Yalova yolunun 33-35. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Çevre Günü bugün. Tahminlere göre önümüzdeki 25 yıl içinde dünya nüfusunun 1/4'ünden fazlası kuraklıktan etkilenecek. Zaman daralıyor ve dünya acil durum noktasında. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek gerekiyor. Önlem alınmazsa kritik eşiğin üstündeki hava kirliliği gelecek 10 yıl içinde %50 artacak. Su ekosistemlerine karışan plastik atık miktarı da 2040 yılına kadar 3 katına çıkacak. Dünya bize sinyaller gönderiyor ve 2026 Dünya Çevre Günü'nde rotamızı değiştirmek için hala zamanımız olduğunu hatırlatıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu yılki küresel kampanyayı "Şimdi iklim için harekete geç" sloganıyla hazırladı. Unutmayın, herkesin sorumluluğu var. Evdeki elektrik tüketiminizi ve seyahatlerinizi düşünerek, yemek masanızı kontrol ederek işe başlayabilirsiniz. Unutmayın, her adım önemli.
3: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenimiz bir erkek sigortalımız, 1969 doğumlu. Sigortaya ilk kez girişi, yani işe ilk başlangıcı 1994 yılı. Ancak bugüne kadar çok fazla prim biriktirememiş. Belki de kayıt dışı çalışmalar var, bunu bilemiyoruz. Kendisi 3600 gün prime sahip şu an için ve ne zaman emekli olurum diye bize sormuş. Bir defa dinleyenimiz için yaş haddinden emekli olmak en doğru yol. Çünkü 15 yıl sigortalılık, 3600 gün prim ve 60 yaş koşullarına tabi. Primini tamamlamış. Yani bundan sonra herhangi bir şekilde prim ödemese de sadece 60 yaşını dolduracağı Eylül 2029 tarihini bekleyecek ve o tarihte emekli olabilecek. Yine bir erkek sigortalı, bu sefer eşi için soruyor. Eşi 1971 doğumlu, sigorta başlangıcı 2016 yılı ve 3000 gün primi var. Doğumdan önce sigorta yok diyor. Eşinin doğum yaptığını ve ancak bu doğumdan önce herhangi bir sigorta başlangıcının olmadığını söylüyor. Ve eşi için ne zaman, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim diye ilave etmiş. Dinleyenimizin eşi yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 61 yaş koşullarına bağlı 2400 gün daha prim ödeyecek. Dolayısıyla primini 5400 güne tamamlayacak ve o tarihte emekli olabilecek. Bir başka dinleyenimiz ise "Mağlulen emeklilik için gerekli koşulları tekrar bize ifade eder misiniz?" diye söylemiş. Kısaca hemen ifade edelim. Bir defa mağlulen emeklilik, sigorta başlangıcından sonra ortaya çıkacak bir iş kaybı, iş gücü kaybı çerçevesinde geçerli olan bir emeklilik türüdür. Bu bağlamda da 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü koşulları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki koşul yerine gelirse SGK'ya gönderilecek sağlık raporu ve ardından yapılan incelemenin neticesinde de emekli olmak mümkündür.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den "Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere" geliyor.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehirlerde birlikte yaşadığımız kuşların sıra dışı yeteneklerinin izini sürmüştük. Küçük kumruya en iyi adapte olmuş kuş ödülünü, kaya güvercinine en iyi yön bulan ödülünü, gökdoğana en hızlı kuşu, akkarını ebabile en çok uçanı, gümüş martıya da en dayanıklı kuş ödülümüzü takdim etmiş. Bayağı da eğlenmiştik Kerem'le. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Aslında çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz kuşların hayatta kalma becerilerine ve şehirlerle kurdukları ilişkiye yakından baktığımız bir bölüm olmuştu. Değil mi? Nasıldı senin için Kerem?
1: Benim için aslında uzun yıldır düşündüğüm bir konuyu dile getirdik ve gündeme almış olduk. Biz şehirde hangi kuşları görüyoruz? Yani doğada yaşayan yüzlerce kuş türünden ancak bazıları şehir yaşamına uyum sağlıyorlar. Bunlar böyle enkilli, şekilsiz, önemsiz veya göze batmayan türler mi? Yoksa aslında doğadaki türler arasında en dayanıklı, en güçlü, en hızlı türler mi? Ve gerçekten şehrin zor koşullarına uyum sağlayan türlerin sıradan kuşlar olmadıklarını, doğadaki bazı konularda çok en üstün özellikleri olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bu En Rekortmenler serisine başlayarak zaten biraz bunu ele almaya başladık. Son derece memnunum.
0: Evet, rekortmenler dedin iyi dedin, şampiyonlar da diyoruz. Artık dinleyicilerimiz ne demek isterse. O zaman bu haftaki bölüme geçmeden klasik soruma geçiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Neler gördün Kerem?
1: Ben şimdi iş için İsviçre'de Zürih'te bulunuyorum. Zürih çok ilginç iki tür gördüm. Buradaki türler aslında Türkiye'de görülen türler. Birincisi şehrin içi, gökyüzü çaylak dolu. Kara çaylak da var, kızıl çaylak da var. Muazzam sayıda çaylak görüyoruz. Her gün çatıların üzerinde bir çaylak geçiyor. Gene martılar ve kargalar onu kovalıyorlar. Ve bu beni lise dönemime götürdü. Ben liseyi okurken de İstanbul'da hala çaylaklar vardı. Cağaloğlu'nda, Haliç'te ve İstiklal Caddesi'nde Rus konsolosluğunun arkasındaki mahalle bağcının içinde yuvası vardı. Çok ilginç bir şeydi. Lise hayatımda çaylakları görmüştüm. Sonra o çaylak kayboldu. Tarihsel olarak baktığımızda da çok çaylak kayıtlarının olduğunu, Sütlüce'deki mezbahanın et atıklarına çaylakların toplandığını biliyoruz. Çaylak geri gelebilir mi acaba İstanbul'a? Yani acaba bizim ağaçlarımız artar, su habitatları ya da böyle sucul alanlarda daha sağlıklı bir ekosistem oluşursa yine çaylak geri gelebilir mi? Merak ediyorum. Çünkü çaylaklar gerçekten dünya şehirlerinde yaşayan bir tür. Niye bizde şu anda yok? Ve Zürih gibi işte modern ve kalkınmış, daha steril, daha düzenli bir şehirde de hayatta kalabiliyorlar. Merak ediyorum. Ama çok memnun oldum tabii şehirde çaylak gördüğüme. İkinci bir tür daha gördüm. O da aslında bomba bir sürpriz, onu da söyleyeyim.
0: Söyle, çaylak yorumuna çok şaşırdım. Yani çünkü biz geçtiğimiz günlerde Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne görünce hepimiz böyle "Aa, çaylak geçiyor, kara çaylak geçiyor" diye heyecanlanmıştık. Şehirlerde neredeyse martılar gibi görünüyor olmasını tahmin edemiyorum. Herhalde Avrupa'da sık sık görülüyor değil mi bu şekilde Kerem? Yoksa İsviçre'ye özel mi?
1: İsviçre'de çok fazla çaylak var. Hangi diğer Avrupa şehirlerinde var bilemiyorum. Ama onun dışında Hindistan'daki şehirlerde de çok çaylak var. Ve Afrika'da da Nairobi'de, Kenya'da, Etiyopya'da, Mısır'da çok çaylak var.
0: Çok iyi.
1: Bizde de vardı. Bakalım gelecekler mi, merak ediyorum.
0: Ben de heyecanla bekleyelim bakalım çaylaklarımızı. İkinci türüne geçelim o zaman.
1: İkinci türümde buradaki sular çok fazla ve akıyor her taraftan. Kanallar, dereler, çaylar var. Bir korunma kanalı yaşlar zamanında. Öyle bir kanalın üzerinde şey gördük. Dere kuşu. Yani şehrin dibinde tren istasyonundan yürüyerek işte 5 dakika uzaklıkta küçük bir kanalda öyle yürürken sadece serçeler ve ördekler varken bir anda karşımıza dere kuşu çıktı. Muazzam bir şey bu. Dere kuşu serçeden biraz büyük ve belki kara tavuktan biraz küçük diye tanımlayabileceğim ya da sığırcıktan biraz daha küçük bir tür. Tamamen suya adapte olmuş. Müthiş yetenekli bir kuş. Çünkü gerçekten suya dalıyor. Suda yaşıyor. Bir ördek gibi suyun içinde takılabiliyor. Bu anlamda çok sevdiğim de bir tür. Dere kuşu şehir içinde görmekten çok memnun oldum.
0: Ben ilk dere kuşumu seninle görmüştüm Kerem, hatırlıyor musun acaba? Yıllar yıllar önce sana göstermiştim, Trabzon Sümele Manastırı'nın oradaydık ve çok heyecanlandığımı hatırlıyorum.
1: Evet ya, bizim şehirlerde de var ama biraz daha küçük kasabalarda, özellikle Doğu Karadeniz'de, Kastamonu'daki şehirlerde, yine Torosların eteklerinde, Yahyalı'da, böyle küçük kasabalarda görüyoruz. Dere kuşunun ihtiyaç duyduğu tek şey var. Hızlı akan temiz bir su ve taşlı bir dere, bu kadar. Bunlar olduğu zaman var ama bu aslında artık nadir doğal habitat.
0: Maalesef. Evet, bizim gördüğümüz temiz, çok güzel bir dereydi. Ben de cevap vereyim. Biz de Validebağ'daydık pazar günü Kerem. Aynı gün iki farklı grupla kuş gözlem yürüyüşü organize ettik kuş kolektifi olarak. Yaklaşık 60-65 kişi toplam aslında iki farklı yani toplam 5 saatte sabah 26 öğlende 20 tür gördük. Sabahki grupta aslında çok heyecan verici bir kuş geçti önümüzden gök kuzgun. Sana da programdan önce bahsettim sen de çok heyecanlandın. Tabii oradaki kuşçular gök kuzgun ne kadar aslında nadir görebileceğimizi bildikleri için çok keyifli bir gözlem oldu. Ben hızlıca tanımlayayım belki senin eklemen olur veya yorumun olur. Türkiye'nin en renkli kuşlarından gök kuzgun. Neredeyse küçük karga boyunda. Biz de böyle o civarlarda gördük gerçekten. Sanırım renkleri çoğunlukla sonbahar döneminde soluyor. Ya ilkbaharda da tabii ki de aslında belki daha renkli olabilirdi ama bana biraz daha soluk göründü ve çok hızlı geçti aslında. Gövdesi ve kanat örtülerinin büyük çoğunluğu turkuaz ve mavi, siyah kanat telekleriyle kontrast oluşturan bir tür. Yani hemen ayırt ediliyor aslında. Parlak kızıl kahverengi sırtı ve ön kanat hücum hattı deniyor sanırım. Koyu mavi, mor olmasıyla aslında hiçbir türle karıştırılamayan bir tür diyebiliriz. Senin eklemen olur mu başka?
1: Şöyle bir eklemem olur. Gökuzun adı üzerinde kargaya benzeyen ama kargaya olmayan bir kuş. Ama mavi renkleri, mavi, lacivert, böyle gök rengi, turkuaz, bunların hepsinin kombinasyonu var üzerinde. Son derece renkli bir kuş. Ve çok fazla görebilirsiniz. Şehir kuşu değil, bir kır kuşu. Bozkır kuşu ve elektrik tellerine konmayı da çok seviyor. Yolculuk yapan dinleyicilerimizin kurak alanlardan geçerken tellere bakmalarını öneririz.
0: Ama Validebağ'da görmek çok olası değil galiba, değil mi? Şehir kuşu da olmadığını söylediğin için. Çünkü çok şaşırdı bizim ekip.
1: Yani şöyle göç döneminde gök kuzgunlar böyle şehir içindeki belli alanlara sığınıyorlar. Onun için şehir içinde ibibik, gök kuzgun, arı kuşu bunların hepsinde bu üçlüyü görmek mümkün.
0: O zaman bu haftaki bölümümüze geçmek istiyorum. Daha da uzatmadan bu hafta gördüklerimizi belli ki ikimiz de çok güzel türler görmüşüz. Bu hafta şehir kuşlarımıza ödül vermeye devam edelim dedik. Geçtiğimiz hafta 5 kuşumuzu ödüllendirmiştik program başında bahsettiğimiz gibi. Bu hafta da farklı kategorilerimiz var. Yine yanımızdan geçen ama çoğu zaman fark etmediğimiz şehirlerimizin görünmez şampiyonlarını, rekortmenlerini konuşacağız. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumu Kerem'e sormak istiyorum. Rüzgara karşı neredeyse sabit kalıp av arayan türler görüyoruz. Yırtıcılar diyoruz bunlara aslında. En iyi havada asılı duran ödülle başlamak istiyorum ben.
1: En
0: Kime
1: iyi
0: ver?
1: havada asılı duran kuş. Şimdi asılı durmak kuşların yani bir drone gibi tek bir noktada durmaları kolay bir iş değil. Bazıları rüzgara karşı kanatlarını ayarlıyorlar. Bazıları sinek kuşları yani kolibriler gibi çok kontrollü bir şekilde kanat çırparak bunu halledebiliyorlar. Ama bu konunun Türkiye'deki şampiyonu bence kerkenez. Kerkenez yaklaşık böyle bir güvercin kumru boyunda ama çok daha zarif ve ince. Uzunca ve sivri kanatlı bir yırtıcı. Çok uzun da bir kuyruğu var. Kerkenezin özelliği havada çok iyi asılı kalıyor. Bu sırada vücudunu 45 derece açıyla tutuyor. Rüzgar varsa rüzgara karşı, rüzgar yoksa aynı noktada kalmak için hızlı bir şekilde kanat çırpıyor. Kuyruğunu aralıyor. Kanatlarıyla dengesini çok iyi ayarlamaya çalışıyor. Kuyruğunu arada yelpaze gibi açıp kapayarak ya da sağa sola çevirerek yine konumunu sabitlemeye çalışıyor. Ve çok güçlü boyun kaslarıyla da kafasını bir gimbal gibi tek bir noktada sabitliyor. Bunu en çok şehirlerde otoyol kenarlarında ve hava alanlarında görüyoruz. Merak etmesinler, hava alanlarında tehlike yaratan bir tür değil. Çok hızlı ve çok küçük olduğu için birisi oluşturmuyor. Ama çayırlarda da beslenmekten büyük keyif alıyor. Hava alanlarını onun için tercih ediyor. Oralarda çok hızlı bir şekilde kanat çırparak ve aşağı bakınarak görebiliriz. Bunu niye yapıyor? Çünkü kuşlar da insanlar gibi tek bir noktada durduğu zaman gözlerken çok daha fazla ayrıntı görebiliyorlar. Ama uçan bir kuş, hele böyle türbülanslı, rüzgarlı ve değişkenlerle dolu hava ortamında hareket eden kuş bir yere sabitlendiği zaman net göremeyebilir. Onun için bu sabit durma çok önemli. Kuşun bir avını tespit etme ihtimalini onlarca kat arttıran bir olgu. Sırf bunun için de kuşlar bu kadar çabaya ve enerji harcamaya girişiyorlar. Buna işleyiyor. Böylece daha fazla alttaki çayırı tarayabiliyorlar. Ayrıntılı etüt ediyorlar gözleriyle ve avını buluyor.
0: İlk ödülümüz Kerkenez'e gitti. Peki son yıllarda şehir seslerinin doğal bir parçası haline gelen egzotik türlerimiz var. Zaman zaman da programlarımızda bahsediyoruz. Bu türler aslında artmış durumda. Gözlemlerde de, röportajlarda da hep bu soru bize soruluyor. İlk insanın aklına bunlar geliyor, bu türler geliyor. Bu kuşlarımıza da bir şehrin sürpriz misafiri ödülünü verelim diye düşündüm. Ne dersin? Hangi kuşlar bunlar?
1: Zaten ipucunu verdin. Egzotik kuşlar dedin. Yeşil olduğunu da söyleyelim. Yeşil papağandan bahsediyoruz. Yeşil ve İskender papağanı bu yeni coğrafi bölgelerdeki yeni habitatlarına çok iyi uyum sağladılar. Uyum konusunda çok yetenekliler. Sana sıralayayım istiyorsan. Dünyada hangi şehirlerde ne kadar çok olduğunu böylece görelim. En bilinen popülasyon Londra'da. On binlerce, yüz binlerce var belki. Ama Brüksel, Amsterdam, Paris, Roma, Atina, İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai, Tahran, Tokyo, Sevilla ve Miami'de yeşil papağan görebilirsin. Yani kökeni bunun türün iki kökeni var. Yani büyük bir kısmı bu yerleşen papağanların ana vatanı Hindistan ve Pakistan bölgesindeki yarı kurak bölgeler ve biraz dağlık bölgeler. Ama aynı zamanda Sahra altında da belli yerlerde var. Afrika'da da olan hem de Asya'da da olan bir tür. Genellikle Asya'dan gelenler şehirlere yayılmış. Şehir içindeki egzotik park ve bahçeler müdürlüklerinin tercih ettiği peyzaj değeri olan ağaçların tohumlarını yemeyi de öğrenmişler. Çınarlarla çok memnunlar. Bulvarlardaki yaşlı çınarlardaki kovukları kullanarak yuvalıyorlar. Cami minaresi, binalardaki delikler gibi alternatif yuva alanlarından faydalanmayı öğrenmişler. Böyle çok müthiş bir uyum yeteneği var. Şehir içinde küçük göçler yapıyorlar. İlk önce dağılıyorlar parklara. Değişik yerlerde besleniyorlar. Sonra toplanmaya aynı yere uyumaya gidiyorlar. Müthiş sosyaller ve sayıları da gittikçe artıyor.
0: Yeşil papağanın sayısı İskender papağanına göre daha fazla. O yüzden mi ilk olarak onu söyledin?
1: Evet, yeşil papağanın hem sayısı daha fazla. İskender papağanını daha sık duyuyoruz İstanbul'da. Ama herhalde buna rağmen popülasyonları birbirine yakın. Yani gene yeşil papağan bir tık önde olabilir. Ama diğer şehirlerde İskender papağanı az. Dünyanın diğer şehirlerinde ise İskender papağan oldukça nadir. İskender papağanı İstanbul'da ama yeşil papağanla başa baş çekiyor. Sayıca gene yeşil papağanın daha fazla olduğunu söyleyebilirim.
0: O zaman vakit kaybetmeden üçüncü ödülümüze geçelim. İştahıyla meşhur şehir misafirlerimizden birine gelsin dedik. Üçüncü ödülümüz. Saatlerce suyun altında dalıp çıkan, av peşinde durmadan çalışan türler var. Özellikle kıyı şehirlerinde balıkçılarla da sık sık yan yana görüyoruz onları. Gelelim en fazla yiyen kuş ödülümüze Kerem.
1: Evet, bu çok ilginç oldu gerçekten. En fazla yiyen kuş ödülümüzü karabatak. Karabataklar balıkçıl türler ve kışın ve yazın bulunuyorlar. Ama en çok yedikleri dönem kışın en soğuk zamanları. Ocak-Şubat ayında denizin sıcaklığı 10 derecenin de altına düştüğü dönemlerde. Bilmiyorum tam düşüyor mu? Çok uzman değilim bunun ama herhalde 12-10 oluyordur en azından. Bu en soğuk günlerde bile karabataklar çok büyük bir başarıyla göllere ve derelere gidip dalıp suyun altında saatlerce kalıp balık yakalıyorlar. Çok soğuk bir suya dalgıç elbisenizle girdiğinizde belki üşümezsiniz. Yani su geçirmeyen ya da suyu içinde tutan hareket etmeyen bir özel elbise giydiğinizde üşümezsiniz. Ama normal elbiselerinize girdiğinizde donarsınız. Yani suya girmenize de gerek yok. Islak bir elbiseyle de hasta olursunuz. Bu karabatak bunu yaşıyor. Fakat muazzam güçlü. İçinde ikaz hücreleri olan yağ dokuları var. Bu kahverengi yağ dokuları denen yapılar bunlar. Hem izole ediyor soğuğu hem de arada sırada bu kas dokularının çalışmasıyla ya da kas hücrelerinin çalışmasıyla o yağlar, yağ dokusu titriyor. O titreşimle de ısınıyor. Bu titreşme sayesinde karabataklar üşümeyi engelliyorlar. Fakat bu da çok enerji maliyeti olan bir metabolik çalışma diyeyim. Bunu karşılayabilmek için de çok fazla balık yiyorlar ve 3,5 kiloluk ağırlığı olan bir karabatağın günde 2 kiloya kadar balık yediğini kaydetmişler. Bu bir insanın kendi ağırlığının yani mesela 50 kilo olan bir kadının bir 30 kilo, 25-30 kilo yemek yemesi bu da 60 paket makarnaya denk geliyor. Böyle bir şeye denk geliyor. Önce muazzam bir yemek. Yani hani bir kişi günde bir paket. Hadi iki paket makarna yesin de 60 ne demek yani. Bizim yediğimizin herhalde onlarca katını yiyor. Karabatak böyle hem suyun altında enerji harcıyor. Sonra da kalkıyor kilometrelerce başka yerlere uçuyor. Onun için bence ödülü karabatak sonuna kadar hak ediyor.
0: Karabatak bölümümüzde de uzun uzun bahsetmiştik. Konuşmayı çok sevdiğimiz türlerimizden biri. Çok değişik özellikleri var. Şimdi tuzlu lagünlerde kıyı sulak alanlarında yaşayabilen, hatta çok yüksek tuzluluk oranına sahip sularda bile hayatta kalabilen türlere değinelim. En tuzlu su içebilen kuş desek kimden bahsederdik Kerem?
1: Tuzlu su içen hayvanlar genellikle deniz kuşları. İşte martılar tuzlu su içebiliyor. Tatlı su bulduklarında onu tercih ediyorlar. Ama tuzlu suyu da içebiliyorlar. Bazı ördekler denizde yaşıyor. Onlar da tuzlu su içiyor ama bir de bunun daha da rekortmanı var. Yani buradaki şampiyon denizden daha tuzlu sularda yaşayan bir türümüz. Denizden neresi daha tuzlu olur dediğinizde İzmir'i düşünelim ve tam altı tuzlasını, Tethys Deltası'nı hayal edebiliriz. Burada tuz üretimi için tavalar var ve tavalara genellikle koyulan deniz suyu zaman içinde buharlaştırılıyor. Denizden kat be kat tuzlu sular oluşuyor. Bu sularda yaşayan da çok dayanıklı başka bir tür var. O da tuz karidesi, Artemia, küçücük bir karides. Bununla beslenen de bu güzel hayvanın adı tabii ki flamingo. Ve buradaki ödülü flamingoya veriyoruz. Yani bizim ağzımıza koyamayacağımız zehir gibi korkunç tuzlu, denizden kat be kat tuzlu suların içinde dolaşıyor ve onun içinde besleniyor. Oradan çıkardığı besini alıyor ve o suyu da aynı zamanda süzebiliyor. Bunu nasıl süzüyor? Bu hayvanların hemen gözünün üzerinde özel bir tuz bezi var. Bu tuz bezinde çok ilginç bir şekilde kanda biriken fazla tuzu orada topluyor. Bir nevi ters ozmoz yaparak çok küçük, çok yoğun tuz içeren su damlacıkları haline getiriyor. Sonra bunu da burnundan sümkürerek dışarı atıyor. Bazen görürsünüz flamingoları veya martıları çok hızlı kafasını sağa sola çevirerek, yani böyle bir ivmelendirerek o damlaları burnundan sular fışkırtı. İşte o sular çok tuzlu sular. Onun için şampiyonumuz tabii ki flamingolar. Ve flamingolar bu konuda gerçekten dünyanın en tuzlu bölgelerinde yaşayabiliyor. Şili, Arjantin ve Bolivya'nın Ant dağlarında, yukarılardaki tuzlalarda da yaşayan flamingo türleri var. Deniz kenarında zaten hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Son derece memnunlar deniz tuzlarıyla. Ama tuz gölü gibi tamamen tuza doymuş habitatlarda bile yaşamayı beceriyor flamingo. Ve bazen flamingonun yaşadığı yerlerde başka hiçbir canlı hayatta kalmıyor. Yani hiçbir başka kuş türü göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla flamingolar bir de 50-60 milyon yıldır hiç değişmeyen bir tür. Konunun kesintisiz şüphesiz şampiyonu. Gerçekten her türlü tuzlu suda yaşayabiliyor.
0: Flamingonun olduğu yerlerde başka türleri göremeyeceğimizi hiç düşünmemiştim. Ona da bakacağım. İstanbul'da da Büyükçekmece civarlarında görebiliyoruz, değil mi Kerem?
1: Evet, İstanbul'da Büyükçekmece 2005-2006 yılından beri geldiler, yerleştiler. Sayıları 20, 30, 50, 100, 150 derken bayağıca arttı. Flamingolar Samsun'a da gitmeye başladılar. Hafiften kuzeye doğru gidiyorlar. Arada Romanya ve Bulgaristan'da gözükmeye başladılar. Eskiden hiç yoktu. Herhalde iklimin değişikliğiyle ilgili olabilir. Kışların yumuşak geçmesiyle ilgili olabilir. Ama Orta Asya'nın çok soğuk bölgelerinde de kışı geçirdiğini biliyorum. Onun için Ant dağlarında da eksi 10 olan gece sıcaklığı göllerde flamingolar çok dayanıklı hayvanlar, hayatta kalıyorlar. Onun için flamingoları böyle Miami Vice dizisinden sadece tropik bölgelerle düşünmemek lazım. Evet, Akdeniz bölgesi türü, yani sıcak seviyor, kesinlikle doğru. Ama soğuk hayvan iklimleri de dayanabiliyor.
0: Şimdi son ödülümüze gelelim. Bir ödül de şehirlerin en iyi gece şarkıcısına gelsin dedik. Gündüz çok fark etmesek de özellikle bahar akşamlarında sesi bütün mahalleye yayılan türler var. Şehir gürültüsüne rağmen sesini duyurmayı başarıyor bu küçük kuşlar. En iyi gece vokali ödülü verelim mi Kerem?
1: Verelim. Hemen veriyoruz. En iyi gece
0: Da-da-da-da-dan.
1: vokalini en iyi gece vokalini tabii ki Bülbül'e veriyoruz. Bülbül'ün batı dillerindeki ismi zaten gece fırtınası falan herhalde, bilmiyorum gale ne demek. Nightingale, nachtigal, yani gece kuşu gibi, gece öteni anlamına falan geliyor herhalde. Gece ötmesinden dolayı Bülbül'e veriyorlar. Bülbül gündüz de ötüyor ve Bülbül gerçekten çok başarılı bir ötücü. Neden başarılı? Çünkü bülbülün insanın kulağına çok güzel gelen ve akılda çok rahat tutabileceğimiz kısa nameleri var. Ama bu nameleri çok çeşitli. 60-70 çeşitli name çıkarabiliyor. Bunları da güzel aralıklarla tekrar ediyor. Onun için dinlemesi bizim açımızdan çok keyifli bir tür. Bülbülle beraber bülbülün bir kuzeni de var. Adı Belenekli Bülbül. Bunlar çok eski zamanlarda aynı türden türemiş iki tür. Benekli Bülbül kuzey bölgelerinde, işte Rusya'da, Ukrayna'da, Doğu Almanya'da, Amaya'nın doğusunda ve biraz İskandinav ülkelerinde yaşıyor. Bülbül ise biraz daha Orta Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yaşayan bir tür. Benekli bülbüller de şehirlerin içinde duyuluyorlar. Onların geçiş dönemleri var, Nisan'ın sonu ve Mayıs'ın başında. O zaman bazen bülbülleri iyi dinlemek lazım. Biraz daha staccato, biraz daha perküsyon parçalarının içinde bulunduğu, biraz daha ritmik değişik bir bülbül duyarsanız, özellikle de böyle tıkırtılı bir sonu olan, uzun nameleri olan, o da benekli bülbül, o da en az bülbül kadar şampiyonluğu hak eden tür. Ama asıl bizim yerli türümüz bülbüldür. Benekli bülbül de göçmendir. Bütün dinleyicilerimizin mutlaka bir canlı bülbül performansına gitmelerini

0: Bu programda bahsettiğimiz kuşlardan Derekuşunu, Kübülay Yakup Kaplan Ankara'da, Gök Kuzgunu, Yerme Melo Gaziantep'te, Çerkenezi Çağatay Duruk Kırklareli'nde, Yeşil Papağanı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Karabatığı Francisco Maya Portekiz'de, Flamingoyu Stuart Fisher Balıkesir'de, Bülbülü Stuart Fisher Nevşehir'de, ve Benekli Bülbülü Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler. eBird sistemi üzerindeki Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Evet, o zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta şehrimizdeki şampiyonları, rekortmenleri konuştuk. Kimlere ödüllerimizi verdik? Kerkeneze verdik. Yeşil Papağan, İskender Papağanı, İskender'e de verdik diyelim. Karabatak, Flamingo, Bülbül, Benekli Bülbül'e de verdik diyelim. Bu türler bu haftanın şampiyonları oldu. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede günlerdir etkili olan Lodos, cumartesi günü yerini kuzeyli rüzgara bırakacak. İstanbul az bulutlu, Poyraz serinlik vererek esiyor. Sıcaklık 30 derece. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de rüzgar artık karayel yönünden ve daha serinlik vererek esecek. Ankara 28, İzmir 32, Bursa 31, Antalya güneşli 27 derece. Marmara geneli az bulutlu, Balıkesir'de hafif yağış var. Poyraz serinlik vererek esecek. Edirne 33, Sakarya 31 derece. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Eskişehir 28, Kayseri 27 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar'da da gök gürültülü sağanak geçişi etkili. Rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Manisa 33, Muğla 29, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık ancak yaylalarda sağanak geçişi olacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu'da yine yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 28, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır kısa süre yağışlı 34, Gaziantep az bulutlu 32 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: İyi akşamlar. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan birkaç başlığa bakarak bültenimize hemen başlayalım. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61'e yükseldi. Açıklanan rakamla emekli ve memurların 5 aylık zam farkları da netleşti. Az sonra aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü grup toplantısı olacak ve kimin konuşacağına dair tartışmada CHP Genel Merkez tarafı Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olması gerektiği görüşünde kararlı. Özgür Özel'e göre ise seçme ve seçilme hakkı saldırı altında. Bu arada Kılıçdaroğlu ve Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi eklendi. Bu defa görevi 3 belediye başkanı üstlendi. CHP'deki gelişmeleri de aktaracağız ana haber bülteninde. Uzman erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlayacak olan düzenlemenin ayrıntılarını da az sonra paylaşacağız. Fenerbahçe'de 2 gün sürecek olan başkanlık seçimi yarın başlıyor ve başkanlar bugün de vaatlerini anlattılar. Beşiktaş'ta ise yeni teknik direktör belli oldu. Sporda yaşanan gelişmeleri de ana haberde bulabileceksiniz. Başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı bugün. İslam Ekonomi Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan, emlak katılımın halka arz edileceğini duyurdu. Gündeminde İsrail'in Lübnan'a saldırıları da vardı.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım finans sektörüyle ilgili son gelişmeleri İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde duyurdu. Ekonomide tek bir sisteme mahkum değiliz dedi. İslam ülkeleri temsilcilerini İslam ekonomisinin prensiplerini sahiplenmeye çağırdı.
1: Bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
2: İran savaşının küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden de bahseden Erdoğan, artan küresel borçluluğa da dikkat çekti. 2026'nın ilk çeyreğinde bu rakamın 350 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı.
1: Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü yapılacak olan grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olması gerektiği görüşünde kararlı, öyle olacağını da söylüyorlar. Bu arada Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine bugün bir yenisi eklendi. Bu defa görevi 3 belediye başkanı üstlendi.
3: Toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak.
5: Önce kendisi, sonra da parti sözcüsü bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında kürsüde olacak. Ancak bu konuda tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması ve mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşması kürsüde kim olacak sorusunu beraberinde getiriyor.
4: Bizim yani siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz.
5: Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi de eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre 3 başkan kurultayın hızla toplanması talebini Kılıçdaroğlu'na iletti.
4: 3 tane önemli Büyükşehir Belediye Başkanımızla da Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşme yaptılar bu hafta içinde. Önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Biz bu talebe olumlu bakıyoruz.
5: CHP'de mutlak mutlan tartışmaları sürerken Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti. Hakan Bilecen, mutlak butlan davası, CHP Genel Başkanı'nın değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan, artık bu durumdan sıkıldık ifadesini kullandı.
0: Gümüşhane'de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böcek'in ek ifadesinde yer alan Ferdi Zeyrek'e para verdiği iddiasına tepki gösterdi. Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalıyorlar dedi. Özgür Özel mutlak butlan kararı ile ilgili de konuştu. Bizim binaya değil seçim kazanmaya ihtiyacımız var dedi.
3: O kişiye gittiler, ne dedirttiler biliyor musunuz? Ben ona Özgür'e vermedim, ben ona rahmetli Ferdi'ye verdim dediler. Rahmetli Ferdi'ye.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böcek'in ek ifadesinde söylediği Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro teslim ettim sözlerine tepki gösterdi. Geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e iftira atıldığını söyledi.
3: Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar. Özgür

0: nedir dedi.
1: Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında.
2: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61'e yükseldi. Açıklanan bu rakamla emekli ve memurların 5 aylık zam farkları da netleşti.
0: Emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. SSK ve Bağkur emeklisine %16,61'lik enflasyon farkı zammı hakkı doğdu. Memurlarsa 5 ay içinde %12,41'lik zam alacak. Rakamlar Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Enflasyon bu ay için %1 gelirse SSK Bağkur emeklisinin zammı 17,77, memur ve memur emeklisinin zammı %13,52 olacak. Enflasyon %1,5 olarak açıklanırsa SSK Bağkur emeklisi %18,35, memur ve memur emeklisi %14,09 zam alacak. Eğer enflasyon %2 olursa SSK Bağkur emeklisine %18,94, memur ve memur emeklisine %14,65 zam yansıtılacak. Mayıs verisiyle kira zamları da belli oldu. Haziran ayında yenilenen iş yeri ve konut sözleşmelerinde zam tavanı %32,24 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler sayesinde savaşın etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ayki enflasyon verisine Kurban Bayramı için yapılan harcamalar da yansıdı. Ana harcama gruplarındaki fiyat artışında %11,29 ile giyim ve ayakkabı ilk sırada geldi. Onu %2,28 ile konut takip etti. Yıllık artışta ise %50,06 ile eğitim başı çekti. Haziran'ın zam şampiyonu ise fiyatı bir ayda %15,65 artan yurt içi uçak bileti oldu. Onu erkek ve çocuk giysisi %14,88 ile takip etti.
2: Uzman erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlayacak bir düzenleme söz konusu. Ayrıntılarına bakalım.
3: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz.
0: Sözleşmeli erbaş ve erlere görev sürelerinin sonuna kadar kamuda istihdam olanağı getiriliyor. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. 17 maddeden oluşan teklifle en az 7 yıl hizmet etmiş olan ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru ve itfaiye eri olabilecek. Kamu kurumları personel alımlarında sözleşmeli erbaş ve erler için %10'luk kontenjan ayırmak zorunda olacak. Erbaş ve erlerin Ekim ayında başvurularını yapmaları gerekecek. İlgili kurumlar sözlü sınavda alım yapacak.
3: Temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.
0: Teklifte askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek.
3: Bizler kahraman Mehmetçiğimizin, uzman erbaşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin ve askeri öğrencilerimizin haklarını korurken aynı zamanda devletimizin kurumsal istikrarını ve milli güvenliğimizi de en üst seviyeye taşımış oluyoruz.
0: Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.
2: Uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulaması 9 ay sonra bitecek. Peki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra yeni düzenleme nasıl olacak? Onunla ilgili bir haber hazırladık. Ayrıntılarına bakalım.
0: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Yeni düzenleme için

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 6 ay süre tanındı. Peki yeni düzenleme nasıl olacak?
1: Anayasa Mahkemesi'nin ölçüsüz bulduğu unsurun burada bu nafakanın süresizliği olduğu görülüyor. Tartışma konusu sadece süreye ilişkin olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü nafaka oldukça karmaşık, hem sosyolojik hem ekonomik boyutları olan bir hukuki mesele.
0: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
2: Çocuğu varsa tabii ki ömür boyu versin. Ama yani ihtiyacı olmayıp da sadece o nafakayla geçirmek isteyenler de var.
3: Erkek de mağdur oluyor. Ömür boyu da nafaka ödemek zorunda değil. 20 yıllık evli kalır, çocuğu olur, bakıma muhtaç olur, o zaman ödesin derim. Eğer erkeğin de maddi durumu varsa.
0: Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Hukukçulara göre nafakanın süresi ve miktarı kadar icra edilmesi de kritik önemde.
1: Nafakaların %66'nın yani 6'sının ödenmediği yönünde bir açıklama var mesela 2022 yılında resmi makamlarda göre. Dolayısıyla da nafakayla ilgili aslında problemlerden biri miktarı ve süresi ve buna ilişkin tartışmalar olduğu kadar icra edilebilirliği de önemli.
0: Gözler yeni nafaka düzenlemesi için mecliste. Yeni düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
4: İki kadın, ikisi de kalça dolgusu yaptırdı. İkisi de operasyondan sonra öldü ve ikisinin de doktoru aynı kişi. Doktor Öner Özsoyeri.
0: Önce İstanbul'da, sonra İzmir'de. Kalça dolgusu yaptıran iki kadın hayatını kaybetti. Doktor hakkında 9 yıl hapis cezası istendi. İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Kübra Boyraz, 2020 yılında bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırmak istedi. Operasyon sırasında fenalaşan kadın bir gün sonra hayatını kaybetti. Dolguyu yapan pratisyen doktor Öner Özsoyeri tutuklandı ancak 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. 2023 yılında doktor hakkında 6 yıl hapis cezası verildi. Karar temyiz için Yargıtay'da beklerken Öner Özsoyeri bu kez de İzmir'de ortaya çıktı. 52 yaşındaki Melike Çiftçi 2024 yılında Karşıyaka'da güzellik uzmanlığı kursu adı verilen ve klinik bile olmayan bir yerde kalça dolgusu yaptırdı. Dolguyu yapan yine doktor Öner Özsoyeri'ydi. Melike Çiftçi operasyon sırasında fenalaştı. Doktor ve yardımcıları kadını baygın halde bir otomobile bindirdi. Hakkında suç duyurusu yapılan doktor ve iş yeri sahibi olan kardeşi için iddianame hazırlandı. İki kişi için bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameye giren otopsi raporunda çiftçinin kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi. Dava dosyasına Melike çiftçinin kliniğe yürüyerek girdiği ancak çalışanların kucağında hareketsiz halde çıktığı güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Şarj cihazından duman yükseldi, uçak tahliye edildi. Ankara-İzmir seferini yapacak uçakta korku dolu anlar yaşandı. O anlar birazdan ana haberde.
4: Bir müşteriyle bir kafe çalışanı arasında sipariş sırasında bir tartışma başladı. Fakat daha sonra o tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Müşteri kasiyere saldırmaya çalıştı. Mekanı da dağıttı. Sonrasında yakalandı ve gözaltına alındı.
0: Parayı masaya fırlattı. Tehditler savurdu, eline ne geçerse önce etrafa sonra çalışanlara fırlattı. Müşteri ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre kafeye gelen iki alkollü müşteri çalışanı sözlü taciz etti, ardından da mekandan ayrıldı. Sonra yanlarına bir kişi daha alarak geri geldiler. Ozanlı kasiyerin yanına giderek limonata versene deyip parayı masaya fırlattı. Ardından da hakaretler edip tehditler savurdu.
5: Parayı fırlattı bana, limonata ver. İşte çok konuşma, çabuk ver gibisinden konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Bağırdı, çağırdı, gittice sinirlendi. Orada arkadaşlarım engelledi diğer tarafa geçmesini. Yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı.
0: Dakikalar içinde bütün tezgahı dağıtan saldırganın fırlattığı camın parçaları genç kadının yüzüne isabet etti. Saldırganı çevredekiler güçlükle sakinleştirirken yaralanan çalışan hastaneden darp raporu alarak polise şikayetçi oldu.
6: Çok ciddi hayati bir şey yok. Sadece gözünde bir yaralanma var. Ben olay esnasında tam köşedeydim, sakinleştirmeye çalışıyordum. Yani sakin bir dille uyardım ama dinlemediler.
0: Kısa süre sonra gözaltına alınan saldırgan müşteri adliyeye sevk edildi. Mekanda ise 500 bin liranın üzerinde maddi hasar oluştu.
4: Yeni bir şike ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi bugün. 27 ilde 86 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün işlem hacminin de 192 milyar lirayı bulduğu tespit edildi. Şimdi bu büyük operasyon geliyor ekrana.
7: Önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla şike yapıldı. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelir, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara transfer edildi. Suç örgütü yaklaşık 4 milyar dolar, yani yaklaşık 192 milyar liralık illegal işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin 2026 bütçesinin yaklaşık %1'ine denk geliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında öne çıkan suçlama bu şekilde. İncelemelerde zanlıların Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu da tespit edildi. 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 27 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlar yapıldı. 350 milyon lira değerindeki 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bir başka yasa dışı bahis soruşturmasında ise İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da baskınlar gerçekleştirildi. 26 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ve operasyonlara katılan birimlere teşekkür etti. Gençlerimize hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, dedi.
4: Taşınabilir şarj cihazı uçak içinde alev aldı, yanmaya başladı. Dumanlar çıkmaya başladığında cihazdan uçak Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda İzmir'e uçmaya hazırlanıyordu. Kurallar gereği yolcular hemen kaydıraklarla tahliye edildi. Uçak boşaltıldı ve epey bir panik yaşandı.
8: Çok duman var ya.
0: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanında büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
4: Taşınabilir şarj cihazlarından kaynaklanan alevler daha zor söndürülüyor. Bu sebeple de uzmanlar cihazların saklama koşullarının sağlıklı kullanım için önemine dikkat çekiyor.
9: Şişmiş, darbe almış, aşırı ısınan, çok hızlı boşalan, kablosu ya da bağlantı noktası deforme olmuş powerbankler kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu cihazlar evde, çekmecede, arabada, güneş altında ya da çantada rastgele bırakılmamalıdır.
0: Ankara-İzmir uçuşunu gerçekleştirecek uçakta taşınabilir şarj cihazından çıkan duman paniğe yol açtı. Peki taşınabilir şarj cihazları ne gibi riskler barındırıyor?
9: Bu bataryalarda çıkan yangınlar klasik kağıt, kumaş ya da ahşap yangınlarından farklıdır. Bir lityum iyon batarya termal kaçak dediğimiz sürece girerse batarya kendi içinde zincirleme kimyasal reaksiyon başlatabilir. Alev sönmüş gibi görünse bile tekrar tutuşma riski vardır. Bu yüzden uçakta meydana gelen benzer olaylarda kabin ekibinin hızlı müdahalesi çok önemlidir.
0: Uzmanlar taşınabilir şarj cihazlarının güvenli kullanımı için cihazların saklama koşullarının önemine dikkat çekiyor.
9: Özellikle yolculuklarda kaliteli, sertifikalı ürünler tercih edilmeli. Cihaz şarj olurken üzeri örtülmemeli. Aşırı sıcak, nem ve doğrudan güneşten korunmalıdır. Hasarlı bataryalar ise çöpe değil, mutlaka elektronik atık ve geri dönüşüm noktalarına teslim edilmelidir. İhmal edildiğinde küçük bir aksesuar değil, ciddi bir yangın riski olabilir.
4: Bugün 5 Haziran, Dünya Çevre Günü. İstanbul'da, Tuzla'da gönüllü dalgıçlar bir araya geldiler bugün ve denizi temizlediler ellerinden geldiğince. Sadece yarım saat suda kaldılar. Yarım saat içinde deniz dibinden adeta bir çöplük çıktı. Bir başka etkinlikte de ortaokul öğrencileri kıyı şeridindeki çöpleri topladı.
0: Araç lastiği, yangın söndürme tüpü, klozet. Bu eşyalar İstanbul Tuzla'da denizin dibinden çıkarılan çöplerden yalnızca birkaçı.
8: Evet arkadaşlar, sorular.
0: Gönüllü dalgıçlar bir araya geldi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde suyun metrelerce dibine dalarak denizi temizledi. Yalnızca yarım saatte onlarca atık çıkarıldı.
10: Tuzla'da bu kadar yoğun bir görüş kirliliğinin olduğunu ben son dönemde ilk kez gördüm. Ağırlıklı olarak şehrin katı atık yükünün boşaltıldığını görüyoruz. Deniz nefes alamıyor. Yani balıkların olması gereken yerde sadece deniz kestaneleri ve birkaç deniz yıldızı görebilir.
11: Bir yerlere tutunmaya çalışan deniz yıldızlarını görmek, orada yaşamaya çalışan balıkları görmek bile bizim için üzücüydü ki birçoğunu göremedik. Normalde böyle olmaz kıyılarımız.
0: Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği de Dünya Çevre Günü'nde çocukları bilinçlendirmek için sıfır atık organizasyonu düzenledi. Öğrenciler kıyı temizliği ve geri dönüşüm atölyesi gibi birçok farklı etkinliğe katıldı.
12: İki tane ortaokulumuz var ve kuruluşlar var bizimle beraber bu organizasyona destek olan. Hepimizin tek amacı var aslında. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha temiz bir dünya bırakmak.
13: 60 öğrenciyle birlikte önce kıyı temizliği yaptık. Çöpleri topladık. 3 tane dalgıç deniz dibi temizliği yaptı aynı bölgeden. Sonra onları sergiledik. Çocukları bilgilendirme yaptık.
0: Atıklar başta balıklar olmak üzere tüm canlı yaşamını tehdit ediyor. Uzmanlar bu konuda duyarlı olunması ve kurallara uyulması gerektiğini belirtiyor.
4: Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. 3 gün sürecek bu forumda gıda israfı, enerji verimliliği gibi konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da forumu insanlığın ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak nitelendirdi.
0: ...183 ülke temsilcisi, 120'den fazla bakan, 200'ün üzerinde belediye başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Sıfır Atık Forumu'nda buluştu. Toplantının açılışını vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan yaptı.
14: Bu forumu insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
0: Emine Erdoğan, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca çöp ve plastikten oluşan 1 milyon 600 bin kilometre kare büyüklüğünde çöpten bir kıta olduğunu hatırlattı. Bu neredeyse Türkiye yüz ölçümünün iki katına denk.
14: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
0: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, çevresel problemlerin herhangi bir ülkenin tek başına çözebileceği sorunlar olmadığını belirtti.
15: İnanıyorum ki İstanbul'dan yükselecek bu ortak ses daha adil, daha temiz, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına güçlü bir katkı sunacaktır.
0: Birleşmiş Milletler Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Ana Claudia Rosbach da foruma katılan isimler arasındaydı. Emine Erdoğan konuklarla birlikte sergi ve festival alanını gezdi. Sıfır Atık Projesi'nin yolculuğu görsel bir sunumla forumun yapıldığı salonun duvarlarına yansıtıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki forum ve festival pazar gününe kadar devam edecek.
4: Her yaz başında aynı sorun oluyor. Aynı sorun gündeme geliyor. Önce hava ısınıyor, sonra da klima satışları patlıyor. Ve sonra montaj için uzun süre beklendiği şikayetleri başlıyor. Montaj ustası bulmanın zorlaştığı günlerdeyiz. En kısa bekleme süresine bakalım.
16: Sıcak hava klima satışını bir anda artırıyor. Montaj süreleri 30 güne kadar çıkabiliyor. Türkiye'de her yıl 2,5 milyona yakın klima satılıyor. Sektör yetkililerine göre yaz öncesi üretim planlandı, stoklar dolduruldu. Satışlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ama asıl hareketliliğin sıcaklık daha da arttığında yaşanması bekleniyor.
17: Ülke olarak, millet olarak her yıl yaşıyoruz. Yani son dakika inanılmaz sıcaklar geldikten sonra özellikle geceleri yatılmaz duruma gelince biz hemen ertesi günü mağazalara gidip klima alıyoruz. Bu çok yanlış, son derece yanlış.
16: Klima almak isteyenler geçtiğimiz yıl bir ayı bulan montaj süreleriyle karşılaşmıştı. Sektör yetkilileri bu yılda aynı durumun yaşanabileceğini dile getiriyor. Klima almayı düşünenlere son dakikayı beklemeyin uyarısı yapılıyor. Öte yandan klima fiyatlarında bu yaz enflasyona paralel bir artış yaşandı.
17: Dövizdeki artış paralelinde klimaların fiyatları arttı döviz bazlı. Lakin bunların çoğu ithal olduğu için yedek parçalar ithalat yapıldığı için işte bakırın artması vesaireden dolayı klimalar enflasyon bazlı yani %25-30 bazında arttı. Şu anda bir klima ciddi bir telefonun dörtte bir fiyatıyla.
4: Akciğer kanserinin oluşmadan 5 yıl önce tespit edilebilmesi kulağa hayal gibi gelse de artık gerçek. Yapay zeka sayesinde kandaki öncü kanser molekülleri tespit edilebildi. Bu tarihi yönteme bakacağız bu haberle.
0: Akciğer kanseri sadece erken teşhis edilmekle kalmayacak, tamamen engellenmesi de mümkün olabilecek. 4 kıtadan 80'i aşkını araştırmacı, akciğer kanserini ilk belirtilerinin ortaya çıkmasından 5 yıl önce tespit edilebilen bir yöntem geliştirdi. Sistemin temelinde yapay zeka var. İngiltere merkezli yürütülen çalışmada yaklaşık 50 bin kan örneği yapay zeka ile tarandı. Akciğer kanseri gelişimiyle doğrudan bağlantılı 14 protein tespit edildi. Bu protein haritası hastanın yaşı ve sigara tüketimi geçmişiyle birleştirildi. Teknoloji, tıp dünyasının bugüne kadar kullandığı tüm risk modellerini geride bıraktı. Tıpkı yüksek kolesterolü olanlara erken müdahale edip kalp krizinin önlenmesi gibi, bu 14 protein seviyesine bakılarak kanser hücreleri daha oluşmadan risk ortadan kaldırılabilecek. Araştırma sonuçları klinik verilerle de örtüşüyor. ABD'de yapılan araştırmada mevcut bir yangı önleyici ilacın söz konusu protein seviyelerini düşürdüğü ve akciğer kanseri riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı görüldü. Ancak bu ilacın yan etkilerine dikkat çeken uzmanlar temkinli, yöntemin hastanelerde yaygınlaşması için geniş çaplı klinik deneylere ihtiyaç olduğu görüşü hakim. Araştırmacılara göre bu keşif kanseri tedavi etmek yerine hastalık ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleyen yeni bir dönemin ilk somut adımı olabilir.
4: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi.
18: Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek.
19: Aziz Yıldırım, pazar günü yapılacak seçim öncesi iddialı. Anadolu Ajansı'na konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı şampiyonluk özlemini bitireceklerini söyledi.
18: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmesek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani bir problem yok. Destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Yani. Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben gevşek. Fenerbahçe'nin gevşeği neyse o gevşeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız.
19: Yıldırım, futbol takımının yapılanması için kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'le anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü söyledi.
18: O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. İki tane santral alacağımızı söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeyle ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklarız. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız. Mevkide ve her şey belli.
19: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek.
4: Beşiktaş'ta da yeni dönem başlıyor. Siyah beyazların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi.
19: Beşiktaş yeni teknik direktörünü İstanbul'a getirdi.
20: Forza Beşiktaş.
19: Siyah beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano, Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı yaptığı ilk açıklamada çok duygusal bir an yaşadığını ve göreve başlamak için sabırsızlandığını ifade etti. İtalyan teknik direktör son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırdı ve 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı. Öncesinde ise Fiorentina'yı üst üste 2 yıl Konferans Ligi'nde finale taşıdı. Vincenzo Italiano geniş rotasyon kullanımıyla dikkat çekiyor. İtalyan teknik direktör Fiorentina'yı çalıştırdığı dönem 141 maçta 141 farklı ilk 11 sahaya sürdü. Italiano son olarak görev aldığı Bologna'da ise 107 maçta 107 farklı 11 tercihinde bulundu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle 2 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.
4: Bugünlerde kripto para piyasaları tatsız. Bitcoin savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyede. Uzmanlar bu işe ne diyor? Daha fazla da düşer mi? Bakalım.
0: Kripto para piyasalarında ciddi değer kayıpları yaşanıyor. Orta Doğu'da gerilimin yüksek kalması piyasalardaki risk iştahını azalttı. Bu durum en fazla kripto para borsalarını etkiledi. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi ve belirsizlik satış dalgasını tetikledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin 61 bin dolara kadar geriledi. Fiyat İran çatışmasının başladığı dönemden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'de haftalık kayıp %15. Fiyat geçen yıla göre ise %40 aşağıda.
21: Bitcoin açısından 61 bin dolar seviyesi önemli bir kale olarak adlandırılabilir. Bu bölgeden negatif ayrışma yaşanırsa ilk etapta 58 bin ardından 55 bin seviyesi gündeme gelebilir.
0: Bitcoin'de kurumsal satışlar da dikkat çekti. Haziran'ın ilk birkaç gününde yatırımcılar yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yaptı. Bu satışların büyük kısmı Bitcoin'i 90 bin doların üzerindeyken alan yatırımcı grubundan geldi. Öte yandan ABD'de işlem gören Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'ndan 13 haftadır düzenli para çıkışı yaşanıyor.
21: Son 4 hafta içerisinde 5 milyar doların üzerinde çıkış yaşandı. Aynı şekilde spot işlem hacimlerine baktığımız zaman 2023 seviyesinin dip seviyelerine kadar gerilediğini gözlemliyoruz.
4: Az evvel de izlemiştik haberimizde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli duraklarından olan Sıfır Atık Festivali başladı. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun güçlü katılım gösterdiği bir festivalden söz ediyoruz. Çevre bilincinin tabana yayılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor bu festivalle.
2: Burada şimdi bu pet şişelerle ne yapıyorsun?
20: Robot yapıyorum.
2: Yani neden pet şişelerle yapıyorsun?
20: Çünkü daha güzel ve deri dönüşüm gibi oluyor.
0: Görüntüler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nden. Karton ve plastik ürünler, pet şişeleri, kağıtlar. Ziraat Bankası'nın standında çocuklar atık malzemelerle birbirinden farklı tasarımlar yaptı, el becerilerini geliştirdi.
20: Rüzgar gülü yaptım.
2: Neyle yaptın o rüzgar gülünü?
20: Atıklarla yaptım.
0: Yeşil enerji ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi için eğitimlerin erken yaşlarda verilmesi önemli. Kurumların kendi içerisindeki politikalarda sürece katkı sağlıyor.
2: Ziraat Bankası tükettiği tüm elektriği kendi bünyesinde faaliyete geçirmiş olduğu 64 megawattlık Ziraat Güneş Enerji Santrali'nden sağlar. Bu bizim için gurur kaynağıdır.
0: Son dönemde öne çıkan bir başka unsur da yeşil kredi. Bankalar tarafından çevreye somut katkı sağlayan ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun projeler çeşitli finansmanlarla destekleniyor.
2: Yaklaşık 9 milyar dolarlık uluslararası platformlarda sürdürülebilir linkli sendikasyon kredileri getirdi. Bu sürdürülebilir linkin içerisinde hem yeşil kredilerimizdeki büyüme tarafı vardı, hem de sürdürülebilir tarım tarafındaki kredi hacmimizi artırmaya yönelik bir potansiyel vardı.
0: İstanbul Finans Merkezi'ndeki binada ortaya çıkan atıkların en az %90'ının da geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.
4: Bu aralar vizyonda olan, hayatının anlatıldığı biyografi filmiyle gündemde olan isim Michael Jackson. Ve yeni bir rekor var Michael Jackson'la ilgili. Sanatçı Billboard Hot 100 listesine yeniden girmeyi başardı. Pop'un kralı son 60 yılda her 10 yılda bir bu listede yer alan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti.
19: Ölümünden 17 yıl sonra bir kez daha tarih yazdı. Pop müziğin en büyük efsanelerinden Michael Jackson, vizyona giren biyografi filmi ve TikTok akımlarının rüzgarıyla Haziran ayında Billboard Hot 100 listesine yeniden girmeyi başardı. Popüler müzik tarihini kökten değiştiren dansları, tarzı ve klipleriyle bir ikon haline gelen Michael Jackson, son 60 yılda her 10 yılda bir bu listede yer alan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. 2009 yılındaki trajik ölümünün ardından bile küresel müzik endüstrisini domine etmeye devam eden sanatçı, 1970'lerden beri bu listenin vazgeçilmez isimlerinden. Michael Jackson'ın ölümünün ardından bilgisayarında ve arşivinde bulunan daha önce hiç yayınlanmamış ses kayıtları 2014 yılında bir albüm haline getirilmişti. Bu albümün kıyıda köşede kalmış parçalarından biri olan Chicago, Haziran ayında Hot 100 listesine 30. sıradan giriş yaparak Jackson'ın 60 yıllık tarihi serisini tamamladı. 1972 yılında Got To Be There hitiyle başlayan solo kariyerinde tam 52. kez Hot 100 listesine girmeyi başaran Jackson, 70'lerde 11 şarkı, 80'lerde 20 şarkı, 90'larda 12 şarkı, 2000'lerden bugüne ise 9 şarkıyla listede yer aldı. Chicago'nun bu ani ve devasa yükselişinin ardında sinema ve sosyal medyanın gücü yatıyor. Sinemalarda gişe rekorları kıran Michael biyografi filmi, tüm dünyada yeniden bir Michael Jackson çılgınlığı başlattı. Filmle birlikte sanatçının eski kataloglarını tarayan genç nesil şarkıyı özellikle TikTok platformunda viral bir akıma dönüştürdü. Şarkı dünya çapında 388 milyon dinlenmeye ulaştı. Billboard Hot 100 listesinde sanatçının tek şarkısı Chicago değil. Jackson'ın kült eseri Billie Jean 19. sırada, Human Nature 31. sırada ve Don't Stop Till You Get Enough ise 43. sırada varlığını koruyor. Like
4: Bu bizim son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21'de yakın plan başlayacak. Buse Yıldırım konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Amacımız türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmak. Bugünkü sözcüğümüz istifa ya da istifa. İki söyleniş biçimi de geçerli ama daha çok istifa kullanılıyor. Çok da iyi oluyor çünkü hem i hem de a sesinin uzun söylendiği şeklinin, yani istifanın başka anlamda bir sözcükle karışma olasılığı var. O istifa tamamıyla alma, tam olarak alınma anlamında, kökeni de af değil, vefa. İstifa Arapça aftan geliyor dedik. Bu nedenle önce af sözcüğüne bakalım. Af, suç, kusur ve hatayı bağışlama ya da cezalandırmama. Abdülhak Hamid, çünkü bu ses ümidin ve affın sesiydi demiş. Fark etmişsinizdir, yalın haldeyken af olan sözcük ek aldığında iki fe'li hale geldi ve affı oldu. Mazur görme, mazur görülme de af. Umarım beni affedersiniz. Affedersiniz derken ikinci fe'yi genellikle atladığımız da dikkatinizi çekmiştir. Umarım affedersiniz diyoruz. Ayrıca görevden, işten uzaklaştırılma, müdürlükten affını istedi. Ve de suçlunun cezasını indirme veya tümüyle bağışlama. Yakında af çıkacak diye seviniyor. Affedersiniz anlamında söze başlarken af buyurun derdik. Affınıza sığınarak ya da affınıza mağruren derken affedileceğinize inanmanın verdiği güvene dayanılırdı. Af kökünden gelen istifaya gelince, istifa kendi isteğiyle işten veya hizmetten ayrılma. Böyle havalarda istifa ettim evkaftaki memuriyetimden demiş Orhan Velikanık. İstifayı basmaksa ani bir kararla istifa etmek. İstifayı çok andırsa da istifadenin onunla yakın uzak hiçbir ilgisi yok. İstifade faide ya da faydadan geliyor. Söz sözü çağrıştırdı, söz kapıyı açtı. Geldik yine programın sonuna. Hepinize faideli uğraşlar diliyorum.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Fonograf.
3: Hayranlık uyandıran zekasıyla Menlo Park büyücüsü olarak da anılan Mucit, kendi adına aldığı 1093 patentle gelmiş geçmiş en üretken mucit olan Thomas Alva Edison. Aynı zamanda ampulü buluşuyla dünyanın en ünlü mucitlerinden. Edison'ın 1879'da icat ettiği ampul sayısız buluşundan biri. Bir başka icadı fonografsa 20. yüzyılın en büyük eğlence sektörlerinden biri olan müzik endüstrisini şekillendirecekti. Edison, 1877 yılındaki icadına ince kalay levhadan bir silindirin üzerine bir iğneyle oyarak sesi kaydeden, ikinci bir iğneyle de kaydedileni çalabilen fonograf ya da konuşan makine açıklamasıyla patent aldı. Fonograf, Emil Berliner'in yassı plaklı gramofonu icat etmesiyle demode oldu. Ama yine de Edison, müziğin kaydedilip çalınması üzerine kurulu koskoca bir sanayinin temelini attı. Patent belgesindeki kullanım alanları arasında ilk sırada müziğin değil, diktenin olduğunu da belirtelim. Thomas Edison fonografı akıl ettiğinde bunun kurşun kalemle çizimini yapmış ve asistanlarından John Kiruzi'ye şu notu bırakmıştı. Kiruzi, bunu yap. Edison. Kiruzi'nin prototipinde kaydedilip çalınan ilk sesse Edison'ın Mary'nin küçük bir kuzusu var diye söylediği çocuk şarkısıydı. Edison bu buluşundan 3 yıl sonra da dünyanın konuşan ilk oyuncak bebeğini üretti. Bebek, insan sesiyle anne baba diyordu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: NTV Radyo.

0: Selam. Hava durumu.
1: Ülkede günlerdir etkili olan Lodos, cumartesi günü yerini kuzeyli rüzgara bırakacak. İstanbul az bulutlu, Poyraz serinlik vererek esiyor. Sıcaklık 30 derece. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de rüzgar artık karayel yönünden ve daha serinlik vererek esecek. Ankara 28, İzmir 32, Bursa 31, Antalya güneşli 27 derece. Marmara geneli az bulutlu, Balıkesir'de hafif yağış var. Poyraz serinlik vererek esecek. Edirne 33, Sakarya 31 derece. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Eskişehir 28, Kayseri 27 derece. Ege'de, Kütahya, Afyonkarahisar'da da gök gürültülü sağanak geçişi etkili. Rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Manisa 33, Muğla 29, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık ancak yaylalarda sağanak geçişi olacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de, Bolu'da yine yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 28, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır kısa süre yağışlı 34, Gaziantep az bulutlu 32 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21.
2: Yakın plan başlıyor.
3: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Siyasetin gündemine yakın plandan bakacağız bugün. Ana muhalefet cephesinde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise sahada çalışmalarını sürdürüyor. Partinin bölünmemesi için arabulucu isimler devreye girdi. Yeni parti kurulur mu? Kurulursa başarılı olur mu? Mutlak butlan kararı yargıdan döner mi? Ve bu ihtimal Türk siyasetine ne getirir? Tüm bu soruların yanıtını arayacağız. Konuyu siyasi hukuki boyutuyla ve de son kamuoyu araştırmaları eşliğinde farklı boyutlarıyla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımızı da sizlere tanıtmak isterim. Kamuoyu araştırmacısı, AREDA Araştırma Başkanı Yusuf Akın, avukat Şükrü Aksu bizlerle ve bir de Artvin Çoruş Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk. Ben herkese merhaba ve hoş geldiniz demek istiyorum.
4: Hoş bulduk.
5: Merhabalar.
4: Yayınlar.
3: Teşekkürler. Şimdi bu hafta önemli gelişmeler oldu. Özellikle bugün çok konuşulan konuyla başlamak isterim ve Armağan Öztürk'le de başlayacağım. İlk sözü kendisine vereceğim. Şimdi partinin bölünmesini istemeyen bazı milletvekilleriyle belediye başkanlarından oluşan aracı heyet iki isimle bir araya geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve de Özgür Özel'le çarşamba günü yapıldığı belirtiliyor. Bu görüşmenin o isimler arasında, milletvekilleri arasında Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol var. Belediye başkanları arasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar var. Sayın Öztürk, nasıl bir çözüm üretilebilir? Şimdi bu iki isim nasıl tam olarak bir araya gelecek? İhtimaller neler? Sizce partide birleşme nasıl sağlanabilir?
5: Buse Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel liderlikleri arasındaki anlaşmazlık uzlaşmaz çatışma niteliğinde. Yani bu iki kesimin birbirine karşı kullandıkları söylemler ve tarihin bu anındaki pozisyonlarını uzlaştırmak ancak taraflardan birinin kendi sözlerini veya iddiasını bir ölçüde revize etmesiyle ancak mümkün olabilir. Kısaca hatırlatalım. Kemal Bey, arınma siyasetine belki program içine değiniriz tekrar. Kemal Bey kendi muhaliflerini, parti içi muhalefeti yolsuzlukla ve ahlaksızlıkla suçlamaktı. Dahası Kurban Bayramı'nın son günü yaptığı o açıklamada bu suçlama listesi daha da kabardı. Yani bir takım uluslararası güç odaklarıyla bağlantı bağlamında ajan provokatörlükle, ayrıca FETÖ'nün ismini de andı. Terörizm suçlaması da bu listeye eklendi. Buna çok ağır şeyler bu arada. Öbür tarafsa Özgür Özel ve destekçileri ise Kemal Bey'i hain, işbirlikçi, AKP'nin ajanı olarak görmekteler. Bu arada parantez açıp bir şey söyleyeyim. Muhalefet, özel olarak CHP, genel olaraksa muhalefetteki bu hain işbirlikçiliğe dair ötekileştirici dilin muhalefet bağlamında patolojik sonuçları da var. Daha önce biz bunu altılı masa sırasında o masadan kalkan Meral Akşener için, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Muharrem İnce için de benzer suçlamaları görmüştük. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu için de yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu arada taraflardan biri olağan kurultay, diğeri olağanüstü kurultay istemekti. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyaseti de muhalifler tarafından doğrudan bu anlama gelmese bile önemli ölçüde bir tasfiye planı olarak da görülmekte. Bu şartlar altında tarafları uzlaştırmak çok zor ve her geçen gün zorlaşıyor. Ama şöyle bir şey var. Hani bu arabuluculukla ilgili bir şey sordunuz. Arabulucular bu uzlaşmaz çelişkiyi tabii ki ortadan kaldıramazlar. Ama şunu yapabilirler. Bu çelişkinin bölünmeye gitmeden kontrollü bir çatışma şeklinde devamına yardımcı olabilirler. Çünkü
3: ne demek
5: ikisi arasında fark
3: kontrollü
5: var.
3: Çatışma ne demek? Yani bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Kurultaya kadar mı mesela böyle gitmesi için arabuluculuk yapacaklar?
5: Yani şöyle, bir kere arabuluculuk yapan ekiplerin de aynı gündem, aynı malzeme, aynı enstrümanları kullanıp kullanmadığını çok bilmiyoruz. Biraz da kapalı kapılar ardında bir diplomasi yürütülüyor. Orası çok açık. Yani her iki tarafta örneğin milletvekilleri ile belediye başkanları aslında aynı enstrümanları mı kullanıyor, aynı tezlerle mi yola çıktılar, ona tam emin değiliz ama yani mesela bir kurultaya kadar ya da seçime kadar partinin bölünmemesi için tarafların mesela işte gelecek hafta grup Kemal Bey meclis grubunu toplayacağını ve orada konuşma yapacağını söyledi. Veya parti meclisi toplanacak. Yani bu arada genel merkezin polis soruyla tahliye edilmesindekine benzer fiziki çatışma görüntüsünü tekrarlanmaması, parti hukukunun ve kardeşliğinin bir yere kadar korunması bağlamında taraflar birbirine karşı hukuki tezleri kullansalar dahi. Mesela Özgür Özel ne yaptı? Delegelerden imza topladı. Onlar teslim edilecek. İhtimal ki Kemal Bey kurultayı reddedecek. Yani o çatışma devam edecek. Bu kontrolü çatışmadan kastım bu. Ama bir bölünme olmasın ve taraflar fiziki olarak karşı karşıya gelmesin konusunda bir çabanın olduğunu da söylemek lazım. Arabulucularla ilgili bir hatırlatma yapayım. Mesela milletvekillerinden, o üç milletvekilinden iki tanesi Ali Öztunç ve Gürsel Erol aslında yani Özgür Özel liderliğine belli bir mesafeyle yaklaşan Kemal Bey ile daha fazla teması olan kişilerdi. Ama pazar günkü yani Buttak Buttan'dan sonraki pazar gününde genel merkezin polis soruyla tahliyesi mesela bu kesimlerin dikkatini çekti ve rahatsız etti bunu. Belediye başkanları için de şu hatırlatma yapılmalı. Mesela Vahap Seçer ve Zeydan Karadağ Türkiye Belediyeler Birliği'nin de başkanlığını yapmış kişiler. Birisi şu an başkan. Yani pek çok CHP'li belediye adına konuşacak. Mansur Yavaş'sa bu tartışmalarda önemli bir yerde iki tarafında saygı duyduğu, olası Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğü bir pozisyonda. Dolayısıyla bu ekiplerin bir askeri müşterek de partiyi bir yere kadar götürme ihtimali var. Ama henüz işte diplomasiden olumlu sonuç çıkıp çıkmadığını tam olarak bilmiyoruz tabii ki.
3: Evet, yani o dikkat çektiğiniz nokta önemli. Hem belediye başkanları hem de milletvekilleri, farklı isimler var. Peki bu isimlerin profilleri ne anlatıyor bize? Ben Yusuf Akın, size de sormak isterim.

0: Bu da doğru. Fakat tabii ki de hukuk bir karar alacak. Her birinin farklı taban tabana zıt şeyler söylemesi veya kabaca hani %100 aynı şeyi söylememesi halin geçerli olamaz. Hukukun bir karar vermesi lazımdır. Peki halk tarafından aslında ben biraz daha baktığım yer burası. Çünkü öne çıkan isimler şu anda belki konuşulmayan fakat süreç içerisinde de öne çıkacak isimler olabilir. Yani isim zikretmek belki hani bir sorumluluk da atfettiği için bize, yüklediği için bize çok isimsiz hani ya ben farklı isimlerin de çıkacağı kanaatindeyim. Bu arabulucu uzlaşma ile ilgili görev üstlenecek isimlerin yanında belediye başkanlarından eski milletvekillerinden iki tarafa da yakın şu anda her iki taraftaki yürütme kurullarında da MYK'larda da olmayan herhangi bir kurulda olmayan ama partililerin saygı duyduğu bazı farklı isimler de var. O isimlerin de süreç içerisinde öne çıkması çok muhtemel. Ama benim gördüğüm bu isimlerden o hukuki derinlikli tartışmalardan ziyade hocam vatandaşın baktığı şey ne taraf, nasıl algılıyor?
1: Burada yapılan son araştırmalar bize ne anlatıyor? Tabii
0: ya
1: bunu da
0: şöyle,
1: sizden ayrıca dinlemek isteriz. Yani
0: şöyle
1: nasıl bir kanal var?
0: bu ilk gerçekleştiğinde yani mutlak butlan kararı çıktı diye televizyonlar son dakika düştüğü esnada veri toplamaya başladık biz. Sonrasında da yani son sosyometremizin içerisinde de son aylıki raporumuzda da benzer bir şekilde veri çektik.
1: Onu mesela hep tabii ki biz merak ediyoruz dinlerken de, yani burada araştırma yöntemleri olarak neler kullanıyorsunuz?
0: Tabii ki.
1: Açık sorular mı soruluyor? Hemen o veriyi çıktığı nasıl alabiliyorsunuz? Yani bunlar birebir mi yoksa
0: profil bazlı dijital panelimiz var. Dijital yöntemle kullanıyoruz. Biz kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerinin tamamıyla veri çekebiliyoruz. Aslında veri çekmek bilgiyi dönüştüreceğiniz yani bilgi dönüşümü öncesinde ihtiyacınız olan şey ve bunu kalitatifle değil daha çok kantitatif yöntemlerle veriyi çekiyoruz. Telefonla yaptığımız veri çektiğimiz şeyler oluyor. Dijitalde bir profil bazlı dijital panelden veri çekebiliyoruz. Bununla birlikte yüz yüze de gidip kapısını tıklayarak işte yanına giderek seçmenin soru sorabiliyoruz. Fakat burada kullandığımız CAVI tekniği de Computer Aided Web Interview diye değerlendirdiğimiz ve bizim arada surveyinde profil bazlı dijital panelini kullanarak çektiğimiz veriydi.
1: Nedir
0: Bizim burada
1: tam olarak
0: nedir tam olarak? Şimdi çok detaya ben de boğarsam
1: hiç gerek yok. Yani sadece hiç özetlemeniz yeterli olur.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Bu verileri
0: sonuç
1: nasıl alıyoruz
0: dedi.
1: Araştırmaları?
0: Ya çünkü bu da şeye dönecek. Şimdi hocamla diyoruz ki hocam o kadar teknik tabir kullanıyorsunuz ki belli bir yerden sonra her şey karışıyor.
1: Evet.
0: Hani belli bir yerden sonra seçmen, total seçmen gördüğümüz kadarıyla kaçırıyor. Yani en başta ne demiştiniz siz? Şimdi bir şey olmuş mu olmamış mı? Kardeşim bana bunu söyleyin diyor.
1: Ben sorumu en baştan sorayım. Veriler ne söylüyor bize?
0: künye ile alakalı CAVI tekniğiyle veri topladık. Son araştırmamızda, çalışmamızda gerçekleştirdik. Ve sizce dedik ki bu CHP kurultayında ne olmuştur? 51'e özür dilerim. %51,9'u, %52'si diyor ki ben mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda vatandaşın %52'si diyelim, %51,9'u ben bu kararı doğru buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptığını gördük. %48'inin ise bu mutlak butlan kararını yanlış buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Bu bize bir şey söylüyor. Bu bize meselenin tamamen siyasallaştığını, artık seçmenin çok detaylandığında lütfen seçmene nezaketsizlik yaptığımız falan anlaşılmasın. Çünkü seçmenin belki sizler kadar detaylı, derin, literatüre hakim şekilde ifade edemediği fakat çok daha güçlü bir anlayışının, ferasetinin, değerlendirme kabiliyetinin olduğunu görüyoruz. Sizler kadar iyi anlatamayabiliyor belki. Hani işte madde atfı yapamıyor, isimleri bu kadar ardarda sıralayamayabiliyor. Fakat gördüğümüz burada 52'ye 48'lik bir bölüşüm var.
1: Peki bu bölüşüm içinde
0: burada
1: parti oranları nasıl?
0: Tabii, yani hemen hemen onlara da geleyim. Burada %52'nin içerisinde mesela CHP'lerin %12,5'i ben doğru buluyorum şeklinde bir değerlendirme yapıyor bu kararı. DEM partililerin ise %21,5'i bu kararı doğru bulduğunu belirtiyor. Tabii diğer yandan baktığımızda da CHP'lerin %87,5'i bu kararı yanlış bir karar ve Dem Partililerin ise %78,5'i kararı yanlış.

0: bir karar olarak değerlendiriyor. İyi Parti'de bu oran her ikisinden de yukarıda gözüküyor. Yani 93.6'nın, İyi Parti'nin %93.6'sının bu karara ben yanlış buluyorum dediğini gördük. Şimdi bu kadar çok veri paylaşınca
1: aslında
0: da yaklaşık...
1: Aslında paralel siyasi evet. açıklamalarla. Peki mesela kaç kişi üzerinde yapılıyor bu çalışma?
0: Hemen şöyle künyeyi de paylaşayım sizlerle. Çok özür dileyerek...
1: Tabii farklı şehirlerde de tabii. yapılıyor.
0: Türkiye
1: farklı
0: temsili.
1: Farklı noktalarında
0: Türkiye
1: zaten
0: temsili. 2400 kişiyle 22-24 Mayıs tarihleri arasında son sosyometremiz için sorduğumuz sorulardı bunlar. Daha ilerisinde de farklı bazı sorular var. Fakat çünkü onları da belki ilerleyen safhada paylaşmamız daha makul olabilir. Gördüğümüz şey mevzu siyasallaşmış ve seçmen siyasi tercihi hangi kimden yanaysa ideolojisi, siyasal kimliği, duruşu, tavrı kimden yanaysa ve o ne söylüyor ise biraz daha onu hazır satın alıyor. Yani vatandaş, seçmen, Türkiye seçmeni gördüğümüz kadarıyla şu anda ne söylendiğine değil de daha çok kimin söylediğine bakıyor. Ben eğer sizin taraftarınızsam, sizin söylediğinize, sizin taraftarınızsam, sizin söylediğinize daha çok satın alıyorum ve diyorum ki bence mutlak butlan doğrudur veya bence yanlıştır. Burada bir mağduriyet imajı oluştu mu oluşmadı mı? Hani bununla da ilgili belki değerlendirilebilir mesele. Çünkü biz Mart 2025'te Sayın İmamoğlu gözaltına alındığı esnada yapmış olduğumuz araştırmada bu pazar seçim olsa diye soruyu yönelttiğimizde seçmen CHP'nin oy oranını 29'dan 35'e çıkarmıştı. Demişti ki ben burada tepkisel bir tavır gösteriyorum sana. Senin bu yaptığını tam olarak anlayamadım ben. Sen burada ne yapıyorsun? Ya bana bir anlat, beni bir ikna et demişti. Ve kendi iradesine, millet iradesine bir müdahale gibi algıladı. Bundan şüphelendiğinden dolayı 6 puanlık bir tavır değişikliğiyle tepkisini gösterdi, ortaya koymuştu. Fakat sonrasında bizim elimizdeki verilerde bu iddianame ile alakalı detaylar çıktıkça, şeyler konuşuldukça, yani burada... özellikle muhalefet seçmenin dahi tamam burada peki bir şey olmuş olabilir fakat hiç öteki tarafta yok mu? Diğer tarafta hiçbir şey olmamışa savunmasının değiştiğini geldiğini gördük. Aslında arınma ile ilgili belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin temelini oluşturan nokta da buradan çıkmış olabilir. Şöyle ki geçtiğimiz ay yaptığımız yine bir araştırmada sizce bu yani vatandaşın %51.6'sının bence CHP'li belediye başkanlarının ve bürokratlarının suça bulaşmış olabileceği ihtimali söz konusudur diyen bir oranı gördük. Yaklaşık %52 diyor ki burada bir suç ile ilişkilenmişlik olabilir diyor. Dolayısıyla ben ya bunun satın alındığını gördük. Eğer ki seçmen burada bir şüphe duyuyor ise mutlak butlan kararında eğer ki böyle bir şüphe duysaydı CHP'nin içerisindeki bir mesele gibi değil de bunun bir işte muhalefetin ifadesiyle yargı kollarının siyasi operasyonu olarak yargı ile bir siyasi operasyon yapması olarak değerlendirseydi biz bunu Türk seçmenin daha önce yaptığını gördük. Burada da derdi ki mutlak butlan kararı yanlış bir karar. Ve dolayısıyla bunun ben de buna yanlış karar olduğunu işte bununla ifade ediyorum. Az önceki 71.6 özür dilerim. Düzeltiyorum 76.1 olarak gerçekleşmiş bir verimiz var.
1: Hangi veri
0: 24-27 Nisan 2026 tarihinde 2400 Türkiye temsili kişiyle görüşerek yaptığımız Nisan ayı sosyometresinde 51.6 dedim az önce. Özür diliyorum düzeltiyorum. 56.1 CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Arınma ile ilgili meseleye belki de buradan bakması gerekliydi. Biraz daha Sayın Özgür Özel'in. Çünkü Sayın Özel'in performansı ile alakalı falan birazdan ikinci belki burada farklı şey konuşabiliriz. Yekten hiç kimse de bizde suça bulaşmış yoktur demek yerine eğer ki herhangi birisi suça bulaşmışsa ben bunu parti kurumsalından ari tutmak için evet yargı yolu işlesin. ve ondan sonrasında aklına gelsin diye.
1: Az noktada zaten bu savunması var Özgür Özel'in. Yani tutuksuz yargılansınlar ama yargılansınlar ifadesini de bir taraftan kullanıyor.
0: Belki de bunun üzerine biraz daha odaklanılması
1: da
0: makul olabilirdi.
1: Odaklı olunması gerektiğini savunuyor her defasında. Hukuki açıdan siz neler söyleyeceksiniz? Şu an genel bir tablo çizdiğimiz zaman son işte mutlak mutlak kararın ardından tam olarak parti içinde hukuk bize ne anlatıyor? Kim neyi savunuyor ve hukuk kimin arkasında?
2: Hukuk tabii ki aslında olması gerekeni yapar ve kanunlara göre hareket eder. Burada öncelikle şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihli parti tüzüğüyle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan ve ülküsü yurtta sulh, cihanda sulh olan, yani sadece ülkeye değil dünyadaki bütün insanlara da barış getirmek gayesiyle kurulmuş olan bir parti. Ve tüzüğün 3. maddesinde şöyle bir ibare var. Önce insan. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin önce insana esas alır. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunmuş olduğu bu siyasi durumdan Türk siyasi tarihinin en önemli partilerinden birisi olmasına rağmen halkın hiçbir kesiminin mutlu olma ihtimali yok. Dolayısıyla bu hukukun söylediği tarafsa biraz daha farklı. Bakın şunu söylemek lazım. Siyasi partiler kanun 3. madde gereğince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik hakkında verilen bir karar, mutlak mutlak kararı kesinleşmeden uygulanamaz. Bu noktada şu an itibariyle Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise hakkında bir ihtiyat tedbir kararı verildiği için kamusal bir görevle yetkileri kullanmak üzere gelmiş olan bir kişidir. Dolayısıyla aslında buradaki durumu net olarak anlatmak lazım.
1: Peki bunu, şimdi biri görevlendirilen kişi aslında şu anda
2: kamusal görevli,
1: ama
2: evet.
1: Kamusal görev üstlendiği için şu anda Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunda şu an oturuyor tekrar diyorsunuz. Hı. Ama CHP lideri olarak, genel başkan olarak aslında Özgür Özel mi hala adlandırılmalı?
2: Hukuki olarak.
1: Hukuk bunu söylüyor.
2: Evet. Hı. Aynen şöyle söyleyeyim. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Başkanlığıyla evli durumda hala. Mahkeme ben sizi boşadım, mutlak butlan kararı var dedi. Ancak bu karar Yargıtay'a gitti. Yani bu ne demek? Boşanma gerçekleşmedi. Henüz hukuk mecrağında ortaya çıkmadı. Bu noktada Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı devam etmektedir. Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki görevi ne? Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası gereğince yönetim kayyımı olarak bu pozisyonda bulunmaktadır. Ve bu artık buradaki görevlerini yerine getirirken seçilmiş bir genel başkan gibi değil, kamusal görevin bilincinde olarak partinin tüzüğüyle, siyasi partiler kanunuyla ve anayasaya uygun olarak hareket etmek zorundadır.
1: Yani karar verici değil, daha çok uygulayıcı pozisyonda mı? Böyle evet. Ayırabilir miyiz?
2: Ayırt edebiliriz çünkü başka bir örnek vereyim size. Mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati tedbir ara kararını uygulayan kim aslında? İcra dairesi. Kararı kim tebliğ etti? İcra dairesi tebliğ etti. Parti meclis üyelerini niye toplanamadılar? Çünkü henüz tebligatlar yapılmadı icra dairesi tarafından. Bunu bize kim söylüyor? Hukuk usulü muhakemeleri kanunu 393. madde söylüyor. Dolayısıyla şu an siyasette şöyle bir ne yazık ki algı oluştu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki seçilmiş de gelmiş ve genel başkanlık sıfatını bu şekilde kazanmış. Buna göre bir siyasi politika belirleyecek gibi bir algı oluştu. Aslında buradaki temel bir problem Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığının devam ediyor olmasının farkında olunmaması. Ancak bu genel başkanlığına dair yetkilerini kullanamıyor olmasından kaynaklanıyor.
1: Yetkiler şu an Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam ediyor.
2: Evet.
1: Yani evet burada.
2: Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu yetkileri kullanırken sınırsız yetkiler olarak kullanamaz. Hı. Türk Medeni Kanunu 460. maddesine girince olağan işleri yapabilir. Bu ne demek? Olağan işler siz o partinin idari, mali ve kurumsal olarak ayakta kalabilmesi için kanunda ve tüzükte öngörülmüş olan yasal işlemleri yapmakla mükellefsiniz. Bunun dışında siyasi bir politikayı parti tüzüğünde var olanın dışında dayatacak şekilde bir harekette bulunamazsınız. Çünkü temsil ettiğiniz kurum aslında delegelerdir. 1200 tane normal delege, 168 tane doğal delegeyi siz ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkesi temsil ediyorsunuz. Bu noktada şu an kamuoyunda var olan algı sanki bir kamusal görev yokmuş. İhtiyat edilir bir kararı verilmemiş gibi, sanki bu karar kesinleşmiş de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar görevin başına gelmiş gibi bir, az önce bahsettiniz ya, ara bulucular gelecek, anlaştırılacak. Bir dakika, ortada hala bir genel başkanlık görevi hukuken devam ediyor. Bunu bir kere doğru algılayıp doğru uygulamak lazım.
1: Ara bulucular da aslında bunu mu hatırlatmak istiyor taraflara? Yani bu noktada etkili olabilirler mi? Belki o sorumluluğu farklı şekilde üstlenmek istiyor. geliyor Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındaki işte sözcüsü ve onu destekleyen milletvekilleri. Belki burada bir arabuluculuk mu söz konusu olacaktır bu çabalarla?
2: Tabii arabuluculuğun ruhu itibariyle ben de meslek gereği arabuluculukla yapıyorum. Burada çatışma bulunduğunda tarafların ortak menfaatlerini ön plana koyarak böyle hak çıkar temelli değil de hak temelli bir anlayış üzerine orta nokta buluşturmaya çalışırsınız. Şimdi bu okumaları birlikte değerlendirdiğinizde aslında tarafların istediği şey ne? Temiz, hukuka uygun, düzgün delegelerle seçime gitmiş olmak. Sayın Özgür Özel de en kısa zamanda, Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda. Peki kurultaya gitmenin yolu çok basit aslında. Siz bu davadan temizden feragat ettiğiniz anda karar kesinleşmiş olur. O zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk Medeni Kanunu 75. maddesi gereğince çağrı heyeti olarak gelmiş olur ve 45 gün içerisinde seçime gitmesi gerekir. Aslında arabulucuların bugün itibariyle yapması gereken şey bu kararın bir şekilde kesinleşmesi noktasında Sayın Özgür Özel parti meclisi ve disiplin kuruluyla delegelerle görüşme gerçekleştirerek bu konuda şimdi bir olağanüstü kurultay yapması için imza topluyorlar ya, bunu aslında temizden feragatın sağlanması için yapsalar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu uygulamak zorunda kalacak.
1: Temizden feragat ne demek?
2: Temizden feragat şu demek, bu dava, şu an mevcut olan dava, mutlak tutulan davası henüz karar kesinleşmediği için uygulanamayan bir dava. Bu ne demek? Temize gitti dosya, Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'a gittiği sürece siz kişiler hukukuna ilişkin kararları uygulayamayacaksınız. Bu noktada davacı ve davalı taraflar kimler temiz ettiyse, şu an sadece CHP'nin temiz ettiğini biliyoruz genel merkezin. Genel merkez yetkileri Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu için bir satır. Biz bu davadaki temiz talebimizden vazgeçtik, feragat ediyoruz dedikleri anda eğer davacı tarafta temiz etmediyse Yargıtay diyecek ki ben bu dosyaya artık bakamam. El çekiyorum, feragat var, dosyayı kesinleştir. Dosya kesinleşti andan itibaren CHP'nin iç tüzüğü diyor ki seçimler en az 2 yıl, en çok 3 yıl içerisinde yapılmak zorunda. 3 yıl dolmuş olacağı için kesinleşme tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya, ancak olağanüstüye değil, olağan kurultaya götürmek zorunda kalacak.
1: Peki bu en yakın hangi tarihte olur? Bir cümle alayım sadece, bu konuyu biraz daha açacağız.
2: Bu en yakın, arabulucular çok hızlı çalışırlarsa, anlaşırlarsa belki yarın, belki 10 gün içerisinde. Eğer Yargıtay süreci beklenecek olursa belki 6 ay, belki 1,5 yıl içerisinde.
1: Evet yani, ama bir alternatif yöntem de var, var aslında diyorsunuz. Peki o alternatif yöntemler bize ne getirecek, bunu da konuşacağız efendim. Bir kısa reklam arasına gidelim, hemen ardından yakın planda siyasetin gündemini konuşmayı sürdüreceğiz.

engellisi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Efendim yakın planda siyasetin gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Siyasetin gündeminde de muhalefette yaşanan son gelişmeler var. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel iki farklı noktada, biri genel merkezde, bir diğeri de daha çok sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ama tabii tüm bunlar yaşanırken, çalışmalar sürerken de farklı taraflar oluşuyor. Bu taraflar ne istiyor? Toplum ne istiyor? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ne istiyor? Ve önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Akın, Sayın Aksu ve Sayın Öztürk'le birlikte reklamların ardından da konuşmayı sürdürelim. Ve Armağan Öztürk'e şunu sormak istiyorum. Biraz önce Sayın Aksu'nun belirttiği bir nokta vardı. Özellikle de mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimali ve işte bu ihtimal üzerine yapılan çalışmaları aktarırken sizin değerlendirmelerinizi sormak isterim. Şimdi bir kurultay tarihi belli değil. Bu bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir de bir yandan yeni parti dillendiriliyor, ihtimalleri değerlendiriliyor. Şimdi kurultaya gitmeden önce bir yeni parti durumu söz konusu olur mu? Böyle bir karar olur mu? Ve sizce parti kurultaya ne zaman gider? Bunu dinleyelim.
2: Şimdi siyasi sorunları hukukla çözmek imkansız. Bu da o anlardan bir tanesi. Yani çünkü hukuk bir toplumsal norm. Çatışmaların çözümünde bir araç. Aynı zamanda toplumu da bir arada tutuyor, istikrarı sağlıyor. Ama siyasetin kendisine özgü bir doğası var. Burada taraflar hukuki kazanımlarını, araçlarını birbirine karşı kullanacaklar. Ama daha derin bir şeyle karşı karşıya olduğumuz açıkça ortada. Bu Yargıtay meselesiyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu davayı açan kişi Lütfü Savaş davacı. Bir de CHP Genel Merkezi dava edildi. Bu arada bu ilk derece mahkemede karar reddedilmişti bu. İkinci bir fasıl aslında. Şimdi normalde bu karar sonucu CHP Genel Merkezi el değişti. Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ve ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu da arınma siyasetini savunan bir kişi. Ve defalarca da argümanı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenlerle ilgili bu yolsuzluk tartışmalarını kastediyorum. Lütfü Savaş gibi düşünüyor kurultay konusunda da. Şimdi bu şartlar altında mesela CHP Genel Merkezi'nin Yargıtay'a temiz başvurusu yapmasında bir mantıksal sorun da var. Yani CHP Genel Merkezi şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar genel başkanlığa getiren ya da o yetkileri kullanmasını sağlayan bir kararı CHP Genel Merkezi neden Yargıtay'a götürüyor? Temiz ediyor. Ve bunun mesela iptal ihtimalinin yolunu açmakta. Kararın kesinleşmesi ya da kesinleşmesi bağlamında o belirsizliğin devamı için mi? Yani bu çünkü biz iki mutlak butlan kararı alındıktan sonra şöyle haberlerle karşılaştık. Bir kere avukatlar azledildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in genel başkan dönemindeki avukatları azletti. Peki bu dava dilekçesini kim verdi Yargıtay'a? Biz şunu da biliyoruz bu arada. Özgür Özel kendisi müdahil oldu. Ya bu şu aşamada buna müdahale olmak da diyemeyiz ama ben bu karardan etkileniyorum diye gitti. Kendisi de zaten başvuru yaptı. Yani o kısmın Şükrü Bey dahil olmak üzere başka platformlarda da ben bu meselenin altını çiziyorum. Yargıtay'a kim başvuru yaptı ve hangi gerekçeyle başvuru yaptı? Bunun bir hukuk politik açıklamasına ihtiyaç var. Şimdi gelelim kurultay hususuna. Yani kurultay mümkün mü değil mi? Kim ne düşünüyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan şeyin bir benzersiz tarafının olduğu açıkça ortada. Bir siyasi parti, üstelik de bu herhangi bir siyasi parti değil. İşte geçen seçimin, en son seçimin birinci partisi, yerel seçimin. En son genel seçimin de ikinci partisi. Yani bu kadar büyük bir parti hakkında genel kurula ilgili mutlak butlan kararı veriliyor. Evet, bu bağlamda benzersiz ama çatışmaya baktığınızda mesela son çeyrek asırda ki örnekleri arttırabiliriz. Mesela Fazilet Partisi'nin gelenekçiler ve yenilikçiler diye bölünmesi. Bir an hatırlayalım o süreci. Yani parti daha sonra kapatıldı ama yani o partideki ekipler bir arada varlıklarını sürdüremediler. Oradan iki tane parti doğdu mesela. Saadet ve Adalet ve Kalkınma Partisi hala da varlıklarını koruyorlar. Ya da şeyi hatırlayalım. MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı başta Meral Akşener olmak üzere çok sayıda muhalif imza topladı. İşte partiyi olağanüstü kurultaya götürmek istedi. Bu arada kurultaya götürdüler de. Bir kongre falan yapıldı. Sonra mahkeme onu iptal etti. Biz son çeyrek asra baktığımızda şunu görmekteyiz. Yani bir siyasi parti içerisinde iki önemli, birbirine uzlaşmaz iddiaları olan Hizib'i bir arada tutmak imkansız. Ben hani fazilet gibi olur Cumhuriyet Halk Partisi de demiyorum ama böyle bir örneğimiz var. Aynı zamanda genel merkez ve genel başkan bizde olağanüstü kurultay gibi bir şeye karşıysa onu muhaliflerden imza toplayarak olağanüstü kurultaya getirmek, götürmek imkansız mı? Değil ama çok zor. Çok zor. Yani hukuktan bağımsız olarak Türkiye'deki siyasi partiler kültürü, siyasi partilerin işleyiş biçimi, mahkemelerin bunlara bakışı bağlamında elimizde bir dizi örnek var. CHP'de de benzer bir sorun yaşanmakta. Peki yeni parti gölgesinde mi yapılıyor bu tartışmalar? Şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın bir maliyeti var Buse Hanım. CHP'den ayrılan veya CHP'ye geri dönmeyip de başarılı olan tek kişi Bülent Ecevit. 80 sonrası süreç bakımında. O da 90'ların Bülent Ecevit'i, 70'lerin Bülent Ecevit'i gibi biri değildi. Popülerliği azalmıştı ama bunu başaran tek kişi. Yakın dönemde ise mesela Deniz Baykal'ın muhalifi olan Mustafa Sarıgül'ün partisi başarılı olamadı. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olan Muharrem İnce çok popüler bir aktör olmasına rağmen partisini kapatıp CHP'ye dönmek zorunda kaldı. Aynısı şu an CHP içindeki muhaliflere olur da demek abartılı olur. Ama CHP'den ayrılmanın mesela o altı ok, Atatürk gibi ifadeler, simgeler nedeniyle ciddi bir maliyeti var. Ayrıca partilerle ilgili şunu da hatırlatmak lazım. Haklı olmanız parti kurmanız için yeterli değil. Hatta kitlenizin olması da. Parti bir seferberlik ve lojistikle devam eden bir husus. Yani mesela ciddi mali kaynaklar gerekmekte. Aynı zamanda kurumsal iç mimarinin de devam etmesi. Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olduğu ve bir ceza davasıyla yargılandığı, Özgür Özel hakkında sayısız fezleke olduğu ve soruşturma iddiasını dikkate olunduğunda, yani mesela bu koşullarda parti kurmanın çok kolay olmadığı açıkça ortada.
1: Özgür Özel'in ifadesi şu yönde, özellikle felaket senaryosuna tedbir olarak bir yeni partinin kurulabileceğini söylemişti. İşte bu tüm yollar nerede tükenir de bu ihtimal ortaya çıkar sizce? Yani o son nokta neresi olmalı? Ne kadar direnecek? Ne kadar çabalayacaktır Özgür Özel gibi?
2: Kemal, bu sorunun somut yanıtı Kemal Bey'in arınma siyasetinin doğrudan doğruya bir tasfiye içerip içermeyeceği ve bunun çapı. Yani mesela pekala arınma siyaseti şu anlama da gelebilir. Bir tasfiye, bir de denetim. Epey sayıda Cumhuriyet Halk Partili, buna Kemal Bey de dahil, Cumhuriyet Halk Parti'de mesela belediyeler bakımından partinin daha fazla inisiyatif göstermesi ve belediyelerin mesela savcılar dava açmadan, kolluk kuvvetleri bir soruşturma falan bunlar olmadan partinin kendi kendini denetlemesini önemli görmekte. Bunu eksik de görüyor. Mesela şu anki iktidar son 3 yılı değerlendirirken bu kısmın eksik bırakıldığını düşünüyor. Denetim bir başka bir şey ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınması, mesela yargılanan üyelerin üyeliklerin askıya alınması ya da bazı üyelerin, bunlara milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri de dahildir, İhracı şeklindeyse bunun kaçınılmaz bir bölünmeye yol açacağı açıkça ortada. Peki, burada Kemal da iki tane kilit isim var. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel.
1: Peki sizce Kemal Kılıçdaroğlu hangisini tercih edecektir, hangi yolu izleyecektir? Şu ana kadar izlediği bütün o yol ve yöntemleri de hesaba katarak analiz etmenizi rica edeceğim. Bir de bu bahsettiğimiz işte ihraçlar, partiden tasfiyeler, bunlar parti meclisinin çoğunluğuyla söz konusu olmayacak mı? Burada böyle bir destek mi alması gerekecek?
2: Şimdi ilk gün soruldu Kemal Bey'e. Bayramın ilk günü biliyorsun gazetecilerle bir, hatta beklenenden daha fazla soruya yanıt verdi. Orada dedi ki nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ben tasfiye demedim. Hani ihraç kelimesini de kullanmadım. Doğru, kendisi bu kelimeyi doğrudan kullanmıyor. Seçtiği kavram çok ilginç. Arınma. Yani ahlaki yanı ağır basan bir siyasi dönüşümden bahsetmekte aslında. Ama işte Yüksek Disiplin Kurulu'nun çalışma biçimi ve işte bu yolsuzlukla adı anılan veya hakkında iddianame düzenlenen şu an yargılananlarla ilgili mesela Kemal Bey'in daha önceki icraatları da var. Mesela Örneğin üyeliğin askıya alınması, yani hakkında mahkeme düzenlenen, hakkında iddianame düzenlenen, yargılanan kişilerin, bu kişilerin yargılanmasından partinin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için o yargılama sürecinde üyeliğinin askıya alınması, partinin ona mesafe koyması. Daha önce Kemal Bey bu tür icraatlarda bulundu. Bir kere bunu yapıp yapmayacağı çok önemli. Ben şöyle düşünüyorum. Kemal Bey'in yani arınma konusundaki fikri net. Mutlak Mutlak'tan bir gün önce en son video yayınladı. Daha önce ona benzer videolar da yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında ve bazı belediyeler bakımından bir yolsuzluk, ahlaksızlık sorunu olduğunu söylüyor. Yakın çevresi de öyle. Arınma konusunda fikri net ama onun yolunu açma bağlamında mesela Ekrem Bey dahil olmak üzere İstanbul'daki bu ceza davasının gittiği istikamet. Mesela ceza çıkıp çıkmayacağı hususu veya işte diğer davalardaki tartışmalar. Bunların ben veya mesela son bir hafta içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı delegelerle ilgili mali denetim başlattı değil mi? Masaka bakalım bunlarda zenginleşme oldu mu olmadı mı? Yani bazı somut gelişmelerin Kemal Bey'in somut ve sert adımlar atmasını kolaylaştıracağını ve bunun da parti için muhalefeti ya artık bizim bu partide siyaset yapma imkanımız kalmadı. Dolayısıyla başka partiye geçme kararını almaya zorlayacağını düşünüyorum. Ama şu an için Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu tabii ki parti için mücadele tükenmeden bir başka parti kurmayı hem zaten seçmenlere anlatamazlar hem de zaten bunu kabullenmeleri, bu durumu yani bir CHP'li olarak, bir siyasi aktör olarak kabullenmeleri çok da kolay değil. Ben bu tasfiye ile kurultay, tasfiye ile yeni parti meselesinin bir diyalektik bütünlük içinde olduğunu düşünüyorum. Yani tasfiye çok ileri giderse kurultay diyorum. Yeni partinin kurulması çok kolay hale gelecek ama konuşmamda da söyledim. Parti kurmanın haklılıkla bir ilgisi, yani kuranlar bakımından bir ilgisi var ama uygun koşulların olması, sizi destekleyen kitlenin mobilize edilmesi ve kaynak toplamanız gerekiyor. Aksi takdirde kurduğunuz parti yeterince başarı kazanmayacaktır. Bunu da parti içi muhalefetin bence hesapladığını, bu meseleler üzerinde de durduğu söylenebilir.
1: Evet, nihai hedefinde aslında seçim kazanmak olduğunu düşünürsek bu tarihin de belirsiz olduğu bir durumda bu başarı başarısızlık nasıl işte şekillenecek, nasıl bir süreç olacak? Yeni parti...
2: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir cümle başarıyla ilgili, seçimle ilgili bir şey hatırlattınız. Şimdi Türkiye'de tabii sistem değişti. Başkanlık sistemi var bu ülkede. Dolayısıyla siyasi parti kurmak, parlamentoyu kazanmak aslında siyasi sistem bakımından bir başarı ölçütü değil. Bu bağlamda aslında biz yani zorunlu olarak öyle konuşuyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ne yaptığından çok muhtemel Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ne yaptığı meselesi çok daha önemli. Yani bir adayla siz bir o seçimi kazanmanız, başkanlık seçimi kazanmanız lazım. Yani parti kurmak sadece aktif siyasete devam bakımından önemli.
1: Ama gerçekten seçim kazanmaksa bir arada tutmak adına da önem evet taşıdığı için tabii bu da bir
2: başkan adayınızın olması lazım.
1: Evet, işte o aday hangi partiden kim olacak, partiler nasıl şekillenecek, ittifaklar nasıl şekillenecek? Evet, daha önümüzdeki seçimin tarihi net bir şekilde belli değil ama şimdiden bunun hesaplamasını yapıyoruz. İhtimaller üzerine sadece yeni parti kurulursa nasıl karşılanır? Yaptığınız araştırmalar size ne söylüyor? Hem toplumun geneli hem de tabii Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bu fikre sıcak bakılıyor mu? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapılması daha beklenen, daha çok arzulanan bir yöntem mi?
3: Evet, dilerseniz bu pazar seçimi olsaydı ilgili son veriyi paylaşarak tabii belki de meseleyi ele almak daha makul olabilir. Yine son az önce künyesini verdiğimiz araştırmada bu pazar seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorduk. Burada geçtiğimiz ay 34.4 olan AK Parti oyunun 34.7 olarak hata payı içerisinde ama küçük bir artışla 34.7 olarak gerçekleştiğini
1: çok
3: gördük.
1: Çok özür dilerim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsettiğimiz için tabii adayların kim olacağına göre mi yaptınız bu anketi?
3: Hayır.
1: Nasıl bir...
3: Hayır. Genel seçim anketi yaptık. Aha. Yani partiler bazında milletvekilliği sandığının koyulduğunu
1: sadece parti
3: düşünerek,
1: ölçüm, parça
3: evet
1: başarısı ölçüm.
3: Ha. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorduk. Ve mevcut partiler üzerinden sorduk bunu. Geçtiğimiz ay 30.3 olan CHP oyunun ise bu ay 28.6 olarak gerçekleştiğini gördük. Yani 30.3'ten 28.6'ya bir gerileme olduğunu gördük. Hı hı. Şimdi ve diğer parti oy oranları da şeyimizde, çalışmamızda var. Fakat iki partiye odaklanmanın CHP oyuna dair yani 30.3'ten 28.7'ye, ki biz bu veriyi topladığımız esnada mutlak butlan kararı, CHP genel merkezindeki görüntüler, TOMA görüntüsü, işte genel merkez görüntüsü, meclis görüntüsü, Anıtkabir'e yürüyüş, tamamını biliyordu seçmen. Bunu bilerek, bunları görmüş olarak dedi ki ben 30.3 olan desteğimi 28.6'ya geriletiyorum. Bakınız ilk turdaki söylediğim şeyi atlamamakta, unutmamakta fayda var. Mart 2025'te Sayın İmamoğlu'na gözaltı yapıldığında 29 olan CHP'nin oy oranını aynı seçmen 35'e çıkartmıştı. 6 puan orada bir tepki oyu vermişti. Peki 30.3 olan geçtiğimiz ay CHP oyu bu sene, bu ay içerisinde neden 28.6'ya geriledi? Biz bunun iki makul sebebinin, gerekçesinin olduğunu değerlendiriyoruz. Birincisi, bu Mart 2025'teki açtığı mağduriyet kredisini seçmen gördüğümüz kadarıyla CHP'ye tekrardan açmadı.
1: Yani bir burada, yandan da pek de etkilemiş gibi de görünmüyor Cumhuriyet Halk Partili seçmeni. Yani hani doğru, bütün o yargılamalar aslında baktığınızda 29'luk bir yıl önce, 1,5 yıl önce 29'luk oran aslında bugün 28'lere.
3: Şu anda da kendisini koruyor olarak, evet, değerlendirilebilir. Hatta ki biraz daha geriye aldığımızda kaydı Mayıs 2023'te, yani gerçek sandığın koyulduğu 2023 seçimlerinde de oy oranı 25.3'tü. Yani sandıktan 25.3 olarak çıkmış ve ondan sonrasında işte Mart 2025'teki o meseleden sonra oyunu 35'e kadar, yani 10 puan kadar sandıktan sonra arttırmıştı. Ha, şu anki fotoğrafa baktığımızda ise evet son seçimden yüksek, fakat Mart 2025'teki veya geçtiğimiz ayki CHP oy oranından ise biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Gerekçe olarak dediğimiz gibi iki gerekçe. Birincisi, mağduriyet kredisi vermedi bu sefer seçmen. Burada bir mağduriyet algısı oluşsaydı kanaatimce yine 30.3 olan CHP oyu 35'in üzerine rahatlıkla çıkabilirdi. Burada bir saniye, başka bir şey yapılıyor. Burada ana muhalefet partisi, iktidar namzeti bir partiye siz bu şekilde müdahalede bulunamazdınız diye tepkisini koyar seçmen. Ve muhalefet bloğundaki seçmen de bir eğilim gösterebilirdi CHP'ye oy verme bağlamında. Çünkü konuyu çok dağıtmadan şuna da bahis geçmekte fayda olduğunu görüyorum. Türkiye'de Erdoğan'a fobik, koşulsuz muhalefet bloğu olarak değerlendirebileceğimiz bir seçmen kitlesi de var. Bu seçmen kitlesinin herhangi bir vaade, söyleme, siyasi aktörün veya adayın işte geçmiş başarılarını duymaya falan ihtiyacı yok. Erdoğan'ın veya Erdoğan'ın adayının karşısında mısın? Tamam, benim için yeter diyor ve oy verebilir. Bu koşulda dahi 30.3'ten 28.6'ya gerilemesi de dediğimiz gibi birinci neden mağduriyet kredisinin onaylanmamış olması seçmen tarafından. İkincisi ise ya bu kargaşa ortamı gördüğümüz kadarıyla seçmeni yoruyor. Özellikle muhalefet seçmenini biraz fazlaca yoruyor. Yani burada duygu, yani doğru yönetilemedi kanaatimce.
1: Peki bunun diğer tarafına baktığımız zaman, hı hı, işte mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarından bahsettiniz, hı, ama o yaklaşık 1,5-2'lik oy oranı evet haklı diyerek mesela AK Parti'ye geçiyor mu? Geçişler nasıl? Hı. Yoksa kararsız kitleye mi geçiyor bu kişiler? Diğer partilerde durum ne? Onları da dinleyelim mi oranları?
3: Hay hay. Geçişler bağlamında şunu net olarak söyleyebiliriz ki hani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, iktidar tarafı, muhalefet tarafı olarak değerlendirdiğimizde çok güçlü bir geçişin olmadığını görüyoruz biz. Yani seçmenin zaten ki çok majör bir mesele olmadığı müddetçe tırtıl metamorfozu kesinlikle olmuyor Türkiye seçmeninde. Genel olarak bir eğilimi var. Hani o az önce mutlak butlan kararı artık siyasallaştı. Seçmen ne söylendiğine değil de kimin söylediğine daha yoğun bakıyor dedik ya. Meseleyi artık siyasi olarak ele alıyor ve benim tarafım bunu söylüyorsa evet bence kanaatim budur benim bu konuyla alakalı ve diğerindeyse diğeri. Burada da yani gördüğümüz kadarıyla AK Parti'den CHP'ye, CHP'den AK Parti'ye gibi hani majör değişiklik olarak değerlendirebileceğimiz şey çok fazla olmuyor. Türkiye seçmeninin zaten böyle bir tavrı yok. çok büyük meseleler olduğu takdirde, bakın yani 6 puanlık mesela Mart 2025'teki o değişim, bizim ne zaman gördük biz bunu daha öncesinde? Mesela sınır ötesi operasyon yapıldığında böyle hızlı bir oynamayı görmüştük.
1: Kıbrıs Barış 2020... Harekatı gibi işte büyük büyük.
3: Haklısınız
1: daha
3: da büyük işte ona olaylar, benim aradığını yaşı tutmuyor. Haklısınız belki orada da mesela hani o verilere de bakılmış olsa tahminen orada da hani bu seçmen değişiminin olma potansiyeli
1: çok kesinlikle haklısınız.
3: Çok yüksektir. Yani benzeri son süreçteki 2020 sonrasında bu sınır ötesi operasyonunda mesela 2019 yerel seçimleri sonrasında muhalefetin çok daha güçlü bir hızlı bir rüzgar aldığını görmüştük. Oylarında bir toparlanma olarak değerlendirilebilecek hareketlilik vardı. Fakat sonrasında sınır ötesi operasyonlar iktidar oyunun, AK Parti oyunun biraz daha toparlanmasına sebebiyet vermişti. Ve sonrasında yine sağlık güvenliğiyle ilgili bir mesele olarak değerlendirilebilecek Covid-19 sürecinin başlaması, tamamen güvenli liman, güvenli gemi, güvenli kaptan, Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi kadrosu şeklinde bir seçmenin eğilim değerlendirme yapmasını sonucuna getirmişti. Bu pazarla o zaman ben kapatayım
1: tabii
3: süreci.
1: Son olarak diğer partilerin oy oranlarını da duyurum sizden.
3: 9.2 olarak gerçekleşmesi bu pazar seçimi olsa bekleniyor MHP oyunun. DEM Parti'nin 9.7, İYİ Parti'nin 5.7 oy oranında da olduğunu görüyoruz.
1: AK Parti'nin?
3: AK Parti'de ilk başta söylediğim için tekrar etmemiştim. AK Parti 34.7 olarak gerçekleşiyor. CHP 28.6 ve az önce saydığım partilerde diğerleri de aynı şekilde gerçekleşiyor. Son olarak belki araya gideceğiz herhalde. Belki ikinci...
1: Yok daha zaman zaman buyurun hocam, ki hukuki boyutu da tekrar konuşmayı sürelim. Son bir cümle alayım.
3: Son bir cümle ise ben ikinci turda şey yapayım. Çünkü duygusal bağlamda geçişi tam olarak sağlayamadı, yönetemedi kısmının da kesinlikle üzerinde şu anki CHP yönetimi tarafından durulması, değerlendirilmesi gerekli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısaca ve hızlıca şeyi söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı seçmenin değerlendirmesini, sevip sevmediği ile alakalı değerlendirmesine dair bir derinlemesine analiz yapmıştık. Soru şuydu: Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor musun? Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsun? Hayır. Evet cevabını, hayır cevabını veren seçmene de neden diye sorduk. Neden? Ve daha sonrasında çıkan soruları kümeledik. Ve 3 ana büyük kümenin çıktığını gördük. Kümeleri kabaca şu şekilde nitelendirebiliriz. Eser ve siyaseti, icraatlarından dolayı, ideolojisi ve siyasal kimliğinden dolayı ve karakteristik özelliklerinden dolayı. Bu 3 küme çıktı sonuçta cevap verenlerde. Sevenlerde de sevmeyenlerde de kabaca. Sonrasında bunları sıraladığımızda Türkiye seçmeninin seven de sevmeyende de gördüğümüz birinci en büyük küme karakteristik özellikleriydi. İkincisinde siyasal kimliği ve ideolojisi. Üçüncüsünde ise gördüğümüz kadarıyla eser ve hizmetleri, icraatları geliyordu. Dolayısıyla duygusal bir seçmenimiz var. Özgür Özel'in burada ilk andan itibaren belki de kaçırdığı nokta bu olarak değerlendirilebilir. İktidara namzet, cumhurbaşkanlığına namzet bir siyasi aktörün Toma'nın üzerine çıkan değil, arkadaşının, dostunun defin için kabrine inen fotoğrafı, videosu, görüntüsü Türkiye seçmeninde çok daha güçlü bir etki bırakır. Kanaatimce Sayın Özgür Özel buraya odaklanmalıydı. Burası bir tık kaçırıldı sanki.
1: Evet, tabii seçmen buna neticede...
3: Türkiye seçmeni duygusaldır hocam.
1: Evet, yani hani, tabii ki karar verecektir. Kimini birleştiren bir görüntüydü o Toma görüntüsü. Bunda yatsımamak lazım zannediyorum.
3: Kesinlikle haklısınız.
1: Altında da birleşti.
3: İşte koşulsuz muhalefet bile o iktidara taşımaya yetmiyor. Karşı taraftan da oy almanız gerekli ya. Orada o bir tık daha marjinalleşen bir fotoğraf gibi durdu, değerlendirildi. Ama dediğinize kesinlikle katılıyorum. Belli bir kesimde işte benim liderim, işte Toma'nın da üzerine çıkar. İşte gerekirse işte suya da göğsünü gerer veya işte...
1: Yağmurun altında saatlerce yürümesi.
3: Evet, hani o gün... evet, bu da motive ettiği bir seçmen kitlesi var fakat iktidara taşımaya yeterli değil.
1: Peki yani anketler en azından burada bir bir eğilimin olduğunu, yani bir düşüş olduğunu söylüyor, gösteriyor diyorsunuz. Biraz önce Armağan Öztürk'ün kullandığı bir cümle vardı. Siyasi sorunları hukukla çözmek pek mümkün değil ifadesini kullandı. Hem buna katılır mısınız? Sormak istiyorum gerçekten burada... Hukukla çözemeyecek miyiz bu meseleyi? Ve bir de şimdi bu meseleyi çözerken farklı yöntemler deneniyor. Ve işte hukuka başvuruluyor, bazı açık noktalar aranıyor. Bunlardan biri de Özel ve ekibi delege sayısının tamamlanmasına rağmen kurultaya gidilmemesi durumunda mahkemeye giderek bir çağrı heyetinin görevlendirmesini isteyeceklerini açıkladılar. Şimdi bu çağrı heyeti nedir? Farklı olarak tam olarak kimdir bu çağrı heyeti, kimlerden oluşur ve sizin biraz önce bahsettiğiniz o temyizden feragatla farkı nedir? Başka yöntemler, evet bunu anlıyorum ama biraz daha aydınlatılmaya ihtiyacımız var gibi burada.
4: Armağan hocamın görüşlerine saygı duymakla birlikte John Locke ve Montesquieu'dan itibaren devletlerin de var olması birlikte hukuk, siyaset ve iktisat var olmuştur ve ölçü üzerine kuruludur. Ve kuvvetler ayrılığı ilkesi girince de hem de anayasanın ikinci maddesindeki Türkiye devleti sosyal hukuk, demokratik esas almış olan bir hukuk devletidir ibaresini dikkate aldığınızda yargı erki primus inter pares dediğimiz yani eşitler arasında önde gelendir. O yüzden hukukla bir sorunu çözemiyorsanız başka yöntemlerle çözüyor olmanız, ona bağlı kalmamanız kabul edilemez. Aslında bugün itibariyle hukukun çözmesi, hukukun sonuçlandırması gereken bir sorunun ne yazık ki hukuk dışı yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını hep beraber görüyoruz. Ben bu görüşe bu nedenle katılmıyorum. Çünkü hukuku uygulamadığınızda çok başka problemlere karşı karşıya kalırsınız. Az önce ifade ettiğim üzere şu an Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık sıfatı devam ediyor. Bize bunu kim söylüyor? HMK 367 maddesinin ikinci fıkrası gereğince diyor ki karar kesinleşmeden uygulanamaz diyor. Bunun örneğini iki çift hakkında bir boşanma kararı verildiğinde siz bunu yargıtaya götürdüğünüzde karar daha kesinleşmediği için gidip evlenemezsiniz. Kararın kesinleşmesini beklersiniz. Dolayısıyla şu anda sanki karar kesinleşmiş, her şey bitmiş bir algıyla hareket ediliyor. Az önce CHP iş tüzüğünü kontrol edeyim derken açık kaynaklardan Cumhuriyet Halk Partisi iş tüzüğünün silindiğini fark ettim. Bir teyit edersiniz.
1: Yeni
4: bir durum olarak fark ettim. Belki öyle değildir ama benim fark ettiğim kadarıyla öyle. Çünkü şu an ne kriz doğdu? Şimdi Merkez Yönetim Kurulu belirlendi değil mi? Merkez Yönetim Kurulu silinmiş, yani benim fark ettiğim kadarıyla silinmiş olan tüzüğün 22. maddesi gereğince şunlardan oluşuyor. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri. Şu an var olan sistemde, açık kaynakta var olan şey değilse sadece genel başkan, genel başkan yardımcısı ve genel sekreter. Peki siz daha henüz bu karar kesinleşmeden, mutlak mutlak karar kesinleşmeden hukuka, o dönemde hukuka uygun şekilde yürürlüğe konulmuş olan bir tüzüğü yok sayarak herhangi bir işlem tesis edemezsiniz. Ettiğinizde bu hukuka aykırı olur. Başka bir yöntem, mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan yardımcılarını belirledi. Tüzüğün 22. maddesinin 2. fıkrasında diyor ki parti meclisinin salt çoğunluğuyla bunlar göreve başlayabilir. Genel sekreterin, genel başkanın kararıyla değil.
1: Parti meclisinin çoğunluğu şu an biraz daha Özgür Özel ve ekibinden yana, şu anda hala aslında sizin söylediğiniz şekilde evet, mevcut genel başkandan yana zannediyorum ki tavır alıyor. Böyle bir karar vermek için de çoğunluğa ihtiyaçları var diyorsunuz.
4: Normalde tüzük böyle söylüyor. Şimdi henüz daha parti meclisi toplanamadı. Biliyorsunuz icra memurluğundan bir tebligatlar yapılmadı. Dolayısıyla şimdi hukuku doğru kullanmadığımızda, hukuku geri plana attığımızda, siyaset üzerinden hareket ettiğimizde sağlıklı bir sonuca varmamız ne yazık ki mümkün değil. Bugün CHP iş tüzüğüyle ilgili bu silinme eğer gerçekse burada ciddi bir problem olduğunu söylemek lazım. Şimdi sizin sormuş olduğunuz soruya geldiğimizde, eğer amaç bir şekilde kurultaya gitmek ise bunun yöntemi çok basit. Az önce söylemiş olduğum gibi temizden feragat edersiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bakın Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin 2. fıkrasında şunu bize ifade eder. Der ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu an bir yönetim kayyımı pozisyonunda. Kayyım olağan işlemler dışında yetki alarak işlem yapabilmesi lazım. Bu da feragatte bir yetkiye ihtiyaç duyulan bir işlem. Bu noktada temsil olunan kişiler, yani kimler? Özgür Özel, parti meclisi görevden alınan şu anda, Yüksek Seçim Kurulu ve delegeler imza toplayıp bu davadan feragat edilmesiyle ilişkin talepte bulunur. Bunu da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu icra memuruna ve bölge adliye mahkemesine bildirir. Bu sorun kökten çözülebilir. Bu çok kolay bir yöntem. Hukuku işlettiğinizde, ama hukuku işletmediğinizde başka noktalara varıyorsunuz. Şimdi çağrı heyeti Sayın Özgür Özel'in talep etmiş olduğu, o Sayın Özgür Özel'e destek verenlerin talep etmiş olduğu şu. Şimdi siz parti tüzüğünüz gereğince 1/5 delegenin talebiyle birlikte olağanüstü kurultay yapabiliyorsunuz. Ancak seçim yapabilmeniz için Salt çoğunlukta bir delegenin size imza vermiş olması lazım. Bu da 1200 delege var, doğal delege. 601'ini vermiş olması halinde seçime gitmeniz gerekir. Bu takdirde seçime gitmezse, bu görevi başında bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kanun bize şunu söylüyor, Türk Medeni Kanunu 75. maddesi, bu takdirde sulh hukuk mahkemesine başvurup bir çare heyeti atanmasını, çare heyetinin de divan kurulu oluşuncaya kadar görev yapıp partiyi seçime götürmesini öngörüyor. Ancak bu davada sulh hukuk mahkemesi bir inceleme yapacaksa, yaparken şuna bakacaktır. Delege sayısı yeterli mi? Yeterli. İmzalar doğru mu? Doğru. Tamam, ben buna şeklen karar verebilirim diyebilir. Ancak şunu unutuyorlar. Yine kanunun, hukuk usulü mahkeme kanunun 165. maddesi bize der ki, eğer bir dava ile ilgili karar vermek başka bir davanın sonucuyla bağlantılı ise mahkeme bu kararını bekletici mesele yapar, yani diğer dosyayı.
1: Kesin net çözüm alınamayabilir
4: kesin
1: diyorsunuz.
4: Kesin net çözüm bu noktada. Çare, evet, alınamayabilir. Bu noktayı kaçırıyorlar. Yani sanki sulh hukuk mahkemesi bu kararı vermek zorundaymış gibi bir durum var. Halbuki burada kanun maddesi çok açık net. Bekletici mesele yaptığı takdirde siz bu sorununu çözemezsiniz. İşte ben de bir hukukçu olarak şunu ifade etmek istiyorum. Siz eğer amacınız, her iki tarafın da amacı bu sorunu hızlı, kolay...
1: İşte her iki tarafın amacı bu mu?
4: İşte asıl zaten düğümlenen nokta burası.
1: Bu siyasetin şimdi, konusu az önce, biraz da Armağan Öztürk'e soralım.
4: Armağan Bey az önce dedi ya, kim yaptı bu temizi diye. Aslında Sayın Özgür Özel'in avukatlarının bu karar çıktığında en büyük hatası bu, eğer temiz ettilerse. Çok hızlı hareket ettiler, düşünmediler ve bir an önce temiz kanun yoluna başvurdular. Ve o başvurdukları tarihte yetkililer çünkü. Halbuki başvurmasalardı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta sonra bu karar kesinleşmiş olacaktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çağrı heyeti pozisyonuyla tekrar geri gelecek. Neden bu çağrı heyeti pozisyonuyla diyorum? Çünkü hem tüzük hem de siyasi partiler kanunu diyor ki bir genel başkan en fazla 3 yıl görev alabilir. 3 yılın sonunda artık o görevi hiçbir şekilde kullanamaz. Ne olur? Genel başkanlık görevi boşa düşmüş olur, boşalmış olur. Bu takdirde Merkez Yürütme Kurulu iki seçim arasında görev yapacağı için partiyi seçime götürebilir. İşte bu noktada aslında bu temiz hiç yapılmasaydı sorun zaten çözülmüş olacaktı. Şimdi temizden feragat için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na delegeler, Sayın Özgür Özel, parti meclisi, yüksek seçim kurulu başvurabilir. Çünkü burada ne biliyor musunuz, aslında şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gidememesinin temeli şu. Özgür Özel'in hakkını korumak zorunda. Çünkü kamusal bir görevi var. Ben temizden feragat ediyorum kendi başına diyemez. Temsil ettiği kişilerin, yani genel başkanın şu anda bu konuda talepte bulunuyor olması gerekir. Bu talebi yaparsa TMK 460. maddesi gereğince Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu hem icra memuruna hem de mahkemeye başvurarak yapmak zorunda kalacak. Bence bu yöntemin işletiliyor olması hukuka uygun olan tarafıdır.
1: Peki, bir reklam arasına gidelim, ardından konuşacağız, anlamaya çalışacağız efendim yaşananları, değişimleri, neler olabileceğini. Kısa bir aranın ardından yakın plana devam edeceğiz.
0: Yakın plan devam edecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Müzik arası.

0: Yakın planda konuklarımızla iç siyaseti konuşmaya devam ediyoruz efendim. Konuklarımızı ben tekrar hatırlatmak isterim. Kamuoyu araştırmacısı ARED Araştırma Başkanı Yusuf Akın, avukat Şükrü Aksu ve Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerle birlikte pek çok farklı boyutuyla konuşmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar elbette mutlak mutlan kararı sonrası neler yaşanabilir? Tüm bunları konuştuk ama bir de konuşmamız gereken konu tabii bu arınma süreci Kılıçdaroğlu'nun yine aktardığı kadarıyla ve de bazı aslında atfettiği sözler. Özellikle hatırlayacaksınız kameraların karşısına geçip Fethullahçı terör örgütüne terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair bazı iddiaları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Burada kimi kastediyor diye soracağız. Çünkü iletmişte destekçilerimiz beni affetsin. Hani bunları göremediğim için dedi. Bunlar tabii önemli iddialar. Bu iddiaların arkasında neler var? Bir kanıt var mı? Bu başka bir noktaya evirir mi? Tüm bu yaşananları Sayın Öztürk sizinle devam edelim.
1: Şimdi bayramın son günü bayramlaşmada yaptığı konuşmada bu ifadeler geçti. Aslında Kemal Bey daha önce dedi ki ben sustum uzun bir süre. Hakikaten genel başkanlıktan ayrılmasıyla bu mutlak mutlak kararı arasında Kemal Bey'in çok fazla demeci, beyanatı, yazısına rastlamadık. Evet, yani aktif siyasetten tam olarak kopmadı. Bazen düşüncelerini beyan etti. Hem güncel sorunlar hakkında hem dünya sistemi hakkında ama çok fazla siyasetinde bir aktör olarak içerisinde değildi. Dedi ki ben sustum çünkü bir mahkeme süreci vardı ama artık konuşacağım. Şimdi bu şöyle bir beklenti doğurdu. Tamam, işte bu yolsuzluk arınmayla ilgili çok daha somut bir içerikte işte yeni kanıtlarla ortaya çıkacak. Ama bayramın son günü yapılan konuşma tam öyle olmadı. Yani yolsuzluk ve ahlaksızlıkla ilgili rezervlerini o güne kadar kullandığı söylemi yeniden üretti. Bu arada onun için bir kanıt sunmasına gerek yok çünkü onlar zaten mahkemede ve iddialarda var. Yani bir yargı süreci veya bir dizi soruşturmaya atıfta bulunması, işte Uşak Belediyesi ile ilgili hatırlatma falan yapmıştı. Yani onlar için çok fazla kanıt sunmaya gerek yok. Belki çözüm önerileri tartışılabilir. Yani eski yönetim ne yaptı? Şu anki yönetimin bir planı nedir? Yani belediyelerle ilgili, sistematik açıdan ya da kurultayda delegelerle ilgili. Ya da siyasetin finansmanı ile ilgili. Mesela bu tartışmaların aslında dayandığı nokta siyasetin finansmanı meselesi. Yani siyasi aktörler nasıl siyaset yapıyorlar? Kimin parasını kullanıyorlar? Menfaat ilişkisi ne demek? Buna dair bir çözümleme. Ama diğer hususlar bu uluslararası güç odaklarıyla işbirliği halinde olmakla FETÖ terör örgütü meselesi

0: Parti içi muhalefete dönük bir eleştiri olarak ele alındı. Şahsen ismini söylemedi. Yani orada aslında kanıt sunması lazım. Şimdi bu FETÖ tabii nazik bir husus. Daha önce cemaat olarak anılan ama daha sonraki eylemleriyle işte en son seçilmiş bir hükümete darbe yapmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir terör örgütüyle. Bu terör örgütüyle adının bir işte aktörün, bir kesimin, bir klikin, bir hizibin anılması, onun aynı zamanda itibarsızlaştırılması ve mesela muhalif kamuoyu bu açıklamaları nasıl okudu? İleride olabilecek bazı işte soruşturmaların, işte kovuşturmaların, yargılamaların önünün açıldığı, bizzat CHP Genel Başkanı'nın bunlarla ilgili bir açıklamasının olduğu yönünde. Ben bu açıklamayı önemsiyorum ama bunların işte daha ciddiye alınması için tabii ki kanıt gösterilmesi ve hatta doğrudan kimleri kastedildiğini de söylemesi lazım. Aksi takdirde tüm muhalefeti, burada tehlikeli yan şu, şimdi böyle yaptığınız zaman hani CHP genel merkezinde genel başkanlık yetkilerini kullanan bir kişinin kendisine yönelik eleştirileri dile getirenlerin bir kısmını ajanlıkla ya da teröristlikle suçlaması parti içindeki demokrasiye zarar veriyor tabii ki, değil mi? Bu durumda eleştiri yapmaktan sakınmak zorunda kalıyorsunuz veya tümüyle iplerin kopmasına yol açıyor. Yani böyle somut kanıtlar olursa bu bir kriminal olaya dönüşür tabii ki. Ama söylem düzeyinde kalırsa aslında parti içi iktidarın parti içi muhalefeti baskıladığı, bastırdığı, onu tehdit ettiği ya da onu sınırladığı bir söyleme dönüşmekte. Bu da işte demokratik alanı aşağı doğru çekmekte. Bir de şu hususta değinmek lazım. O günden sonra Bülent Kuşoğlu'nun bir beyanatı çok tartışıldı. Bülent biliyorsunuz şu anki MYK'nın da üyesi. Kemal Bey'in çok eski bir arkadaşı, çok güvendiği de bir siyasetçi. Orada devlet aklı ifadesini kullandı. Bu devlet aklı böyle hukuk politik bakımından çok ilginç bir kavramdır. Yani bizde de çok uzun süre kullanılmıştır siyaset biliminde. Bu
1: Hukuken bir
0: Kemalist
1: karşılığı var mı?
0: vesaire. Yani Kemalist vesayet döneminde şu anlama gelirdi. Yani bir hükümetler var, seçim filan yapılıyor ama ülkeyi aslında hükümetin üstünde bir yapı yönetmekte. Yani daha işte ordunun, yargının filan içinde bulunduğu bir elit grup ya. Şimdi ama işte yeni Türkiye koşullarında böyle bir yapının kalmadığı ve dolayısıyla devlet hakkının daha çok işte şu anki siyasi akıl tarafından, işte Erdoğan, Cumhur İttifakı tarafından temsil edildiğine dair yeterince siyasal sosyolojik malzeme var. Yani dolayısıyla devlet aklı aslında böyle bir şey dizayn ediyor demek. Mesela parti içi muhalefetin iktidara yönelik hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Kemal Kılıçdaroğlu yönelik eleştirilerine paralel bir seyir de izliyor. Mesela parti içi muhalefet ne diyor? Aslında burada bir yargı dizaynı, yargı darbesi var argümanını kullanıyorlar. Kemal Bey buna katılmıyor. Sayın Erdoğan'ın defalarca açıklaması var. Yani en son bu hafta açıklama yaptı. Bu bizim bir sorunumuz değil dedi işte. Da muhalefetin kendi iç çekişmesine bizi alet etmeye çalışıyorlar. Ama bir kez devlet hakkı dediğinizde devleti de çeyrek asırdır bir parti yönettiğine göre aslında Kemal Bey yakın bir kesimin de bunu böyle okuduğunu gibi bir anlam çıkmakta. Dolayısıyla böyle bir tartışma hattında devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunun konuyla ne ilgisi var? Yani bu FETÖ meselesi, uluslararası güç odakları Türkiye'yi kuşatıyorlar, Türkiye'ye müdahale ediyorlar argümanı aslında işte son yıllarda 15 Temmuz'u takip eden süreç içerisinde Cumhur İttifakı sözcüleri tarafından kullanılmıştır. Türkiye kuşatma altında birlik beraberliğimizi korumalıyız, iç cepheyi güçlendirmeliyiz. Bu terörsüz Türkiye sürecinin resmi gerekçesi de, fiili gerekçesi de bu. Yani bu bağlamda mesela muhalefetten pek çok aktör aslında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin kendisinin değil ama söyleminin eğer buraya doğru evrilirse işte Cumhur İttifakı'nın yaklaşacağına dair bazı yakıştırmalarda yer aldı. Son söz şu olsun. Tabii bu çatışma, ben bunu politik çatışma olduğu konusundaki ısrarımı devam ettiriyorum. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattıyla Kemal Kılıçdaroğlu bağlamında hukuki bir zemin bazen kullanıyor, bazen kullanılmıyor. Bu taraflar arasındaki çatışma hattı, devlet haklı, terörizm suçlaması gibi argümanların sıklıkla kullanılmasının ben ayrışmayı da güçlendireceği tarafındayım. Bir hatırlatma, mesela Ekrem Bey'in açıklaması oldukça sertti. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça suçladı, hainlik suçlaması, hem de Devlet Bahçeli biliyorsunuz bir orta yolu bulmaya, işte acaba bir araya mı gelseniz, bu tezi de savunuyor. Mesela Bahçeli'nin söylemine karşı da aslında bunun bir boş gösteren olduğunu, parti içindeki sorunlarla ilgisi olmadığına dair bir çözümlemeyi de ortaya koydu. Bu bağlamda çatışma hattının devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Peki bu devlet aklı kavramı, söylemi toplumda bir karşılık buluyor mu sizce?
2: Devlete bağlılık, tarihi hikayeye bağlılık Türkiye toplumunda net olarak görülen bir şey. Geçmişi reddetmeyen, geçmişle barışık, geçmişten ders çıkaracağını söyleyen, geçmişe saygı duyan her söylemin olumlu karşılandığını görüyoruz Türkiye toplumunda. Yani Atatürk de bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Doğrusuyla yanlışıyla katıldığınız olur, katılmadığınız eylemler olur, kararlar olur. Fakat geçmiş tarih bizimdir meselesi hep bir tutuyor. Bununla birlikte devlet aklı kısmına gelecek olursak, devlet de yani Anadolu coğrafyasındaki Türkiye seçmenin şimdi devlet aklında hükümeti eğer ki anlarsa, burada muhalefet seçmen zaten net olarak devlet hakkı dediğiniz şey AKP hakkıdır, hükümet hakkıdır, AK Parti hakkıdır diyor ve bir blokaj koyabiliyor. Fakat burada
1: siyaset
2: devlet
1: bir erkse buradan kim kastediliyor?
2: Burada gördüğümüz kadarıyla yani bunu karar vericiler, hani bürokrasinin karar vericileri olacaktır bunlar. Siyasetin veya yani Allah var ben şimdi net cevabını bilmiyorum. Çok da topu
1: Evet.
2: çevirmek gibi şey olmasın. Vatandaşın
1: Somut bir
2: da
1: karşılığı
2: net olarak
1: var mı?
2: vatandaşın da
1: Sordum
2: net
1: zaten.
2: olarak net olarak işte şunlardır, bu kişilerdir. Aksaçlılar, aksakallılar, akil adamlar. Tabii böyle bir kurul var Sayın Binali Yıldırım'ın başkanlığında, onu kastetmiyorum. Fakat daha çok hani dizilerde falan hani vurgulanan şekliyle bir birliktelik bir yer var. Orada bir karar alınıyor ediyor. Magazinel bir tarafı olabilir meselenin. Veya karar vericiler dediğimiz kişiler siyasilerdir. Devletteki yer alan memurlardır, bürokratlardır ve bunlar ortak bir karar verirler. Tırnak içerisinde de daha ikna edici önermeyi ortaya koyanın fikri geçerlilik sağlar ve uygulanır. Yani burada devlet aklını yöneten bir komite var. Varsa da ben bilmiyorum veya bilen varsa da yani bu konunun dediğimiz gibi çok aydınlığa kavuşturulacak bir husus olup olmadığını değerlendiremiyorum. Fakat devlet tarafı ile ilişkide siyasetin üzerinde eğer bir değerlendirme yapıldığında yani milli kimlikle, milli Türkiye markasıyla ilgili bir şey yapıldığında bizim gördüğümüz şey, bunu dış politika ve güvenlik başlıklarındaki yaptığımız araştırmalarda oradaki verilerde net olarak görebiliyoruz. Çok güçlü bir destek var. Yani o zaman muhalefet seçmeni, iktidar seçmeni falan kalmıyor. Orada daha çok birdenbire birleşmiş bir şey görüyoruz. Veya dış tehditlerle ilgili de Türkiye kamuoyunun net şekilde birleştiğini görüyoruz. Devlet aklı dediğimiz şey o zaman bu milletin aklıdır şeklinde belki bir değerlendirme, bir çıkarım yapabiliriz. Çünkü şu anda ben Dışişleri Bakanlığındaki diplomatların Avrupa Birliği ile NATO ile ilişkileri yönetirken vatandaşın dediği gibi bir değerlendirme yaptığını düşünüyorum. Nasıl? Vatandaş ne diyor? Bu uluslararası kuruluşlarla alakalı bir araştırma verimiz var. Sıra sıra soruyoruz, bu kuruma güveniyor musun, güvenmiyor musun diye. Hanımefendi, UEFA'ya güven kadar NATO'ya güven. Peki NATO'dan çıkalım mı diyoruz? Hayır diyor. NATO'ya güveniyor musun? Hayır diyor. NATO'dan çıkalım mı? Hayır diyor. Avrupa Birliği sence bizi alacak mı? Hayır. Avrupa Birliği sence yani Avrupa normlarına, Avrupa'ya inancım azaldı dedi. Özellikle Gazze meselesinden sonra batılı değerlere inancıyla alakalı soru sorduğumuzda burada ikircikli bir yapı var. Bunlar adil davranmıyorlar. Çünkü bu mezalimi yapanlar belki de 2 sene sonra ellerine kağıt kalem alıp bize demokrasi, insan hakları notu verecekler. Yani İsrail ile ilgili bu tavrı bugünkü sergileyenler. Vatandaş bunu söylüyor. Avrupa Birliği ile ilgili de Avrupa Birliği'ne güvenmemekle birlikte müzakere sürecinin devam etmesi gerekli olduğunu belirtiyor. Bir derin akıl varsa, bir derin devlet varsa, devlet aklı varsa, kanaatimce bu milletin aklıdır. Anadolu insanının ferasetinin bir karşılığıdır. Çünkü bakınız aslında bunu da takip eden başarılı da olabilir. Sayın Özgür Özel'in yani devlete saygıyla alakalı hani girişinde sözümün birkaç kelam ettim ya. Hem tarihsel bağlarına, hem tarihine, geçmişine, hem de bugününe devlet temsili olan kuruma saygı gösterilmesini onaylıyor Türkiye seçmeni. Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapmış olduğu meclisteki görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. 2 sene öncesine gittim verilerde. 29 Nisan 2 Mayıs 2024 tarihlerinde 3101 kişiyle görüşerek yaptığımız bu araştırmada bu görüşmeyi 69.4 olumlu karşılıyorum diyor dedi.
1: Tabii siyasette yumuşama dönemine girilmişti zaten o zaman.
2: Evet. Bu soruyu hatta Uğur Dündar canlı yayında Arada Survey'in yaptığı araştırmaya göre diye ikinci kısmını da sordu. Dedi ki böyle bir veri var. Fakat sizce bu süreç hani başarıya ulaşır mı, netice alınır mı diye sorduğumuzda da işte Anadolu feraseti orada da şey yapıyor. Yani diyor ki bence hani olumlu, yani sonuca varılmayabilir. Fakat adımları en azından başlangıç açısından doğrudur diyor. Çünkü ya burada da bir irade belki de ortaya koymasıydı sayın lazımdı, gerekliydi Özgür Özel'in. Çünkü Srebrenica'nın anma töreninde yurt dışına ziyarette bulunmuştu sayın Özgür Özel. Orada salon içerisinde devlet başkanlarının anma ile ilgili beyanatları yayınlanırken yayın kesiliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması esnasında. Ve Sayın Özgür Özel orada bir tepki gösteriyor. Diyor ki ne oldu? Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sözünü niye kesildi falan. Diyorlar ki sadece salon içerisindeki bir kesinti bu. İşte süreçin basılan yayınlarda, süreçlerde herhangi bir problem olmadı. Yayın basılabildi falan. Biz bunu sorduk. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun diye Türkiye seçmenine ve 29-31 Temmuz 2024 tarihinde sorduğumuz bu soruya Türkiye seçmeninin %76.8'i doğru buluyorum dedi. Yani aslına bakarsak dış politika, güvenlik ve işte bu devlete, millete, milli kimliğe dair meselelerde parti üstüne bir değerlendirme yapabiliyor. İşte o devlet aklını o zaman devletle bütünleşik aklını ortaya koyabiliyor Türkiye kamuoyu gördüğümüz kadarıyla. Bir derin içgörüsünü çünkü bize defaten gösterdi. Ben gece haberlerinin vaktini de bize verirseniz Türkiye seçmeni ne demişti ve nasıl doğru çıktı, nasıl isabetli tahminde bulunduğu ile ilgili.
1: Bugün yarın da tabii dinlemek tablet isteriz. 23'ten sonra programımız devam edecek.
2: Latif olsun diye söylemiştim ama açıksanız tabletim yanımda olabilir. Şöyle ki burada defaten gördük. Türkiye seçmeninin o işte o derin akıl. Hani önerme var ya toplumsal akıl her zaman bir bireyin aklından daha öndedir diye, daha tutarlı sonuçlar verir diye Aristo'nun bir önermesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada bunun gerçekleştiğini gördük. Peki CHP'nin konumuza bağlayacak olursak CHP'nin durumuyla alakalı vatandaş ne diyor? Son sosyometremizde yapmış olduğumuz, sormuş olduğumuz soruya Türkiye seçmeninin %63'ü diyor ki bence CHP'de bir ayrışma olacak diyor Butlan kararından sonra. Ve CHP'lilerin içerisinde bu oran %43.3. CHP'nin %43.3'ü ayrışma olsun demiyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla diyor, benim siyasi okumama göre diyor, yani çarşamba, perşembe, ertesi günde cuma diyor. Yani burada bu gelişten benim gördüğüm şey burada bir ayrışma ile sonuçlanacak diyor bu mesele. Dolayısıyla seçmenin söylediği şey stresin günden güne artacağı yönünde bir değerlendirme var. Şeyin içerisinde, CHP'nin içerisinde bu ayrılığın derinleşeceğine ve kaçınılmaz sonun belki de işte bu arınma meselesinin ayrılma ile sonuçlanan işte mutlak butlan ve hikayesinin belki hala tartışılıyor olduğu yerde ayrılma ile sonuçlanacağını görüyor, değerlendiriyor seçmen.
1: Peki o zaman soralım mı? Yani hukuk ayrıştıracak mı, birleştirecek mi? Ne görüyorsunuz? Yani hangi ihtimaller, hangi kararlar sonrası senaryolar değişkenlik gösterecek?
3: Hukuk böyle konularda aslında soğuktur ve soğuk olması da sorunun çözülmesi noktasında kıymetlidir. biraz böyle bakıyor olmak lazım. Tabii ki siyasi partiler anayasanın 68-69. Maddesine girince demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak bu unsurlar görevlerini yerine getirirlerken en önemli unsur olan anayasaya aykırı davranamayacakları gibi bırakın suç işlemeyi, suç işlemeye teşvik dahi edemezler. Anayasanın bir emridir bu. Dolayısıyla siz parti tüzüğünüzü, parti programınızı uygularken anayasaya, kanunlara uygun hareket etmeyi taahhüt ettiğinize göre parti içerisinde kendi tüzüğünüzde şunu ifade eder. Partili için başarı partinin başarısıdır. Dolayısıyla bugün itibariyle hukuk kurallarına sımsıkıya sarılmış olsa aslında bu sorunlar çözülecek. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde bir problem var. Az önce Armağan Bey bir cümle kullanmıştı. Davayı açan Lütfi Savaş. Hı hı. Ki aslında Lütfi Savaş'ın davası reddedildi. Diğer açan kişilerin davaları kabul edildi. Bu davayı açan kişiler üyeler. Çünkü üye olmayan kişiler burada dava açamazlar. Dava açılan kurum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Dolayısıyla bu aslında içte var olan bir problem. Peki problem nerede? Aslında parti tüzük ve programının belli bir kesme haksız şekilde uygulanması, belli bir kesme ise hiç uygulanmamasından kaynaklanan bir problemdi. Bu da neydi? Mesela parti tüzüğünün 68. maddesi şunu ifade ediyordu. Bir seçimde bir kişi ya da bir kişi lehine ya da aleyhine açıktan çalışmak kesin ihraç sebebidir. Hı hı. Seçime hile karıştırmak kesin ihraç sebebidir. Peki siz bunları uygulamadığınız durumlarda ya da hakkında soruşturma başlatılmış, dava açılmış, cezalandırılmış kişilerle ilgili disiplin cezalarını uygulamayıp sadece partinin programına, tüzüğüne aykırı ifade bulundu diye kişileri ihraç ettiğinizde, Sayın Gürsel Tekin, Sayın Barış Arkadaş gibi kişileri ihraç ettiğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde bir takım devinimler olmaya başladı. İşte aslında hukuk her yerde lazım. Hukuku uygularken ama kurallara, daha önceden belirlemiş olduğunuz kurallara uygun davranmak zorundasınız. Bunu yapmadığınızda bir problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ancak şu an aslında az önce sizinle araya gitmeden önce söylemiştik. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut tüzüğünün 2024 yılında yapılan değişikliği var olan tüzüğün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sayfasından kaldırıldığını gördük. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünü kim değiştirebilir? Siyasi partiler kanun 14. maddesi girince büyük kongre, kurultay. Kurultay dışında bir kimsenin ya da geçici bir yönetim bunu değiştirme hakkı, imkanı, yetkisi mevcut değil. Parti meclisinde bu yetki yok. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu pozisyona geldiği andan itibaren hukuk kurallarına riayet etmesi gerekirken bunun aksi bir eylemde bulunursa bu takdirde bunun hem hukuki hem siyasi olarak sonuçları olacaktır. Neyi kastediyorum? Şimdi siz burada parti tüzüğüne baktığınızda aslında görevin askıya alınması gibi bir durum söz konusu. Bir kere onu belirteyim. Burada görevden alma var. O belirli parti grubu üyeleri için var olan bir husus. Onun dışında disiplin cezaları belli. Uyarma, kınama, geçici çıkarma ve kesin çıkarma. Bunları uygularken parti tüzüğündeki programlara, kurallara doğru şekilde hareket ediyor olmanız lazım. O sisteme riayet ediyor olmanız lazım. Genel başkanın kendisinden ya da merkez yönetim kurulunun kendisinden daha önce hakkında disiplin cezası verilen kişileri kararını iptal etme durumu söz konusu değil. Bunun yetkisi parti meclisine ait olan bir yetki. İşte bu toplum içerisinde hukukun yanlış uygulanması sonrasında bir sonucu ortaya çıkarıyor. Aslında bu siyasi olarak da bu addediyorsanız bu problemi, çözüm çok basit. Bu çözümü siyasi partinin üyeleri olan partilinin başarı anlayışı partinin başarısıdır anlayışına esas alan Cumhuriyet Halk Partilerinin bir araya gelerek bu sorunu çözmek için yarın bu davayı temizden feragat ederek ya da bu konuda ortak bir konsensusla birlikte Sayın Özgür Özel'in parti meclis üyelerinin vereceği açık yetkiyle birlikte bu süreci sonlandırarak yarın seçime, 45 gün içerisinde seçime gidebilirler. Dolayısıyla hukuku doğru uygulamak lazım. Devlet aklıyla kısmı şurası aslında. Bakın vatandaşı üzen tarafı aslında şu. Türkiye yeni bir dünya düzeninin kurulmuş olduğu böyle bir dönemde, savaşın kapımıza kadar gelmiş olduğu bir dönemde, terörsüz Türkiye sürecini konuşup belli bir noktaya taşımamız gereken bir dönemin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin vazgeçilmez bir unsuru. Çünkü halkın belirli bir kesiminin oy vermiş olduğu, gönül bağlamış olduğu bir kurumdan, çok köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Peki siz bu kurumla ilgili çalışmalarınızı yürütürken kendi içerinizdeki pay hatlarını, kırıkları çözemiyorsanız nasıl olur da vatandaşa huzur, gelecek vaat edebilirsiniz ya da dünyaya bir vizyon çizebilirsiniz? Aslında bu sorunun Cumhuriyet Halk Partilerinin bir arada bulunarak çözebileceği bir sorun iken bunun daha da dallanıp budaklanıp sanki hukuk üzerinden bir darbe yapılıyor algısı doğru değildir. Çünkü bu davayı açmaya yetkili olanlar üyelerdir. Dava açılan kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun dışında taleple bağlılık kuralı gereğince mahkeme bunun dışında bir karar zaten veremez. Dolayısıyla yargı kararına da herkesin uyması anayasanın 38. maddesinin bir emri niteliğinde olduğu için bu sorunun çözülebilmesi yine Sayın Özgür Özel'de, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda, daha önceki parti meclisi üyelerinde yatıyor. Ama bunu yaparken de şunu unutmayalım. Kanunun açık emirleri gereğince suç işlemiş, suça bulaşmış, parti içi demokrasi anlayışını geri plana atmış, sadece kendi çıkarını ön plana koyan insanların değil, bu partiye gerçekten gönül vermiş olan, adaleti, hukukun üstünlüğünü esas alan kişilerin partide bulunuyor olması, gerekiyorsa kendisiyle ilgili şaibe olan kişilerin de üyelikten sarfı nazar ediyor olması gerekir ki parti bir çözüme ulaşsın. Hukukun kuralları uygulanacaktır. Ancak hukuk bazen geç kalabiliyor. Türkiye'nin vakit kaybetmeye lüksü yok. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, evet Kılıçdaroğlu burada bir değişiklik, söylemsel bazı değişikliklerimiz oluyor ama Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Özgür Özel diye galiba benim de tabir etmem gerekiyor. 45 gün içinde eğer bir şekilde kurultaya gidilmezse Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılma durumunda aslında bir problem olabileceğini, katılamama ihtimalinin ortaya çıkacağını söyledi. Bunun altyapısını soracağım size ama bir kısa reklam arasına gitmem gerekiyor. Hemen ardından bu seçime gitmeme durumu nasıl olur bunu konuşacağız efendim.
4: Yakın plan devam edecek.

0: Efendim yakın planda iç siyasetin gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Şu ana kadar mutlak butlan kararı sonrası oluşan tabloyu değerlendirdik. Ama tabii bir de yapılan açıklamalar var. Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, şimdi görevden alınan Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklamaları üstüneydi. Geçtiğimiz hafta eğer 45 gün içerisinde bir kurultaya gidilmezse Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılmama ihtimali doğabilir. Böyle bir risk bulunuyor dedi. Biz de tam Şükrü Aksoy'la konuşurken işin hukuki boyutunu buraya da hemen bir parantez açalım istedim. Kısaca dinleyebilir miyiz sizden bu risk tam olarak neyi karşılıyor?
1: 37. olağan kurultay Temmuz 2020 yılında yapıldığı için siyasi partiler kanunu 36. maddesi gereğince şöyle bir hüküm var. Bir siyasi parti il, ilçe ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmadığında seçime giremezler. Burada tabii kongre yapma süresi maksimum 3 yıl olduğu için 6 yıl geçeceği için Temmuz ayında 2026'da giremez diye bir iddia atıldı ortaya. Ancak bu hukuken doğru bir iddia değil. Bakın bir kere mutlak butlan ile yokluk kavramını ne yazık ki hukukçular da dahil olmak üzere karıştırıyorlar. Burada mutlak butlan demek kesin hükümsüzlük demek. Yani hukuken bir işlem doğmuş, var, şeklen ve fiilen ortaya çıkmış ancak bunun sonuçları geçersiz demek. Yokluk olsaydı işlem hiç yapılmamış gibi olacaktı. Dolayısıyla mahkeme tarafından verilen karar mutlak butlan olduğu için ortada bir işlem var, kurultayda yapılmış demektir. Şöyle anlatayım size. Yani iki tane futbol takımı Galatasaray ile Fenerbahçe maç yapıyor. Kaleye gol atacaklar. Ancak topu hakem alıyor ve kaleye şut çekiyor, gol atıyor. Şimdi ortada bir gol var mı? Var. Ama golü atması gereken kimdi? Galatasaray ya da Fenerbahçeliler. Ama hakem golü attı. O gol geçersiz demek, hükümsüz demek, kesin hükümsüz demek. İşte bu durumda ortada bir gol olmasına rağmen bir kesin hükümsüzlük durumu ortaya çıkmış oluyor. Burada da bir kurultay var, şeklen fiilen ortaya konmuş ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu için sonuç doğurmamış oluyor. Dolayısıyla aslında üst üste iki kez kurultay yapılmama durumu söz konusu olmuyor. Başka bir konu ise bakın kanunda şu yazıyor. İl, virgül, ilçe ve büyük kongre üst üste iki kez yapılmazsa arada veya geçmiyor. Bu ne demek hukuk mantığında? Yani siz ili ve ilçeyi iki defa yaptıysanız büyük kongre iki kez üst üste yapmamış olmanız bir problem teşkil etmez demek. Bu noktada şu anki mahkemenin vermiş olduğu mutlak butlan kararı kurultayın yapılmadığı anlamına gelmez. Hukuki sonuçların doğrulmadığı anlamına gelir. Siyasi partiler kanunu 36. maddesi ve anayasanın 68-69. Maddesi girince siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları oldukları için bu aleyhe şeklinde yorumlanamaz. Ki bir nokta daha öteye gidelim. Burada bir kurultayın yapılmama ihtimali mahkemenin vermiş olduğu karar sebebiyle kişilik, tüzel kişiliğin hakkı zayi olmasın diye ortaya konulan bir unsur olduğu için bu nedenle de burada seçime girmemeyle ilgili bir durumun söz konusu olma ihtimali mümkün değildir, yoktur.
0: Peki kısaca sormak istiyorum. Mutlak butlanın karşılığı var mı kamuoyunda? Bilinen bir kavram mı? Şimdi son zamanlarda en çok Google'da aratılan kavram kelime ama tabii toplumun geneline baktığımız zaman biliniyor mu? Kısa bir cevap rica edeceğim.
2: Mutlak butlan kararı ile ilgili yani kongrenin iptalini parantez içerisinde kullanarak biz biliyor bilmediğinizle alakalı soruyu direkten sormadık. Hı hı. Hani bununla alakalı bir veri paylaşmam doğru olmaz. Fakat mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorarken hep parantez içerisinde işte kongrenin iptali diye bir ve benzeri şeyleri kullanarak
0: bu şekilde
2: çıkıyoruz. Hı. Yoksa dediğiniz doğru yani ben şey diyeni hatırlıyorum. Yani mutlak butlan atandığı konuşulmaya başladığında ya böyle isim mi olur yani nasıl mutlak niye böyle isim koymuşlar bu kimmiş hani isim olarak dahi anlayan olabiliyor. Bu zorunda da değiliz. Herkes tüm hukukçular avukat hocamız kadar hani bilmek zorunda da değiliz hani vatandaş olarak. Ama anlaşılmasıyla alakalı büyük problem vardı. Fenerbahçe Galatasaray maçı hakem üzerinden verdiğiniz örnek bence çok tutar.
0: Daha somut yani
2: bu bile belki iki örnek saat tartışılabilirdi.
0: Örnek.
2: Ey amca hakem de değildi
0: peki
2: falan.
0: Peki Armağan Öztürk'e de sormak istiyorum. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki salı günü yapacağı meclis toplantısı, grup toplantısında bu defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bekletiliyor. Genel başkan sıfatıyla grup toplantısına katılacak denildi. Ama tabii bunun Özgür Özel tarafından, grup başkan vekili tarafından kabul edilmeme durumu var. Sizce salı günü hem bu nasıl değerlendirilecekti, nasıl bir tablo karşımıza çıkacak? Kısaca bunu dinlemek isterim. Bir de bir erken seçim tabii tartışmaları söz konusu. Tüm bu yaşananların erken seçime delalet olduğuna dair iddialar, yorumlar var. Böyle bir beklentiniz var mı? Son sorum olsun size de.
3: Kırmızı Pazartesi diye bir kitap var, biliyorsunuzdur ihtimal ki. CHP'de bir kırmızı salı durumu var. Yani bir şey bekleniyor, olumsuz bir şey çıkma ihtimali yüksek veya ihtimal dahilinde. Ama onu engelleyecek herhangi bir girişimde şu ana kadar, işte bu yayını cuma itibariyle yapıyoruz, ortaya çıkmadı. Bu meclis grubuyla ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Şimdi parti tüzüğünde işte meclis grubu diye bir bölüm de var aynı zamanda. Yani siyasi parti tüzüğü hazırlanırken siyasi partiye dair bu konuda karara bağlanmış durumda. Hem şu an o 2024 tüzüğü hem de bir önceki tüzükte buna ilgili hükümler vardı. Şimdi hüküm açık olan şeyler belli. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanlık yetkilerini kullanıyor ama milletvekili değil. Dolayısıyla grup başkanı olmasına imkan yok. Grup başkanının nasıl belirleneceği hususu da tüzükte yazmakta. Siyasi partiler kanunu, CHP'nin bu arada bir grup iç yönetmeliği de var. Orada hüküm de var. Ya o grup başkanı seçilmesi gerekiyor. Ama bu seçimle mesela siz grup başkan vekili dediniz ama şu an
0: grup başkanı
3: aslında.
0: Düzeltiyorum.
3: Özgür Özel'in mutlak mutlak kararından sonra, yanılmıyorsam cumartesiydi, yapılan o seçime yönelik bazı iddialar var. Mesela seçimin usulüne uygun yapılmadığı, işte gizli oy, açık sayım filan. Ayrıca daha önce milletvekillerinin bilgilendirilmediğine dair. Yani Kemal Bey'in yapabileceği tek şey, bu arada Numan Bey'in de, Numan Kurtulmuş'un meclis başkanının da Kemal Bey'e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel başkanına yazdığı bir şey de var, bir resmi dilekçe de var bu konunun karara bağlanması ile ilgili. Yani Kemal Bey'in yapabileceği tek şey grup başkanlığı seçiminin usulüne uygun yapılmadığı ve tekrarlanması gerektiği. Ama hani en baştan beri söylediğim husus, yani bunu da hukukla çözemeyiz. Çünkü Özgür Bey'in arkasında meclis grubunun büyük bir kısmı var. Yüzden fazla vekil. O vekillerin bir kısmı ya da hatırı sayılır bir kısmı Özgür Özel'i desteklemeyi bırakmadığı müddetçe tabii ki Özgür Özel o tekrar yapılan seçimde de grup başkanı olarak seçilecektir. Ama burada şöyle bir sorun da var Musa Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup başkanı genel başkanın alternatifi değildir. Şu anki fiili durumu söyleyeyim. Bir genel merkez var. Orada genel başkan yetkisini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir de CHP'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP'nin grup katında bir grup başkanı, grup başkan vekilleri var. Orada da Özgür Özel bir tür alternatif genel merkez gibi orayı işletmekte. Yani bizim siyasi partiler kanunu aslında bir yeri yok. Siyasi kültürümüzde de sadece DEM'de, HDP'de falan kullanıyor. Aslında eş başkanlık gibi bir şey yapıyorlar. Hatta paralel parti örgütlenmesi, yani bir tarafta Kılıçdaroğlu ve onun genel merkezi, diğer tarafta ise Özgür Özel ve onun genel başkanlık katı var. Yani bayramlaşma da en son ortaya çıktı. Bazı partiler genel merkeze gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ve onun görevlendirdiği kişilerle bayramlaştı. Bazı partiler ise Özgür Özel'in bulunduğu ya da grup başkan vekilleriyle onun görevlendirdiği kişilerle bayramlaştı. Bu da sürdürülemez nitelikte, onu da söyleyeyim. Yani evet, Özgür Özel tekrar seçim olursa ihtimal ki tekrar grup başkanı seçilecek. Usulüne uygun yapılan bir seçimde dahi. Ama yani grup katının bir alternatif genel merkez olarak çalıştırılması siyasi kültürle bağdaşmıyor.
0: Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapabilecek mi? Hem bunu kısaca alayım hem de son olarak erken seçim konusundaki düşünceleriniz nedir? Böyle bir beklenti, böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
3: Yani genel başkan, şimdi bu uygulama konusunda da biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ama milletvekili değil. Dolayısıyla grup başkanı değil. Meral Akşener grup başkanı değildi. Murat Karayalçın grup başkanı değildi. Yani dolayısıyla genel başkan ya da genel başkanlık yetkileri kullanan bir kişinin konuşma yapmasını engellemesini beklemiyoruz. Bu arada burada şöyle nazik bir durum da var. Yani CHP içindeki muhalifler bu meseleden Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sorumlu tutuyorlar. Numan Bey ise yani mesela bu haftaki kararı, mesela salı günü grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı diye de büyük bir tartışma çıkmıştı. Numan Bey ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bu tartışmaya bu şekilde girmek istemiyor. Sonuçta Numan Bey'in yaptığı ya da yapmadığı şeylerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yazılabilir. Ben salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grupta konuşma yapacağını düşünüyorum. Peki. Bu arada Özgür Özel de salı günü mecliste değil. Onu da söyleyeyim. Onu da bir altını çizelim. Erken seçim tartışması da başka bir mesele. Yani onun başka parametreleri var.
0: Çok kısa bir cevap
3: var.
0: Rica edeceğim. Evet, yani daha uzun konuşacağımız zamanlar olacak.
3: Muhalefetin bölünmüş olması iktidar partisi için bir avantaj şüphesiz ki. Ama çözüm süreci var. Onun bir nihayete ermesine dair bir tartışma var. Türkiye'de ekonomik krizin sonuçları tam olarak giderilemedi. Dış bazı meseleler de beklenir olabilir. NATO, işte İran savaşı gibi. Dolayısıyla ayrıca Cumhur İttifakı'nın resmi beyanatı da var. Biz erken seçim düşünmüyoruz diye. Ama siyasette tabii her şey mümkün. Ana muhalefetteki zayıflama iktidar için bir avantaj. Bunu seçim fırsatı olarak değerlendirebilirim.
0: Peki Sayın Akın, toplumda böyle bir beklenti var mı? Erken seçim beklentisi ve varsa da hangi sayıklarla aslında bunu savunup bunun olmasını istiyorlar?
2: Vatandaşlar şu anda herhangi bir şekilde özür dilerim. Erken seçim beklentisi yok. Fakat CHP'nin durumuyla alakalı ayrışma beklentisinin %63 oranında gerçekleştiğini söylemiştik. Peki ayrışma sonrasında sizce yeni bir parti kurulmalı mı diye sorduğumuzda ise Türkiye kamuoyunun %51.9 oranında evet cevabını verdiğini gördük. CHP'lilerin ise %47.9'unun, yani Türkiye kamuoyunun %52'si, CHP'lilerin ise %48'i yeni bir parti kurulmalı şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Bu kanaatin oluşmasındaki gerekçe nedir diye yani baktığımızda, değerlendirdiğimizde, hani az önce dedik ya, Türkiye toplumunun feraseti, siz uzmanları kadar konuya hakim olup derinlikli, belki hani çok büyük bir kelime haznesiyle anlatamayacak olsa dahi mevzuyu anlamadığı anlamına gelmiyor. Mevzuyu çok net şekilde anlıyor. Diyor ki benim burada gördüğüm şey sizin aranızdaki mesele bir yılan hikayesine dönmüş. Sen de bu kuyruk acısı, ben de bu evlat acısı olduğu müddetçe benden olmaz diyor ya hikayede taraflar birbirine. Aynı şekilde siz Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel aradaki rekabet gördüğü kadarıyla kamuoyunun nefrete dönüşmüş. Dolayısıyla masada belki en fazla buluşulabilir bir öğlen yemeği yenilebilir. Aracılar geliyor, başka isimler konuşulabilir. Sayın Bahçeli'nin hocamın söylediği ifadeye benzer şekilde son yaptığı işte Türk Gün Gazetesi'ndeki açıklamasında paralel liderlik ifadesi var. Yani erken bir köşe kapmaca ifadesi var. Hani erken gidenin meclis kürsüsünü kapacağı bir ortam falan. Bunlar CHP'nin ciddiyetine, kurumsal kimliğine çok uymuyor şeklinde bir değerlendirmesi var. Burada da belki Sayın Özgür Özel'in bir irade ortaya koyarak Türkiye'de seçmenin 3 şeyi oyladığını gördük. 1 lider, 2 kadro, 3 söylem. Burada ama bir lidere, liderlik tavrına ihtiyaç var. Hani her grup toplantısı sonrasında yürüyelim arkadaşlar ifadesiyle bitiriyordu ya Sayın Özgür Özel. İşte belki de bugün demesi lazım ki irade ortaya koyarak, cüret ederek yürüyelim arkadaşlar diye. Atını denize sürmesi lazım ki, ama bugün sürerse cesaretten, yarın sürerse mecburiyetten sürmüş olacak atını denize. Yani arkada, karada daha yer kalmadığı için buraya gitmek zorundayım diye değil. Ben bugün bir yeni yol açmak istiyorum ve bu iradeyi ortaya koyuyorum diyerek kanaatimce bu adımı atması lazım. Peki. Yoksa gördüğümüz son cümle CHP seçmeninin de muhalefet seçmeninin de sandık motivasyonu düşüyor.
0: Peki siz toplumda da böyle bir erken seçim beklentisinin, hayır, talebinin olmadığını söylüyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Kamuoyu araştırmacısı AREDA Araştırma Başkanı Yusuf Akın, hukukçu Şükrü Aksu, biraz önce yanlış telaffuz etmiştim kusura bakmayın, bizlerleydi. Ve tabii ki Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerleydi. Bu son siyasi gelişmeleri kendileriyle konuştuk. Teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Yakın planı noktalıyoruz. Birazdan bugün yarınla karşınızda olacağız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava kalitesi rüzgarların hafif olması nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, İzmir'de Çeşme ve Menemen, Aydın, Ankara Sıhhiye, Zonguldak, Samsun, Ordu, Niğde, Adana, Hatay, Güneydoğu ve Malatya boyunca orta seviyede. Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Gelin gün son saatinde günün öne çıkanlarını aktararak başlayalım. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61'e yükseldi. Açıklanan rakamla emekli ve memurların 5 aylık zam farkları da netleşti. Birazdan aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü yapılacak grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafı Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olması gerektiği görüşünde kararlı. Özgür Özel'e göre ise seçme ve seçilme hakkı saldırı altında. Bu arada Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi eklendi. Bu defa görevi 3 belediye başkanı üstlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri birazdan aktaracağız, ekranlarınıza taşıyacağız. Ve uzmanlar başlar ve erlerle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlayacak düzenlemenin ayrıntıları da yine bugün yarında olacak. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başlayalım.

0: haber izleyenler, bir yeni gelişmeyle başlayalım. Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik bir saldırı daha gerçekleşti. Hatırlayacaksınız, aylar önce yine birkaç defa yaşamıştık. Kırım'ın batısında avlanan Türk balıkçı gemisi hedef alındı bu defa. Saldırıda gemide bulunan bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Sivas'ta Polaçıkları'nda Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı gemisine saldırı gerçekleştirildi. İsabet alan gemi batarken gemide bulunan 5 balıkçı yaralandı. Yaralı balıkçılar yakında bulunan Burak Kaya isimli Türk balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı. Gemi yaralı balıkçılarla İnebolu istikametine hareket ederken yaralılardan durumu ağır olan bir kişi gemide hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi gönderildi. 19 kişilik sağlık personeliyle hareket eden sahil güvenlik gemisi yaralı balıkçıların bulunduğu gemiye ulaştı. Yaralıları alan gemi İnebolu limanına doğru harekete geçti. Şimdi bu gelişmeyi aktardıktan sonra sınırlarımızın dışından haberler paylaşalım. İran dini lideri Müçteva Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai Amerikan medyasından CNN'e konuştu. Amerika ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğini söyledi. Düğümü çözmek için İran'ın dondurulan 24 milyar dolarının serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. Şimdi gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Aysöz karşımızda. Begüm merhaba, Rızai'nin açıklamalarını senden dinleyeceğiz. Süreç donmuş diyor ama Amerikan Başkanı Donald Trump ise günlerdir aslında aksini iddia ediyordu. Hemen her gün bir yeni gelişme yaşandığını, görüşmelerin de kesintisiz sürdüğünü ifade etmişti geçtiğimiz günlerde. Amerikan tarafında farklı bir görüş mü var, ne dersin?
1: Buse, aslında İran'la Amerikalı müzakereciler arasındaki temel tıkanıklığın, anlaşmazlığın İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması meselesi olduğunu biliyorduk ama bunu resmi bir ağızdan İran tarafından net bir şekilde duymuş olduk. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in askeri danışmanı Rızai CNN'e verdiği röportajda müzakereler tıkanmış durumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tıkanıklığı açması gerekiyor. Şu top Trump'ın sahasında dedi. Söz konusu para miktarı 24 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlıktan bahsediyoruz. Tahran çerçeve anlaşması imzalanır imzalanmaz bunun 12 milyar dolarının serbest bırakılmasını istiyor. Sonraki aşamada da diğer yarısının serbest bırakılmasını istiyor. İran'da yetkili Amerika'nın atacağı böyle bir adımı güven artırıcı bir önlem olarak değerlendirdi. Bu bizim kendi paramız, Amerika'nın parası değil dedi. Amerikalı yetkililerdeki temel kaygı ise bu konuyla ilgili olarak birincisi, eğer bu dondurulmuş varlıklar serbest bırakılırsa o zaman Tahran üzerindeki bir baskı aracının avantajını ortadan kalkabileceğine ilişkin bir endişe var Amerika tarafında. Diğer endişe ise Obama döneminde 2015'te İran'la varılan nükleer anlaşma sırasında da benzer bir adımın atılmış olması ve Trump yönetimi yetkilileri, ki başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, anlaşmanın bu yönünü çok eleştirmişlerdi. Dolayısıyla benzer bir görünüm verilmek istememesi yatıyor Amerika'nın böyle bir şeye yanaşmamasının altında. İranlı yetkili Amerika'yı da bir yandan uyardı. Eğer savaşa yeniden dönülürse o zaman savaşı, çatışmayı İran Körfezi'nin de ötesine taşımakla tehdit etti. Askeri operasyonlara Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na, Babülmendrep Boğazı'na, Kızıldeniz ve Akdeniz'e kadar genişletme tehdidinde bulundu İranlı yetkili. Şimdiye kadar saldırmadığımız başka Amerikan üslerine de saldırarak çatışmaya, savaşa yeni bir boyut ekleriz ifadesini kullandı ama savaşa dönüş olasılığının da düşük olduğuna işaret etti. Askeri danışman, peki müzakereler başarısız olursa ne olabilir? İranlı yetkili İran'ın Amerika'nın olası bir işgaline hazır olduğunu söyledi. O zaman dünya İran'ın gerçek kabiliyetlerini anlar çünkü kara gücümüz füzelerimizin gücünden çok daha büyük dedi. İranlı yetkilinin tabii özellikle dondurulmuş varlıklar konusunda söyledikleri ve diğer sözleri bir ağırlık taşıyor. Çünkü İran'ın güvenlik sistemine çok yakın bir isim, Müçteba Hamaney'e çok yakın bir isim. Bir yandan yine Amerikan basınından Bu konuyla ilgili bir diğer notu da aktaralım ki nükleer programa ilişkin görüşmeler konusunda önem taşıyor bu da. Trump yönetiminin danışmanı Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Perşembe günü Tennessee'ye giderek oradaki ulusal laboratuvarda İran'la nükleer müzakerelerde önemli rol oynaması beklenen bir grup nükleer uzmanla istişare yaptığı belirtiliyor. Dolayısıyla eğer müzakereler nükleer programa doğru da bir yön alırsa Beyaz Saray anladığımız kadarıyla nükleer uzmanların da bu konuda çalışmak üzere hazır olmasını bekliyor, istiyor.
0: Evet, Begüm Dönmez Ersöz'ü dinledik efendim. Hem Amerika hem de İran tarafından yapılan açıklamaları aktardı. Amerikan Başkanı Donald Trump Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la ilgili bir kez daha konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu söyledi. Trump, Wisconsin eyaletine giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşına dair konuşan Amerikan Başkanı, bırakalım onlar anlaşsınlar, bu işi bu noktaya getiren benim ve bence mesele çözüme kavuşacak dedi. İki ülkenin olması gereken noktaya yaklaştığını söyleyen Trump, bu savaşın asla başlamaması gerektiğini sözlerine ekledi. Donald Trump, İran gündemine dair de soruları yanıtladı. Tahran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi. Şimdi bir canlı bağlantımız daha olacak. Fransa'da terörle mücadele ulusal savcılığı İsrail'in müdahale ettiği Sumut filosuna ilişkin işkence ve savaş suçu soruşturması başlattı. Ön soruşturmanın insanlığa karşı suçlarla mücadele merkez ofisi tarafından yürütüleceği bildirildi. Ayrıntıları bize NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan,

0: muameleye maruz bırakılan 400'den fazla aktivistle ilgili bu soruşturma. O aktivistlerle ilgili biliyorsunuz daha sonradan dünya kamuoyuna kimi görüntüler sızmıştı. O aktivistlerin yere çökertilerek ellerinin arkadan bağlandıkları, hatta kimileri için tecavüz iddiaları buralarda, özellikle Avrupa kamuoyunda, ki bunun başında Fransa geliyor, olağanüstü yankı yapmıştı. Bu yankılar üzerine Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da bir suç duyurusunda bulunmuştu. Bu durumun hem Fransız ceza kanununa, ki o filoda biliyorsunuz 400 kişinin içinde 37 de Fransız vatandaşı vardı. Fransız vatandaşlarına böyle muamelede bulunulmasının Fransız ceza kanununa bir kere aykırı olduğunu bildirdi, söylemişti Fransa Dışişleri Bakanı. Ama bunun da ötesinde bu durumun Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 1984 tarihli işkencenin ve kötü muamelenin önlenmesiyle ilgili bağlayıcı sözleşmesine de aykırı olduğunu vurgulamıştı. Dolayısıyla şimdi Fransa'nın terörle mücadele ulusal savcılığı bu talebe, bu suç duyurusuna olumlu bir yanıt verip bir ön soruşturma başlatma kararı aldı. Bu ön soruşturmayı da kendi bünyesindeki insanlığa karşı suç dairesine verdi. Bu da çok önemli, çünkü savcılığın bu konuyu insanlığa karşı suç olarak ele aldığının göstergesi olarak belirtiliyor. Tabii bu soruşturma, ön soruşturma ne kadar sürecek, bir davaya dönüşecek mi onu bilmiyoruz. Onun da çerçevesi netleşmiş değil. Fakat kendi başına bir sembol olma bakımından önemli olarak gösteriliyor. Bu konuda bu yönde yorumlar yapılıyor Fransız kamuoyunda şimdilik, Buse.
1: Kayhan Karaca'da notlarını paylaştı bizlerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan emlak katılımın halka arz edileceğini duyurdu. Gündeminde İsrail'in Lübnan'a saldırıları da vardı.
2: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektörüyle ilgili son gelişmeleri İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde duyurdu. Ekonomide tek bir sisteme mahkum değiliz dedi. İslam ülkeleri temsilcilerini İslam ekonomisinin prensiplerini sahiplenmeye çağırdı.
2: Bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
3: İran savaşının küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden de bahseden Erdoğan, artan küresel borçluluğa da dikkat çekti. 2026'nın ilk çeyreğinde bu rakamın 350 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı.
2: Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
1: Değerli izleyenler, enflasyon Mayıs'ta aylık %1,71 oldu. Hem savaş hem de bayram harcamalarının etkisi hissedildi. Açıklanan rakamla emekli ve memurların 5 aylık zam farkları da netleşti.
4: Emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. SSK ve Bağkur emeklisine %16,61'lik enflasyon farkı zammı hakkı doğdu. Memurlar ise 5 ay içinde %12,41'lik zam alacak. Rakamlar Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Enflasyon bu ay için %1 gelirse SSK Bağkur emeklisinin zammı 17,77, memur ve memur emeklisinin zammı %13,52 olacak. Enflasyon %1,5 olarak açıklanırsa SSK Bağkur emeklisi %18,35, memur ve memur emeklisi %14,09 zam alacak. Eğer enflasyon %2 olursa SSK Bağkur emeklisine %18,94, memur ve memur emeklisine %10.

0: 14,65 zam yansıtılacak. Mayıs verisiyle kira zamları da belli oldu. Haziran ayında yenilenen iş yeri ve konut sözleşmelerinde zam tavanı %32,24 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler sayesinde savaşın etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ayki enflasyon verisine Kurban Bayramı için yapılan harcamalar da yansıdı. Ana harcama gruplarındaki fiyat artışında %11,29 ile giyim ve ayakkabı ilk sırada geldi. Onu %2,28 ile konut takip etti. Yıllık artışta ise %50,06 ile eğitim başı çekti. Haziran'ın zam şampiyonu ise fiyatı bir ayda %15,65 artan yurt içi uçak bileti oldu. Onu erkek ve çocuk giysisi %14,88 ile takip etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü yapılacak grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışmada CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olması gerektiği görüşünde kararlı. Bu arada Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi eklendi. Bu defa görevi 3 belediye başkanı üstlendi.
2: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
3: Elbette, elbette.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak.
0: Önce kendisi, sonra da parti sözcüsü bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında kürsüde olacak. Ancak bu konuda tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması ve mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşması kürsüde kim olacak sorusunu beraberinde getiriyor.
4: Bizim yani siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz.
0: Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi de eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre 3 başkan, kurultayın hızla toplanması talebini Kılıçdaroğlu'na iletti.
4: 3 tane önemli Büyükşehir Belediye Başkanımızla da Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşme yaptılar bu hafta içinde. Önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız... Bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Biz bu talebe olumlu bakıyoruz.
0: CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti. Hakan Bilecen, mutlak butlan davası, CHP Genel Başkanı'nın değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan, artık bu durumdan sıkıldık ifadesini kullandı.
1: Gümüşhane'de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böceğin ek ifadesinde yer alan Ferdi Zeyrek'e para verdiği iddiasına tepki gösterdi. Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalıyorlar dedi. Özgür Özel mutlak butlan kararı ile ilgili de konuştu. Bizim binaya değil seçim kazanmaya ihtiyacımız var dedi.
5: O kişiye gittiler, ne dedirttiler biliyor musunuz? Ben ona Özgür'e vermedim, ben ona rahmetli Ferdi'ye verdim dediler. Rahmetli Ferdi'ye.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böceğin ek ifadesinde söylediği Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro teslim ettim sözlerine tepki gösterdi. Geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e iftira atıldığını söyledi.
5: Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar.
0: Özgür Özel Gümüşhane'deydi. 7 Haziran'da belediye başkanlığı için ara seçimin yapılacağı Tekke Beldesi'ni ziyaret etti. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı.
5: Binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Seçim kazanmak.
0: Öncesinde Trabzon Havalimanı'nda konuşan Özel, seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi.
3: Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında.
1: İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Adalar Belediyesi'ndeki bazı imar işlemleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgi ve belge talep edildi. Soruşturmaya konu olan toplam 24 imar ve ruhsat dosyasına teslim almak için İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adalar Belediyesi'ndeydi. Dosyalarda yapılacak incelemelerin sonucuna göre soruşturmanın seyri netleşecek. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 kişi mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklandı. 32 kişinin sorgusuysa sürüyor. 62 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 4 zanlı daha yakalanmış. Şüpheli sayısı 54'e yükselmişti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Duman dahil 51 kişi tutuklanma, 3'ü de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şimdiye kadar 22 kişi hakim karşısına çıktı, 19 kişi tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için bir kez daha Ankara'ya yürümüştü. Şirket işçilerin ücretlerinin tamamını ödedi. Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'ya yürüyen ve şirketin önünde oturma eylemi başlatan işçilere tüm alacakları ödendi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı devreye girdi ve şirket kredi çekip kalan borçların tamamını işçilere ödedi. İşçiler daha önce de Ankara'da eylem yapmış, 3 bakanlığın devreye girmesiyle şirketin ödeme yapması sağlanmıştı. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. 17 maddeden oluşan düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
6: 7 hizmet yılında doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz.
0: Sözleşmeli erbaş ve erlere görev sürelerinin sonuna kadar kamuda istihdam olanağı getiriliyor. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. 17 maddeden oluşan teklifle en az 7 yıl hizmet etmiş olan ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru ve itfaiye eri olabilecek. Kamu kurumları personel alımlarında sözleşmeli erbaş ve erler için %10'luk kontenjan ayırmak zorunda olacak. Erbaş ve erlerin Ekim ayında başvurularını yapmaları gerekecek. İlgili kurumlar sözlü sınavda alım yapacak.
6: Temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.
0: Teklifte askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek.
6: Bizler kahraman Mehmetçiğimizin, uzman erbaşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin ve askeri öğrencilerimizin haklarını korurken aynı zamanda devletimizin kurumsal istikrarını ve milli güvenliğimizi de en üst seviyeye taşımış oluyoruz.
0: Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.
1: Bir kısa reklam arasına gidelim. Bugün yarın da ardından karşınızda olacağız.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar demiş Yahya Kemal Beyatlı. Burada alemden kastedilen şey dünya, cihan. Baştaki A'yı uzatarak söylüyoruz. Bu şekilde söylenen alemin pek çok anlamı var. Örneğin yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümü, yani evren. Sonra belli bir gruptaki canlıların bütünü. Bitkiler alemi, hayvanlar alemi. Aynı konuyla uğraşan kimseler ya da uğraşların tümü. Yayıncılık alemi gibi. Daha yaşanılan ortam, içinde bulunulan çevre anlamında. O bu vur patlasın çal oynasın alemden kopamaz. Kendine özgü nitelikleri olan ilginç ve değişik kimseler için demez miyiz alemsin doğrusu? Ya da yerler için. Evin halini görecektin, bir alemdi. Sonra alem yapmak deriz. Yakışık alır mı, uygun olmaz anlamında. Şimdi böyle davranmanın bir alemi var mı diye serzenişte bulunuruz. Bunların hepsi baştaki A'yı uzatarak söylediklerimiz. Ama A'nın uzatılmadan söylendiği bir sözcük de var. Alem. Alem bayrak demek. Ya da minare, kubbe, sancak direği ve benzeri yüksek şeylerin tepesinde bulunan madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça anlamında kullanılıyor. Aynı kökten gelen bir de alemdar var. Bayrak taşıyan kimse ya da bir işin başında olan önder anlamında. Alemi alemle karıştırmamak minik bir dikkat istiyor. Bakın uzun A ile olanını nasıl kullanmış Sabahın Düşündürdüğü adlı şiirinde Necdet Evliyagil. Ilık sabahların ilk aydınlığı penceremizde. Işığın taze ve rüzgarlı kudreti üstümüzde. Puslu, gri bir alem derinliğinde tepeler. Tanrı'ya uzanan eller İstek içerisindeler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Değerli izleyenler, reklamların ardından karşınızdayız. Bugün yarın da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. 3 gün sürecek forumda gıda israfı, enerji verimliliği ele alınacak konu başlıklarından. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da forumu insanlığın ortak bir ideal tarafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak nitelendirdi.
1: ...183 ülke temsilcisi, 120'den fazla bakan, 200'ün üzerinde belediye başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Sıfır Atık Forumu'nda buluştu. Toplantının açılışını vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan yaptı.
2: Bu forumu insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
1: Emine Erdoğan, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca çöp ve plastikten oluşan 1 milyon 600 bin kilometre kare büyüklüğünde çöpten bir kıta olduğunu hatırlattı. Bu neredeyse Türkiye yüz ölçümünün 2 katına denk.
2: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi Sıfır Atık'ın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da Sıfır Atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
1: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, çevresel problemlerin herhangi bir ülkenin tek başına çözebileceği sorunlar olmadığını belirtti.
3: İnanıyorum ki İstanbul'dan yükselecek bu ortak ses daha adil, daha temiz, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına güçlü bir katkı sunacaktır.
1: Birleşmiş Milletler Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Ana Claudia Rosbach da foruma katılan isimler arasındaydı. Emine Erdoğan konuklarla birlikte sergi ve festival alanını gezdi. Sıfır Atık projesinin yolculuğu görsel bir sunumla forumun yapıldığı salonun duvarlarına yansıtıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki forum ve festival pazar gününe kadar devam edecek.
0: Şimdi Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Anadolu Ajansı spor masasında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Biz kameralarımızı o noktaya çevirelim ve o yanıtlara bakalım birlikte.
4: Durmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yarın gördüğünüz gibi tek başımıza ve yönetim kurulumuzla beraber yarın seçimlere gireceğiz. Bunu da camiama vermiş olduğum bir sözün daha tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.
5: Hakan Bey, seçimdeki rakibiniz Sayın Aziz Yıldırım. Tabii Fenerbahçe camiası için çok önemli bir isim. 20 yıl başkanlık yapmış. Merak ettiğim şu, aranızda en büyük farkın ne olduğunu düşünüyorsunuz rakibinizle kendinizi kıyasladığınızda?
4: Evet, biz başkanımıza efsane başkan deyince kızıyor tabii haliyle ama bu işleri yapmak için ne lazım hep söylüyoruz. Bu işler 50 ile 65 arasında yapılır bu başkanlık Fenerbahçe'de. Çok kolay ve çok zor bir görev aynı zamanda. Ben bunu söyleyince de tabii bana yine eleştiride bulunuyorlar. Ben de 15 ay yöneticilik yaptım. Dolayısıyla Fenerbahçe'mizin durumunu içeriden gözleme fırsatım oldu. Fenerbahçe'nin derdini, tasasını nasıl yönetildiğini gördüm. O yüzden dedim ki irade koydum. Bu işin dedim yapılma yaşı 50 ile 65 arası. Bu iş ne 40 yaşında yapılır ne de 65'ten sonra yapılır diye. Daha sonra bunu da tabii eleştirdiler haliyle. En büyük farklarımız bizim geceyle gündüz kadar, siyahla beyaz kadar farkımız var. O sevgili başkanımız geçmişte yaşamaya seviyor, geçmişte tartışmalar içinde kalmayı seviyor. Ben hep hayatım boyunca hep önüme baktım, hep ileri baktım. Tabii ki geçmiş hatalarımızdan ders aldık ama geçmişimizle de hesaplaşırken de kin tutmadık, nefret tohumu ekmedik, kibirli olmadık. Ama görüyorum kendisi hep konuştukça konuşuyor. Konuştukça da artık hep aynı şeyleri tekrarlıyor farkındaysanız. Ben de artık sıkılıyorum, konuşmak da istemiyorum. Bir şey de söylemiyor. Biz habire proje açıklıyoruz. Habire devamlı Fenerbahçe'mizi 2050 senelerine nasıl hazırlayacağımızla ilgili hayaller kuruyoruz. Enerjimizi, iştahımızı, cesaretimizi ona göre gösteriyoruz. Ama kıymetli rakibimiz, efsane başkanımız da devamlı eskiyle uğraşıyor, eskiyle uğraşıyor. Yani geceyle gündüz kadar farkımız var. Ben diyorum sportif direktör olmayacak diyorum. O sportif direktör olacak diyor. Ben diyorum yıldız getireceğim diyorum. O diyor ki limit yok diyor. Ben diyorum dünya yıldızı getirdim. Kontratı burada diyorum. O diyor yalan diyor. Daha biz kendimize nasıl anlatacağız Aziz Başkanımıza? Yani nasıl ispat edeceğiz? Bilmiyorum artık herhalde noterden evrak göndereceğiz kendisine. Fenerbahçeli Hakan Safi olarak benim sözüm her zaman kanundan kıymetli. Ben sözümü verdiğim zaman yaparım, tutarım. Bugün de tuttuğum sözümün her zaman arkasında oldum. Bugün üçüncü transferimizi açıkladık. Hala onları bile türlü türlü kılıf bulmaya çalışıyor. Hani farklı diyorsun ya, geceyle gündüz kadar, siyahla beyaz kadar farklıyız. O yüzden ben de Fenerbahçe camiasına dünya yıldızları getireceğim dedim. Bunları da fırsat transferi gibi göstermedik. Ağustos ayında bekleyebilirdik. Ama ben çıktım cesaretle, iradeyle, enerjimle yıldız getireceğim dedim. Bugün de üçüncü yıldızımızı da açıkladık ve bunu da Fenerbahçe camiasında da taraftarımı sunmanın da gururunu yaşıyorum. O yüzden kendisi hala eskiyle uğraşmaya devam etsin.
6: Evet, biz de Sayın Aziz Yıldırım'la bugün de bir yayın yaptık. Kendisinin şöyle bir cümlesi var. Fenerbahçe'nin başkanı değil, lidere ihtiyacı var. O lider de benim dedi. Siz bu anlamda kendinizi lider olarak konumluyor musunuz karşısında, yoksa başkan adayı olarak mı? Yani kendisinin sözüne karşılık.
4: İşte klasik yine aynı laflar. Hep narsizm hesapları. Kendini kulübün üstünde görme. Kendini kulübün sahibi zannetme. Kendini ben liderim, kulüp bana şey yapsın. Fenerbahçe'nin kimseye borcu yok arkadaşlar. Bizlerin Fenerbahçe'ye borcu var. Kulübün de sahibi 30 milyon taraftar. Bunların adına da 65 bin kişilik kongreyiz. Kendinizi bunun üstünde göremezsiniz. Sevgili Aziz Başkanımız kulübün kendisi sahibi zannediyor. Patronu zannediyor. Halk arasında laf vardır, yukarıdan konuşuyor. Bizler Fenerbahçe'nin burada neyiz? Ben de kongreyesiyim. Fenerbahçe'nin camiasının bir yönetim şekli var. Fenerbahçe camiasının sahibi 30 milyon taraftar. Onun adına 65 bin kongreyesi. Kongreyesi teveccüh gösterirse bizler geliriz orada o emaneti alır taşırız. Bu koltuklar emanet. Buranın biz sahibi değiliz. Fenerbahçe'nin patrona, lideri ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin neferi olacak idarecilere, başkanlara ihtiyacı var. Taraftarımız, camiamız teveccüh gösterirse biz alır o bayrağı yukarı taşımaya çalışırız. Ama gelip de kulübün üzerinde kendimize göstermeyiz. Diyorsun ya farkımız ne diye. Orada bile farkıyız yani. Orada bile tamamıyla fikirlerimiz ayrı yani. Tamamıyla bir zihniyet farkı arkadaşlar.
5: Peki Hakan Bey, kazanmanız durumunda nasıl bir başkan göreceğiz? Fenerbahçe taraftarı Hakan Safi'yi başkan olarak nasıl görecek yani?
4: Kazanacağız. Kazanacağımız zaman da Fenerbahçe'miz için en güzel şeyleri yapacağız. 8 Haziran sabahı itibariyle artık Fenerbahçe'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu benim en büyük taahhütüm. Nedir? Kibirli olmayacağız. Taraftarı yukarıdan bakmayacağız. Kongresine yukarıdan bakmayacağız. İnsanların elini güzel sıkacağız. Öteki falan demeyeceğiz. Camiayı böldürtmeyeceğiz. Camiayı toparlamaya çalışacağız. Camiayı yan yana getirmeye çalışacağız. Bakın ben ne dedim? Onu bir eleştiriyorlar. Yönetim kurulu listesi yaparken bir de akil adamlar listesi çıkardım kendime. Fenerbahçe camiasının yaşı bir yerlere gelmiş tecrübeli büyük abileri var. Kimdir onlar? Abdullah Kirli abimiz, Şeniz Erzik başkanımız, Vefa Küçük abimiz, Uğur Dündar beyefendi, Cemil Turan abimiz. Bu beş tane büyük Fenerli şu an bizim yanımızda, bize abilik yapın diye ben hepsine kendilerinin ricada bulundum. Biz düzenli olarak bu toplantıları her ay yapacağız. Fenerbahçe'nin tüm konularını konuşmak üzere. Bazen benim evimde olacak, bazen arkadaşımızın, büyüğümüzün evinde, bazen de başkasının evinde. Fenerbahçe'yi büyük görmek derdimiz yok. Fenerbahçe'nin derdini tasamız yapıp çözüm üretmek derdimiz. Bunu bile gelip eleştirdiler. Ben tek başına şovu sevmiyorum. Takım oyununa inanan birisiyim. İstişare etmeyi çok severim. Konuşmayı çok severim, dinlemeyi çok severim. O yüzden tamamıyla geceyle gündüzümüz kadar, siyahla beyaz kadar farklıyız. Yönetim tarzımız farklı, yaşam şeklimiz farklı, her şeyimiz farklı. O yüzden başkanıma da üzülüyorum, çok üzülüyorum kendisine. Bir Mbappe'yi alacağım diyor. İsmini söylüyor bir tane yönetici. Sonra diyor ki Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini alacak paramız yok diyor. anlayamıyoruz açıkçası. Yani hangisi doğru, hangisi yanlış? Fenerbahçe taraftarını, camiasını da kimsenin kandırmaya ihtiyacı yok arkadaşlar. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Herkes ettiği sözün arkasında duracak. Sonra da insanlara ettiği sözü ne yaparlar? Yedirirler. İnşallah Allah bizi o konuma da düşürmesin. Vallahi ben dinlerken üzülüyorum, şaşırıyorum. Seyretmek istemiyorum. Sonra önüme getiriyorlar. O yüzden Fenerbahçe'mizi büyük hedefler doğrultusunda ilerletmek için de biz de dünya yıldızlarını getireceğiz dedik. Getirmenin de keyfini yaşıyoruz. İnşallah bu işlerimize devam edeceğiz. Evet.
6: Evet, siz tabii bunları söylüyorsunuz ancak şöyle bir ifade de var. Sizin projeleriniz için çok gerçekçi değil ama biz hayal satmıyoruz ifadesini de kullandı Sayın Aziz Başkan. Sizin projeleriniz gerçekçi değil mi?
4: Evet, işte bizi hep ötekileştirmeye çalışan zihniyet. Ne dedik? Biz geçmişte de bize yapamaz diyorlardı. Yaptık, getirdik değil mi? İşte Kerem Aktürkoğlu transferini Türk spor tarihinde olmayan bir modelle ben tek başıma üstlendim. Fenerbahçe'ye de hediye ettim. Şu an imaj hakları kontratıyla Fenerbahçe'miz şu an Kerem'i ne yapıyor? Kullanmaya devam ediyor. Bu bile çok büyük bir gösterge. Onu bile anlamak istemiyorlar. Ona bile gelip burada karalama kampanyası yapıyorlar. İşleri güçleri Fenerbahçe'yi aşağı çekmek. Yani iyi yaptın, tebrik etmek falan yok. Ne var? Niye yaptın? Nasıl yaptın? Neden yaptın? Niye yaptık arkadaşlar? Fenerbahçe'yi sevdiğimiz için yaptık. Sevdamız için yaptık. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için yaptık. Soruyorum, kendisinin 2018'den beri bir tane böyle açıklaması var mı? Bir tane sponsorluğu var mı? Değil mi? Bir tane locası var mı? Ne yapmış 2018'den beri? Bir de gelip benim gerçekten sunduğum kontratlara da hala bunlar hayal satıyorlar diyor. E sen ne satıyorsun? Sen de hayal sat o zaman. Onu bile söyleyemiyorsun yani. Ben yaptıklarım, yapacaklarım teminatıdır diyorum değil mi? Benim bu kulübe yaptığım hizmetler var. Herkes takdir ediyor herhalde değil mi? Helal hoş olsun. E siz ne yapıyorsunuz? Siz eskide kalmışsınız. Hala gelip hayal satıyor diyor yani. E ben gerçek sunuyorum. Sana kontrat gösteriyorum. Hala anlamak istemiyorsun. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konu kapandı diyoruz. Ceza meza yok diyoruz. Hala diyor ki ceza var diyor. Ya nasıl anlatacağız bilmiyorum ki yani. Ne dememiz lazım yani? Noterden evrak göndereceğim artık kendisine yani.
7: Kerem konusuna bir iki soru sonra geleceğiz de. İstersen biz bugünkü özellikle evet. Sayın Başkan'ın açıkladığı Greenwood konusuna bir değinelim.
5: Öncelikle şunu sormak isterim. Sayın Aziz Yıldırım bugünkü yayınımızda çok önemli bir açıklama yaptı. Müsaadenizle okuyacağım tam ifadesini söyleyebilmek için. Londra'da bir menajerle görüştüğünü açıkladı diyor sizin için. Bu menajer kendisinin temsilcisi olduğu bir oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer için görüşme yaptığının duyurulması için 2 milyon dolar teklif edildiğini, seçimin kaybedilmesi durumunda bu paranın hibe edileceğini söylediğinizi ifade ediyor Sayın Aziz Yıldırım. Siz menajerler aracılığıyla Londra'da bir menajerle transfer görüşmesi yaptınız mı? Öncelikle bunu...
6: Ve böyle bir 2 milyon dolar teklifi oldu mu? Yani bu iddiadaki isim siz mi oluyorsunuz?
4: Arkadaşlar, ben uluslararası ticaret yapan bir firmanın sahibiyim. Birçok şirketim var. 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyorum. Hiçbir menajere de ihtiyacım yok. Sağ olsun gidiyoruz. Yaptığımız ticaret vesilesiyle dostlarımız, arkadaşlarımızın da o kulübün sahibini, o kulüpteki oyuncunun da kendisini menajersiz buluyoruz. Menajerli bulsak zaten daha pahalıya mal olur bu işler. Menajersiz bulduğumuz için herhalde kendisi öyle yapıyor herhalde Aziz Bey'in. O yüzden benim yaptığım işleri de anlamıyor. Anlamak istemiyor. Habire karalamaya çalışıyor. Ben direkt topçunun kendisiyle, babasıyla ve kulübün sahibiyle görüşürüm. Menajerlerle de görüşmüyorum. Bu benim tarzım değil. O yüzden bu konu zaten doğru haber olmadığı için o yüzden burada da iddianede de bulunuyor. İşte Çamurat izi kalsın hesabı, çirkinleştirme politikaları yapmaya devam ediyor. Şaşırıyor muyum? Hiç şaşırmıyorum ya. Hiç şaşırmıyorum. O yüzden ben inandığım, bildiğim yolda ilerlemeye devam ediyorum. Fenerbahçe için savaşmaya, mücadele etmeye devam ediyorum. Fenerbahçe'ye de dünya yıldızları getirmek için de beni hiç kimse hayallerimden vazgeçiremez. Evet.
5: Dünya yıldızı demişken bugün Mason Greenwood'u açıkladınız. Çok hani önemli bir isim. Taraftarın uzun süredir beklediği bir isim. Detaylandırır mısınız ne ölçüde?
4: Evet, Mason Greenwood da bizim sağ olsun kendisiyle uzun zamandır takip ettiğimiz büyük bir oyuncu. 24 yaşında İngiliz vatandaşı, Marsilya'da oynuyor. İnanılmaz asistleri var. İnanılmaz istatistikleri var. Ben de istatistiklere, rakamlara çok seven ve bilen birisi olarak da ben de Bu çocuğumuzun, arkadaşımızın son 2-3 yıllık performansına da baktım. Neler yapmış diye. Biz de oluşturduğumuz futbol aklıyla, dünya futbolu artık öyle oynamayı seviyor. Sağ kanatta sol ayaklı, sol kanatta sağ ayaklı oyuncuları artık dünyanın daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Benim de seyrettiğim Avrupa maçlarında bu çok öne çıkıyor. Çoğu hocayla da konuşsam, çoğu kulüp başkanıyla konuştuğum zaman da bu model öne çıkıyor. Bizim de oraya 3-4 tane alternatifimiz vardı ama yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ikimizle beraber Greenwood üzerinde karar kıldık ve bunu da uzun zamandır zaten kendisininle konuşuyoruz. Dünya yıldızı büyük transferleri yapmak öyle kolay değil, zaman alıyor. Dolayısıyla kendisiyle de bugün anlaşmamızı da yaptık. 4 yıllık bir kontratımız var. İnşallah Fenerbahçe bize 8 Haziran'da mazbatayı aldıktan sonra ilk önce bu açıkladığımız transferlerin hepsini gerçekleştireceğiz. Bunları realiteye dökeceğiz. O zaman da herkes Fenerbahçe'mizin ve bizim sözümüzü nasıl tuttuğumuzu herkes görecek.
7: Sayın Safi, tabii bugün siz Greenwood'u açıkladınız. Bu seçim süreci öncesinde taraftarlar sizin bazı vaatlerinizi çok fazla iddialı buluyordu. Bu yaptıklarınızla, bugün açıkladığınız özellikle Greenwood transferi konusuyla beraber taraftarların da artık bu şüphelerinin ortadan kalktığını düşünüyor musunuz?
4: Evet, teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımızın da biz sonuçta beklentilerinin ne olduğunu ben de tahmin ediyorum. Ben de önce bir taraftarım, ben de tribüncüyüm. Dolayısıyla onların gördüğü eksikleri de sonuçta bizler de görebiliyoruz. Bugün ne diyoruz? Fenerbahçe'nin forvetleri yok diyoruz, eksik diyoruz. Rakiplerle kıyasladığımız zaman kadroya bakıyoruz. Dolayısıyla onlara maçı 0-0'a getirmek için de iddialı konuştuk. Normalde ben iddiamı ortaya koyarken zaten cesaretimi ortaya koydum. Bu topunda iyi topçu, iyi maçı iyi topçu kazandırıyor. İyi topçuyu da parayla alıyorsunuz. İstesek bütçemiz yok derdik, değil mi? Ne diyor rakibimiz? 60 milyon euro bütçemiz var diyor. Yani 60 milyon euro biz bu sene transfere ben kaç para harcayacağım biliyor musunuz? Hazır mısın? 250 milyon euro. Nasıl harcayacağız? İşte böyle harcayacağız.
7: Oraya gelecektik.
5: Hakan Bey, o nasıl biraz açsak?
7: Evet.
5: Çünkü mesela çok merak ediliyor. Şahsen ben de bilmiyorum.
4: Ya işte bu transferler sonuçta nasıl yapılıyor? Bu transferlerin sonuçta bir bedeli var.
5: Siz her seferinde mesela Kerem transferinden dolayı da işte imaj hakkından bahsediyorsunuz ama insanlar bilmediği için soruyorum. Şahsen ben de bilmiyorum. Detayını bilmiyoruz en azından. Yani örnek veriyorum Hakan Bey. İşte ben kulüp sahibiyim ya da kulüp benim. Oyuncum da Bosan Memiş. İşte 30 milyon euro yıllık kazancı var. 30'da bonservis istiyorum. 60 milyon euro. Bunun ne kadarı sizden ya da kulüpten? Burayı tam açabilir miyiz? Ya o kısmı bilinmiyor çünkü.
4: Fenerbahçe kulübünün biz yaptığımız hesaplamalarla beraber Fenerbahçe'nin şu an Türk Spor'undaki yeni bir kural var. Nedir o kural? 10+4 kuralı. 10 tane yabancı artı 4 tane de yabancı 23 yaş altı oynatabiliyorsunuz. Doğru mu?
7: Evet.
4: 23 yaş altı sınırına giren de oyuncular kimler? Sidiki Şerif'imiz.
7: Nene var.
4: Nenemiz,
5: Arşibram'ımız
4: ve Ostavelli'miz var. Doğru mu? 4 tane oyuncumuz var. Dolayısıyla bu ışık altında 37 tane de Fenerbahçe'nin toplam kontratlı oyuncusu oluyor. Biz de transfer yapacağız diyoruz. Fenerbahçe'nin bu algoritma içerisinde çok çok çeşitli varyasyonları var. Sonuçta biz de limitlerin ne olduğunu biliyoruz. Limitlerin nasıl geliştirildiğini de biliyoruz. Nasıl yapıldığını da biliyoruz. O yüzden onları benim olduğum yerde her zaman iddia vardır. İddiamı da her zaman içinde ben gerçekleştirmiş birisiyim. Geçmişte yaptığımız işlerle ne diyorum ben? Yaptıklarımın teminatıdır diye söylüyorum, değil mi? Sözümde kanun diyorum. Demek ki şu an benden o sözü aldığınıza göre demek ki ben bunları yapacak güce ve kudrete sahibim. Ekibimle beraber. İnşallah yeni dönemde biz bunların hepsini güzel güzel yapacağız. Sizlere de nasıl yapıldığını hepsi hep beraber göstereceğiz.
7: Tabii sizin şimdi 250 milyon euro demeniz de 60 milyon euronun yanında 250 milyon euro arada 190 milyon euroluk da ciddi bir fark oluştu. Tabii muhtemelen taraftarlar da heyecanlanmıştır. Özellikle Greenwood transferi açıkladıktan sonra.
4: Sen de bak heyecanlandın,
7: değil mi? Yani şöyle bundan sonraki adımda artık hangi isimlerin geleceğini insanlar merak edecektir ama bir de kadrodan mecburen gönderilmesi gereken oyuncular da olacak. Bu da bir maliyet ortaya çıkaracak. Burada nasıl bir çalışma planlıyorsunuz?
4: Biz ilk önce dünya yıldızları getirmenin derdindeyiz. Hı hı. İlk önce gelenler bir gelsin, gidenleri daha sonra hep beraber göndeririz. Orada çok çeşitli B, C, D planlarımız var. Biz onların hepsini Özgür Özaktaş kardeşim ve Ömer Topbaş kardeşimle beraber ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber çok güzel çalışıyoruz. Çok da güzel orada fırsatlar var, çok da güzel işler var. İnşallah 8 Haziran itibariyle biz bunların hepsini güzel güzel yapacağız. Ama ilk önce şu dünya yıldızlarını getirelim. Ondan sonra kadroyu gidenlere göndermek, yapmak biraz daha kolay olacak. İlk önce biz dediğim gibi dünya yıldızlarını getirelim oraya 8 Haziran sonrası ve işimizi bitirelim. Taraftarımıza söz verdik. Dedik ki biz ne pahasına olursa olsun ben ve arkadaşlarım burada maddi manevi de kulübün yanındayız, içindeyiz. Benim de zaten burada bir ton birçok desteğim oldu. Bunu da yapacak ben ve arkadaşlarımın gücü de var. Rakibimiz eskide kalmış, hala başka bir şeyle savaşıyor. Biz başka bir şeyle savaşıyoruz. O dünle uğraşmayı seviyor. Ben hedefimi kilitlemişim. İleri doğru gitmeye çalışıyorum. Rakibimiz 6000 motorlu arabayla ilerliyor, rakiplerimiz. Biz 2000 motorlu arabayla ilerlemeye çalışıyoruz. Ondan sonra da kazanamıyoruz. Yetenek işi, sonra başka şeyler söylüyoruz. İlk önce maçımızı eşitlememiz gerekiyor.
7: Evet, şimdi onu soracaktım. Maçı önce 0-0'a getirmemiz gerekiyor dediniz. Şu anda sizce maç şu anda kaç?
4: Daha başlamadı, başlatacağız işte.
7: 0-0'a getirmeden önce...
4: Ben kendim getireceğim onu. Eskiye artık uğraşmak istemiyorum. Eskide kaldım. Bugün gerçek olan ne? Fenerbahçe'nin başında 12 yıldan beri şampiyon olamama durumu var değil mi? Artık o bu falan demiyoruz. Gerçek olan bu. Neden aramıyorum? Her iş gününde değerli. Gününde yapılmış, bitmiş. Bize bunu bugünden itibaren, biz geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişten ders alırız. Bizim hayalimiz, hedefimiz ne? Fenerbahçe'nin 13. yılında bu kadersizlik durumunu ortadan kaldırmak. Bütün kadro planlamamızı da ona göre yapıyoruz. Ben getireceğim diyorum, birileri getiremesin diyor. Getirdim diyorum, yok ceza çıktı ona diyor. Yani yarın noterden evrak göndereceğim ona. Noterden, devletin noterinden görsün diye. Artık bunlara cevap vermekten de yoruluyorum artık. Enerjimizi kesiyor, o yüzden seyretmiyorum da kendisine. Gitsin açsın federasyonun kayıtları orada, UEFA kayıtları orada, sorsun. Kerem'den dolayı Fenerbahçe'ye, bize, kulübe gelen bir ceza var mı yok mu? Sorsun anlar. Sorsun anlar. Ama sormak istemiyor. İşi gücü çirkinleştirmek, işi gücü olanı da aşağı çekmek. Fenerbahçe artık bunlardan bıktı arkadaşlar. Bıktık. Bizi bize bırakın. Ondan sonra oyunu biz kendimiz oynayalım. 2018'den beri Fenerbahçe'ye destek açıklaması bir tane yok. SPK'ya şikayet ederim diyen kendisi değil mi? İrfan Can Kahveci'nin şu an tapusu bende. Değil mi? Bunu herkes biliyor.
7: Evet, onu siz açıklamıştınız.
4: İrfan evet, ben açtım. Kahveci. İtiraz eden var mı? Niye söylüyorsun çıkıp yüksek divanda SPK'ya şikayet ederim diye? Niye bizi tehdit ediyorsun? Bir Fenerbahçeli böyle bir şey söyler mi ya? Orası senin evde oturduğun dost sohbeti olsa gider söylersin. Söyleyeceksin ki söylenmez ya. Sen herkesin içerisine girip bunları söylüyorsun. Ve Fenerbahçe şu an camiası, zihniyeti şu an bunları sorguluyor. Ve sorgulayacaktır da. Biz Fenerbahçe'yi başkan olduk, olmadık, yönetici olduk, olmadık diye sevmedik. Biz her gün Fenerbahçe'mize destek olmaya devam ettik. Bak 2018-2025 senesinde biz seçimden ayrıldık. Benim hala taahhütlerim devam ediyor. Lojam devam ediyor. Sponsorluğum devam etti. Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili taahhütlerim devam etti. İstesem bırakırdım. Siz ne yaptınız? Bir çivi çakmadınız ya 2018'den beri. Fenerbahçe'nin ne Ali Koç başkanı ne Saadettin Saran başkanı bir tane destek açıklaması yok ya. Ben Saadettin Saran'ı destekledim diye son yüksek divan kurulu toplantısında beni bile eleştirdiler. Niye destekliyorsun diye. Ne yapacaktık? O gün Fenerbahçe'nin şampiyon olma durumu vardı.
7: İhtimali vardı.
4: Ve ben de çıktım, dedim ki bana düşen dedim bir görev olacaksa primle ilgili ben buradayım, veririm dedim yani. Ama beceremedik. Siz ne yaptınız? Her gün şikayet ederim Fenerbahçe'yi. Niye? Fenerbahçe'yi kendim malı zannediyor. Fenerbahçe benim diyor. Öyle diyor değil mi? Zilet ona geliyor ya. Bizim zaten isyanımız buna. Bizi bize bırakmıyor ya. Bizi bu kadar parçalara bölen de, böldürten de sevgili Aziz Başkanımızın kendisidir. Biz artık bunlardan bıktık. Bıktık. Bizi uyuttular. Kavga ettik, ettirdiler. Fenerbahçe'yi şu an darmadağın ettiler. Hala etmeye devam ediyorlar. Biz rakiplerimizden geri kalmış durumdayız. Gerçek olan bu. Artık bunda herkesin kimin suç olduğunu da çok önemli değil bu saatten sonra. Bu saatten sonra önümüze bakmamız gerekiyor. O yüzden ben artık bunları dinlemek de istemiyorum. Yoruluyorum artık. Cevap vermekten de yoruluyorum. Enerjimi başka işlere harcamak istiyorum.
5: Hakan Bey, tabii konu transfer olunca doğal olarak çok merak ediliyor. Aynı şekilde teknik direktörünüz de öyle. Çok önemli isimler açıkladınız futbolcu olarak transfer etmek istediğiniz. Ama şunu merak ediyorum. Teknik direktör transferi bu futbolcu transferlerini gölgede bırakabilir mi?
4: Evet değerli arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz 15 ay yöneticilik yaptım. İki tane yaz dönemi geçirdim. Yaz transfer dönemi geçirdim. İcracı bir yönetici değildim. Pasiftim ama yapı gereği de, karakterim gereği de her işe ne yazık ki burnumu soktum. Bana da çok türlü şeyler öğretti. Maddi manevi çok şeyler kazandım, kaybettim. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hocayla ilgili şöyle bir durumu gördüm. Ligler 10 Ağustos'ta başlıyor. Aralık 25'e kadar da çok ciddi bir o süreç var. İşte Türkiye Ligi başlıyor, Avrupa Kupası var, milli takım maçları ve arası var. Çok hızlı bir süreç geçiyor. Yabancı hoca geldiği zaman, yabancı hoca takıma alışana kadar zaten biz Aralık 25 ayına zaten ya 4 ile 8 puan arası zaten geri tamamlıyoruz birinci yarımızı. Sonra da olağanüstü bir destekle tekrar yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden dedik ki Fenerbahçe'nin, dedik benim de gördüğüm sportif direktöre ihtiyacı yok. Hoca da dedim ki İtalya hoca değil, Türkiye Ligi'ni bilen hoca dedim. Yerli de olabilir, İtalya da olabilir. Ama kıstasımız neydi? Çünkü niye biz bunu söylüyoruz? Çünkü Fenerbahçe'nin ne yazık ki bir sene sonra yeni seçimi var. Değil mi? Biz her ne kadar planlarımızı bir yıllık da yapsak, bizim esas planlarımız 1+3 yıllık. Biz hesabımızı ona göre yapıyoruz. Ama ilk önce birinci yılımızda Fenerbahçe'mizin şampiyonluğa ulaşması lazım. Ben 3 yıllık bir yönetim olsaydım Fenerbahçe'mizi 3 yıllık kontrat yapardım hocayla. Ama şu an 1 yıllık bir kongremiz olduğu için bütün hesap kitaplarımızı buna göre yapmaya çalışıyoruz. Buna göre hayal ediyoruz. O yüzden dedik ki Türkiye Ligi'ni bilen hoca dedik. Bunu da inşallah yaptığımız transferlerden sonra da seçimden sonra, mazbatayı aldıktan sonra ilk haftasında hemen açıklayacağız. O yüzden herkes rahat olsun. Her şey kafamızda planlı şekilde devam ediyorum ben.
5: Hakan Bey, şu an yerliye mi yabancıya mı daha yakınsınız?
4: Türkiye Ligi'ni bilen hoca dedim sana.
7: Mesela benim aklıma iki isim geliyor burada.
4: Seçimden sonra açıklayacağım. Hepsi hazır.
7: Tamam, size kalsın.
4: Hakan Safi söz veriyorsa yapar. Hakan Safi'nin olduğu yerde umut vardır ve sözünü tutan bir adamdır.
7: Tabii transferleri açıkladınız. Siz milli futbolcu konusunda da bir açıklamanız olmuştu. Özellikle Merih konusu çok konuşuldu ve ikinci bir ismi herkes merak ediyor. Bir Ferdi konusuyla ilgili bir durum söz konusu olabilir mi?
4: Evet, iki tane dünya yıldızı milli takım oyuncusu alacağım dedim. Birini sözünü aldık, gerçekleştireceğiz, öyle söyleyelim. Sonuçta bunların hepsi bir bizim vereceğimiz şahsi sözlerimiz, taahhütlerimiz. Çünkü niye? Seçim var. Seçimden sonra, mazbatayı aldıktan sonra inşallah bunların hepsini gerçekleştireceğiz. İkinci oyuncumuz da olur, üçüncü oyuncumuz da olabilir milli oyuncu. O yüzden onların görüşmelerini hala yapıyoruz. Ben ıslak imza olmadan bir şey açıklamak istemiyorum. Sadece ipuçları veriyorum. Diyorum ki iki tane yerli dünya yıldızı, iki veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu diyorum. Şu an bunların bir kısmını gerçekleştirdik mi? Evet. Yaptık.
7: Şu ana kadar.
4: Çözümün bir kısmını yerine getirdim mi? Getirdim. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz demektir.
5: Hakan Bey, direkt isim soracağım. Meri'yi açıkladınız. İkinci isimle ilgili de özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun, milli takımımızın kaptanı, çok fazla ismi geçti. Hakan Çalhanoğlu'yla bir görüşmeniz var mı?
4: Ben Hakan Çalhanoğlu'yla 2 yıldan beri görüşüyorum. Diğer oyuncularla görüştüğüm gibi de hiçbir sorunum yok. Yani sonuçta ben milli takım sevdalısıyım. Biliyorsunuz milli takımımız da bu sene 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Ben sağ olsun federasyon başkanımızla da ilişkimiz bir futbol sevdalısı birisi olarak da hala güzel şekilde devam ediyor. Ben seçimi 2025 Eylül'den beri de federasyonla hala gidip görüşmelere devam ediyorum. Milli takım soyunma odasını dinliyorum sağ olsun. Milli takıma prim de veriyorum. O yüzden karşılıklı güven şeklinde tüm oyuncularla görüşebiliyoruz. Bizim de orada oyuncularımız var. İşte Fenerbahçeli oyuncularımız var. Fenerbahçeli olmayan oyuncularımız var. Herkese görüşüyorum. Herkesin de bir Hakan abisi, bir Hakan başkanıyım. O yüzden herkes beni sever. Ben de onları severim. Helal hoş olsun. Prim verdik. İnşallah milli takımımızda 24 sene sonra çıkacağı Dünya Kupası'nda göreceksiniz. Çok güzel sonuçlar alacak. Ben de inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısı derler. Çocuklar, iyi bir jenerasyonumuz var. İnşallah bizle beraber Amerika'dan çok güzel kupayla döneceğimize yürekten inanıyorum. Bu gibi milli takım sevdalarında, prim açıklayan iş adamlarında daha çok çoğalması diliyorum.
7: Tabii Sayın Safi, şimdi kulübün mali yapısıyla ilgili siz biraz önce de bazı şeyler söylediniz. Aslında Fenerbahçe'nin değeri çok daha fazla. Şimdi gelirleri önce 500 milyon euro bandına, sonra 1 milyar euro bandına çıkaracağınızı belirtmiştiniz. Bu hedefe nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz? Nasıl bir proje var aklınızda?
4: Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi bizler de yönetici olduğumuz dönemlerde Fenerbahçe'mizin gelirlerinin en başında, sportif AŞ gelirlerinin en başında stat gelirleri geliyordu. Daha sonra sponsorluk gelirleri, Fener'in satışları, spor toto gelirleri, nakliye gelirleri de böyle alt altta 9-10 tane kırılım vardı. Burada da bizim gördüğümüz stadımızın kapasitesinin 52.500'den 45.000'e düşürülmesi UEFA kriterlerinden dolayı ve rakibimizin de 55.000 kişiye stadının çıkması, diğer rakibimizin 40.000 kişiye çıkması gerektirdiği yerde de Fenerbahçe'mizin gelmiş olduğu ekonomik boyutta stat geliri bizim 80 milyon euro civarında. Rakibimizin de 120 milyon euro civarında olduğunu görüyoruz. Bununla beraber de 40 milyon euro bizim orada bir gelir eksikliğimiz var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Orada bir 40 milyon euro eksikliğimiz var. Fener'in satış gelirlerimiz ne yazık ki şu an onda da biz ikinci durumdayız. Amatör branşlara harcadığımız para rakiplerimize göre çok daha fazla ki onlarla da gurur duyuyoruz hepsiyle amatör branşlarla ilgili de. Dolayısıyla bizim her sene aşağı yukarı 120 milyon euro civarında biz, benim bildiğim ve üstü de olduğunu söylüyor arkadaşlar, eksik gelirle başlıyoruz biz. Bu ne demek? Bu ona göre tüm futbol takımına ve amatör branşlarının tamamına yansıyor. İşte o yüzden ilk buradaki reçetemiz statımızın 64.500 kişiye çıkartılması. Yani bugün 44.000 kapasitemizi aşağı yukarı ne kadar arttırıyoruz? %40 küsur civarında arttırıyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla buradan da Fenerbahçe'ye çok ciddi derecede gelir artısı gelecek. Bununla beraber de şampiyon olacağız. Şampiyon olunca da yeni bir gelir etkisi getirecek. Forma satışlarımız artacak. Fenerbahçe'ye yeni isim altı altında GYO projeleri yapacağız. 1 milyon metrekare Türk spor tarihinde ve Fenerbahçe tarihinde bu kadar büyük metrekareyi kazandıran bir şahıs olarak, bir kişi olarak karşınızda konuşuyorum. Fenerbahçe buralardan çok ciddi derecede inşaat yapacak. Bu markayla Fener GYO kurulacak. O konutların yanlarına sen Fener Fitness'i de koyabilirsin, iş yapar. Doğru mu? Fener kafayı da koysan o da iş yapar. Doğru mu? Hepsinden iş yapar. Bunları da franchise modeliyle de alıp büyüsek bile bu modelleri, bu kafeleri, bu fitness'ı, bu dry center bile yapsan yine iş yapar. Çünkü Fener markası o kadar büyük ki biz bunu kullanamıyoruz. Dolayısıyla buralardan çok ciddi derecede ivmeler gelecek Fenerbahçe'ye ve göreceksiniz çok kolay şekilde Fenerbahçe ilk önce 500 milyon eurolara çıkacak. Daha sonra da hedefimiz Fenerbahçe'yi milyar euroluk bir takıma ulaştırmak. Derdimiz bu. Fenerbahçe'nin 5 milyar euro olan marka değerinde biz bugün ne yazık ki %10'unu kullanabiliyoruz. İnşallah yapacağımız yeni projelerle bu rakamlara göreceksiniz çok kısa sürede ulaşacağız.
5: Hakan Bey, seçimi kazanmak dışında bir düşünceniz olmadığını biliyorum ama önümüzdeki yıl sonuçta bir olağan seçim de var. Seçimi kaybetmeniz durumunda sizi olağan seçimde görecek miyiz aday olarak?
4: Benim bütün konsantrasyonum Fenerbahçe'nin seçimini kazanmak üzerine. Ben hayatımda hiçbir seçime girdiğim, kendi girdiğim seçimde hiçbirisini kaybetmedim. Benim de öyle bir istatistiklerim var. Rakamlar da yalan söylemiyor. Bu seçimi de inşallah kazanacağız. Ben bir an önce 8 Haziran'da Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturup bir an önce Fenerbahçe'me hizmet etmek istiyorum. Derdim, tasam, bütün enerjim, cesaretim, iştahım Fenerbahçe'nin daha iyi olması yönünde. Başka hiçbir burada maddede işte düşünmek istemiyorum.
0: Evet, Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürüyor. Biz de başkan adaylarından Hakan Safi'nin konuşmasını ekranlarınıza taşıdık. Tabii saat itibariyle de artık bugün yarın kuşağının ikinci dilimi içindeyiz. Gecenin gündemini aktaracağız. Yine dün akşam saatlerinde elimize ulaşan bir haber, yine günün dünün yeni gelişmesi olarak aktaralım. Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Kırım'ın batısında avlanan Türk balıkçı gemisi hedef alındı. Saldırıda gemide bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Sivas'ta Pol açıklarında Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı gemisine gerçekleştirildi saldırı. İsabet alan gemi batarken gemide bulunan 5 balıkçı yaralandı. Yaralı balıkçılar yakında bulunan Burak Kaya isimli Türk balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı. Gemi yaralı balıkçılarla İnebolu istikametine hareket ederken yaralılardan durumu ağır olan bir kişi gemide hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi gönderildi. 19 kişilik sağlık personeliyle hareket eden Sahil Güvenlik Gemisi yaralı balıkçıların bulunduğu gemiye ulaştı. Yaralıları alan gemi İnebolu Limanı'na doğru harekete geçti. Romanya'nın Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında patlama meydana geldi. Limanda geniş çaplı hasar oluştu. Olay öncesi Ukrayna donanmasının Romanya makamlarıyla irtibata geçtiği öğrenildi. Azak Denizi'nde de iki yük gemisine drone saldırısı düzenlendi. Gemilerin mürettebatından 5 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi.
1: İnsansız deniz aracı limanda patladı. Gökyüzüne yoğun duman yükseldi. Faciadan dönüldü. Görüntü Romanya'nın Köstence Limanı'nda kaydedildi. Limanda hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı. Yetkililer patlayan insansız deniz aracının Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna Savaşı'nda kullanılan askeri unsurlardan biri olabileceği aktarıldı. Ukrayna donanması ise can kaybını önlemek için Romanya makamlarıyla temasa geçtiklerini açıkladı. Rus müdahalesiyle insansız deniz aracıyla bağlantının koptuğu ve aracın Romanya'ya sürüklendiği belirtildi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan bölgenin tahliye edildiğini açıkladı. Bu Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın Ukrayna ile yürüttüğü savaşın Avrupa'nın doğusu için direkt tehdit haline gelmeye başladığını söyledi. Romanya kanalından bir muhabir de patlama sırasında canlı yayındaydı. Patlamayla birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Azak Denizi'nde iki yük gemisi Ukrayna'nın saldırısına uğradı. Gemilerde büyük çaplı hasar meydana geldi. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı drone kamerası tarafından da kaydedildi. Gemilerden birinin kaptan köşkü patlama nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Parçalar geminin güvertesine savruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı iki gemide toplam 25 Azerbaycan vatandaşından 5'inin hayatını kaybettiğini duyurdu. 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rus Dışişleri Bakanlığı da Azak Denizi'nde iki yük gemisine saldırı düzenlendiğini doğruladı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş ziyaretini sürdürüyor. Bakan Fidan mevkidaşı Kaliur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. İran ve Amerika arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanmasından memnun olduklarını söyledi. Hakan Fidan daha sonra Rohingya Müslümanlarının mülteci kamplarının yer aldığı Cox Bazar'ı ziyaret etti.
8: İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında mevkidaşı Kalilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın gündeminde İran'da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisinin sağlanmasına ve savaş öncesine dönülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bunun dünya ekonomisi için önemine vurgu yaptı. Fidan, İsrail'in bölgede soykırıma devam ettiğini de söyledi.
8: İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra Rohingya Müslümanlarının mülteci kamplarının yer aldığı Cox Bazar'a gitti. Mülteci kampında faaliyet gösteren Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti. Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara hizmet veren hastanede incelemelerde bulunan Fidan, yetkililerden sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen faaliyetler ve hastanenin kapasitesine ilişkin bilgi aldı.
9: Amaç sadece buradaki olanları yerinde görmek değil, yani buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz? Uluslararası toplumla beraber bunu nasıl yapabiliriz? O önemli.
0: Nevşehir'de konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bakan Gürlek, süreç yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek dedi.
10: Bu konuda terörsüz Türkiye süreci inşallah yakın zamanda meclise gelecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek memleketi Nevşehir'deydi. terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
10: Özellikle ben buradan terörsüz Türkiye sürecinin en başta Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde, daha sonra da vücudunu gövdesini koyan Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bu önderlik yapmış olması bile teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
1: Bakan Gürlek, Ürgüp ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mustafa Paşa beldesinde 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ara seçimi için destek istedi.
10: Pazar günü

0: Serteli 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son savunma için süre talep edilen bir sanıkla firari sanıklar Omar Alkatip ve Miraç Ural'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı'nı görevden aldı. Açıklamayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın, Şanlıurfa İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının görevden alındığını bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Osman Mutlu'yu atadı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 13 il başkanı görevden alınmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada 4 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Duruşma Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 Mayıs'ta görülen celsede duruşma savcısı mütalasını vermişti. Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağlandığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işlediklerini öne sürerek 16 yıla kadar hapis cezası almalarını istemişti. Sanıklar savunmalarını yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığı adli kontrolle tahliye etti. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. Uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulaması 9 ay sonra sona erecek. Peki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yeni düzenleme nasıl olacak? Ayrıntılara bakalım.
1: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Yeni düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 6 ay süre tanındı. Peki yeni düzenleme nasıl olacak?
2: Anayasa Mahkemesi'nin ölçüsüz bulduğu unsurun burada bu nafakanın süresizliği olduğu görülüyor. Tartışma konusu sadece süreye ilişkin olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü nafaka oldukça karmaşık, hem sosyolojik hem ekonomik boyutları olan bir hukuki mesele.
1: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
3: Çocuğu varsa tabii ki ömür boyu versin. Ama yani ihtiyacı olmayıp da sadece o nafakayla geçinmek isteyenler de var.
4: Erkek de mağdur oluyor. Ömür boyu da nafaka ödemek zorunda değil. 20 yıllık evli kalır, çocuğu olur. Bakıma muhtaç olur, o zaman ödesin derim. Eğer erkeğin de maddi durumu varsa.
1: Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Hukukçulara göre nafakanın süresi ve miktarı kadar icra edilmesi de kritik önemde.
2: Nafakaların %66'nın yani 6'sının ödenmediği yönünde bir açıklama var mesela 2022 yılında resmi makamlarda gelen. Dolayısıyla da nafakayla ilgili aslında problemlerden biri miktarı ve süresi ve buna ilişkin tartışmalar olduğu kadar icra edilebilirliği de önemli.
1: Gözler yeni nafaka düzenlemesi için mecliste. Yeni düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
0: Memur ve emeklilerin 5 aylık zam farkı netleşti. Zam oranı ne zaman kesinleşecek? Zam oranı için hangi senaryolar var? En düşük emekli aylığı da artırılacak mı? Doçent Doktor Okan Güray Bülbül anlattı.
5: Bugünkü rakamlar sonrasında 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış oldu ve %16.61'lik bir oran söz konusu. SSK ve Bağkur emeklileri bu oranda zammı bugün itibariyle garanti ettiler. Görevdeki memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı %12.41 oldu. Öncelikle belki aradaki farkı açıklamak lazım. Aradaki farkın kaynağı şu: SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık zam alacaklar enflasyon kadar. Fakat görevdeki memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme hükümleri geçerli ve toplu sözleşme hükümlerine göre Temmuz ayında %7'lik bir zam uygulanacak görevdeki memur ve memur emeklilerine. Buna ilave olarak da enflasyonun bir önceki 6 aylık zam oranı olan %11'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı uygulanacak. Dolayısıyla %16.60'lık orandan %11'lik oranı düşeceğiz ve kümülatif olarak %7'lik zamla birlikte hesapladığımızda %12.41'lik bir oran ortaya çıkıyor. Haziran ayı enflasyonu eğer %1 olarak gerçekleşirse bu durumda %17.7'lik bir SSK ve Bağkur emeklisi zammı söz konusu olur. Görevdeki memurlar ve

0: Memur emeklilerin için ise oran %13,52, 13,5'luk bir orana dönüşür. Bunun üzerinde bir enflasyon oranı söz konusu olur. Haziran ayı enflasyonu %1,5 gelirse bu durumda enflasyon oranı %18,35'e, görevdeki memurlar ve memur emeklileri için zam oranında %14'e çıkacaktır. Elbette bu rakamlar sonrasında önemli talepler gündeme gelecektir. Bunlardan bir tanesi refah payı, bir tanesi de bunun aşan bir şekilde %20'ye tamamlanması olacaktır. Bu taleplerin karşılanıp karşılanmayacağını 3 Temmuz sonrasında enflasyon rakamları açıklandıktan sonra göreceğiz. En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak ödeniyor ve 5 milyona yakın emekli bu tutardan aylık alıyorlar. Dolayısıyla Temmuz ayında bu rakamın arttırılması yönünde ciddi bir beklenti olacak. Çünkü bu kanuni değişiklikle oluyor. Doğrudan enflasyon oranı kadar arttırılması gibi bir düzenleme söz konusu değil. Dolayısıyla önce bir Haziran ayı enflasyonunu görmek lazım. Eğer 18,3-18,5 civarında bir toplam enflasyon ortaya çıkarsa bu durumda ilk beklenti bütün aylıkların %20 arttırılması, en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın da 24 bin liraya çıkartılması olacaktır. Akabinde memur ve memur emeklilerinin zam oranının da bu orana tamamlanması yönünde beklenti de mutlaka gündeme gelecektir.
1: Şimdi sınırlarımızın dışından haberler paylaşacağız. Meksika'da bir LPG deposunda patlama oldu. 3 kişi yaralandı. 2000 kişi bölgeden tahliye edildi. Puebla eyaletinde LPG tesisinde 4 tankerin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Patlama anı kameralara yansıdı. Yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Sahra Çölü'nün Nijer'in kuzeyindeki bölgesinde en az 49 kişi susuzluktan öldü. Hayatını kaybedenlerin kamyon arızası nedeniyle çölde günlerce mahsur kaldığı ortaya çıktı. Haber BBC'de yer aldı. Kurban Bayramı için Mali'ye giden bir kafile Nijer ile Cezayir arasındaki geçiş noktası Assamaka yakınında kamyon arızası nedeniyle günlerce mahsur kaldı. Araç tamir edilemeyince susuzluk nedeniyle 51 kişilik kafiledeki 49 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi ise çölü aşmayı başararak 80 kilometre uzaktaki Assamaka'ya ulaşıp yetkililere durumu bildirdi. Nijer'e bağlı Agadez Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada kamyonun planlanan güzergahında gitmediği öne sürüldü. Olayla ilgili de soruşturma sürüyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Yolcular hemen tahliye edildi.
2: Çok duman var ya.
3: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanı'nda büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
1: İstanbul Avcılar'da bir kafeye gelen müşteriyle kadın çalışan arasında sipariş sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kasiyere saldırmaya çalışan ve mekanı dağıtan müşteri yakalanarak gözaltına alındı.
4: Allah Allah.
3: Parayı masaya fırlattı, tehditler savurdu, eline ne geçerse önce etrafa sonra çalışanlara fırlattı. Müşteri ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre kafeye gelen iki alkollü müşteri çalışanı sözlü taciz etti, ardından da mekandan ayrıldı. Sonra yanlarına bir kişi daha alarak geri geldiler. Ozanlı kasiyerin yanına giderek limonata versene deyip parayı masaya fırlattı. Ardından da hakaretler edip tehditler savurdu.
2: Parayı fırlattı bana, limonata ver, işte çok konuşma, çabuk ver gibisinden konuştu, hakaretler etmeye başladı. Bağırdı çağırdı, gittice sinirlendi. Orada arkadaşlarım engelledi diğer tarafa geçmesini, yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı.
3: Dakikalar içinde bütün tezgahı dağıtan saldırganın fırlattığı camın parçaları genç kadının yüzüne isabet etti. Saldırganı çevredekiler güçlükle sakinleştirirken yaralanan çalışan hastaneden darp raporu alarak polise şikayetçi oldu.
5: Çok ciddi hayati bir şey yok. Sadece gözünde bir yaralanma var. Ben olay esnasında tam köşedeydim, sakinleştirmeye çalışıyordum. Yani sakin bir dille uyardım ama dinlemediler.
3: Kısa süre sonra gözaltına alınan saldırgan müşteri adliyeye sevk edildi. Mekanda ise 500 bin liranın üzerinde maddi hasar oluştu.
1: Konya'da 10 yaşındaki bir çocuk tartıştığı sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi. Vücudunda morluklar oluşan çocuğun babası darp raporu aldı ve karakola giderek şikayette bulundu.
6: Kadın kollarını bağlattırmış, ondan sonra kafasına vurduk durmuş defalarca. Buralarında morarmalar var. Çocuğun sırt bölgesinde morarmalar var. Ayaklarında da vurmuş herhalde. Ayaklarında da morarmalar var.
3: Oğluyla tartıştı diye 10 yaşındaki başka bir çocuğu dövdü. Baba darp raporu alarak şikayetçi oldu.
6: Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çocuğu hiçbir şekilde okula gönderemiyorum.
3: Olay 18 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. 4. sınıf öğrencisi Ç.A. geçen yıl ailesinin Konya'ya taşınması üzerine buradaki Piri Reis İlkokulu'na geçti. Ancak bir sınıf arkadaşıyla aralarında sıra tartışması çıktı. 10 yaşındaki Ç.A. olay sonrası okul yakınındaki parka gitti. Burada sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi.
6: Çocuğu zaten sınıfta istemiyorlar. Sen sonradan geldin, işte bizimle oyun oynama. Çocuğu hep dışlamaya çalışmışlar. İki çocuk çıkıyor okuldan. Okuldan bu tarafa gel, parka oynamaya gidelim diye. İki arkadaş geliyor bu tarafa. Karşı çocuğun annesi de direkt çocuğa saldırmış.
3: Baba Adem Aksoy karşı aileyi arayarak durumu anlattı. Onlardan özür beklediğini ancak bir karşılık alamadığını söyleyen Aksoy karakola gidip şikayetçi oldu.
1: İstanbul Şişli'de bir taksici ve yolcu arasında kavga çıktı. Darp edildikten sonra başını kaldırıma çarptı. Öne sürülen şoför kalp krizi geçirdi. Sağlık durumuysa kritik.
7: Taksici ve müşteri araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şoför aracı sağa çekti. Taraflar otomobilden indi, kavga çıktı. Taksici Erdal Çiçek başını kaldırıma vurduktan sonra kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar ve meslektaşları tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. İstanbul Şişli'de meydana gelen olayın ardından taksiciler hastane önüne geldi. Yaşananlara tepki gösterdi.
8: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik. Görgü tanıklarının vermiş olduğu bilgiye göre araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Ve bunun neticesinde de kalp masajıyla ambulans ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye yetiştiriliyor.
7: Yolcu Erdal Çiçek fenalaşınca kaçmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
1: Doktor Öner Özsoyer'in 2020'de İstanbul'da kalça dolgusu yaptığı Kübra Boyraz bir gün sonra ölmüştü. Bu davadan aldığı 6 yıl hapis cezası Yargıtay'da onanmayı beklerken aynı doktor bu kez İzmir'de ortaya çıktı. Yine kalça dolgusu yaptığı Melike Çiftçi'nin ölümüne sebep oldu. Özsoyer'i hakkında bu kez 9 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
3: Önce İstanbul'da, sonra İzmir'de. Kalça dolgusu yaptıran iki kadın hayatını kaybetti. Doktor hakkında 9 yıl hapis cezası istendi. İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Kübra Boyraz, 2020 yılında bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırmak istedi. Operasyon sırasında fenalaşan kadın bir gün sonra hayatını kaybetti. Dolguyu yapan pratisyen doktor Öner Özsoyer'i tutuklandı ancak 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. 2023 yılında doktor hakkında 6 yıl hapis cezası verildi. Karar Temmuz için Yargıtay'da beklerken Öner Özsoyer'i bu kez de İzmir'de ortaya çıktı. 52 yaşındaki Melike Çiftçi 2024 yılında Karşıyaka'da güzellik uzmanlığı kursu adı verilen ve klinik bile olmayan bir yerde kalça dolgusu yaptırdı. Dolguyu yapan yine doktor Öner Özsoyer'iydi. Melike Çiftçi operasyon sırasında fenalaştı. Doktor ve yardımcıları kadını baygın halde bir otomobile bindirdi. Hakkında suç duyurusu yapılan doktor ve iş yeri sahibi olan kardeşi için iddianame hazırlandı. İki kişi için bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameye giren otopsi raporunda çiftçinin kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi. Dava dosyasına Melike Çiftçi'nin kliniğe yürüyerek girdiği ancak çalışanların kucağında hareketsiz halde çıktığı güvenlik kamerası görüntüleri de girdi.
1: Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin test sonuçları belli oldu. 21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Berkay Şahin'in test sonuçları negatif çıktı. Oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek kan ve saç örneklerinde ise onların uyuşturucu maddeye rastlandığı bildirildi. ...5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü. İstanbul Tuzla'da bir araya gelen gönüllü dalgıçlar denizi temizledi. Sadece yarım saatte deniz dibinden adeta bir çöplük çıktı. Bir başka etkinlikte de ortaokul öğrencileri kıyı şeridindeki çöpleri topladı.
3: Araç lastiği, yangın söndürme tüpü, klozet. Bu eşyalar İstanbul Tuzla'da denizin dibinden çıkarılan çöplerden yalnızca birkaçı.
9: Evet arkadaşlar,
3: gönüllü dalgıçlar bir araya geldi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde suyun metrelerce dibine dalarak denizi temizledi. Yalnızca yarım saatte onlarca atık çıkarıldı.
10: Tuzla'da bu kadar yoğun bir görüş kirliliğinin olduğunu ben son dönemde ilk kez gördüm. Ağırlıklı olarak şehrin katı atık yükünün boşaltıldığını görüyoruz. Deniz nefes alamıyor. Yani balıkların olması gereken yerde sadece deniz kestaneleri ve birkaç deniz yıldızı görebilir.
11: Bir yerlere tutunmaya çalışan deniz yıldızlarını görmek, orada yaşamaya çalışan balıkları görmek bile bizim için üzücüydü ki birçoğunu göremedik. Normalde böyle olmaz kıyılarımız.
3: Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği de Dünya Çevre Günü'nde çocukları bilinçlendirmek için sıfır atık organizasyonu düzenledi. Öğrenciler kıyı temizliği ve geri dönüşüm atölyesi gibi bir çok farklı etkinliğe katıldı.
12: 2 tane ortaokulumuz var ve kuruluşlar var bizimle beraber bu organizasyona destek olan. Hepimizin tek amacı var aslında. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha temiz bir dünya bırakmak.
13: 60 öğrenciyle birlikte önce kıyı temizliği yaptık. Çöpleri topladık. 3 tane dalgıç deniz dibi temizliği yaptı aynı bölgeden. Sonra onları sergiledik. Çocukları bilgilendirme yaptık.
3: Atıklar başta balıklar olmak üzere tüm canlı yaşamını tehdit ediyor. Uzmanlar bu konuda duyarlı olunması ve kurallara uyulması gerektiğini belirtiyor.
1: Her yaz sonunda aynı sorun gündeme geliyor. Önce hava ısınıyor, sonra klima satışları patlıyor. Daha sonra da montaj için uzun süre beklendiği şikayetleri başlıyor. Montaj ustası bulmanın zorlaştığı şu günlerde en kısa bekleme süresi ne? Bakalım.
14: Sıcak hava klima satışını bir anda artırıyor. Montaj süreleri 30 güne kadar çıkabiliyor. Türkiye'de her yıl 2,5 milyona yakın klima satılıyor. Sektör yetkililerine göre yaz öncesi üretim planlandı, stoklar dolduruldu. Satışlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ama asıl hareketliliğin sıcaklık daha da arttığında yaşanması bekleniyor.
15: Ülke olarak, millet olarak her yıl yaşıyoruz. Yani son dakika hani inanılmaz sıcaklar geldikten sonra özellikle geceleri yatılmaz duruma gelince biz hemen ertesi günü mağazalara gidip klima alıyoruz. Bu çok yanlış, son derece yanlış.
14: Klima almak isteyenler geçtiğimiz yıl bir ayı bulan montaj süreleriyle karşılaşmıştı. Sektör yetkilileri bu yılda aynı durumun yaşanabileceğini dile getiriyor. Klima almayı düşünenlere son dakikayı beklemeyin uyarısı yapılıyor. Öte yandan klima fiyatlarında bu yaz enflasyona paralel bir artış yaşandı.
15: Dövizdeki artış paralelinde klimaların fiyatları arttı döviz bazlı. Lakin bunların çoğu ithal olduğu için, yedek parçalar ithalat yapıldığı için, işte bakırın artması vesaireden dolayı klimalar enflasyon bazlı, yani %25-30 bazında arttı. Şu anda bir klima ciddi bir telefonun dörtte bir fiyatıyla.
1: Elazığ'da Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi başladı. Sigara kullanımının zararlarının anlatıldığı kongrede 2040 yılından sonra Türkiye'nin sigara satışının olmadığı bir ülke olmasının hedeflendiği belirtildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın bağımlılığa karşı uyarıda bulundu. Bağımlılık keyifle başlayabilir ama ölümle sonuçlanan bir durumdur dedi.
16: Türkiye 2040'ta sigarasız olmayı hedefliyor. Elazığ'da Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi bu sloganla başladı. Uzmanlar bağımlılığın ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.
17: Bağımlılık keyifle başlanabilir ama ölümle sonuçlanabilen bir durum tüm bağımlılıklar.
16: Elazığ'daki Kongre Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği tarafından Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Valilik ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor. Program kapsamında düzenlenen törende katılımcılar sigaranın zararlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Konuşanlar arasında Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci de vardı.
18: 2040'tan sonra Türkiye'nin sigara satışında olmadığı bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Sağlıklı yaşam yıllarını daha da artırıyor olmamız lazım.
16: Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi 7 Haziran'a kadar sürecek.
1: Bilim dünyası en ölümcül kanser türüne karşı tarihi bir dönüm noktasında. Araştırmacılar yapay zeka sayesinde akciğer kanserinin kandaki öncü moleküllerini tespit etmeyi başardı. Yöntem sayesinde ilk belirtiler ortaya çıkmadan yıllar öncesinde hastalık teşhis edilebilecek.
3: Akciğer kanseri sadece erken teşhis edilmekle kalmayacak, tamamen engellenmesi de mümkün olabilecek. 4 kıtadan 80'i aşkın araştırmacı, akciğer kanserini ilk belirtilerinin ortaya çıkmasından 5 yıl önce tespit edilebilen bir yöntem geliştirdi. Sistemin temelinde yapay zeka var. İngiltere merkezli yürütülen çalışmada yaklaşık 50 bin kan örneği yapay zeka ile tarandı. Akciğer kanseri gelişimiyle doğrudan bağlantılı 14 protein tespit edildi. Bu protein haritası hastanın yaşı ve sigara tüketimi geçmişiyle birleştirildi. Teknoloji, tıp dünyasının bugüne kadar kullandığı tüm risk modellerini geride bıraktı. Tıpkı yüksek kolesterolü olanlara erken müdahale edip kalp krizinin önlenmesi gibi, bu 14 protein seviyesine bakılarak kanser hücreleri daha oluşmadan risk ortadan kaldırılabilecek. Araştırma sonuçları klinik verilerle de örtüşüyor. ABD'de yapılan araştırmada mevcut bir yangı önleyici ilacın söz konusu protein seviyelerini düşürdüğü ve akciğer kanseri riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı görüldü. Ancak bu ilacın yan etkilerine dikkat çeken uzmanlar temkinli. Yöntemin hastanelerde yaygınlaşması için geniş çaplı klinik deneylere ihtiyaç olduğu görüşü hakim. Araştırmacılara göre bu keşif kanseri tedavi etmek yerine hastalık ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleyen yeni bir dönemin ilk somut adımı olabilir.
1: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'deki hava kirliliği araştırması yayınlandı. Birçok ilde hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırların üzerinde çıktı. Havası en kirli il Iğdır, en temiz şehirse Kırklareli oldu.
3: Hava kalitesi ölçüldü. Birçok yerde değerler sınırın üstünde çıktı. Buna göre en kirli havaya sahip il Iğdır olurken en temiz havaya sahip il ise Kırklareli olarak açıklandı. Veriler Türk Toraks Derneği'nin Türkiye Hava Kalitesi haritasından.
19: Şehirler hava alır mı? Şehirler nefes alır mı? Evet, şehirler nefes alır. Yani şehirde bir koridor olacak. hareket edecek havanın sirkülasyonu sağlanacak. Iğdır'da bu sirkülasyon biraz daha az. Çevresi dağlarla çevrili. Yerleşim yeni aşağıda, istasyon aşağıda. Bu anlamda da hava kirliliği ciddi anlamda sorun yaşıyor.
20: Çukur olan semtler, ara sokaklar, araçların çok yoğun olduğu bölgeler çok kirli. Nüfus sürekli artıyor, araç sayısı sürekli artıyor.
3: 2025 yılında Türkiye'de ölçüm yapılan tüm illerde Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği sınırı değerleri aşıldı. Üç büyük şehir arasında hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer İzmir olurken onu Ankara ve İstanbul takip etti.
21: Akşamüstü camdan baktım, böyle bir sis, sanki havada bir sis, bir bulut oluyor. Araba yoğunluğu, insan kalabalığı. Yani yine bu durumda nefes alabiliyorsak ne mutlu bize.
19: Bu partikül maddeler ne kadar küçükse o kadar sinir sistemimize, organlarımıza, damarlar yoluyla ulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü 15 gibi bir değer belirledi. Mesela Iğdır'daki değer 110. Yani yaklaşık Iğdır'daki insanlar 8-9 kat kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği değerlerden daha fazla kirli bir ortamda yaşıyorlar. İstanbul için bu işte 30'larda 40'larda gibi bir değer var. Bu da İstanbullular için Dünya Sağlık Örgütü'nün 2,5 katı kadar bir değerle yaşadıkları anlamına gelmekte.
3: Hava kirliliği başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalar olmak üzere sağlık riski oluşturabiliyor.
22: Bir evde iki tane araç olursa, toplu taşımaları kullanmasanız daha çok şey çekeriz biz.
1: Fransa'da mühendislik yüksekokulu öğrencileri bilimsel deney kapsamında stratosfere döner sandviç gönderdi. 4000 euro maliyetli projeye sponsor olan Türk Dönerci deney sonunda okul öğrencilerine döner ikram etti.
16: Özel hazırlanan sepetin içine kamera ve sensör yerleştirdiler. Zorlu koşullara dayanabilmesi için tüm önlemleri aldılar. Ardından içine döner yerleştirerek uzaya gönderdiler. Görüntüler Fransa'nın Strasbourg kentinden. İKAM Mühendislik Yüksekokulu öğrencileri bilimsel bir deney için kamera, sensör ve GPS ile donatılmış özel tasarım bir sepet hazırladı. Helyum gazıyla şişirilen balona bağlanan sepetin içine bir Türk dönercisi tarafından hazırlanan sandviç yerleştirildi. Sandviçin yerden en az 35 kilometre yüksekliğe çıkabilmesi için ağırlığı özel olarak hesaplandı. Deney öncesi Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Strasbourg Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden özel izin alındı. Hazırlanan sepet yağmurlu ve rüzgarlı havaya rağmen 45 dakikalık yolculuğun ardından stratosfere ulaştı. Yükseliş ve iniş sırasında ölçülen basınç, nem ve ısı gibi verilerin okul öğrencileri tarafından bir sonraki çalışmalarda kullanılacağı belirtildi. 4000 euro maliyetli projeye sponsor olan Türk Dönerci, deney sonunda okul öğrencilerine döner sandviç ikramında bulundu.
1: Yaklaşık 30 yıldır yörüngede görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı alarmı verildi. Geçtiğimiz aylarda bittiği sanılan çatlakların yeniden nüksetmesi üzerine NASA acil durum ilan etti. NASA'dan yapılan açıklamada Rus modülündeki sızıntının artması sebebiyle astronotlara tahliyeye hazır olun talimatı verildiği belirtildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya'ya ait Zvezda servis modülünde ve özellikle kargo araçlarını bağlayan geçiş tünelindeki metal yoğunluğu ve mikro çatlakların basınç ve hava kaçağı sorununa yol açtığı belirtiliyor. Rus kozmonotlar sorununu çözmek için zamanla yarışırken Rusya Uzay Ajansı iki sızıntıdan birinin durdurulduğunu, istasyonda bulunanlara yönelik bir tehlike olmadığını açıkladı. Uzay istasyonu mürettebatının olası bir tehlikeye karşı uzay giysilerini giydiği ve tahliyeye hazır beklediği gelen haberler arasında. Ve sporun gündemine bakalım şimdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi.
23: Kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek.
24: Aziz Yıldırım, pazar günü yapılacak seçim öncesi iddialı. Anadolu Ajansı'na konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı şampiyonluk özlemini bitireceklerini söyledi.
23: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmesek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani. Bir problem yok. Destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Yani. Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben gevşek. Fenerbahçe'nin gevşeği neyse o gevşeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız.
24: Yıldırım futbol takımının yapılanması için kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'le anlaştıklarını açıkladı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü söyledi.
23: O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. İki tane santral alacağımızı söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeydi ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklarız. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız. Mevkide ve her şey belli.
24: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek.
1: Ve Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor. Siyah beyazların teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi.
24: Beşiktaş yeni teknik direktörünü İstanbul'a getirdi.
0: Forza Beşiktaş.
24: Siyah beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano, Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı yaptığı ilk açıklamada çok duygusal bir an yaşadığını ve göreve başlamak için sabırsızlandığını ifade etti. İtalyan teknik direktör son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırdı ve 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı. Öncesinde ise Fiorentina'yı üst üste 2 yıl Konferans Ligi'nde finale taşıdı. Vincenzo Italiano geniş rotasyon kullanımıyla dikkat çekiyor. İtalyan teknik direktör Fiorentina'yı çalıştırdığı dönem 141 maçta 141 farklı ilk 11 sahaya sürdü. Italiano son olarak görev aldığı Bologna'da ise 107 maçta 107 farklı 11 tercihinde bulundu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle 2 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.
1: Ermenistan, bağımsızlığını kazandığı 1991 sonrasının en kritik seçimlerinden birine gidiyor. Pazar günü yapılacak genel seçim, Nikol Paşinyan hükümetinin özellikle Azerbaycan'la yürütülen barış süreci ve Batı ile yakınlaşma politikasının referandumu olarak gösteriliyor. Kampanya döneminde Moskova ile Erivan arasında ipler iyice gerilirken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise Paşinyan'a desteğini ilan etti. Adaylar, tartışmalar ve uzmanların görüşleriyle Ermenistan seçimlerine parantez açalım ama bugün yarının bu dilimini noktalayalım. Saat başına yeniden karşınızdayız.

0: Bir tarafta Rusya ekseninden çıkıp yüzünü batıya dönen Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecine giren Nikol Paşinyan, diğer tarafta Rus yanlısı barış süreçlerini taviz olarak gören muhalefet. Ermenistan tarihinin belki de en kritik seçimine gidiyor. 2,5 milyona yakın seçmen ülkenin 5 yıl için yönünü belirleyecek. Seçim aynı zamanda 2018'de kadife devrimle iktidara gelen Başbakan Nikol Paşinyan'ın politikaları için referandum niteliğinde. Seçime 2 ittifak ve 16 parti katılıyor. Nikol Paşinyan'ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi anketlere göre açık ara önde. Kararsızların oranı hayli yüksek. Bu da seçim sonuçlarını sürprizlere açık hale getiriyor. 8 Mayıs'ta başlayan kampanya dönemi boyunca Paşinyan otobüste şehir şehir gezdi. Yakasından Ermenistan'ın Karabağ'sız mevcut sınırlarıyla haritasını gösteren rozeti hiç çıkarmadı. Meydanlardan partisinin seçim sloganı olan "Barışı koru" mesajı verdi. Ekonomiden bahsetmeyi de ihmal etmedi. İnşa edilmesi planlanan spor alanlarına, okullara, yeni ulaşım koridorlarına vurgu yaptı. Bazen de sert tartışmalara girdi. Erivan metrosunda seyahat ederken Karabağlı bir kadınla tartışması kamuoyunda geniş yer buldu. Karabağ yenilgisi sonrası dönenlere yeterince destek olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Paşinyan'ın son dönemde Rusya ile mesafeli ilişkisi de gündemden hiç düşmedi. Kazakistan'daki Avrasya Ekonomik Birliği'nin toplantısına bile seçim kampanyasını gerekçe göstererek katılmadı. O yoktu ama Putin, Erivan'dan AB ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tercih yapmasını ve referandum istedi.
1: Bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyoruz.
2: Ermenistan resmi olarak AB üyeliği için başvuruda bulunana veya üyelik adaylığı statüsüne daha fazla yaklaşana kadar herhangi bir referandum düzenlemek mantıklı değil.
0: Seçime büyük önem veren Moskova, Ermenistan'ın ürettiği bazı mallara ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Rusya'nın Ermenistan'a vergisiz doğalgaz tedariğinde kesebileceği belirtiliyor. En dikkat çekense Ukrayna benzetmesi oldu. Putin Astana'da yaptığı açıklamada Ukrayna krizini hatırlattı. Kriz Ukrayna'nın AB'ye entegre olma girişimleriyle başladı dedi. Rusya seçim öncesi Erivan Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere çağırdı. Ancak kuşkusuz köprüler atılmış değil. Putin Paşinyan'ın 1 Haziran'daki doğum gününü kutlamayı da ihmal etmedi. Paşinyan da seçim sonrası Moskova'ya gideceğini duyurdu. Seçime 2 hafta kala ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yolunu Erivan'a düşürdü. Sadece 4 saat süren ziyaretinde çeşitli anlaşmalar imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Paşinyan'a desteğini ilan etti. Bunu da kendi seçim sloganına atıfta bulunarak yaptı. Ermenistan'ı yeniden büyük yapın ifadesini kullandı. Muhalefete gelince, sivil sözleşmenin karşısında Paşinyan'ın üç başlı savaş partisi dediği üç iddialı isim var. En yakın rakibi henüz geçen yıl kurulan Güçlü Ermenistan Partisi seçime ittifak olarak katılıyor. Liderliğini Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan yapıyor. Karapetyan yaklaşık 4,4 milyar dolarlık servetiyle ülkenin toplam kamu bütçesinin yaklaşık yarısına denk gelen bir ekonomik güce sahip. Apolistik Kilisesi'yle de yakın bağları var. Rusya merkezli büyük bir şirketin sahibi olan Karapetyan, geçen yıl hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Halen ev hapsinde tutuluyor. Çifte vatandaşlığı nedeniyle adaylığı anayasal engellere takıldı. Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan, ittifakın seçim listesinin birinci sırasında yer alıyor. Ancak ittifak seçimleri kazanması halinde onun başbakanlığının önünü açmak amacıyla anayasayı değiştirme sözü verdi. Karapetyan iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin yeniden seçilmesi halinde Ermenistan'a 300 bin Azerbaycanlının yerleştirilmesinin önünün açılacağı iddiasında ve Azerbaycan vatandaşlarının Ermenistan'da gayrimenkul edilmesini yasaklayan bir yasa çıkaracaklarını söylüyor. Paşinyan yönetimi ise bu iddiayı dezenformasyon olarak nitelendirdi. Paşinyan, iş insanının büyük ölçüde faaliyet gösterdiği Rusya'daki Kaluga şehrine gönderme yaparak Karapetyan'dan Kalugalı oligark diye söz ediyor. Öne çıkan adaylardan biri de eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan. Koçaryan, Ermenistan İttifakı'nın liderliğini yürütüyor. Paşinyan'ı Rusya ile ilişkileri zayıflatmakla suçluyor ve Moskova ile daha yakın ilişkiler kurulmasını savunuyor. Seçimi bir varoluş meselesi olarak görüyor. İş insanı Gagik Zarukyan'ın liderliğini yaptığı müreffeh Ermenistan'da öne çıkanlardan. Zarukyan'ın Rusya ile ticari bağlantıları, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile de yakın ilişkisi var. Rusya ve İran'la stratejik ilişkilerin korunmasını, bunun yanında AB ve ABD ile işbirliğinin derinleştirilmesini savunuyor. Sloganı garantili barış. Parlamento seçimleri için partisine liderlik etse de başbakanlığa talip değil. Başbakan adayını seçimden sonra açıklayacağını duyurdu. Paşinyan yönetimi muhalefetin seçimleri kazanmasının Azerbaycan'la yeni bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
3: Dış politika bu seçim kampanyalarının ana unsurlarından biri ve hükümetin son birkaç yıldır uyguladığı dış politika bu seçimlerde test edilecek. Ve bir bakıma bu seçimler barış sürecinin ve genel olarak mevcut hükümetin ortaya koyduğu dış politika önceliklerinin halk tarafından ne kadar takdir edildiğine dair bir referandum niteliğinde.
4: How the peace process and generally the foreign policy.
5: We will find out whether the people of Armenia approve.
6: Ermenistan halkının Ermenistan ve Güney Kafkasya için kurduğumuz barış mimarisini onaylayıp onaylamadığını göreceğiz. İnancımız o ki onaylayacaklar. Çünkü geçtiğimiz yıllar boyunca kurduğumuz iletişimden aldığımız his bu yönde. Ermeni halkının zaten çok daha uzun süredir aklında olan bir şeyi hayata geçirdiğimize inanıyoruz.
5: That I mentioned in my reply to your previous question, we believe that we're implementing something that the Armenian people had in mind.
0: Seçim sonucu Azerbaycan ve Türkiye ile yürütülen normalleşme süreçleri içinde sınav niteliğinde.
7: Azerbaycan tam olarak normalleşmek ve bir barış anlaşmasını sonuçlandırmak için anayasa değişikliği istiyor. Bu anayasa değişikliğinin de 2028 yılında yapılması öngörülüyor. Eğer Paşinyan aynı zamanda anayasa referandumuna yönelik bir siyasi kampanya yürütmezse 2028'de bu referandum gerçekleşmez. Neden? Referandumun olabilmesi için en az %50 artı bir oyun referanduma mecliste evet demesi lazım. Ve referanduma en az %50 ve artı bir oyunda halk tarafından evet ile karşılanması lazım. Bu çok yüksek bir rakam çünkü şu ana kadar bu kadar yüksek katılım oranı olmadı Ermenistan'da. Bu nedenle bu seçimler aynı zamanda anayasa referandumuna gidelim çağrısına cevap verecek bir seçim olacak.
0: Anketlere göre seçmenin neredeyse üçte biri hala kararsız.
8: Kimin seçileceğinin bir önemi yok. Önemli olan ülkenin gelişmesi. Bence bütün siyasetçiler aynı.
9: Çifte standartlı bir hukuk sistemine sahip olmak istemiyorum. Samvel Karapetyan'ın desteklediği program sayesinde güçlü bir Ermenistan istiyorum. Barış istiyorum.
0: Seçimlerde siyasi partiler için %4, ittifaklar için ise %8'lik seçim barajı bulunuyor. Anayasa, hükümet kurulabilmesi için meclise giren partilere yalnızca 6 günlük kısa bir koalisyon pazarlığı süresi tanıyor. Eğer 6 gün içinde koalisyon kurulamazsa, en çok oy alan ilk iki siyasi parti veya ittifakın katılacağı ikinci tur için yeniden sandığa gidilmesi gerekiyor.
10: Doğa Takvimi. Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Kara kaplumbağasının doğada en sevdiği yiyeceğin kara hindibağı olduğunu biliyor musunuz? Halk arasında şeytan tüyü ya da doğanın süsü olarak da anılır kara hindibağı otu. Papatyagillerden olan bu bitkiye yılın farklı aylarında çiçekli ya da meyveli olarak sıkça rastlayabilirsiniz. Üflediğinizde meyvesindeki tüylerin uçuşması çocuklar için görsel bir şölendir. fotoğraflara da konu olan, doğaya renk katan bu tüyler aslında döngüyü sağlar. Kara hindiba tüyleri rüzgarlı havalarda ya da üflediğinizde dönerek toprağa düşer. Suyu bulunca da kolayca çimlenir ve düştüğü yerde kolaylıkla yeniden yetişir. Kara hindiba otunun şifalı otlardan olduğunu ekleyelim.
10: Doğa takvimi.
12: Hava durumu.
13: Ülkede günlerdir etkili olan Lodos bugün yerini kuzeyli rüzgara bırakacak. İstanbul az bulutlu, Poyraz serinlik vererek esiyor. Sıcaklık 30 derece. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de rüzgar artık Karayel yönünden ve daha serinlik vererek esecek. Ankara 28, İzmir 32, Bursa 31, Antalya güneşli 27 derece. Marmara geneli az bulutlu, Balıkesir'de hafif yağış var. Poyraz serinlik vererek esecek. Edirne 33, Sakarya 31 derece. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Eskişehir 28, Kayseri 27 derece. Ege'de, Kütahya, Afyonkarahisar'da da gök gürültülü sağanak geçişi etkili. Rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Manisa 33, Muğla 29, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık ancak yaylalarda sağanak geçişi olacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de, Bolu'da yine yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 28, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır kısa süre yağışlı 34, Gaziantep az bulutlu 32 derece.
12: Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan emlak katılımın halka arz edileceğini duyurdu. Gündeminde İsrail'in Lübnan'a saldırıları da vardı.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım finans sektörüyle ilgili son gelişmeleri İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde duyurdu. Ekonomide tek bir sisteme mahkum değiliz dedi. İslam ülkeleri temsilcilerini İslam ekonomisinin prensiplerini sahiplenmeye çağırdı.
1: Bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
2: İran Savaşı'nın küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden de bahseden Erdoğan, artan küresel borçluluğa da dikkat çekti. 2026'nın ilk çeyreğinde bu rakamın 350 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı.
1: Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü yapılacak grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olması gerektiği görüşünde kararlı. Bu arada Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi eklendi. Bu defa görevi 3 belediye başkanı üstlendi.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak.
5: Önce kendisi sonra da parti sözcüsü bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında kürsüde olacak. Ancak bu konuda tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması ve mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşması kürsüde kim olacak sorusunu beraberinde getiriyor.
4: Bizim yani siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz.
5: Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi de eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre 3 başkan, kurultayın hızla toplanması talebini Kılıçdaroğlu'na iletti.
4: 3 tane önemli Büyükşehir Belediye Başkanımızla da Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşme yaptılar bu hafta içinde. Önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız, bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Biz bu talebe olumlu bakıyoruz.
5: CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti. Hakan Bilecen, mutlak butlan davası, CHP Genel Başkanı'nın değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan, artık bu durumdan sıkıldık ifadesini kullandı.
0: Gümüşhane'de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böceğin ek ifadesinde yer alan Ferdi Zeyrek'e para verdiği iddiasına tepki gösterdi. Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalıyorlar dedi. Özgür Özel mutlak butlan kararı ile ilgili de konuştu. Bizim binaya değil seçim kazanmaya ihtiyacımız var dedi.
6: O kişiye gittiler, ne dedirttiler biliyor musunuz? Ben ona Özgür'e vermedim, ben ona rahmetli Ferdi'ye verdim dediler. Rahmetli Ferdi'ye.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böceğin ekip...

0: ifadesinde söyledi. Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettim sözlerine tepki gösterdi. Geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye iftira atıldığını söyledi.
1: Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar.
0: Özgür Özel Gümüşhane'deydi. 7 Haziran'da belediye başkanlığı için ara seçimin yapılacağı Tekke Beldesi'ni ziyaret etti. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı.
1: Binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Seçim kazanmak.
0: Öncesinde Trabzon Havalimanı'nda konuşan Özel, seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi.
1: Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında.
2: Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 51'i tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında belediye başkanı Görkem Duman, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 62 şüpheliden 54'ü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca ilçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın aralarında olduğu 51 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor bir de. Dün Anadolu Adliyesi'nde duruşma vardı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'den Kartal'a götürecek araç yolda arızalandı. Bunun üzerine tekrar cezaevine dönüldü. Duruşmaya Segbis'le görüntülü olarak bağlanan İmamoğlu bu duruma tepki gösterdi. 60 kilometre gittikten sonra yine bu kadar yol geri dönülüyorsa bu bilinçli bir uygulamadır. Araç bozulmamıştır dedi. Adli yargılamayı katletmeye çalışan bir düzen olduğunu söyledi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi. 2 yıl 7 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu İki kez beraat etmiş ancak istinaf kararı sonrası yeniden yargılanmaya karar verilmişti. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklu yargılanan gazeteci İsmail Arı ilk duruşmada tahliye edildi. İsmail Arı 75 gündür cezaevinde bulunuyordu. Bir Gün gazetesi muhabiri İsmail Arı 21 Mart'ta gözaltına alınmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan İsmail Arı, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti İsmail Arı hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma 8 Ekim ertelendi. Yeni bir şike ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 27 ilde 86 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün işlem hacminin 192 milyar lirayı bulduğu tespit edildi. Bu büyük operasyonun ayrıntılarına bakalım şimdi.
3: Önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla şike yapıldı. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelir, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara transfer edildi. Suç örgütü yaklaşık 4 milyar dolar, yani yaklaşık 192 milyar liralık illegal işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin 2026 bütçesinin yaklaşık %1'ine denk geliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında öne çıkan suçlama bu şekilde. İncelemelerde zanlıların Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu da tespit edildi. 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 27 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlar yapıldı. 350 milyon lira değerindeki 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bir başka yasa dışı bahis soruşturmasında ise İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da baskınlar gerçekleştirildi.

0: netleşti.
1: Emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. SSK ve Bağkur emeklisine %16,61'lik enflasyon farkı zamma hakkı doğdu. Memurlarsa 5 ay içinde %12,41'lik zam alacak. Rakamlar Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Enflasyon bu ay için %1 gelirse SSK Bağkur emeklisinin zammı 17,77, memur ve memur emeklisinin zammı %13,52 olacak. Enflasyon %1,5 olarak açıklanırsa SSK Bağkur emeklisi %18,35, memur ve memur emeklisi %14,09 zam alacak. Eğer enflasyon %2 olursa SSK Bağkur emeklisine %18,94, memur ve memur emeklisine %14,65 zam yansıtılacak. Mayıs verisiyle kira zamları da belli oldu. Haziran ayında yenilenen iş yeri ve konut sözleşmelerinde zam tavanı %32,24 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler sayesinde savaşın etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ayki enflasyon verisine Kurban Bayramı için yapılan harcamalar da yansıdı. Ana harcama gruplarındaki fiyat artışında %11,29 ile giyim ve ayakkabı ilk sırada geldi. Onu %2,28 ile konut takip etti. Yıllık artışta ise %50,06 ile eğitim başı çekti. Haziran'ın zam şampiyonu ise fiyatı bir ayda %15,65 artan yurt içi uçak bileti oldu. Onu erkek ve çocuk giysisi %14,88 ile takip etti.
0: AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. 17 maddeden oluşan düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
2: 7 hizmet yılında doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz.
1: Sözleşmeli erbaş ve erlere görev sürelerinin sonuna kadar kamuda istihdam olanağı getiriliyor. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. 17 maddeden oluşan teklifle en az 7 yıl hizmet etmiş olan ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru ve itfaiye eri olabilecek. Kamu kurumları personel alımlarında sözleşmeli erbaş ve erler için %10'luk kontenjan ayırmak zorunda olacak. Erbaş ve erlerin Ekim ayında başvurularını yapmaları gerekecek. İlgili kurumlar sözlü sınavda alım yapacak.
2: Temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.
1: Teklifte askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek.
2: Bizler kahraman Mehmetçiğimizin, uzman erbaşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin ve askeri öğrencilerimizin haklarını korurken aynı zamanda devletimizin kurumsal istikrarını ve milli güvenliğimizi de en üst seviyeye taşımış oluyoruz.
1: Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Amerika'nın Avrupa'daki kuvvet komutanı, Washington'ın Avrupa'dan çekmeyi planladığı askeri unsurlar hakkında müttefikleri bilgilendirdi. NATO'nun hızlı müdahale gücünde kesintiler yapılacak. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'na yakın kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın güvenliği açısından nükleer kapasitesini tamamen koruyacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun hızlı müdahale gücünde kesinti planlıyor. ABD'nin Avrupa Merkez Komutanlığı Avrupa'dan çekmeyi planladığı askeri unsurlara ilişkin müttefiklerini bilgilendirdi. Washington'ın bu adımı stratejik odağını Asya Pasifik'e kaydırdığına yönelik yorumlara neden oldu. Planlanan kesinti NATO kuvvet modelinden yapılacak. NATO kuvvet modeli, ittifakın krizleri 10 gün içinde müdahale etmek üzere konuşlandırılabilecek kuvvet ve teçhizat havuzu olarak biliniyor. Buna göre ABD ordusu Avrupa'daki KC-135 tipi

0: ekibi yakıt ikmal uçaklarının sayısını 71'den yaklaşık 60'a düşürecek. Yeni nesil KC-46 uçakları ise NATO planlamasına dahil edilmeyecek. F-16 sayısının 99'dan 54'e, F-15'lerin ise 63'ten 36'ya indirilmesi hedefleniyor. En büyük daralma deniz ve insansız sistemlerde yaşanacak. ABD, Avrupa'ya tahsis ettiği uçak gemisi sayısını 2 yerine 1'e düşürmeyi planlıyor. Fırkateyn, kruvazör ve muhrip sayıları da yarıya indirilecek. MQ-9 tipi insansız hava araçlarının sayısı azaltılırken P-8 deniz karakol uçakları 26'dan 15'e düşürülecek. Bombardıman filolarında da yarı yarıya kesinti öngörülüyor. Avrupa'nın ABD kuvvetlerinden oluşan boşluğu zaman içinde dolduracağı varsayılıyor. Mevcut durumda askeri düzeydeki planlamaların Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde siyasi çerçeveye kavuşması bekleniyor. Avrupalı askeri uzmanlarsa Rusya'nın 3 yıl içinde bir NATO ülkesini işgal etmesine ilişkin uyardı. Alman istihbarat yetkilileri böyle bir saldırının 2029'a kadar düzenlenebileceğini aktardı. Bir Avrupalı yetkili ise ABD kuvvetlerindeki azalmanın kaç yıl içinde olacağının netlik kazanmadığını hatırlattı. ABD makamlarının azaltılacak askeri unsurların daha küçük ölçekte de olsa Avrupa ordularında bulunduğunu belirttikleri ve bu sayede Avrupa başkentlerini sakinleştirmeye çalıştıkları belirtiliyor. Diğer yandan Avrupa'nın güvenliği açısından Washington nükleer kapasitesini koruyacak. Hatta nükleer şemsiyenin Polonya ve Baltık ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtimali gündemde.
1: İran dini lideri Müçteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı Amerikan medyasından CNN'e konuştu. Amerika ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğini söyledi. Düğümü çözmek için İran'ın dondurulan 24 milyar dolarının serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in askeri danışmanı Rıza'yı CNN'e verdiği röportajda müzakereler tıkanmış durumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tıkanıklığı açması gerekiyor. Şu top Trump'ın sahasında dedi. Söz konusu para miktarı 24 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlıktan bahsediyoruz. Tahran çerçeve anlaşması imzalanır imzalanmaz bunun 12 milyar dolarının serbest bırakılmasını istiyor. Sonraki aşamada da diğer yarısının serbest bırakılmasını istiyor. İran'da yetkili Amerika'nın atacağı böyle bir adımı güven artırıcı bir önlem olarak değerlendirdi. Bu bizim kendi paramız, Amerika'nın parası değil dedi. Amerikalı yetkililerdeki temel kaygı ise bu konuyla ilgili olarak, birincisi eğer bu dondurulmuş varlıklar serbest bırakılırsa o zaman Tahran üzerindeki bir baskı aracının avantajını ortadan kalkabileceğine ilişkin bir endişe var Amerika tarafında. Diğer endişe ise Obama döneminde 2015'te İran'la varılan nükleer anlaşma sırasında da benzer bir adımın atılmış olması ve Trump yönetimi yetkilileri, ki başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, anlaşmanın bu yönünü çok eleştirmişlerdi. Dolayısıyla benzer bir görünüm verilmek istememesi yatıyor Amerika'nın böyle bir şeye yanaşmamasının altında. İranlı yetkili Amerika'yı da bir yandan uyardı. Eğer savaşa yeniden dönülürse o zaman savaşı, çatışmayı İran körfezinin de ötesine taşımakla tehdit etti. Askeri operasyonlara Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na, Babülmendeb Boğazı'na, Kızıldeniz ve Akdeniz'e kadar genişletme tehdidinde bulundu İranlı yetkili. Şimdiye kadar saldırmadığımız başka Amerikan üslerine de saldırarak çatışmaya, savaşa yeni bir boyut ekleriz ifadesini kullandı ama savaşa dönüş olasılığının da düşük olduğuna işaret etti. Askeri danışman, peki müzakereler başarısız olursa ne olabilir? İranlı yetkili İran'ın Amerika'nın olası bir işgaline hazır olduğunu söyledi. O zaman dünya İran'ın gerçek kabiliyetlerini anlar çünkü kara gücümüz füzelerimizin gücünden çok daha büyük dedi. İranlı yetkilinin tabii özellikle dondurulmuş varlıklar konusunda söyledikleri ve diğer sözleri bir ağırlık taşıyor. Çünkü İran'ın güvenlik sistemine çok yakın bir isim, Müçteba Hamaney'e çok yakın bir isim.
1: Gazze'de İsrail saldırılarının en ağır bedelini bebek ve çocuklar ödüyor. Henüz 2 aylık bile olmayan bir bebek İsrail saldırısında hem annesini hem de sol bacağını kaybetti. Bombardımanda annesi onu emzirdiği sırada oldu.
0: Sol bacağı ampute edildi. Sol elini de kaybetme riski var. Annesi ise onu emzirirken hayatını kaybetti. O henüz 50 günlük bir bebek. Muhammed el-Hatip Gazze Şeridi'nin Han Yunus şehrinde yaşıyor. Henüz 1 yaşına basmamış Gazze'li bebek İsrail saldırılarının hedefi oldu. Muhammed bebek aynı bombardımanda hem annesini hem de sol bacağının büyük bir kısmını kaybetti. Eğer Gazze dışında tedavi olma şansı elde edemezse sol elinin de ampute edilme riski var. Gazze'li bebeğin babası Ahmet el-Hatip oğlunun sağlık durumunun kötüleşmesinden endişe duyduğunu söylüyor. Filistinli baba 2,5 yaşındaki diğer oğlununsa sürekli annesini sorduğunu anlatıyor.
3: Bana sürekli annesini istediğini söylüyor. Ona annesinin cennette olduğunu söylediğimde ben de yanına gitmek istiyorum diyor. Oğluma verecek bir cevap bulamıyorum.
0: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 binlercesi çocuk, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin verilerine göre İsrail saldırıları nedeniyle en az 21 bin çocuk engelli kaldı.
1: Fransa'da terörle mücadele ulusal savcılığı İsrail'in müdahale ettiği Sumut filosuna ilişkin işkence ve savaş suçu soruşturması başlattı. Ön soruşturmanın insanlığa karşı suçlarla mücadele merkez ofisi tarafından yürütüleceği bildirildi. Yapılan açıklamada ön soruşturmanın savaş suçu ve Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 1984 tarihli işkence ve insanlık dışı muamele ile mücadele sözleşmesi temelinde başlatıldığı belirtildi. Gazze'deki ablukayı kırmak için 14 Mayıs'ta Türkiye'den hareket eden Sumut filosuna İsrail müdahale etmiş. 37'si Fransız vatandaşı, 430 aktivist zorla İsrail'e götürülerek hapse atılmıştı. Aktivistlere yönelik müdahale ve İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in aktivistleri aşağılaması dünya genelinde tepkiye neden olmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Fransız aktivistlere yönelik kötü muamele nedeniyle 29 Mayıs'ta yargıya suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk vatandaşlarıyla buluştu. Sonbaharda seçime gidecek İsveç'te yükselen aşırı sağlığı ilgili konuştu.
4: Maalesef son zamanlarda giderek artan İslamofobiye ve yabancı düşmanlığı çok önemli politik meselelerden birisidir. Bu anlamda İslamofobiye'ye karşı ortak bir hatta harekatı geliştirmek zorundayız.
0: İsveç Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanırken aşırı sağ partilerin yükselişe geçmesi tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bir sorun. İsveç'i ziyaret eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu duruma dikkat çekti. Türk kökenli vatandaşlara 13 Haziran'a kadar devam edecek seçim kampanya süreçlerine aktif katılım göstermeleri gerektiği mesajını verdi.
4: Ama esas tehlike buradaki toplumlar içindir. İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının gelişmesi Avrupa'nın kurucu değerleri dediğimiz temel değerleri ortadan kaldırmaktadır.
0: Tatile girmesine kısa bir süre kala terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin meclise gelmesi beklenirken Kurtulmuş bir kez daha kazanımlardan bahsetti.
4: Bu raporun gerekleri şimdi yerine getirilecek ve Türkiye'de artık ümit ediyoruz ki 40 yıldır Türkiye'nin en büyük meselesi olan, Cumhuriyetimizin birinci asrının en önemli meselesi olan terör meselesi geride kalacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16 filolarında görev yapacak pilotların eğitimleri devam ediyor. NTV ekibi İzmir Çiğli'de konuştu. İkinci anajet üssünde genç pilotlar ve eğitmenleriyle konuştu.
5: Amacımız Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde her görevi yapmaya hazır savaş pilotu yetiştirmek. Biz burada onlara arkamızda gördüğünüz T-38 uçaklarıyla aslında jet uçağı nedir, nasıl uçurulur? Bunu öğretiyoruz.
0: Önce temel eğitim uçuşlarını tamamlıyorlar. Ardından da İzmir Çiğli'de konuştu. İkinci anajet üst komutanlığında eğitim alıyorlar. Hepsinin hayali bir F-16'nın kokpitine oturmak.
6: Jet uçağı çok farklı. Yani tabii ki bütün uçaklar güzeldir. Herkesin kendi uçağı güzeldir ama jet uçağı farklı. Diğer devrelerim gibi ben de amacımız F-16'ya ulaşmak günün sonunda. Şu an eğitimimizin son safhasındayız.
0: Pilotlar çok yüksek hızla ve stresle başa çıkarken görevlerini güvenle ve eksiksiz yerine getirebilmek için 6 aylık yoğun bir eğitime tabi tutuluyor.
5: Jet uçağı biraz daha dar zamanda, stres altında karar verebilme ve uygulayabilme yetisi aslında kazandırmak istiyoruz. Temel amacımız bu öğrencilere.
6: Hocamızın dediği gibi jet uçağı gerçekten daha hızlı, daha farklı, daha çabuk reaksiyon isteyen, daha çok stres altında ve daha çok çaba isteyen bir uçak. Biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz.
0: Hem eğitmenler hem de savaş uçağı pilot adayları gençleri bu zorlu özel görev için aralarına katılmaya davet ediyor.
5: Unutmasınlar ki herkes pilot olabilir ama Türk pilotu olmak bir ayrıcalıktır.
6: Yüreğinde havacılık sevgisi olan varsa, gökyüzünde jet uçağıyla uçmak isteyen varsa günün sonunda hepsini öncelikle Hava Harp Okulu'na takiben Çiğli 2. Anı jet uçuşuna bekleriz.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
8: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün komşu ülkeden, Yunanistan'dan bir yazarımız var. Andonis Samarakis. Yeni bir kitap değil ama sanıyorum ki bulabilirsiniz. İletişimden çıkmış Ali Çokana'nın çevirisiyle 2006 yılında birinci baskısı yapılmış ama ikinci baskısının yapılıp yapılmadığını maalesef öğrenemedim. Ödüllü bir kitap. 12'ler roman ödülü, polisiye roman büyük ödülü almış Fransa'dan. Avrupalya Edebiyat Ödülü Brüksel'den. Sanat ve Edebiyat Devlet Ödülü Fransa'dan almış. Bizim gerçi daha önce de çok iyi bir Yunanlı yazarımız olmuştu. Ama Samarakis'te ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Toledos, Türkçesi yanlış kitabının. Samarakis, baskıcı rejimlere getirdiği eleştirilerle tanınan bir yazar. Bütün hikaye ve romanlarında yanlışta da aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Yanlışın 3 tane ana karakteri var ama ülkenin adı yok. Ne zamanda olduğunu bilmiyoruz. Servis gizli servis. Bir tanesi adam, bu zanlı diyelim. Ama yani suçlu olduğundan emin olunan bir zanlı, daha doğru olabilir. Totaliter rejimlere yakışacak şekilde. Sonra da 2 gizli servis ajanı, işte sorgucu ile menajer. Bunların arasında geçiyor bütün olay ama her ne kadar zaman ve mekan hem belli değilse hem de aslında hikayenin asli unsurları da pek sayılmazsa bile gene de biz junta dönemi Yunanistan'da olduğumuz sonucuna varıyoruz. Burada iki gizli servis ajanı tutukladıkları şüpheliyi başkente götürüyorlar sorguya ve bir planları var. Merkez hazırlamış planı. Birer dost kisvesi altında iki ajan. Ve işte feribota yetişmeye çalışıyorlar başkente gitmek için. Şehrin içinde birlikte gezmeye çıkıyorlar. Ve hep şüphelinin kendini rahat hissetmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bir dostluk ilişkisi kurmaya çalışıyorlar ki suçunu itiraf etsin. Ama suçunu itiraf etmiyor, tam tersine bir kafede yakalayıp götürdükleri adam suçsuz olduğunu iddia ediyor sürekli. Ve bir psikolojik savaş başlıyor. Çok iç içe geçmiş çarkları olarak. Bir psikolojik savaş gerçekten de. Ve böylece kahvede oturan ve kendi kendine içkisini içen, hayaller kuran, yanından geçerken ayağına basan birine, ki iki oluyor, daha önce de birisi basmış, sinirlenerek ayağıma bastınız beyefendi diyen ve sırf bu müdahale ve ondan sonraki kısa konuşma yüzünden şüpheleri üstüne çeken kişi, başına tam olarak ne geldiğini anlamasa da elbette o da gitgide şüphelenmeye başlıyor.

Evet, Petros Markaris'ten sonra ikinci yazarımız Andonis Samarakis. Her ne kadar her ikisi de adalet peşinde, siyasi sorunlara karşı gözleri açık polisiye yazarlarıysa da aslında stilleri hali farklı. Ömer Türkeş, Samarakis'in Kafkaesk bir toplum tablosu yarattığını söylüyor ama gerçekten öyle. Çünkü beni de en fazla korkutan Hitchcock filmlerinde de olur biliyorsunuz. Başka edebi eserlerde de karşımıza çıkabiliyor. Bir günah olan, hiçbir günahı olmadan herhangi bir şeyle suçlanan insanların durumudur. Belki de böyle bir şeyden çok korktuğum için. Bu da tamamen bunun üzerine kurulu ama bu yanlışlık, yanlış yani kitaba da adını veren yanlış aslında bir yanlış değil. Bu aslında o rejimin işleyişinin normal bir parçası, bir süreci. Bu belki de daha da korkutucu diyelim. Gerçekten de Kafkaesk bir rejim içindeyiz. Gene Türkeş'e göre yanlış polisiye anlatımın siyasi meseleler açılmak konusunda ne denli geniş imkanlar sunduğunu kanıtlayan bir roman. Efendim, başka eserleri de var. Bilmiyorum onlar çevrildi mi Türkçe'ye. Sima Kindunu, Alarm Sinyali diye bir ilk romanı 1959'da çıkmış. Arnumay, Reddediyorum diye 61'de çıkan bir kısa hikaye seçkisi. Hükümette çalışırken 1963'te ayrılmış ve kendini tam zamanlı olarak yazmaya vermiş. En uzun kısa hikayesi olan Pasaportlu Pasportu okudum. O gerçekten iyi bir hikaye. Askeri dikta altında 1960'lı yılların askeri diktası altındaki tecrübelerini anlatıyor. Rejim hakkında olumlu bir şey yazmadıkça kendisine pasaport vermeyi reddetmişler. Bu sadece otobiyografik bir hikaye değil, genellemeler de yapıyor. Totaliter bir rejimde masum bir kurbanın başına gelenler ki bu sayeden de kafkavari, yani bunu da kabul etmek lazım. Samarakis 2003 Ağustos'unda ölen Antonis Samarakis ülkesinin askeri diktatörlük altında çekeceklerini önceden tahmin etmiş sanki ve yanlış da onun başyapıtı, şaheseri sayılıyor. 1965 yılında yazdığı bir kitap bu ve gerçekten de kehanetten farkı yok. Sahiden de askeri diktada kısa süre sonra ülkesine hakim olacak askeri diktada neler olacağını önceden görmüş.

Kitap daha önce Mitos'tan da çıkmış. Ahmet Yıldırım tarafından çevrilmiş. O zaman şöyle tanıtımını yapmışlar kitabın. Yanlış her türlü totaliter rejime ve baskılara karşı yükselen bir insan sesidir. Polisiye bir roman sürükleyiciliği ile kaleme alınmış Yanlış'ta, sivil polisler arasında uzun bir yolculuk yapan bir devrimcinin iç hesaplaşmalarını, insanca korkularını, umutlarını, umutsuzluklarını bulacaksınız. Çağdaş Yunan yazarlarının en önemlilerinden biri olan Antonis Samarakis'in bu ünlü eseri birçok dile çevrilmiştir. Aslında devrimcinin acaba biraz yanlış bir tanım mı, zamansız bir tanım mı onu bilemiyoruz tabii. Ama gerçekten de o kadar iyi anlatılıyor ki meselenin dönüşü. Yani o iki kişi için, gizli servislerin iki kişi için bu tamamen kanıksanmış bir olay. Aralarında konuşuyorlar, şakalaşıyorlar. Yani üçüncü bir kişinin ne hissetmiş olacağı onlar için önemli değil. Çünkü onlar o totaliter devletin birer temsilcisi ve üyesi ve onlar karşılarında muzur bir şahıs olduğunu düşünüyorlar. Yani rejime düşman, rejim için zararlı. Dolayısıyla insani mülahazalar yürütmek gerekmiyor ama plan da onların dostça davranmasını gerekiyor ki yani onu merkezde bekleyen sorgulamanın korkusu ve heyecanı ile onu götüren iki adamın dostça davranışları bir araya geldiği zaman şaşırsın adam ve itirafta bulunsun. Oysa adam itirafta bulunmuyor. Adam itirafta bulunmadığı zaman diğer iki kişinin, özellikle sorgucunun, ona itiraf ettirme çabaları yoğunlaşıyor. Bir an önce işlerini başarmak istiyorlar. Ama bu arada tabii dostluk dozajını da biraz yükselttikleri için kendi tuzağına düşüyor. Ve bir miktar dostça hisler beslemeye başlıyor. Yani dostluğun kendisi ortaya çıkar gibi oluyor. Ve Samarakis gerçekten de bu dengeyi çok iyi tutturmuş. Biraz daha ondan ve filmden söz etmeden önce yani şunu da söyleyeyim ki gerçekten iyi bir kitap. Polisiye sevseniz de sevmeseniz de ustaca yazılmış bir kitap olduğu için hoşunuza gideceğini umuyorum. Kimlerin beğendiğini söyleyeyim kitabı. Andrea Malraux, Ignacia Silone ve George Simenon kitabı çok beğenenler arasında. Zaten 1970'te Fransa'da kazandığı ödülden söz etmiştim. Yabancı polisiye ödülü. Derinliği olan bir kitap. Dolayısıyla rejim ve koruyucuları, sorgucu ve menajer ile giden Cafe Sport'tan gelen adam. Çünkü adı o, öyle biliniyordu. Man from Cafe Sport, Cafe Sport'tan gelen adam. Sizin de ilginizi çekecek. Aralarındaki ilişki de rejim karşıtı faaliyetler olduğundan şüpheleniyor Cafe Sport'ta. Yerin kendisi zanlı bir defa her şeyden önce. Ve burada yakalanan ve tuzak kurup burada beklenen rejim karşıtı bir kişi var. Bu kişi yanından geçerken dediğim gibi ayağına basıyor. Bu da zaten daha önce birisi ayağına bastığı için sinirli. Yeri de iyi bir yer değil, tuvalete yakın bir yerde oturmak zorunda kalmış. Adama tepkisini gösteriyor. Adama tepkisini gösterip adam da ona cevap verip bu konuşma biraz sürünce de bu rejim düşmanı, yerdeki rejim düşmanı muhalif unsurun konuştuğu kişi olarak ister istemez kendisi de rejim düşmanı olması muhtemel bir zanlı. Hatta muhtemel de değil de neredeyse kesin bir zanlı olarak damgalanıyor.

Evet, filmden de söz edecektik. Ondan da biraz söz edelim. Bir Alman yönetmenin, Peter Fleischmann yönettiği bir film. Nedense adı Fransızca ama La Fée, 1975 yapımı. Sorgucuyu Michel Piccoli oynuyor. Georgis'i, yani kafe sporttaki adamı, Ugo Tognazzi. Menajeri Mario Adorf. Sevgiliyi de Adriana Asti. Bu 1974'te Yunanistan denmiş. Tabii daha önce yazılmış. Ama yani böyle bir değişiklik yapmış yönetmen. Askeri hükümet sırasında. Masum turist menajeri Ugo Tognazzi, yani burada böyle filmde, yasa dışı direniş hareketinin bir üyesi olmakla suçlanıyor ve iki gizli ajan, Michel Piccoli ve Mario Adorf, masum kurbanı Atina'ya getiriyorlar. Araba bozuluyor. Bir küçük köyde duraklamak zorunda kalıyorlar. Ve ondan sonra işte bir psikolojik kedi fare oyunu başlıyor. Film Yunanistan'daki askeri rejimin sona ermesinden hemen sonra çekildi. Der Dritte Grad diye bir de Almanca adı var ama ben IMDB'de La Fée diye buldum. Siyasi bir gerilim filmi olmaktan ziyade psikolojik bir gerilim filmi olduğu söyleniyor. Teröre, itaate, işkenceye ve cepheden saldırıya karşı. Oyuncular da iyi oynamış. Filmi görmediğimiz için ne desek boş. Yani fırsat bulursanız izleyin doğrusu. Ben de izlerim ama çok da fazla umutlu değilim. Bugün size iletişimin Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden 2006'da çıkan, tam 6 yıl önce Ekim 2006 Toledo'su Yanlış isimli kitabı tanıttık. Dolayısıyla de ve hatta daha bile çok olarak Andonis Samarakis'i, yazarı, diğer kitaplarından söz ettik. Bu kitabı ayrıca destekleyenler ve takdir edenler arasında Arthur Koestler, Arthur Miller, Graham Greene de var. Ama Samarakis'in hayatında da bu kitaptan ve sonraki bir hikaye seçmesinden sonra bir durağan dönem var. Sonra yeniden neyse ki eserler vermeye başlamış. Yanlışın kendisine gelecek olursak, burada yanlış tabii adamın yakalanması değil. Çünkü o yanlış değil, o bir planın bir parçası ve zaten totaliter rejimler kendilerinin hata yaptığını hiçbir zaman düşünmez. Buradaki yanlış planın, bu sözde hiç yanılmayan planın insan faktörünü göz ardı edişi. Yani yapılan yanlış bu. Sorgucunun birlikte oldukları süre boyunca şüpheli için duyduğu arkadaşlık duygusu, insanca yakınlık, planın göz önüne almadığı bu. Oysa geri kalan her şey düzmece. Ve birlikte oldukları süre şüphelinin direncini kırmaktan ziyade sorgucunun duyduğu yakınlığın artmasına yol açmış. Evet efendim, kitabımız Yanlış, çevirmenimiz Ari Çokan'a, yazanımız Andonis Samarakis, iletişimden çıkmış diyorum çünkü 6 yıl önce çıktı. Bir başka Cinayet Masası programı ile yine birlikte olmak üzere hepinize psikolojik gerilim dolu bir hafta diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkede günlerdir etkili olan Lodos bugün yerini kuzeyli rüzgara bırakacak. İstanbul az bulutlu, Poyraz serinlik vererek esiyor. Sıcaklık 30 derece. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de rüzgar artık karayel yönünden ve daha serinlik vererek esecek. Ankara 28, İzmir 32, Bursa 31, Antalya güneşli 27 derece. Marmara geneli az bulutlu, Balıkesir'de hafif yağış var. Poyraz serinlik vererek esecek. Edirne 33, Sakarya 31 derece. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Eskişehir 28, Kayseri 27 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar'da da gök gürültülü sağanak geçişi etkili. Rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Manisa 33, Muğla 29, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık ancak yaylalarda sağanak geçişi olacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu'da yine yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 28, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır kısa süre yağışlı 34, Gaziantep az bulutlu 32 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, emlak katılımın halka arz edileceğini duyurdu. Gündeminde ise İsrail'in Lübnan'a saldırıları da vardı.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım finans sektörüyle ilgili son gelişmeleri İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde duyurdu. Ekonomide tek bir sisteme mahkum değiliz dedi. İslam ülkeleri temsilcilerini İslam ekonomisinin prensiplerini sahiplenmeye çağırdı.
1: Bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
2: İran savaşının küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden de bahseden Erdoğan, artan küresel borçluluğa da dikkat çekti. 2026'nın ilk çeyreğinde bu rakamın 350 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı.
1: Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
0: CHP'de salı günü yapılacak grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışmada CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olması gerektiği görüşünde kararlı. Bu arada Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında arabuluculuk girişimlerine de yenisi eklendi. Bu defa görevi 3 belediye başkanı üstlendi.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak.
5: Önce kendisi sonra da parti sözcüsü bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında kürsüde olacak. Ancak bu konuda tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması ve mutlak mutlak kararı sonrası ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşması kürsüde kim olacak sorusunu beraberinde getiriyor.
4: Bizim yani siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz.
5: Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine yenisi de eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre 3 başkan, kurultayın hızla toplanması talebini Kılıçdaroğlu'na iletti.
4: 3 tane önemli Büyükşehir Belediye Başkanımızla da Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşme yaptılar bu hafta içinde. Önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız... Bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Biz bu talebe olumlu bakıyoruz.
5: CHP'de mutlak mutlan tartışmaları sürerken Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti. Hakan Bilecen, mutlak mutlan davası, CHP Genel Başkanı'nın değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan, artık bu durumdan sıkıldık ifadesini kullandı.
0: Gümüşhane'de konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böcek'in ilk ifadesinde yer alan Ferdi Zeyre para verdiği iddiasına tepki gösterdi. Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalıyorlar dedi. Özgür Özel, mutlak mutlak kararı ile ilgili de konuştu. Bizim binaya değil seçim kazanmaya ihtiyacımız var dedi.
6: O kişiye gittiler, ne dedirttiler biliyor musunuz? Ben ona Özgür'e vermedim, ben ona rahmetli Ferdi'ye verdim dediler. Rahmetli Ferdi'ye.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böcek'in ek ifadesinde söylediği Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettim sözlerine tepki gösterdi. Geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye iftira atıldığını söyledi.
6: Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar.
5: Özgür Özel Gümüşhane'deydi. 7 Haziran'da belediye başkanlığı için ara seçimin yapılacağı Tekke Beldesi'ni ziyaret etti. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı.
6: Binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Seçim kazanmak.
5: Öncesinde Trabzon Havalimanı'nda konuşan Özel, seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi.
6: Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında.
0: Ekonomiden bir gelişmeyle devam edelim. Enflasyon Mayıs'ta aylık %1,71 oldu. Hem savaş hem de bayram harcamalarının etkisi hissedildi. Açıklanan rakamla emekli ve memurların 5 aylık zam farkları da netleşti.
5: Emekli ve memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. SSK ve Bağkur emeklisine %16,61'lik enflasyon farkı zamma hakkı doğdu. Memurlarsa 5 ay içinde %12,41'lik zam alacak. Rakamlar Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Enflasyon bu ay için %1 gelirse SSK Bağkur emeklisinin zammı 17,77, memur ve memur emeklisinin zammı %13,52 olacak. Enflasyon %1,5 olarak açıklanırsa SSK Bağkur emeklisi %18,35, memur ve memur emeklisi %14,09 zam alacak. Eğer enflasyon %2 olursa SSK Bağkur emeklisine %18,94, memur ve memur emeklisine %14,65 zam yansıtılacak. Mayıs verisiyle kira zamları da belli oldu. Haziran ayında yenilenen iş yeri ve konut sözleşmelerinde zam tavanı %32,24 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler sayesinde savaşın etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ayki enflasyon verisine Kurban Bayramı için yapılan harcamalar da yansıdı. Ana harcama gruplarındaki fiyat artışında %11,29 ile giyim ve ayakkabı ilk sırada geldi. Onu %2,28 ile konut takip etti. Yıllık artışta ise %50,06 ile eğitim başı çekti. Haziran'ın zam şampiyonu ise fiyatı bir ayda %15,65 artan yurt içi uçak bileti oldu. Onu erkek ve çocuk giysisi %14,88 ile takip etti.
0: Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildi. Kırım'ın batısında alanan Türk balıkçı gemisi hedef alındı. Saldırıda gemide bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Sivastopol açıklarında Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı gemisine saldırı düzenlendi. İsabet alan gemi batarken gemide bulunan 5 balıkçı yaralandı. Yaralı balıkçılar yakında bulunan Burak Kaya isimli Türk balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı. Gemi yaralı balıkçılarla İnebolu istikametine hareket ederken yaralılardan durumu ağır olan bir kişi gemide hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi gönderildi. 19 kişilik sağlık personeliyle hareket eden sahil güvenlik gemisi yaralı balıkçıların bulunduğu gemiye ulaştı. Yaralıları alan gemi İnebolu Limanı'na doğru harekete geçti. Romanya'nın Kösence Limanı'nda bir insansız deniz aracında patlama meydana geldi. Limanda geniş çaplı hasar oluştu. Olay öncesi Ukrayna donanmasının Romanya makamlarıyla irtibata geçtiği de öğrenildi. Azak Denizi'nde de iki yük gemisine drone saldırısı düzenlendi. Gemilerin mürettebatından 5 Azerbaycan vatandaşı öldü.
5: İnsansız deniz aracı limanda patladı. Gökyüzüne yoğun duman yükseldi. Faciadan dönüldü. Görüntü Romanya'nın Köstence Limanı'nda kaydedildi. Limanda hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı. Yetkililer patlayan insansız deniz aracının Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna Savaşı'nda kullanılan askeri unsurlardan biri olabileceği aktarıldı. Ukrayna donanması ise can kaybı

0: yaklaşmaya çalıştı. Azak Denizi'nde iki yük gemisi Ukrayna'nın saldırısına uğradı. Gemilerde büyük çaplı hasar meydana geldi. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı drone kamerası tarafından da kaydedildi. Gemilerden birinin kaptan köşkü patlama nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Parçalar geminin güvertesine savruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı iki gemide toplam 25 Azerbaycan vatandaşından 5'inin hayatını kaybettiğini duyurdu. 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rus Dışişleri Bakanlığı da Azak Denizi'nde iki yük gemisine saldırı düzenlendiğini doğruladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'la ilgili bir kez daha konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu söyledi. Trump, Wisconsin eyaletine giderken uçakta basın mensuplarının gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair konuşan Amerikan Başkanı, "Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak." ifadelerini kullandı. İki ülkenin olması gereken noktaya yaklaştığını söyleyen Trump, bu savaşın asla başlamaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Donald Trump, İran gündemine dair de soruları yanıtladı. Tahran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi. İran Savaşı ile ilgili İngiliz Guardian gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Analizde tarafların neden bir türlü uzlaşmaya varamadığı sorusuna yanıt arandı. Bunun içinde 4 engel bulunduğuna dikkat çekildi. Gelin o engellere bir göz atalım.
0: İran ve ABD savaşın galibi olduklarını zannediyor. Gerçek şu ki ikisi de kaybediyor. İngiliz Guardian gazetesinde İran Savaşı ile ilgili yayınlanan makalede bu başlık kullanıldı. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil'in kaleme aldığı makalede ateşkesin topyekün bir savaşın yeniden başlamasını önlediği belirtildi. Buna karşın ateşkes uzadıkça durumun uluslararası ekonomik ve siyasi sonuçları olan bir başka Orta Doğu çıkmazına dönüşme riskinin arttığına vurguda bulunuldu. Barış için ilerleme sağlanmasının önünde ise 4 engel bulunduğuna dikkat çekildi. İlk engel güven sorunu. İran'ın Trump'ın bir anlaşma sağlayabileceğine, hele ki bir anlaşmaya bağlı kalabileceğine inanmadığı belirtiliyor. Tahran'ın sadece Washington'ın tekrar anlaşmadan çekilmesinden korkmadığı, aynı zamanda şartların sürekli değişmesinden endişe ettiğinin altı çizildi. İran, kendisinden her seferinde daha fazla taviz istenmesinden kaygı duyuyor. İkinci engel ise taraflar arasında anlamlı bir temasın olmaması. İslamabad'da Nisan'da yapılan görüşmelerin ardından taraflar yüz yüze görüşmedi. Bunun yerine müzakereler, bölgesel arabulucular ve ardı ardına gelen teklifler yoluyla ilerliyor. Üçüncü engel ise iki tarafın talepleri arasındaki fark. İran hangi yaptırımların kaldırılacağı ve dondurulan mal varlıklarının ne zaman serbest bırakılacağı konusunda net taahhütler istiyor. Trump ise zafer ilan edebilmek için hızlı ve gevşek bir mütabakat zaptına varılmasını arzu ediyor. Dördüncü engel ise iç siyaset. Olası barış anlaşmasının daha imzalanmadan Cumhuriyetçi Şahinler ve Demokrat muhalifler tarafından yatıştırma politikası olarak eleştirileceğine dikkat çekildi. Tahran'da ise haftalarca süren bombardımanın ardından ciddi güvenceler ve yaptırım hafifletmesi olmadan varılacak bir anlaşmanın teslimiyet gibi görünme riski bulunduğu belirtildi. Her iki tarafın savaşı kazandığı ve zamanın lehlerine işlediğini düşünmesi de anlaşma sağlanmasını zorlaştırıyor. Tahran'da yönetim savaşta rejim devrilmediği ve Hürmüz Boğazı'nda kontrolü elinde tuttuğu için kendini avantajlı olarak görüyor. ABD ise ezici bir askeri güç sergilediğine inanıyor. İran'ın vekil güçlerinin zayıfladığını, caydırıcılığının kırıldığını ve ekonomisinin ciddi baskı altında olduğunu düşünüyor. Washington, Tahran'ın ekonomik çöküş nedeniyle sonunda sınırlı bir anlaşmayı kabul edeceğini varsayıyor. Ancak Guardian'da yer alan makaleye göre her iki taraf da aslında kaybediyor. Tekrar tekrar şiddete dönüşen ateşkesin enerji piyasalarını tedirgin ettiği vurgulandı. İran'da da kötüleşen ekonominin halk arasında huzursuzluk ve tepkiyi artıracağına dikkat çekildi. Washington ve Tahran'ın anlaşmak için hala dar bir zaman dilimleri olduğu belirtildi. Bunun için doğrudan iletişim kurularak hızlı kararlar alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Her iki tarafında bombardıman veya abluka yoluyla

0: ilerleme sağlayamayacağını kabullenmesi gerektiği belirtildi.
1: Nevşehir'de konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bakan Gürlek, süreç yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek dedi.
2: Bu konuda terörsüz Türkiye süreci inşallah yakın zamanda meclise gelecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek memleketi Nevşehir'deydi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2: Özellikle ben buradan terörsüz Türkiye sürecinin en başta Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde, daha sonra da vücudunu gövdesini koyan Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bu önderlik yapmış olması bile teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
0: Bakan Gürlek, Ürgüp ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mustafa Paşa beldesinde 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ara seçimi için destek istedi.
2: Pazar günü sizlerin iradesine talibiz. Çok güzel bir kadro var. Sayın muhtarımız inşallah Allah'ın izniyle belediye başkan yardımcısı olacak. Zaten Ayvalık'ın sorunlarını biliyor, bölgenin sorunlarını biliyor. Bizler de Adalet Bakanı olarak değil, bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayız.
1: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 3 sanık 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Karar duruşması Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanıklar Mehmet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Son savunma için süre talep edilen bir sanıkla firari sanıklar Omar Alhatip ve Mihraç Ural'ın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada 4 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Duruşma Ankara 57. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 Mayıs'ta görülen celsede duruşma savcısı mütalaasını vermişti. Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işlediklerini öne sürerek 16 yıla kadar hapis cezası almalarını istemişti. Sanıklar savunmalarını yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti de 4 tutuklu sanığı adli kontrole tahliye etti. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. Burdur'daki bir kız öğrenci yurdunun 6. katından düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Kaçar hayatını kaybetti. Şırnak'ta da 28 yaşındaki hemşire evinde ölü bulundu. Polis şüpheli iki ölümü de araştırıyor.
0: Üniversite öğrencisi yurdun 6. katından düşerek hayatını kaybetti. 22 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Zehra Kaçar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Yerleşkedeki Safahat Kız Yurdu'nda kalıyordu. Öğrenci henüz bilinmeyen bir sebeple kaldığı 6. kattaki odanın penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Zehra Kaçar'ın kaza ara mı düştüğü yoksa birisi tarafından mı itildiği henüz belli değil. Polis tüm ihtimalleri araştırıyor. Şırnak'ta da 28 yaşındaki hemşire evinde ölü bulundu. Şırnak Devlet Hastanesi'nde görevli Felek Yağbasan, hastane nöbetinden çıktıktan sonra evine gitti. Ancak yeniden işe gitmeyince arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Genç hemşire telefonlara cevap vermeyince eve çilingir yardımıyla girildi. Felek Yağbasan evde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
1: Uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulaması 9 ay sonra sona erecek. Peki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yeni düzenleme nasıl olacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Yeni düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 6 ay süre tanındı. Peki yeni düzenleme nasıl olacak?
3: Anayasa Mahkemesi'nin ölçüsüz bulduğu unsurun burada bu nafakanın süresizliği olduğu görülüyor. Tartışma konusu sadece süreye ilişkin olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü nafaka oldukça karmaşık, hem sosyolojik hem ekonomik boyutları olan bir hukuki mesele.
0: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
4: Çocuğu varsa tabii ki ömür boyu versin. Ama yani ihtiyacı olmayıp da sadece o nafakayla geçinmek isteyenler de var.
5: Erkek de mağdur oluyor. Ömür boyu da nafaka ödemek zorunda değil. 20 yıllık evli kalır, çocuğu olur, bakıma muhtaç olur, o zaman ödesin derim. Eğer erkeğin de maddi durumu varsa.
0: Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Hukukçulara göre nafakanın süresi ve miktarı kadar icra edilmesi de kritik önemde.
3: Nafakaların %66'nın yani 6'sının ödenmediği yönünde bir açıklama var mesela 2022 yılında resmi makamlarda gelen. Dolayısıyla da nafakayla ilgili aslında problemlerden biri miktarı ve süresi ve buna ilişkin tartışmalar olduğu kadar icra edilebilirliği de önemli.
0: Gözler yeni nafaka düzenlemesi için mecliste. Yeni düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
1: Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Yolcular hemen tahliye edildi.
6: Çok duman var ya.
0: Uçakta taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükseldi. Havalimanı'nda büyük panik yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Olay Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapacak uçak yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak hemen durduruldu. Pilot Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Acil çıkış protokolü devreye alındı. Yolcular uçağın iniş çıkış kapılarından tahliye edildi. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pilotun yangın olduğunu ve kaydırak açıldığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada yangının kabin içinde halojenle söndürüldüğü ve dış müdahaleye gerek kalmadan durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı. Uçakta kişi başına en fazla 2 taşınabilir şarj cihazı bulundurulabiliyor. Ancak bu cihazların şarj edilmesine izin verilmiyor.
1: Konya'da 10 yaşında bir çocuk tartıştığı sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi. Vücudunda morluklar oluşan çocuğun babası darp raporu aldı ve karakola giderek şikayette bulundu.
7: Kadın kollarını bağlattırmış, ondan sonra kafasına vurdurmuş defalarca. Buralarında morarmalar var, çocuğun sırt bölgesinde morarmalar var. Ayaklarında da vurmuş herhalde, ayaklarında da morarmalar var.
0: Oğluyla tartıştı diye 10 yaşındaki başka bir çocuğu dövdü. Baba darp raporu alarak şikayetçi oldu.
7: Çocuğumun psikolojisi bozuldu, çocuğu hiçbir şekilde okula gönderemiyorum.
0: Olay 18 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. 4. sınıf öğrencisi Ç.A. geçen yıl ailesinin Konya'ya taşınması üzerine buradaki Piri Reis İlkokulu'na geçti. Ancak bir sınıf arkadaşıyla aralarında sıra tartışması çıktı. 10 yaşındaki Ç.A. olay sonrası okul yakınındaki parka gitti. Burada sınıf arkadaşının annesi tarafından darp edildi.
7: Çocuğu zaten sınıfta istemiyorlar. Sen sonradan geldin işte bizimle oyun oynama. Çocuğu hep dışlamaya çalışmışlar. İki çocuk çıkıyor okuldan. Okuldan bu tarafa gel parka oynamaya gidelim diye iki arkadaş geliyor bu tarafa. Karşı çocuğun annesi de direkt çocuğa saldırmış.
0: Baba Adem Aksoy karşı aileyi arayarak durumu anlattı. Onlardan özür beklediğini ancak bir karşılık alamadığını söyleyen Aksoy karakola gidip şikayetçi oldu.
1: İngiltere'de bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni nesil bir süper aşı geliştirdi. Uzmanlara göre yapay zekanın tasarladığı aşı farklı virüs varyantlarına karşı da geniş koruma sağlayabilir, olası pandemileri de engelleyebilir.
0: Yapay zeka aşıları kökten değiştirmeye hazırlanıyor. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay zeka kullanarak yeni nesil aşı geliştirdiklerini açıkladı. Virüslerin sadece mevcut varyantlarına değil, gelecekteki mutasyonlarına karşı da koruma vaat eden süper aşı salgınları da engelleyebilecek. Aşılar halihazırda virüslerin genetik yapısı incelenerek tasarlanıyor. Virüslerin mutasyona uğraması ya da yeni varyantların ortaya çıkması aşıların etkinliğini azaltıyor ya da neredeyse sıfıra indiriyor. Bu sebeple grip gibi hastalıklara karşı her yıl yeni aşı olmak gerekiyor. Tıpkı Covid sürecinde olduğu gibi yeni varyantlar içinde aşıların sürekli güncellenmesi şart. Cambridge uzmanları ise yapay zeka sayesinde süper aşı üretebileceklerini söylüyor. Yeni aşı için virüsün genetik kodunu inceleyen yapay zeka, evrensel antijen tasarlıyor. Aşıyla harekete geçirilen bağışıklık sistemi sadece tek bir virüse değil, o virüs ailesinin tamamına bağışıklık kazanabiliyor. Araştırmanın sonuçları Saygın Tıp Dergisi Journal of Infection'da yayınlandı. Laboratuvarda hayvanlar üzerinde çalışan bilim insanları öncelikli olarak kuş gribi virüsüne odaklanıyor. Hedeflerinde ise grip ve Ebola virüsleri de var. Ancak insan bağışıklık sisteminin daha karmaşık olduğunu hatırlatan uzmanlar, süper aşılar için henüz yolun başında olduklarını vurguluyor. Buna karşın yapay zekanın aşı geliştirme sürecini de hızlandırması bekleniyor.
1: Sahra Çölü'nün Nijer'in kuzeyindeki bölgesinde en az 49 kişi susuzluktan öldü. Hayatını kaybedenlerin kamyon arızası nedeniyle çölde günlerce mahsur kaldığı ortaya çıktı. Haber BBC'de yer aldı. Kurban Bayramı için Mali'ye giden bir kafile, Nijer'le Cezayir arasındaki geçiş noktası Assamaka yakınında kamyon arızası nedeniyle günlerce mahsur kaldı. Araç tamir edilemeyince susuzluk nedeniyle 51 kişilik kafiledeki 49 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi ise çölü aşmayı başararak 80 kilometre uzaktaki Assamaka'ya ulaşıp yetkililere durumu bildirdi. Nijer'e bağlı Agadez Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada kamyonun planlanan güzergahında gitmediği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mangrov ormanları küresel ısınmaya karşı kilit rol oynuyor. Okyanus kıyılarında yetişen ağaç ve bitki toplulukları olan mangrov ormanları erozyon ve dalgalara karşı kara parçalarını koruyor. Kritik öneme sahip bu ormanlar 10 yıllardır giderek azalıyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son araştırmada sevindirici sonuçlar elde edildi.
0: Mangrov ormanları küresel ısınmada önemli bir savaşçı. Tropikal bölgelerde yetişen bu ormanlar yüksek oranda karbonu emerek ısınmanın önüne geçiyor. Tuza dayanıklı mangrov ağaçları suyun içinde çok derine uzanan kökleriyle kasırga ve tsunamide ana karayı su baskınlarından da koruyor. Karadaki ormanlara göre 5 kat daha fazla karbondioksidi içine çeken mangrov ormanları ekosistem açısından da kritik rol oynuyor. Çok sayıda balık çeşidinin yanı sıra kaplan ve tembel hayvan gibi memeli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Çevre için kritik öneme sahip olmalarına rağmen mangrov ormanları onlarca yıldır hızla azalıyordu. Yapılan yeni araştırmadansa sevindirici haberler geldi. Mangrov ormanları beklenmedik bir şekilde yeniden çoğalmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tulane Üniversitesi'nden Zeng Zhang'ın önderlik ettiği araştırma 2010 yılından bu yana dünyanın kaybettiğinden daha fazla mangrov ağacı kazandığını gösterdi. Bu artışta 2004 Hint Okyanusu'ndaki ülkeleri vuran tsunami felaketinin ardından artan farkındalık etkili oldu. Mangrov ormanlarının karayı korumada ne kadar etkili olduğunun görülmesiyle Endonezya'daki bu ağaçların balık çiftlikleri için kesimi azaldı. Benzer bir değişim 2008'deki Nergis kasırgası sonrasında Myanmar'da da yaşandı. Mangrov ormanlarının kaybında deniz seviyesindeki yükseliş, tarım faaliyetleri, kıyı bölgelerindeki yapılaşma, petrol sızıntıları ve baraj yapımlarının etkili olduğuna dikkat çekiliyor. Karides ve balık çiftlikleri de mangrov ormanlarını tehdit ediyor.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Kim buldu, nasıl buldu?
9: Çatal bıçağın dünyada yaygınlaşması çok zaman almış, öyle mi?
8: Evet, hem de nasıl. Antik çağda yemekte kaşık niyetine deniz kabukları, bir de sivri uçlu bıçaklar kullanıldı. Eski Yunanlılar, Romalılar ve Türklerin ise çatal ağızlı mızrakları vardı. Bugün bildiğimiz anlamda çatal ilk kez 7. yüzyılda Orta Doğu'da sofraya geldi. Avrupa'nın sofrada çatal, bıçak, peçete kullanımı ve yemekten sonra el yıkamayla tanışması ise 11. yüzyılda Venedik'e gelin giden bir Bizans prensesi sayesinde oldu. Prenses Theodora'nın giysileri öyle abartılıydı ki sofraya oturduğunda kollarını oynatmakta zorlanıyordu. Tabaktan aldığı yiyeceği ağzına götürmek için som altından iki dişli uzunca bir alet, yani çatal kullanıyordu. Theodora kötü bir hastalıktan ölünce halk bunu ölçüsüz yaşam biçimi nedeniyle Tanrı'nın bir cezası olarak gördü. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah sofrasında iki kaşık olurdu. Biri çorba, biri hoşaf için. Diğer yemekler elle yenirdi. İngiltere'nin İstanbul elçisi Sir Robert Garden'ın Haliç'te bir gemide düzenlediği baloya katılan Serasker Hüsrev Paşa ilk kez burada çatalla tanıştı. Hüsrev Paşa'nın çatal bıçak seti armağan etmesiyle çatal Osmanlı sarayına da girmiş oldu.
10: Kim buldu, nasıl buldu?

0: Yakın plan başlıyor.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Siyasetin gündemine yakın plandan bakacağız bugün. Ana muhalefet cephesinde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise sahada çalışmalarını sürdürüyor. Partinin bölünmemesi için arabulucu isimler devreye girdi. Yeni parti kurulur mu? Kurulursa başarılı olur mu? Mutlak butlan kararı yargıdan döner mi? Ve bu ihtimal Türk siyasetine ne getirir? Tüm bu soruların yanıtını arayacağız. Konuyu siyasi hukuki boyutuyla ve de son kamuoyu araştırmaları eşliğinde farklı boyutlarıyla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımızı da sizlere tanıtmak isterim. Kamuoyu araştırmacısı Areda Araştırma Başkanı Yusuf Akın, avukat Şükrü Aksu bizlerle ve bir de Artvin Çoruş Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk. Ben herkese merhaba ve hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar.
2: Yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bu hafta önemli gelişmeler oldu. Özellikle bugün çok konuşulan konuyla başlamak isterim ve Armağan Öztürk'le de başlayacağım. İlk sözü kendisine vereceğim. Şimdi partinin bölünmesini istemeyen bazı milletvekilleriyle belediye başkanlarından oluşan aracı heyet iki isimle bir araya geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve de Özgür Özel'le çarşamba günü yapıldığı belirtiliyor. Bu görüşmenin o isimler arasında, milletvekilleri arasında Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol var. Belediye başkanları arasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar var. Sayın Öztürk, nasıl bir çözüm üretilebilir? Şimdi bu iki isim nasıl tam olarak bir araya gelecek? İhtimaller neler? Sizce partide birleşme nasıl sağlanabilir?
3: Buse Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel liderlikleri arasındaki anlaşmazlık uzlaşmaz çatışma niteliğinde. Yani bu iki kesimin birbirine karşı kullandıkları söylemler ve tarihin bu anındaki pozisyonlarını uzlaştırmak ancak taraflardan birinin kendi sözlerini veya iddiasını bir ölçüde revize etmesiyle ancak mümkün olabilir. Kısaca hatırlatalım. Kemal Bey, arınma siyasetine belki program içinde değiniriz tekrar. Kemal Bey kendi muhaliflerini, parti içi muhalefeti yolsuzlukla ve ahlaksızlıkla suçlamaktı. Dahası Kurban Bayramı'nın son günü yaptığı o açıklamada bu suçlama listesi daha da kabardı. Yani bir takım uluslararası güç odaklarıyla bağlantı bağlamında ajan provokatörlükle, ayrıca FETÖ'nün ismini de andı. Terörizm suçlaması da bu listeye eklendi. Buna çok ağır şeyler bu arada. Öbür tarafsa Özgür Özel ve destekçileri ise Kemal Bey'i hain, işbirlikçi, AKP'nin ajanı olarak görmekteler. Bu arada parantez açıp bir şey söyleyeyim. Muhalefet, özel olarak CHP, genel olaraksa muhalefetteki bu hain işbirlikçiliğe dair ötekileştirici dilin muhalefet bağlamında patolojik sonuçları da var. Daha önce biz bunu altılı masa sırasında o masadan kalkan Meral Akşener için, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Muharrem İnce için de benzer suçlamaları görmüştük. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu için de yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu arada taraflardan biri olağan kurultay, diğeri olağanüstü kurultay istemekti. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyaseti de muhalifler tarafından doğrudan bu anlama gelmese bile önemli ölçüde bir tasfiye planı olarak da görülmekte. Bu şartlar altında tarafları uzlaştırmak çok zor ve her geçen gün zorlaşıyor. Ama şöyle bir şey var. Hani bu arabuluculukla ilgili bir şey sordunuz. Arabulucular bu uzlaşmaz çelişkiyi tabii ki ortadan kaldıramazlar. Ama şunu yapabilirler. Bu çelişkinin bölünmeye gitmeden kontrollü bir çatışma şeklinde devamına yardımcı olabilirler. Çünkü ikisi arasında fark var.
1: Kontrollü çatışma ne demek? Yani bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Kurultaya kadar mı mesela böyle gitmesi için arabuluculuk yapacaklar?
3: Yani şöyle, bir kere arabuluculuk yapan ekiplerin de aynı gündem, aynı malzeme, aynı enstrümanları kullanıp kullanmadığını çok bilmiyoruz. Biraz da kapalı kapılar ardında bir diplomasi yürütülüyor. Orası çok açık. Yani her iki tarafta örneğin milletvekilleri ile belediye başkanları aslında aynı enstrümanları mı kullanıyor? Aynı tezlerle mi yola çıktılar? Ona tam emin değiliz ama yani mesela bir kurultaya kadar ya da seçime kadar partinin bölünmemesi için tarafların mesela işte gelecek hafta grup Kemal Bey meclis grubunu toplayacağını ve orada konuşma yapacağını söyledi. Veya parti meclisi toplanacak. Yani bu arada genel merkezin polis soruyla tahliye edilmesindekine benzer fiziki çatışma görüntüsünü tekrarlanmaması, parti hukukunun ve kardeşliğinin bir yere kadar korunması bağlamında taraflar birbirine karşı hukuki tezleri kullansalar dahi. Mesela Özgür Özel ne yaptı? Delegelerden imza topladı. Onlar teslim edilecek. İhtimal ki Kemal Bey kurultayı reddedecek. Yani o çatışma devam edecek. Bu kontrolü çatışmadan kastım bu. Ama bir bölünme olmasın ve taraflar fiziki olarak karşı karşıya gelmesin konusunda bir çabanın olduğunu da söylemek lazım. Arabulucularla ilgili bir hatırlatma yapayım. Mesela milletvekillerinden, o üç milletvekilinden iki tanesi Ali Öztunç ve Gürser Erol aslında yani Özgür Özel liderliğine belli bir mesafeyle yaklaşan Kemal Bey ile daha fazla teması olan kişilerdi. Ama pazar günkü yani butlak buttandan sonraki pazar gününde genel merkezin polis soruyla tahliyesi mesela bu kesimlerin dikkatini çekti ve rahatsız etti bunu. Belediye başkanları için de şu hatırlatmayı yapılmalı. Mesela Vahap Seçer ve Zeydan Karadağ Türkiye Belediyeler Birliği'nin de başkanlığını yapmış kişiler. Birisi şu an başkan. Yani pek çok CHP'li belediye adına konuşacak. Mansur Yavaş'sa bu tartışmalarda önemli bir yerde. İki tarafında saygı duyduğu, olası Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğü bir pozisyonda. Dolayısıyla bu ekiplerin bir askeri müşterek de partiyi bir yere kadar götürme ihtimali var. Ama henüz işte diplomasiden olumlu sonuç çıkıp çıkmadığını tam olarak bilmiyoruz tabii ki.
1: Evet, yani o dikkat çektiğiniz nokta önemli. Hem belediye başkanları hem de milletvekilleri, farklı isimler var. Peki bu isimlerin profilleri ne anlatıyor bize? Ben Yusuf Akın size de sormak isterim. Hem de tabii ki bu yaşanan son gelişmeleri, sizce arabuluculuk nasıl bir çözüm getirir? Ya da bir çözüm arayışından beklenti nedir işte? Yine Armağan Öztürk'ün de belirttiği gibi milletvekilleri, belediyeler tam olarak nasıl bir çaba, nasıl bir beklenti içinde?
2: Şöyle, şu anda işte hukukçu hocalarımızla, kıymetli siyasal bilimci hocalarımızla bunlarla konuştuğumuzda, onları dinlediğimizde genel olarak gördüğümüz şey, hocama da program öncesinde konuşma fırsatımız oldu. İnanın ki birçoğunun anlattığı makul geliyor. Onu dinliyorsunuz, diyorsunuz ki bu da doğru. Onu dinliyorsunuz, diyorsunuz ki bu da doğru. Fakat tabii ki de hukuk bir karar alacak. Her birinin farklı taban tabana zıt şeyler söylemesi veya kabaca hani %100 aynı şeyi söylememesi halin geçerli olamaz. Hukukun bir karar vermesi lazımdır. Peki halk tarafından aslında ben biraz daha baktığım yer burası. Çünkü öne çıkan isimler şu anda belki konuşulmayan fakat süreç içerisinde de öne çıkacak isimler olabilir. Yani isim zikretmek belki hani bir sorumluluk da atfettiği için bize, yüklediği için bize çok isimsiz hani ya ben farklı isimlerin de çıkacağı kanaatindeyim. Bu arabulucu uzlaşma ile ilgili görev üstlenecek isimlerin yanında. Belediye başkanlarından, eski milletvekillerinden iki tarafa da yakın. Şu anda her iki taraftaki yürütme kurullarında da MYK'larda da olmayan, herhangi bir kurulda olmayan ama partililerin saygı duyduğu bazı farklı isimler de var. O isimlerin de süre içerisinde öne çıkması çok muhtemel. Ama benim gördüğüm bu isimlerden, o hukuki derinlikli tartışmalardan ziyade hocam vatandaşın baktığı şey ne taraf, nasıl algılıyor?
1: Burada çünkü yapılan son araştırmalar bize ne anlatıyor tabii? Bunu şöyle, da sizden ayrıca dinlemek isteriz yani.
2: Şöyle,
1: nasıl bir kanal?
2: Bu ilk gerçekleştiğinde yani mutlak butlan kararı çıktı diye televizyonlar son dakika düştüğü esnada veri toplamaya başladık biz. Sonrasında da yani son sosyometremizin içerisinde de son aylıki raporumuzda da benzer bir şekilde veri çektik.
4: Onu mesela bizim, hep tabii ki biz merak ediyoruz dinlerken de, yani burada araştırma yöntemleri olarak neler kullanıyorsunuz?
2: Tabii ki.
4: Açık sorular mı soruluyor? Hemen o veriyi çıktığı nasıl alabiliyorsunuz? Yani bunlar birebir mi yoksa
2: profil bazlı dijital panelimiz var. Dijital yöntemle kullanıyoruz. Biz kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerinin tamamıyla veri çekebiliyoruz. Aslında veri çekmek bilgiyi dönüştüreceğiniz yani bilgi dönüşümü öncesinde ihtiyacınız olan şey ve bunu kalitatifle değil daha çok kantitatif yöntemlerle veriyi çekiyoruz. Telefonla yaptığımız veri çektiğimiz şeyler oluyor. Dijitalde bir profil bazlı dijital panelden veri çekebiliyoruz. Bununla birlikte yüz yüze de gidip kapısını tıklayarak işte yanına giderek seçmenin soru sorabiliyoruz. Fakat burada kullandığımız CAVI tekniği de Computer Aided Web Interview diye değerlendirdiğimiz ve bizim arada surveyinde profil bazlı dijital panelini kullanarak çektiğimiz veriydi.
4: Bizim nedir burada, tam olarak yani?
2: Nedir tam olarak? Şimdi çok detaya ben de boğarsam hukukçulara...
4: Hiç gerek yok. Yani sadece özetlemeniz yeterli olur. Aynen yani. Bu verileri nasıl sonuç alıyoruz nedir? Araştırmaları?
2: Eyvallah. Ya çünkü bu da şeye dönecek. Şimdi hocamla diyoruz ki hocam o kadar teknik tabir kullanıyorsunuz ki belli bir yerden sonra her şey karışıyor.
4: Evet.
2: Hani belli bir yerden sonra seçmen, total seçmen gördüğümüz kadarıyla kaçırıyor. Yani en başta ne demiştiniz siz? Şimdi bir şey olmuş mu olmamış mı kardeşim bana bunu söyleyin diyor.
4: Ben sormayı en baştan sorayım, veriler ne söylüyor bize?
2: künye ile alakalı CAVI tekniğiyle veri topladık. Son araştırmamızda, çalışmamızda gerçekleştirdik. Ve sizce dedik ki bu CHP kurultayında ne olmuştur? 51'e özür dilerim, %51.9'u, %52'si diyor ki ben mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda vatandaşın %52'si diyelim, %51.9'u ben bu kararı doğru buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptığını gördük. %48'inin ise bu mutlak butlan kararını yanlış buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Bu bize bir şey söylüyor. Bu bize meselenin tamamen siyasallaştığını, artık seçmenin çok detaylandığında, lütfen seçmene nezaketsizlik yaptığımız falan anlaşılmasın. Çünkü seçmenin belki sizler kadar detaylı, derin, literatüre hakim şekilde ifade edemediği fakat çok daha güçlü bir anlayışının, ferasetinin, değerlendirme kabiliyetinin olduğunu görüyoruz. Sizler kadar iyi anlatamayabiliyor belki. Hani işte madde atfı yapamıyor, isimleri bu kadar ardı ardı sıralayamayabiliyor. Fakat gördüğümüz burada 52'ye 48'lik bir bölüşüm var.
4: Peki bu bölüşüm içinde burada, parti oranları nasıl?
2: Tabii, yani hemen onlara da geleyim. Burada %52'nin içerisinde mesela CHP'lerin %12.5'i ben doğru buluyorum şeklinde bir değerlendirme yapıyor bu kararı. DEM Partililerin ise %21.5'i bu kararı doğru bulduğunu belirtiyor. Tabii diğer yandan baktığımızda da CHP'lerin %87.5'i bu kararı yanlış bir karar ve DEM Partililerin ise %78.5'i kararı yanlış bir karar olarak değerlendiriyor. İYİ Parti'de bu oran her ikisinden de yukarıda gözüküyor. Yani 93.6'nın, İYİ Partililerin %93.6'sının bu karara ben yanlış buluyorum dediğini gördük. Şimdi bu kadar çok veri paylaşınca
4: aslında
2: da yaklaşık...
4: Aslında bir yandan paralel siyasi açıklamalarla. Peki mesela kaç kişi üzerinde yapılıyor bu çalışma?
2: Hemen şöyle künyeyi de paylaşayım sizlerle. Çok özür dileyerek...
4: Tabii farklı şehirlerde de
2: tabii
4: yapılıyor.
2: Türkiye
4: farklı
2: temsili.
4: Farklı noktalarında
2: Türkiye
4: zaten
2: temsili. 2400 kişiyle 22-24 Mayıs tarihleri arasında son sosyometremiz için sorduğumuz sorulardı bunlar. Daha ilerisinde de farklı bazı sorular var. Fakat çünkü onları da belki ilerleyen safhada paylaşmamız daha makul olabilir. Gördüğümüz şey mevzu siyasallaşmış ve seçmen siyasi tercihi hangi kimden yanaysa, ideolojisi, siyasal kimliği, duruşu, tavrı kimden yanaysa ve o ne söylüyor ise biraz daha onu hazır satın alıyor. Yani vatandaş, seçmen, Türkiye seçmeni gördüğümüz kadarıyla şu anda ne söylendiğine değil de daha çok kimin söylediğine bakıyor. Ben eğer sizin taraftarınızsam, sizin söylediğinizi, sizin taraftarınızsam, sizin söylediğinize daha çok satın alıyorum ve diyorum ki bence mutlak butlan doğrudur veya bence yanlıştır. Burada bir mağduriyet imajı oluştu mu oluşmadı mı? Hani bununla da ilgili belki değerlendirilebilir mesele. Çünkü biz Mart 2025'te Sayın İmamoğlu gözaltına alındığı esnada yapmış olduğumuz araştırmada bu pazar seçim olsa diye soruyu yönelttiğimizde seçmen CHP'nin oy oranını 29'dan 35'e çıkarmıştı. Demişti ki ben burada tepkisel bir tavır gösteriyorum sana. Senin bu yaptığını tam olarak anlayamadım ben. Sen burada ne yapıyorsun? Ya bana bir anlat, beni bir ikna et demişti. Ve kendi iradesine, millet iradesine bir müdahale gibi algıladı. Bundan şüphelendiğinden dolayı 6 puanlık bir tavır değişikliğiyle tepkisini gösterdi, ortaya koymuştu. Fakat sonrasında bizim elimizdeki verilerde bu iddianame ile alakalı detaylar çıktıkça, şeyler konuşuldukça, yani burada özellikle muhalefet seçmenin dahi tamam burada peki bir şey olmuş olabilir fakat hiç öteki tarafta yok mu? Diğer tarafta hiç mi bir şey olmamışa savunmasının değiştiğini geldiğini gördük. Aslında arınma ile ilgili belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin temelini oluşturan nokta da buradan çıkmış olabilir. Şöyle ki geçtiğimiz ay yaptığımız yine bir araştırmada sizce bu yani vatandaşın %51.6'sının bence CHP'li belediye başkanlarının ve bürokratlarının suça bulaşmış olabileceği ihtimali söz konusudur diyen bir oranı gördük. Yaklaşık %52 diyor ki burada bir suç ile ilişkilenmişlik olabilir diyor. Dolayısıyla ben, ya bunun satın alındığını gördük. Eğer ki seçmen burada bir şüphe duyuyor ise mutlak butlan kararında eğer ki böyle bir şüphe duysaydı CHP'nin içerisindeki bir mesele gibi değil de bunun bir işte muhalefetin ifadesiyle yargı kollarının siyasi operasyonu olarak yargı ile bir siyasi operasyon yapması olarak değerlendirseydi biz bunu Türk seçmenin daha önce yaptığını gördük. Burada da derdi ki mutlak butlan kararı yanlış bir karar. Ve dolayısıyla bunun ben de buna yanlış karar olduğunu işte bununla ifade ediyorum. Az önceki 71.6 özür dilerim düzeltiyorum 76.1 olarak gerçekleşmiş bir verimiz var.
4: Hangi veri
2: 24-27 Nisan 2026 tarihinde 2400 Türkiye temsili kişiyle görüşerek yaptığımız Nisan ayı sosyometresinde 51.6 dedim az önce özür diliyorum düzeltiyorum 56.1 CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Arınma ile ilgili meseleye belki de buradan bakması gerekliydi. Biraz daha Sayın Özgür Özel'in. Çünkü Sayın Özel'in performansı ile alakalı falan birazdan ikinci belki burada farklı şey konuşabiliriz. Yekten hiç kimse de bizde suça bulaşmış yoktur demek yerine eğer ki herhangi birisi suça bulaşmışsa ben bunu parti kurumsalından ari tutmak için evet yargı yolu işlesin ve ondan sonrasında aklına gelsin diye.
4: Az noktada zaten bu savunması var Özgür Özel'in yani tutuksuz yargılansınlar ama yargılansınlar ifadesini de bir taraftan kullanıyor.
2: Belki de bunun üzerine biraz daha odaklanılması da makul olabilirdi.
4: Odaklı olunması gerektiğini savunuyor her defasında. Hukuki açıdan siz neler söyleyeceksiniz? Şu an genel bir tablo çizdiğimiz zaman son işte mutlak butlan kararının ardından tam olarak parti içinde hukuk bize ne anlatıyor? Kim neyi savunuyor ve hukuk kimin arkasında?
5: Hukuk tabii ki aslında olması gerekeni yapar ve kanunlara göre hareket eder. Burada öncelikle şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihli parti tüzüğüyle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan ve ülküsü yurtta sulh, cihanda sulh olan yani sadece ülkeye değil dünyadaki bütün insanlara da barış getirmek gayesiyle kurulmuş olan bir parti. Ve tüzüğün 3. maddesinde şöyle bir ibare var. Önce insan. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin önce insana esas alır. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunmuş olduğu bu siyasi durumdan Türk siyasi tarihinin en önemli partilerinden birisi olmasına rağmen halkın hiçbir kesiminin mutlu olma ihtimali yok. Dolayısıyla bu hukukun söylediği tarafsa biraz daha farklı. Bakın şunu söylemek lazım. Siyasi partiler kanun 3. madde gereğince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik hakkında verilen bir karar, mutlak butlan kararı kesinleşmeden uygulanamaz. Bu noktada şu an itibariyle Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise hakkında bir ihtiyat tedbir kararı verildiği için kamusal bir görevle yetkileri kullanmak üzere gelmiş olan bir kişidir. Dolayısıyla aslında buradaki durumu net olarak anlatmak lazım.
4: Peki bunu, şimdi biri görevlendirilen kişi aslında şu anda.
5: Kamusal görevli.
4: Ama evet, kamusal görev üstlendiği için şu anda Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunda şu an oturuyor tekrar diyorsunuz. Hı. Ama CHP lideri olarak, genel başkan olarak aslında Özgür Özel mi hala adlandırılmalı?
5: Hukuki
4: hukuk
5: olarak.
4: Bunu söylüyor.
5: Evet. Hı. Aynen şöyle söyleyeyim. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Başkanlığıyla evli durumda hala. Mahkeme ben sizi boşadım, mutlak butlan kararı var dedi. Ancak bu karar Yargıtay'a gitti. Yani bu ne demek? Boşanma gerçekleşmedi. Henüz hukuk mecrasında ortaya çıkmadı. Bu noktada Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı devam etmektedir. Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki görevi ne? Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası gereğince yönetim kayyımı olarak bu pozisyonda bulunmaktadır. Ve bu artık buradaki görevlerini yerine getirirken seçilmiş bir genel başkan gibi değil, kamusal görevin bilincinde olarak partinin tüzüğüyle, siyasi partiler kanunuyla ve anayasaya uygun olarak hareket etmek zorundadır.
4: Yani karar verici değil, daha çok uygulayıcı pozisyonda mı? Böyle
5: evet,
4: ayırabilir miyiz?
5: Ayırt edebiliriz çünkü başka bir örnek vereyim size. Mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati tedbir ara kararını uygulayan kim aslında? İcra dairesi. Kararı kim tebliğ etti? İcra dairesi tebliğ etti. Parti meclis üyelerinin niye toplanamadılar? Çünkü henüz tebligatlar yapılmadı icra dairesi tarafından. Bunu bize kim söylüyor? Hukuk usulü muhakemeleri kanunu 393. madde söylüyor. Dolayısıyla şu an siyasette şöyle bir ne yazık ki algı oluştu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki seçilmiş de gelmiş ve genel başkanlık sıfatını bu şekilde kazanmış. Buna göre bir siyasi politika belirleyecek gibi bir algı oluştu. Aslında buradaki temel bir problem Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığının devam ediyor olmasının farkında olunmaması. Ancak bu genel başkanlığına dair yetkilerini kullanamıyor olmasından kaynaklanıyor.
4: Yetkiler şu an Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam ediyor.
5: Evet.
4: Yani evet, burada.
5: Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu yetkileri kullanırken sınırsız yetkiler olarak kullanamaz. Türk Medeni Kanunu 460. maddesi gelince olağan işleri yapabilir. Bu ne demek? Olağan işler, siz o partinin idari, mali ve kurumsal olarak ayakta kalabilmesi için kanunda ve tüzükte öngörülmüş olan yasal işlemleri yapmakla mükellefsiniz. Bunun dışında siyasi bir politikayı parti tüzüğünde var olanın dışında dayatacak şekilde bir harekette bulunamazsınız. Çünkü temsil ettiğiniz kurum aslında delegelerdir. 1200 tane normal delege, 168 tane doğal delegeyi siz ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkesi temsil ediyorsunuz. Bu noktada şu an kamuoyunda var olan algı sanki bir kamusal görev yokmuş, itaat edilir bir kararı verilmemiş gibi, sanki bu karar kesinleşmiş de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar görevin başına gelmiş gibi bir, az önce bahsettiniz ya, ara bulucular gelecek, anlaştırılacak. Bir dakika, ortada hala bir genel başkanlık görevi hukuken devam ediyor. Bunu bir kere doğru algılayıp doğru uygulamak lazım.
4: Ara bulucular da aslında bunu mu hatırlatmak istiyor taraflara? Yani bu noktada etkili olabilirler mi? Belki o sorumluluğu farklı şekilde üstlenmek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındaki işte sözcüsü ve onu destekleyen milletvekilleri. Belki burada bir ara buluculuk mu söz konusu olacaktır bu çabalarla?
5: Tabii ara buluculuğun ruhu itibariyle, ben de meslek gereği ara buluculukla yapıyorum. Burada çatışma bulunduğunda tarafların ortak menfaatlerini ön plana koyarak böyle hak çıkar temelli değil de hak temelli bir anlayış üzerine orta nokta buluşturmaya çalışırsınız. Şimdi bu okumaları birlikte değerlendirdiğinizde aslında tarafların istediği şey ne? Temiz, hukuka uygun, düzgün delegelerle seçime gitmiş olmak. Sayın Özgür Özel de en kısa zamanda, Sayın Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda. Peki kurultaya gitmenin yolu çok basit aslında. Siz bu davadan temizden feragat ettiğiniz anda karar kesinleşmiş olur. O zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk Medeni Kanunu 75. maddesi gereğince çağrı heyeti olarak gelmiş olur ve 45 gün içerisinde seçime gitmesi gerekir. Aslında arabulucuların bugün itibariyle yapması gereken şey bu kararın bir şekilde kesinleşmesi noktasında Sayın Özgür Özel parti meclisi ve disiplin kuruluyla delegelerle görüşme gerçekleştirerek bu konuda şimdi bir olağanüstü kurultay yapması için imza topluyorlar ya, bunu aslında temizden feragatın sağlanması için yapsalar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu uygulamak zorunda kalacak.
4: Temizden feragat ne demek?
5: Temizden feragat şu demek. Bu dava, şu an mevcut olan dava, mutlak butlan davası henüz karar kesinleşmediği için uygulanamayan bir dava. Bu ne demek? Temize gitti dosya. Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'a gittiği sürece siz kişilere hukukuna ilişkin kararları uygulayamayacaksınız. Bu noktada davacı ve davalı taraflar kimler temiz ettiyse, şu an sadece CHP'nin temiz ettiğini biliyoruz genel merkezin. Genel merkez yetkileri Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu için bir satır. Biz bu davadaki temyiz talebimizden vazgeçtik, feragat ediyoruz dedikleri anda eğer davacı tarafta temyiz etmediyse Yargıtay diyecek ki ben bu dosyaya artık bakamam, el çekiyorum, feragat var, dosyayı kesinleştir. Dosya kesinleştiği andan itibaren CHP'nin iç tüzüğü diyor ki seçimler en az 2 yıl, en çok 3 yıl içerisinde yapılmak zorunda. 3 yıl dolmuş olacağı için kesinleşme tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya, ancak olağanüstüye değil, olağan kurultaya götürmek zorunda kalacak.
4: Peki bu en yakın hangi tarihte olur? Bir cümle alayım sadece, bu konuyu biraz daha açacağız.
5: Bu en yakın, arabulucular çok hızlı çalışırlarsa, anlaşırlarsa belki yarın, belki 10 gün içerisinde. Eğer Yargıtay süreci beklenecek olursa belki 6 ay, belki 1,5 yıl içerisinde.
4: Evet, yani ama bir alternatif yöntem de var aslında diyorsunuz. Peki o alternatif yöntemler bize ne getirecek, bunu da konuşacağız efendim. Bir kısa reklam arasına gidelim, hemen ardından yakın planda siyasetin gündemini konuşmayı sürdüreceğiz.
0: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
6: Ülkede günlerdir etkili olan Lodos bugün yerini kuzeyli rüzgara bırakacak. İstanbul az bulutlu, Poyraz serinlik vererek esiyor. Sıcaklık 30 derece. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de rüzgar artık karayel yönünden ve daha serinlik vererek esecek. Ankara 28, İzmir 32, Bursa 31, Antalya güneşli 27 derece. Marmara geneli az bulutlu, Balıkesir'de hafif yağış var. Poyraz serinlik vererek esecek. Edirne 33, Sakarya 31 derece. İç Anadolu genelinde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Eskişehir 28, Kayseri 27 derece. Ege'de, Kütahya, Afyonkarahisar'da da gök gürültülü sağanak geçişi etkili. Rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Manisa 33, Muğla 29, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık ancak yaylalarda sağanak geçişi olacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de, Bolu'da yine yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 28, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır kısa süre yağışlı 34, Gaziantep az bulutlu 32 derece. Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo.

0: NTV Radyo.
1: Mutlu geceler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, emlak katılımın halka arz edileceğini duyurdu. Gündeminde ise İsrail'in Lübnan'a saldırıları da vardı.
2: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep